Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 ayrı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesini tarihi adım olarak değerlendirdi. İç cephenin güçlendirilmesinin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında iklim zirvesi yapılacak. Zirvenin danışma kurulu COP31 Başkanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkanlığı'nda toplandı. Çevrim içi düzenlenen toplantıya farklı ülkelerden iklim değişikliği alanındaki bürokrat ve uzman yöneticiler katıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zarar için tazminatı ödemeli dedi. İran'da ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri düzenleyecek yeni bir yasa için hazırlık yapılıyor. Tahran, Boğaz'ın açılmasını ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlıyor. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı yakınlarında yangın çıktı. Yangın hava ve kara ulaşımında aksamaya yol açtı. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Kin ve Suç 9. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer. Radyoya uygulayan Gülseven Güven. Yöneten Semih Sergen. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Lemi Bilgin, Vladek Serhat Nalbantoğlu, Henry Zafer Ergin, Leroy Ertan Savaşçı, Zafya Asuman Bayraktar, David Fikret Erdin, Komiser İstemi Betil, Polis Orhan Aral, Garson Teoman Gülen, Sekreter Emine Orhun.

0: 1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya geldi. Boston'da doğan ünlü banker Richard Kane'in oğlu William çabuk gelişip büyüdü. Babasını kaybettiği zaman 6 yaşındaydı ve onun kudretini daha çocuk yaşta kullanmaya başladı. Diğeri ise Vladek'ti. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açtı. İlk çocukluk yılları onu bulan orman bakıcısının yanında ve baronun şatosunda geçti. Birinci Dünya Savaşı çıktığı zaman Vladek, baronun oğlu Leon'la en güzel günlerini yaşıyordu. Ama düşman askerlerinin şatoya geldiği ilk gün Leon'u yitirdiler. Zindanda geçen günlerde ise baron, Vladek'in de kendi gibi tek göğüslü olduğunu gördü, oğlu olduğunu anladı ve bir akşam tüm mülkünü, aile bileziği olan armalı gümüş küyeyi ona bırakarak öldü. Sonra esir kampına gönderildi Vladek. Ama oradan kaçmayı başardı. Kendini Amerika'da, Boston'da buldu. 15 yaşındaydı. Kolundaki küyeye bakıp ona Abel Rosnovski adını vermişlerdi. Aynı yıllarda William zengin ve soyluların devam ettiği bir okulda okuyordu. Annesi Henry Osborne adında biriyle evlenmişti. William üvey babasına başından beri karşıydı ama en kocasını çok seviyor, sağlığı için tehlikeli olmasına rağmen bir çocuk bekliyordu. Doğuma yakın Henry'nin onunla parası için evlendiğini öğrendi. Hayatında başka kadınlar da vardı. Bir kumarbaz, bir sahtekardı. Fenalaşıp kaldırıldığı hastanede bebeğiyle birlikte öldü. Aynı gece William Henry'i evden kovdu. William'la Vladek, yani yeni adıyla Abel, ilk kez Boston'un ünlü Plaza Oteli'nde karşılaştılar. Abel garson, William'sa önemli bir müşteriydi. Bu dönemde Abel kendini yetiştirmeye çalışıyordu. Lisan derslerinden, gece kurslarından sonra Kolombiya'yı da bitirdi. Bir gün Plaza'daki çalışmasını beğenen Richmond Otelleri sahibi David Leroy'dan iyi bir teklif aldı. Önce Richmond Otelleri'ne yönetici, daha sonra da ortak oldu. Aynı yıllarda William, Harvard'ı bitirmiş, bankasında önemli bir göreve atanmıştı. Bu sıralarda dünya 1929 ekonomik krizi içindeydi. Her gün yüzlerce firma batıyor, intiharlar birbirini kovalıyordu. William, Catherine'le bu sıralarda tanıştı. İlk kez evlenmeyi düşünüyordu. Abel ise otellerin sahibi Leroy'un kızı Melanie'ye aşıktı. Ama Melanie, Abel'e kahkahalarla gülüp böyle bir şeyin olamayacağını söylemişti.
1: Abel, iflas ettim.
2: Ne?
1: Amerika'nın yarısı iflas etti. Şu işe bak.
2: Ama hala 11 otelim var.
1: Vardı. Geçmiş zamanı kullanmalıyız. Artık hiçbiri benim değil. Banka geçen perşembe hepsine el koydu. 10 yıl kadar önce otellere teminat göstererek bankadan 2 milyon dolar borç almıştım. Bunu hisse senetlerine, tahvillere yatırdım. Durumum iyiydi. Bu yüzden de senden önce otellerin zarar etmesi bana pek dokunmuyordu.
2: Peki şimdi ne oldu?
1: Bankadan aldığım borcu istiyorlar.

0: ama ödeyecek durumda değilim.
1: Çılgınlık bu Davis. Şu anda otelleri satmaları onlara bir şey sağlamaz ki. Bizi destekleseler bu işin altından rahatça çıkarız.
0: Senin bunu başaracağını biliyorum evlat. Onlara senden söz ettim ama olmadı.
1: Geçen perşembe bankayla ben de konuştum Davis. Ama o kendini beğenmiş müdürleri benimle konuşmak istemedi.
0: Konuşsan da artık bir şey değişmez Abel.
1: Otellerin %25'inin benim olduğumu unutuyorsun Davis.
0: Abel, umarım bütün paranı bana yatırmamışsındır.
1: Yatırdım ama pişman değilim. Akıllı bir insanla kaybetmek bir aptalla kazanmaktan daha iyidir he?
0: Biliyor musun evlat, sen bir insanın elde edebileceği en iyi dostsun. Bu oteli geliştirdin, karlı hale getirdin. Bense iflas ettirdim. Kızım da seninle evlenmeyi reddediyor. Sana verecek ikinci bir kızım olmamasına üzülüyorum. Abel, kimse bana senden daha iyi, daha sadık davranmadı. Aileme girmen beni gururlandırırdı. Birlikte iyi bir ekip kurardık. Ama sen tek başına da işin üstesinden gelirsin. Daha gençsin. Önünde bütün bir gelecek var.
1: Bana böylesine güvendiğin için teşekkür ederim.
2: Bay Rosnovski! Bay Rosnovski!
3: Ne oluyor
2: çabuk
3: ya?
2: Kalkın! Bay Rosnovski!
4: Ya daha gece yarısı. Bu telaş ne? Yoksa oteli teslim almaya mı geldiler?
5: Birisi pencereden atladı.
4: Nereden?
5: 17. kattan efendim.
4: Ne? Ne diyorsun sen?

0: Evet. Nereli olduğunu ya da bir yakını tanıyor musunuz?
1: Evet. Dallaslıdır.
0: Dallaslı.
1: Kızı Melanie üniversite kampüsünde kalıyor.
0: Tamam. Ona hemen birini yollayalım.
1: Yok. Hayır. Bu işi ben yaparım.
0: Teşekkür ederim. Böyle haberleri bir yabancının vermesi iyi olmuyor.
1: Ne kadar korkunç. Ne gereksiz bir iş yaptı.
0: Bugün Chicago'daki 7. intihar bu.
1: Bana koyu bir kahve getirin. Şekersiz.
2: Peki efendim.
1: Yatağı hiç bozulmamış. 3 mektup bırakmış. Tanrım. Demek daha önceden yazmış bunları. Melanie'ye, avukatına ve bana.
3: Sevgili Abel, bankanın kararından sonra tek kurtuluş yolunu seçiyorum. Yeni bir hayata başlayamayacak kadar yaşlıyım. Durumu kurtaracak tek kişi sensin. Otellerin %75 hissesini sana bırakıyorum. Bunun değersiz olduğunu biliyorum ama otellerin yasal sahibi oluyorsun. Bankayla anlaşabilirsin belki. Sana güveniyorum. Geri kalan her şeyimi, ev dahil, Melanie'ye bırakıyorum. Lütfen durumu ona sen anlat. Damadım olsaydın seninle gurur duyardım.

0: Buyurun Bay Rosnovski. Bay Kane sizi kabul edecekler.
1: Teşekkür ederim. Buyurun. Oturun Bay Rosnovski. Sanırım son durumu ayrıntılarıyla bilmek istersiniz. Elbette. Bay Leroy'un trajik ve zamansız ölümünden sonra senin acımasızlığın sebep olduğu onun ölümüne.

0: Banka oteller için bir alıcı bulana dek şirketi yönetme sorumluluğunu size verdi.
1: Evet.
0: Eğer işten uzaklaşmak isterseniz banka bunu anlayışla karşılayacaktır.
1: Hakaret edici bir öneri bu Bay Kane.
0: 2 milyonluk borç ödenene kadar merhum Bay Leroy'un mallarının bizim emrimizde olduğunu belirtmek istiyorum. Ama oteller konusunda bir karara varmadan sizinle görüşmek istedik. Eğer otelleri alacak birini tanıyorsanız, çünkü Richmond otelleri gerçekten değerli.
1: Ama beni desteklemenizi sağlayacak kadar değil. Bir alıcı bulmam için ne kadar süre tanıyorsunuz?
0: 30 gün.
1: Bay Kane, bana zaman tanır desteklerseniz 11 otelde kar etmeye ve borçlarını ödemeye başlar. Bunu başaracağımı biliyorum. Bunu kanıtlamam için bana fırsat vermenizi rica edeceğim.
0: Bizimle görüşmeye geldiğinde Bay Leroy da aynı şeyleri söylemişti Bay Rosnowski. Ama zor günler geçiriyoruz. Biz otelci değiliz, bankacıyız.
1: Otelde çalışanlar için durum çok güç. Eğer evlerini

0: gittiği zaman diyeceğiniz olmuyor. Ama zor günlerde müşterilerinizi harcamakta üstünüze yok.
1: Bu tür konuşmanın size bir yarar sağlayacağını sanmıyorum Bay Rosnovski. Sizi uyarmak zorundayım. Eğer 30 gün içinde bir alıcı bulamazsanız otellerinizi açık arttırmayla satışa çıkarmak zorunda kalacağız.
0: Sicilimi biliyorsunuz ve beni desteklemiyorsunuz. Buradan hangi cehenneme gitmemi öneriyorsunuz?
1: Korkarım bu konuda hiçbir fikrim yok Bay Rosnovski. Bu size bağlı. Yönetim kurulu benden borcun en kısa zamanda ödenmesini sağlamamı istedi. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Bugün 4 Ocak. Belki 4 Şubat tarihini geçirmeden benimle temasa geçer, alıcı bulup bulmadığınızı söylersiniz. İyi günler Bay Rosnovski.
0: Bay Kane, telefon konuşmamızdan sonra yardım elinizi uzatacak kadar duygulu davranacağınızı ummuştum. Yanılmışım. Siz de diğerleri kadar katı, acımasız bir insansınız. Gece yattığınızda Bay Kane, kesinlikle beni düşünün. Sabah uyandığınızda da. Çünkü ben sizi bir an olsun düşünmeden, sizi nasıl mahvedeceğimi planlamadan durmayacağım.
2: Ne korkunç bir adam.
1: Hayır, İş ortağını öldürdüğümüzü düşünüyor. Şimdi de çalışanlarını hiç düşünmeden şirketini satıyoruz. Yönetim kurulunun onu desteklemeyi reddetmesine üzüldüm. Zor günler yaşıyoruz. Bana avukatım Bay Cohen'i bağlı.
3: Birisi sizin Chicago'daki Richmond Oteli'ni kundakladığınızı söylüyor. Çünkü mali kriz yüzünden her şeyinizi yitirmişsiniz. Sigorta parasına ihtiyacınız varmış.
0: Komiser, bunu söyleyen çıldırmış olmalı.
3: Sakin olun. O sırada Boston'da bankayla konuşmaya gittiğinizi biliyorum. Üstelik Chicago'da otelleri yakmakla değil, kurmakla ün saldınız.
0: Birisi otelimi kületti. Tanrım, nedir bu başıma gelenler?
3: Otele ya da size kin tutan biri var mı?
0: Birkaç kişi olabilir. İlk geldiğimde yolsuzluk yaptıkları için birkaç kişiyi işten çıkarmıştı.
3: Kaygılanmayın, bu kişiyi bulacağım. Unutmadan söyleyeyim, sigortadan bir bey. İsmi Henry Osborne. Sizi arıyordu. Bu otelde kaldığınızı söyledim. Neredeyse gelir sanırım.
4: Tatsız bir durum Bay Rosnovski. Şirketin durum aydınlanıncaya kadar size bir ödemede bulunmayacak.
0: Bulunsa da önemli değil benim için.
4: Neden? Oteli tekrar inşa ederdiniz.
0: Ne gezer? Şirket kırtlağına kadar ipotekli Bay
4: Osborne, Henry Osborne.
0: Evet Bay Osborne. Banka her şeyi satmam için baskı yapıyor.
4: Bankaların durumu pek parlak değil ama yöneticiliğiniz başarılı, bunu herkes biliyor.
0: Bu banka böyle düşünmüyor.
4: Continental Tours mu?
0: Yok, Boston'daki Kane ve Cabot Bankası.
4: Ne?
0: Bir şeyiniz yok ya Bay Osborne. Renginiz bembeyaz oldu.
4: Yok. Hayır, iyiyim.
0: Bu bankayı bilir misiniz?
4: Aramızda kalacağından emin olabilir miyim?
0: Elbette. Onlardan nefret ediyorum. Özellikle o kendini beğenmiş müdürlerinden. William Kane adında biri.
4: Dikkatli olun, korkunç biridir o.
0: Demek tanışıyorsunuz. Anladığım kadar da pek sevmiyorsunuz Bay Osborne. Nedeni beni ilgilendirmiyor. Ama sizinle işbirliği yapabiliriz. Bay Kane'le hesaplaşmam gereken bir konu var.
4: Güzel. Benim de onda alınacak bir hesabım var Bay Rosnovski. İşin içinde William Kane olunca... size yardımcı olmak için yapmayacağım şey yoktur Bay Rosnovski.
5: Efendim, David Max'ın öğle yemeğini kendisiyle yiyip yiyemeyeceğinizi soruyor.
0: David Max mi? İsim yabancı gelmiyor. Ama hatırlayamadım.
5: Kendisi bu otelin sahibidir Bay Rosnovski.
0: Evet. Lütfen Bay Maxton'a kendisiyle yemek yemenin bana onu vereceğini söyleyeyim.
6: Kabul ederseniz gerçekten çok sevinirim.
0: Bana otelin yöneticiliğini önermek

0: ile onurlandırdınız Bay Nexton. Bankanın bana tanıdığı süre 3 gün sonra bitiyor. Hala çılgın gibi bir alıcı arıyorum. Eğer bulamazsam ünlü otelinizde çalışmak benim için zevk olur.
1: Anlaştık Sayılır. Zamanı gelince bana durumu bildirin lütfen. Nasıl olsa otelimizde kalıyorsunuz. Şimdi ben izninizi isteyeceğim. Sizinle tanışmak beni mutlu etti. Sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Ben biraz daha kalmak istiyorum.
2: Başka bir şey emreder misiniz efendim?
0: Yok teşekkür ederim. Yalnız birkaç gündür kafama takılan bir soru var. Sizi bir yerden tanıyor gibi.
2: Evet, olabilir.
0: Birbirimizi tanıyoruz değil mi?
2: Evet. Tanıyoruz bilerek.
0: Ah, Zafya. Zafya. Zafya'sın sen. Amerika'ya aynı gemiyle geldik.
2: Chicago'ya gelir gelmez beni arayacaktın güya. Oysa yıllar geçti ve aramadın bile.
0: Biliyorum biliyorum. Beni bağışla ne olur. Bu gece birlikte yemek yiyelim ha? Saat 7'de Yeşil Papağan'da, tamam mı?
2: Oo, yo, orası çok lüks. Daha gösterişsiz bir yer olsun. Sasıç'ta. Nerede biliyor musun?
0: Bilmiyorum ama bulurum. Seni gördüğüme çok sevindim.
3: Kin ve Suç. Oyunumuzun 9. bölümünü sunduk.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

namuradım, talihim avaredir. Derdime ancak visalin çaredir. Zahm-ı hicranınla dil sadparedir. Derdime ancak visalin çaredir. Sultan 5. Murat'ın şiirine, Hacı Faik Bey'in Nihavend makamındaki bestesini Doğan Dikmen'den dinleyerek başladık bu gece programımıza. Eserin başında da Tamburi Büyük Osman Bey'in Nihavend Peşrevi yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, size her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuz'dan sesleniyorum. Bu gece Nihavend ve Kürdi Hicazkar makamında eserler seçtim sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Nihavend eserin güftesi Badi Nedim'e, bestesi Zeki Duygulu'ya ait. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden, bulmakta teselli batan akşam güneşinden. Alnımdaki hattı yaşamın matemi sanma, her çizgi açıldı acı hicran ateşinden.

Güftesini Mehmet Sadi Bey'in yazdığı Civan Ağa'nın Nihavend şarkısını Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Dil, seni sevmeyene sevmede lezzet mi olur? Olsa da öyle muhabbette hakikat mi olur? Yekcihet olmaz ise dilde muhabbet mi olur? Aldanıp sevmeyeni can vererek sevmemeli. Aklını başına al, herkes için olma dili.

Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağı Nihavend şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Hatırla ey gönül hoş geçen demi, sevda teranesi zar oldu şimdi. Bülbül değil artık gülün hemdemi, goncanın yatağı har oldu şimdi. Uğruna çektim bunca sitemi, kim bilir kimlere yar oldu şimdi.

Sıradaki Nihavend eserimiz yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Bu kez güfte Mustafa Nafiz Irmak'a ait ve Alp Arslan'dan dinliyoruz. Ruhuma gecenin matemi doldu. Ben şimdi derdimle bir kırık neyim? Ümidim kırıldı, bir hayal oldu. Kimsesiz yollarda kalan gölgeyim.

Güftesini Selim Arun'un yazdığı Cevdet Çağla'nın ihavendi eserini Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Baharda bu yıl bir melal var hüzün gibi, bülbülde ses, gülde renk açmaz olmuş. Neden?

Sırada güftesini Mustafa Nafi Zırmağan yazdığı Arttaki Candan'ın ihaven şarkısı var. Ahmet Erdoğdulardan dinliyoruz. Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar, acı duysam gözünün rengine dalsam da senin, kanatır ruhumu mazide kalan hatıralar, doyamam ömrüme ben kalbini çalsam da senin.

Güftesini Nurettin Rüştü Bingöl'ün yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Nihavend şarkısını da Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Kürdili Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. Derya Türkan'ın klasik kemençesiyle yapacağı Taksim'in ardından Munis Faik Ozansoy'un güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Kürdili Hicazkar şarkısını Esma Başbuğ'dan dinleyeceğiz. Bahçenizde sünbül olsam, sevdiğiniz bir gül olsam, yazın açsam, kışın solsam, gelir beni yoklar mısın? Ara sıra koklar mısın?

Sıradaki Kürdili Hicazkar eserimiz Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Berdar olalı zülfüne yar, fikri hayalim, rahmetti dili sengi sitem ile o zalim, artık siteme sabredecek kalmadı halim.

Güftesini Badi Nedim Bey'in yazdığı Nasibin Mehmet Yürü'nün Kürtli Hicazkar bestesini Ayşegül Durukan'dan sunuyoruz. Derdin neyse saklama, mahrem olayım ben. Cürmüm neyse söyle de mahkum kalayım ben.

Rahmi Sönmez Ocağı, güfte ve bestesi Rifat Ayaydın'a ait Külli Cazkar şarkıda dinliyoruz şimdi. Heder ettim yıllarımı, boş ümide bağladım. Niye gördüm seni diye talihime ağladım. Attım kendimi ateşe, pervane gibi yandım. Niye gördüm seni diye talihime ağladım.

İnci Çayırlı'yı Ahmet Haşim Bey'in bir şiirine Supi Ziya Özbekkan'ın Külli Hicazkar şarkısında dinleyeceğiz. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül, bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada, bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Eserin başında İhsan Özel'in kanunundan Külli Hicazkar makamında bir taksim dinleyeceğiz.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Son şarkımız güftesini Hikmet Bey'in yazdığı Hacı Arif Bey'in Külli Hicazkar eseri. Klasik Türk Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Gurub etti güneş, dünya karardı. Gül ibağı emel soldu, sarardı. Felek de böyle matemler arardı. Gül ibağı emel soldu, sarardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.24. 11 Ağustos Salı bugün ve hafta içi her gün olduğu gibi sizinle birlikteyiz. Ailece de bugün çocuk dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkacağız sevgili dinleyenler. Programımızı hazırlayanlar Ayhan Demiray, Müge Tüzün Gerçek, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin ve ben Feyza Aktaş Kanarya. Elbette konuğumuzla birlikte o dünyaya yola çıkacağız sizinle birlikte. Çünkü stüdyomuzda bu dünyanın içinde olmaktan çok büyük mutluluk duyan, onların gözünden hayata bakmayı seven, çocuklar için oyuncaklar tasarlayan, onların gelişimleri için düşünceler üreten ve tasarımlar yapan bir konuğumuz var. Eğitimci, oyun ve oyuncak araştırmacısı, tasarımcı Şule Şenol bizimle birlikte olacak ve T istasyonundan, bu eğitim modelinden, çocuklar için ahşap oyuncakların öneminden ve daha birçok konudan bahsedeceğiz. Ailece başladı. Şule Şenol stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkürler.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizinle telefonda bir görüşme fırsatı bulmuştuk. Sonrasında dedik ki burada olursanız ne kadar güzel olur. Teşekkür ediyoruz biz de.
1: Ben
0: vakit ayırdığınız
1: ederim.
0: Geldiğiniz için. Şule Hanım, önce sizi tanıyalım. Siz nereden bu oyuncak serüvenine doğru yol aldınız? Nasıl bir yaşam vardı? Sonra nasıl buraya evrildi?
1: Galiba oyun yolculuğuna, daha doğrusu pedagoji yolculuğuna, çocukluğa dair öğrenmeye bakmak çok ilk anne olmanızla başlıyor.
0: Değil mi?
1: 37
0: mecbur.
1: Yaşında.
0: Değil
1: 37
0: mi?
1: Yaşında bir kızım var, 4 yaşında bir torunum var. İlk o zaman hani Viyana'da doğmuştu.
0: Evet.
1: Oradaki biraz eğitim modelleri, oyunlar, oyuncaklar derken daha sonra eski Doğu Almanya şehri olan da tabii Doğu Batı birleşmişti. 96'ydı sanıyorum. Oraya taşındık ve ilk olarak Montessori İlkokulu'na gitti benim kızım. Birinci, ikinci sınıfı da orada gördü. Zaten yazılarımda falan da o anıları yani Montessori sistemini de orada anlatırım. Şimdi bazen eleştirel baktığım taraflar da
0: öyle
1: vardı.
0: Öyle mi?
1: Öyle öyle birazcık pedagojiyi incelemeye başladım. Sonra Türkiye'ye döndük 98'de. 2000 yılında küçük kızım doğdu. Orada da işte biz Almanya'da hani

0: Yaşadığımızdan falan Almanya'da da bulunduk dediğim gibi,
1: Evet.
0: Avusturya'da bulunduk. Biraz hem Almanca öğrensinler, hem küçük kızım da, hem de mahallede işte ona uygun bir oyun evine gitsin falan gibi böyle bir niyetim vardı. Ve önce site çocuklarının olduğu bir grup oluşturduk. Ekoloji fuarlarına katıldım ben.
1: Evet.
0: Bir İzmirli üreticinin ahşap oyuncaklarını satıyorduk, komşular. Yani bir komşuculuk ilişkisiyle başladı diyebilirim araştırmam. Önce bir ekoloji fuarları, ekolojik pazarlarda satışlar başladı. Sonra bana Boğaziçi Üniversitesi'nden oyun evi kurdum dediğim gibi. İlk hatta TRT'ye, şimdi Müge Hanım'a da onu söylüyordum. TRT'ye çıkışım 2004 veya 2005'te sanıyorum. O oyun evinden oldu. Oyun evinde tahta oyuncaklar vardı. Belli inisiyatifi bir oyun evindeydi. Taman Sokak Kavacık'ta, tam biz Anadolu Hisarı o
1: Bunu
0: tağ
1: siz
0: tepede oturuyoruz.
1: kurdunuz, değil
0: Evet,
1: mi?
0: ben böyle bir
1: Aslında
0: oyun evi diye bir şey yoktu o zaman. Öyle bir
1: evet.
0: çocuklarımız, biz belli inisiyatif masrafları bölüşüyorduk kendi
1: Bu böyle
0: aramızda.
1: oluyor zaten.
0: Evet.
1: Kadın girişimcilerin işte hikayelerinde hep şunu görüyoruz. Yani mesela sağlıklı yiyecek bir şey arıyordum ama aslında yoktu. Ben onu üreteyim dedim deyip çok sağlıklı ürünler yapmaya
0: Tam,
1: başladı. Ya da işte
0: evet, tam
1: çocuğuma
0: ihtiyaçtan yola çıkıyor.
1: ihtiyacım olan bir
0: Dediğim gibi,
1: oyun evi vardı. O yoktu. Ben kurduğum gibi çok güzel
0: kuruyorsunuz,
1: aslında.
0: ondan
1: Evet.
0: sonra diğer annelerle de, kadınlar bu konuda hakikaten güzel etkileşim haline giriyor.
1: Evet.
0: Çocuklar zaten her tür çocukla oynuyor. Bu sefer mahalle, yani sitenin çocuklarıyla mahallenin çocukları bir araya geldiler. Orada kimisi piyanosunu getirdi, kimisi işte resim yaptı, kimisi yemek yaptı falan, böyle kendimiz baktık çocuklarımıza. Ve hala çocuklarımız arkadaşlar. O
1: Ne güzel.
0: zamandan beri, yani benim küçük kızım işte 26 yaşında.
1: Evet.
0: Şimdi Eskişehir'den geldim buraya. Onun arkadaşının annesini de, benim arkadaşım da kaldım. Hep,
1: Ay ne
0: yani
1: kadar
0: hepimiz
1: güzel.
0: böyle devam
1: Evet.
0: ediyor. Ve mahallelerde o yüzden o etkileşim, hatta karşılaşma alanı diyorum. Şimdi randevuleşiyoruz ya yetişkinler.
1: Evet.
0: Şurada buluşalım, şu kafede buluşalım falan. Buna ihtiyaç var.
1: Evet.
0: O oyun malzemesinin davetkarlığı, ki biz üretiyoruz da, ben de üretiyorum. Aynı zamanda tahtayla, testereyle de falan, hepsiyle aletlerim falan var. Ha, onu söylüyordum, bir de tasarımla ilgili esas benim araştırma yapmaya başlamam 2005'te. Avrupa Birliği girişimcilik eğitimi düzenlendi Boğaziçi Üniversitesi'nde.
1: Evet.
0: Oradan beni buldular. Yurt dışından da ben ahşap oyuncak tasarımı, yapımı, işte çeşitliliğiyle ilgili eğitim verdim. Yani koordine de ettim. Yurt dışından her sene Almanya'da ahşap oyuncak tasarım yarışması düzenlenir. Nürnberg Oyuncak Fuarı kapsamında. Orada daimi jüri üyesi olan, tahta oyuncağı da çok çok iyi bilen, kendisinde bir mağazası vardı, eğitim endüstriyel tasarımcıydı ve de hocaydı üniversitede. Ondan birlikte eğitim verdik. Dolayısıyla orada araştırmaya başladım. Sempozyum notlarını yolladı. Bilmem, yani o zaman tabii internette falan da bir şey bilmiyorsunuz. Mesela Bekir Onur'un, Profesör Bekir Onur'un, ki burada Oyuncak Müzesi'ni ilk kuran kişi, onun kitaplarından çok yayın kaynak olarak.
1: Evet.
0: Şimdi çok fazla var yani. Hani mesela yeni Eyüp Oyuncakları ile ilgili Çetin Bey'in yeni bir oyuncak müzesi de İstanbul'da yeni açıldı. Yuka Oyuncak Müzesi. Çok güzel kaynaklar çıktı daha sonra, ama o zamanlar yayın yoktu.
1: Evet.
0: O zaman kitaplar çıkardım, eğitim verdim falan. O araştırmaya girince, işin içine, yani gerçekte o oyuncakları tanıyınca, Nürnberg'de hem fuarlara gidiyorum ya da başka yerlerde, müthiş bir oyuncak müzesi var mesela Nürnberg'de. Orada böyle demin anlatıyorum, sesle anlatılması bir şeyin çok önemli çocuğa. Yani vitrini görüyorsunuz, ondan sonra farklı lisanlarda audioguide'la vitrinin içindeki çocuğun anlayacağı şekilde anlatıyorsunuz. Bir tuşa basarak yetişkinin anlayacağı şekilde duyuyorsunuz. Öbür tuşa bas. Ben hep çocuğu dinliyordum. O
1: Evet.
0: lisanda vardı. Çok güzel. Ve bunlardan esinlenerek insan hani büyütüyor tabii.
1: Evet.
0: Tasarlıyorum. Bir de yapan kişi de olunca, aletler olunca elimde, işte patentini de aldım şimdi, ama hiç böyle neredeyse piyasaya çıkarmadım, etmedim. Biraz da aslında üreticileri bir araya getirmeye çalışıyorum.

0: Onun için bundan bugün programdan sonra da üretici ziyaretlerim olacak.
1: Ya, burada
0: çok önemli. Onlar da tek başlı, çünkü herkesin bir arada hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye'de özellikle kadınlar çok, biz Boğaziçi'nde eğitim verdiğimizde de 14 kişi mezun olmuştu. O zaman ben istiyordum ki onlarla bir kooperatif falan kuralım ama kötü bir dönemime denk geldi. Eşim rahatsızlandı o zaman. Biz de dernek kurmuştuk aynı zamanda. Oyun Sanat ve Zanaat Derneği'ne. O oyun evi Oyun Sanat Zanaat Derneği'ne dönüştü. Mahallede yine aynı sokakta, Taman Sokak'ta, hep Taman Sokak diyorum, yine Taman Sokak'taydı. Toplum Gönülleri Vakfı'nın Pembe Ev Gençlik Hizmet Merkezi vardı. Oranın çocukları, gençleri bizim oraya gelir. Biz oraya giderdik, bir sürü bir şeyler. Oradan kurucu arkadaşlarımız oldu. Toplum Gönülleri Vakfı'ndan orada hem çalışan kişilerdi. Sonra rahmetli Victor Ananias da kurucuydu. Yine bu oyun grubundan, oyun evinden arkadaşım, yani mahallelilerden. Oyun Sanat ve Zanaat Derneği, ardından da Alternatif Eğitim Derneği'ni kurduk. O da 2006 sonunda.
1: Yani kaldı. Oyunla, oyuncakla başlayan serüven dernekleşmeye, sonrasında bayağı birçok kişiyle iletişim halinde olmaya, bu sektördeki aslında oyuncak yapan kişileri de bir araya getirmeye başladı.
0: Ya tabii, yani herkesin zaten şu var, birbiriyle rekabet içinde olmasın insan. Yani diyorum, evet. Mesela bizim bir tarz topacımız vardı. İşte Samsun'da Sakatlar Derneği, o zaman hani ben de böyle birazcık öncülük yaptım orada. Üretim yaptı. O yapıyordu. Başka biri geliyor, "Aa, ben bu topacı yaptım, sana daha ucuza veririm," diyor. Ben de orada satış da yapıyorum. Meydan Alış Merkezi'nde geliyor. 2008'de Gel Oynay'ı kurdum. Bir ekolojik pazar olarak gittik önce. Sonra işte devam gelin dediler. Bizim bir yerimiz var. Ücretsiz de veriyoruz. Çünkü bir hareket katıyoruz. Ve bana bir dükkan verdiler. Onun da hikayesi çok tatlıdır. Hiç öyle bir ticari bir şey düşünmüyorum ben. Yani evet. Ben dükkan açayım falan, yok, böyle hobi gibi ekolojik pazarlarda haftada bir kere satış yapıyorum.
1: Evet.
0: Oyun oynattırıyorum daha doğrusu. Ama orada da çok güzel etkileşimler oldu. Tamam dedim, hani geçtim ama işte ne bileyim ben, bir firma kurmamız lazım. Ne kadar ne olursa olsun bir fiş kasa, fişik falan bir şey vereceğiz.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Ne yapalım, isim de rahmetli arkadaşım Kemal Uslu böyle şey yazdı, böyle dükkana oyun odası, ahşap oyuncak falan, böyle elimizle yazıyoruz, içeriye bir masa kurduk, fazla oyuncağımız yok o zaman. Türkiye'de dediğim gibi çok az
1: üretiliyordu.
0: Çok fazla
1: yoktu, evet.
0: İşte böyle kutulara falan doldurdum oyuncakları böyle. Bal mumuyla da çalışırız biz. Yani bal mumu, çamur, toprak. Yani sadece tahta oyuncak değil yani. Öyle yani, malzeme benim için çok önemli. Oyuncaktan çok, yani oyuncak gibi oyuncak değil, ürünümsü ürünler yani diyeyim. Yani küpler hem
1: yapılandırılmamış ve sağlık açısından hiç sıkıntı çıkarmayacak ürünler bunlar aslında. En büyük özellikleri bu galiba.
0: Biraz açık uçluluk var. Yani size hani demin gösterdiğim küplerle diyelim, en var çeşit oyun üretebiliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Ya da onu bir anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Küpe olarak da kullanabilirsiniz.
1: Hayal gücünü
0: destekliyor. Matematikte de kullanabilirsiniz. Yani sizin bir sürü kullanım amaç, yani o malzemeyi bir sürü şekilde kullanabiliriz. Ben onu göstermeye çalışıyorum esasında. Yani kendi ürünümü satmak falan gibi şeklinde değil de, bununla mevcut ürününüzde tangram parçaları, 7 parçalık bir oyun sonuç olarak. Ama siz onunla mevcut tangram şekilleri dışında
1: bir
0: kadar
1: sürü şey
0: farklı
1: yapabilirsiniz.
0: Şey yapabilirsiniz ki, iki parçasıyla kullanıp bir şey oyun hayal edebilirsiniz. İşte başka parçalarla birlikte o parçayı başka bir oyunun parçaları ya da başka şeyle karıştırıp bir şeyler çıkarabilirsiniz. Yine sadece böyle akıl oyunu gibi kullanmayın diyorum. Yani hatta bir tür teylerle anlattığım için akıl oyunu yerine,
1: evet,
0: takıl oyunu diyorum.
1: T nereden? Tahta ya da toys, oradan mı başlayan bir durum, yoksa o T istasyonunun T'sinin sebebi nedir?
0: Göbekli Tepe'nin tesisi diyesim geliyor. İlk T değil mi yani, en önemli tarihteki ilk T.
1: Evet.
0: Öyle T şöyle tepkisel. Yani şöyle meydan alışveriş merkezindeyiz. Böyle biz, hani ben alışveriş merkezlerini çok sevmiyorum açıkçası. Evet. Yani böyle böyle küçük bir alanımız var. Gel Oyna'nın hikayesini anlatıyordum. Bal mumu derken, evet, onu da hani yarım bıraktım. Hep öyle beni durdurun maalesef, böyle şey gibi unutuyorum da ne söylediğimi.
1: Evet.
0: Yani, bal mumuyla şey yazdık cama, dükkanın camına yazmıştım. Gel Oyna, içeriye davet etmek adına. Gel Oyna. Sonra bir Alman arkadaşım geçiyor. Azıcık Türkçe buluyor. Ya dedim, bir sürü gel diye baktık ama bir türlü isim koyamadık dedim. Şöyle bir baktı, gel oyna dedi, baktı yazıyı okudu. Meğersem yeterli, ben koymuşum da.
1: Evet.
0: Bence çok güzel bir şey gerçekten. Hı-hı. Çünkü bizim davet eden, esinlendiren, cesaret veren topluluk bireylerinin harekete geçmesini, kendini gerçekleştirmesini alan tanıyan ortamlara ihtiyaç var. Hı-hı. Bu cümlede benden değil, daha doğrusu Profesör Gerald Hüther en çok pedagojik olarak olsun, ben sinir bilimci, ondan bütün bunlar dışında eğitim de aldım. İşte 12-15 yıldır falan takip ettiğim bir sinir bilimci. 8 aylık bir eğitimini tamamladım. Potansiyel gelişim koçu. Yani bütün hep bunlarla beslendi. T ise tepkisel doğdu. Şöyle meydan alışveriş merkezindeyiz. Dediğim gibi alışveriş merkezi böyle benim çok şeyim değil. Kasa, o zaman bir hipermarketin kasa önün yakınında bir yerdeyiz. Ve ben dedim ki dışarıya, çünkü çevre dostu bir alışveriş merkezi, dışarıya çıkalım. Dışarıda Atlı Karınca var. Atlı Karınca'nın olduğu yerde çocuklar da yetişkinler de oynasın. En çok sattığımız ve tanıttığımız oyuncak da topaç. Bir de tangram türü evi oyuncaklar. Şimdi evet. Topaç topluca oynanan bir oyun.
1: Evet.
0: Birlikte çok tarihteki, işte belki 5000 yıllık bir tarihim var farklı şekillerde. Teyli isimleri de İngilizce, İtalyanca Trattolo Tuğlu.
1: Hep işte teyli başlıyor.
0: Trompo, Almanca Kreisel.
1: Orada birazcık değişim uğramış.
0: Kitabında da vardır. Topaç Topi'nin turu Kreisel, Kreide Kreisel hatta, yani tebeşir topaç var. Hani orada bir Beyblade'li topaç karşılaşıyor ama işte Trompo, Spinning Top, Top İngilizce, yani tupi böyle. Tangram ve türevi oyunlar. Nasıl yapılıyor? Tahtayla çalışılıyor. Tahta. Tree'den
1: zaten
0: geliyor İngilizce.
1: Evet.
0: Tree'den geliyor. Ondan sonra testere kullanıyorsunuz değil mi? İşte talaş oluyor.
1: Sizi götürmüş
0: ondan
1: oraya.
0: Sonra evet, götürdü beni teyler. K'larla da sonra K'lar çıktı falan ama tek başına yani biri tangram en eski akıl takıl, yaratıcılık ve akıl oyunu, takıl oyunu diyorum ben bunlara, biraz dalga geçiyorum çünkü belirlen yönerge dışında bir sürü bir şeyler yapıyorsunuz, o yüzden takılmaca, birbirine de takılmaca, bir de aklınızın takılmasından bahsediyorum. Hı-hı. Takıl oyunu, akıl oyunu böyle çıktı. Tepkisel dediğim Atlı Karınca'nın orada, dedim ki işte biz oraya geçelim, o tarafa geçelim falan dedi. Orası çok şey olmaz çünkü biz işte 3 liraya o zaman diyelim bir topacı boyatıyoruz, satıyoruz falan, tek başına oynuyorlar falan. Bir tarafta yetişkinlerin oynamaması yasaktır derim ben, oynamaması. Çünkü yetişkinler, bütün oyunlarımız neredeyse hepsi şeyler için, yetişkin için aynı zamanda, ama çocuk da oynuyor. Ama oynama şekilleri, kazanımları da farklı. Ama birbirlerinden etkileniyorlar. Yani yaşlılarla mesela çok istiyorum ben. Yaşlılarla çocukları bir araya getirmek çok çok önemli bence. Çünkü onların deneyimlerine, onlar kendi oyuncaklarını kendi yapıyorlardı zamanında.
1: Tabii tabii, ama onların da hakikaten oynayabileceği tarzda oyuncaklar
0: var. O zaman demiştim alışveriş, yani ya bu ekonomik olmaz. Çünkü Atlı Karınca bir düğmeye basıyorsunuz, 3 lira veriyorsunuz. Biz orada o boyatıyoruz, oynatıyoruz, uzun süre kalıyor. O biz de 3 lira alıyoruz falan, böyle komik bir şeydi.
1: Hı hı.
0: Ama benim şeyim toplumsal bakıyorum ben.
1: Evet.
0: Yani orada yani 1000 kişiyi de ben yani 1000 malzeme var, bir bavul oyuncakla esasında 1000 kişi bile oynayabilir. Farklı farklı istasyonlarda, T istasyonlarında işte T'ler o şekilde çıktı. Evet. Sonra işte tahta, testere, torna, taş, toprak, tuğla, dediğim gibi sadece farklı doğal tasarım tabii. Hı-hı. Ondan Hı-hı. sonra bir de ekolojik pazarlarla başladığım için tarladan, topraktan, tezgaha, tabağa, tazelik dedim. Çünkü hani organik ürünün, ekolojik ürünün

0: işte bir şekilde taze kalması gerektiği için, yani meşakkatli, işte ekolojik pazara Zonguldak'tan gelen vardı, bir cumartesi günü ayrı geliyor, pazar günü ayrı geliyordu mesela, ki işte yeşillikler çünkü orada kötüleşiyor falan, raf ömrü az, o yüzden biraz da pahalı. Onu anlatmak adına bir de işte tabii tadilat var, tamir var, terzilik var falan, bir sürü bir şeyler giriyor.
1: Evet evet.
0: Tarih var falan, takip var, tahmin oyunları var, T'lerle K'larla bir kelime oyunları var falan. Böyle T'lerle ya da birazcık hani keyifli de oluyor. Yani kelimelerle kodlamak, bir şeyleri kodlamak hafızanızda da daha kalıcı hale getiriyor. İnteraktif bir metoloji diyeyim. Yani başta geldiğim nokta, hani mahallede çocukların geldiği şeylere ihtiyaç var. Yani okul kurumun dışında, yani kurumda çocuklar hep bir aradalar ve rekabetçi ortamda zaten hani şiddet, akran zorbalığı şey var. Yani bir de herkes aynı tempoda öğrenmiş durumu var. Yani Montessori'de mesela en beğendiğim taraf şeydi, benim kızımın gittiği okulda iki tane mesela zihinsel engeli olan çocuk vardı. Bir, iki ve üçüncü sınıf aynı sınıfta eğitim görüyorlardı ve birbiriyle rekabet etmiyorlardı ve not almıyorlardı. Not alınmıyordu. Yani küçük kızım da bir dönem Waldorf Anaokulu'na gitti şeyde. Sonra işte Alternatif Eğitim Derneği'ni kurduk. Oradan işte ilk Montessori asistan eğitimini bir düzenledik o zaman. 2007 falandı galiba. Orada da bir sürü şeyler yapıldı. Sonra maalesef kapandı. Yani böyle herkes bir yerlere dağıldı. Aramızda kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. 2 sene önce falan ben kapatmak durumunda kaldık.
1: Şimdi şey küçük bir yeriniz var, değil mi?
0: Şimdi mahallede.
1: Yine bir araya geldi insanların.
0: Uzun süre Bostancı'daydım. Yani 2008-2013 arası Gel Oyna olarak İstanbul Meydan AVM'de. İstanbul Meydan Merter'de de o zaman bir ara açılmıştı. Orada da yer aldık. Sistiz Nişantaşı'nda etkinlikler yaptık. Meydandan ayrıldıktan sonra. Sonra Bostancı'da farklı adreslerle işte 2024'e kadar herhalde evet oradaydım. Bir böyle uzun bir süre ara verdim gibi. Ama içerik hep gelişti, tasarım gelişti. Şimdi tekrar mahallemdeyim. Yani Bostancı çok iyi yürümedi çünkü mahallemde değildim. Okul grupları falan geliyordu oraya genelde. Ama amacım esas bir sürü yerde olsun, yani T istasyonunu taşıyanlar çok olsun.
1: Var mı öyle bir plan, bir
0: öyle
1: proje?
0: Öyle bir plan var. Bir türde hem dernekleşme hem kooperatifleşme gibi. Çünkü buna ihtiyaç var. Yani herkesin kendini gerçekleştireceği, herkesin birbirini tamamlayıcı olacağı. Yani birlikte co-kreatif diyorum ben buna.
1: Birçok nesli bir araya getirecek ve birlikte oyun oynamalarını sağlayacak.
0: Nesil hem de donanımı olan. Kimisinin işte sanatsal tarafı iyi. Kimisinin işte ne bileyim iyi lisan biliyor, etkileşim kuruyor. Kimisi yemek yapıyor. Yani hani böyle bir tür imece usulü bir şeylerin olacağı ama ortak paydada bir araya geleceğimiz çocukların ve yetişkinlerin karşılaşma alanı diyorum. Buluşma değil neredeyse. Çünkü biraz karşılaşmaya ihtiyacımız var. Yani biraz spontanelik. Oyunun zaten en sevdiğim tarafı kendiliğindenlik.
1: Evet.
0: Yani kamusal alanda çok önemsiyorum ki biz ben hani şehir hatları vapurlarında alanlarımız var. Gel oyna diye yazmıyor ama.
1: Evet, o şehir hatları da gidip oynayabiliyorlar öyle mi?
0: Evet, bir alanımız var. Alan güzel. Var yani. Hani o zaman şehir hatları da başladık ben işte. benim yine böyle tasarladığım ya da bildiğim oyunlar seçildi Şehir Hatları Müdürlüğü tarafından. Ve 22 gemide falan var sanıyorum.
1: Aa,
0: evet böyle. Ama biraz bakımsızlar diye düşünüyorum. Daha böyle şey yapılması lazım. Daha bir işte bazen bazı parçaları kopmuş falan. Hatta hı-hı, buraya da getirdim böyle minyatürlerini de onların yapmak istiyorum.
1: Evet.
0: Ama şey diyorlar bazen, ben büyük adalıyım, adalılar özellikle çok vapur kullandıkları için çok görüyorlar, şöyle bizim için hayat kurtarıcı çocuklar giriyorlar orada diyorlar.
1: Değil mi? Aslında ne kadar önemli çocuklar için
0: esas
1: böyle
0: alanlar. Esasında iskelelerde de biz bunu çok yapmak istedik. Hı-hı. Yani o iskeleler de bekleme alanı ve kamusal alan. Biraz tabii oyun hatta vapur atölye falan olsun dedim. Böyle kadınlar vapurda birazcık üretsinler. Yani birazcık hani zımpara, minik minik böyle monte etme, boyama falan gibi ya da oynasınlar gibi. Parklar falan da maalesef çok şey. Yani birbirini insanları böyle bir araya getirecek etkinlik demiyorum. Öyle planlanmamış. Bir buluşma, ortak buluşma alanlarına ihtiyaç var.
1: Umarız artar, umarız sizin de projeleriniz gerçekleşir. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: anlattıklarınız
0: teşekkür
1: için
0: sağ olun. Sağ olun.
1: Tam da konuya uygun bir şarkıyla veda edeceğiz şimdi dinleyicilerimize.
0: Böyle çok hızlı gittim ama kusura bakmayın, o kadar doluyum ki.
1: Çok keyifliydi ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Sağolunuz. Eğitimci, oyun ve oyuncak araştırmacısı, tasarımcı Şule Şenol bizimle birlikteydi. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin'di. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su olsam, ateş olsam.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

5 dakika. Biz yeryüzünde pek çok canlıyla birlikte yaşıyoruz. Bazen geçmişe gidince hassasiyetle, incelikle yapılmış çok fazla şeyle karşılaşıyoruz.

0: karşılaşıyorum. İyi ki bu topraklarda doğdum, büyüdüm diyor, şükrediyorum. Bugün size aşiyanlar, yani kuş evlerinden bahsedeceğim. Osmanlı döneminde cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan rüzgarsız cephelerine insanların ulaşamayacağı yükseklikte yapılırmış bu kuş evleri. Ne güzel değil mi? Nasıl da ince bir düşünce. O yıllarda kuşların ve kuş sevgisinin toplum içinde yeri ayrı. Çoğu kişinin evinde kuş beslediğini, çocukların kuşlarla arkadaş olduğunu biliyoruz. Leylekler, güvercinler, serçeler, kırlangıçlar korkmadan evlerin bacasına ya da üzerine yuva yapabiliyordu. Bursa'da bugün hala Guraba Hane-i Laklakan ayakta duruyor. Kanadı kırık leyleklerin tedavisi o yıllarda burada yapılıyormuş. Camilere gittiğinizde en çok hangi kuşla karşılaşıyorsunuz? Yoklayın hafızanızı. Evet, bildiniz, güvercinlerle. Pek çoğumuz cami önünde güvercinlere yem vermişizdir. Cami avluları ve meydanlar kuşların mekanıdır çünkü. Osmanlı cami mimarisinde birbirinden farklı özelliklere sahip kuş evlerini görebilirsiniz. Kuşlar buralarda barınmış. Cami duvarlarının aşınması ve kirlenmesi bu evler sayesinde engellenmiş. Kuşlar her çağda özgürlüğü temsil etmiş genel olarak. İşte kuş evleri serçe, saka, kırlangıç, güvercin, leylek gibi özgürlüğüne düşkün kuşların konaklaması ve barınması için yapılmış Osmanlı'da. Duvarlara oyulmuş bu minicik evlerin sanatla ilişkisi ise inanılmaz. Hatta kuş köşkü, güvercinlik, serçe saray gibi isimler verilmiş bu evlere. Han, kütüphane, medrese, mektep, su kemeri, sebil, çeşme ve ev duvarlarında kuş evlerine rastlayabilirsiniz. Çok katlı olanlar arasında saray, cami şeklinde inşa edilmiş olanları dahi görebilirsiniz. Şimdi bu kuş evleri nasıl yapılmış hemen anlatayım. İki şekilde, duvar oyularak ve duvara monte edilerek. Kapı ve pencere detaylarına özen gösterilmiş. Çatı, kubbe ve tonozla taçlandırılmışlar. Tek göz, tek katlı ya da çok katlı olarak sanatçı istediği biçimde şekillendirmiş bu evleri. İstanbul'un günümüze ulaşan en eski kuş evleri Büyükçekmece Köprüsü üzerinde. 17. yüzyılda yapılanlar Eminönü Yeni Cami duvarında hala varlığını sürdürüyor. 1760 tarihli Ayazma Camisi'nin duvarındaki kuş evlerine ayrıca değinmeliyim. Bu türün en güzel örnekleri onlar çünkü. Tek katlı ev, köşk, saray şeklinde yapılmışlar ve hala duvarı süslüyorlar. Eyüp Camisi'nin duvarındaki evler iki katlı köşk biçiminde ve bir konsol üzerine oturtulmuş. Sultan 3. Selim'in Laleli'deki türbesinde de iki kuş evi var. Bayezid'de bulunan 1745 tarihli Seyyid Hasan Paşa Medresesi'nin duvarındaki kuş evleri malakane tekniğiyle diğerlerinden ayrılmış. Düşünün, onlar iki minareli cami şeklinde inşa edilmiş. Bereketzade Medresesi'nde de iki tonozla örtülü köşk şeklinde bir kuş evi görebilirsiniz. Laleli'deki Ragıp Paşa Kütüphanesi'ne mutlaka bakın gittiğinizde. Tuğla işçiliği ve duvar için oyulmuş odalarıyla dikkat çeken bir kuş evi bulunuyor çünkü orada. İstanbul dışında Anadolu'daki evlerin üzerinde de kuş evlerine rastlayabilirsiniz. Ben her çağda her canlıya duyduğumuz hassasiyeti çok seviyorum. Hep duyarlı, zarif ve sevgi dolu kalmayı diliyorum. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Emre ve Ayşe'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyari ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gül'den. Tebdiğin mekanla ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Spordaki rekabetin en büyük sahnesi Olimpiyat oyunları. 1960'ta İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen turnuva 83 ülkeden 5338 kişinin katılımıyla başladı. Sporcular 17 dalda yapılan 150 yarışta kıyasıya mücadele etti. Boksta Muhammed Ali rakiplerini kolaylıkla eleyerek zirveye tırmandı. Roma'daki oyunlara Etiyopyalı atlet Abebe Bikila damga vurdu. Uygun ayakkabı bulunamadığı için 42 kilometre 195 metrelik maratonu çıplak ayakla koşan Bikila, olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk Afrikalı atlet unvanını aldı. Ayrıca üst üste iki olimpiyat maratonu kazanan ilk atlet olarak da tarihe geçti. Binicilik dalında yarışan İtalyan iki kardeşten Raimondo altın madalya, abisi Piero Dinzeo ise gümüş madalya kazandı. Bu sonuçla ilk kez iki kardeş birincilik ve ikincilik kürsüsüne beraber çıktı. 1960 Roma Olimpiyatlarında Sovyetler Birliği 43 altın, 29 gümüş, 31 bronz madalyayla zirvede yer aldı. Amerika ikinci, ev sahibi İtalya üçüncü oldu. Türkiye ise 7 altın, 2 gümüş madalyayla oyunları 6. sırada tamamladı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde hızla hakkaniyet arasındaki dengeye dikkati çekti. Adaletin herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, yargıya duyulan güvenin suçla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Devletin ve milletin şehit yakınlarıyla gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Hakların daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, yeni düzenlemelerinde sinyalini verdi. Olgunlaştırdığımız bazı tekliflerimiz var dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında iklim zirvesi yapılacak. Zirvenin danışma kurulu COP31 Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkanlığı'nda toplandı. Çevrim içi düzenlenen toplantıya farklı ülkelerden iklim değişikliği alanındaki bürokrat ve uzman yöneticiler katıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremle bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224.

0: de yükseldi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri dinlediniz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği belirtiliyor. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eş güdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Yardımcısı Farhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yararlanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. Fransa'da nükleer santralde denizanası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde denizanası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu, 1 reaktörün üretim gücü ise yarı yarıya düşürüldü. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey

Kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 75 santimetre, görüş iyi.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Nihat Öztoprak. Nihat Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Nihat Hocam, bizim halk arasında, hatta halk edebiyatında, halk kültüründe tasavvufun etkisiyle bir deyim, bir ifade var. Ya hayır konuş ya da sus diye. Şimdi edebiyatımızda da bunun etkisi var. Yani susmanın faziletine dair pek çok şiir, mısra rastlayabiliriz. Bunları konuşalım bu sabah sizinle, müsaadenizle. Size bırakayım sözü.
2: Eyvallah. Evet, çok güzel bir tespit. Bizim halkımız arifane, efendim, görüşlere sahip bir halktır. Konuşmayı severiz biz, ama fazla konuşmanın da bazen insana zarar vereceği veya yanlış olacağı düşüncesiyle, söz gümüşse sükut altın der.
1: Evet, tabii, çok güzel
2: halkımız. Yani konuşmak güzel, önemli, ama yerine göre susmak daha önemli, daha güzel anlamında.
1: İşte bu yerine göre ama hocam, değil mi? Mesela evet. Hiç konuşma demiyor size.
2: Evet.
1: Konuş, ama eğer hayır konuşacaksan konuş, gevezelik etme, dilini kontrol et.
2: Boşa konuşma.
1: Evet, aynen öyle aslında.
2: İşe yarar konuş. Evet. Söz bilirsen söyle, senden ibret alsınlar. Söz bilmezsen sükut eyle, seni insan sansınlar. Şairlerimiz böyle demişler. Tabii burada sükut edenin aslında sükutu nedendir, onu da bilmek lazım. Sükutu bilmediğinden değil, edeptendir. Gerçi söylemez ama neler bilir aşık. Hızır Azade Said Efendi böyle söylüyor. Yani aşık, aşığın susması bilmediğinden değil, edebindendir. Gerçi söylemez ama neler neler bilir der. Demek ki susmak yerine göre edeptendir. Edepli, evet, insanlar susmasını bilir. Veya edepli olmak için susmasını bilmek lazım. Burada verilen mesaj bu. Sükut etmek aynı zamanda temizliğin de saflığın da bir işareti. Büyük şairlerimizdendir Necati Bey ve atasözü deyimleri de şiirlerinde çok kullanan bir şairimizdir. O da bu konuyla ilgili der ki, gönül muradım ise etmek imtihan-ı hulus, hamuşluk kadar olmaz sana nişan-ı hulus. Hamuş, suskunlar demektir.

0: pere, saflığa, temizliğe sahip olup olmadığını anlamak istiyorsan şunu bil ki bunun sükut etmeyi bilmek kadar güzel bir işareti olmaz. Sükut evet. etmeyi biliyorsa bir insan, o zaman gönlünde bir saflık olduğunu, bir güzellik olduğunu, temizlik olduğunu da efendim anlayabilir bununla demek istiyor. Demek ki biz suskunluğu böyle gönül temizliğine vermek lazım. Daima cehaletine, bilmediğine vermemek lazım insanların.
1: Hocam, vallahi bilmenin alameti herhalde sükuttur diye düşünüyorum. Yani irfanın alameti. Bir kişinin arif olduğuna nereden bakarsın deseler bana naçizane sükutuna bakarım böyle. Çünkü arif sükut ederken de çok şey söyler de onu herkes anlayamayabilir belki.
0: Evet. Yani aynen dediğiniz gibi bu şeyleri ifade edebilmek için şairlerimiz Gonca metaforundan istifade ederler. Sükutun güzel olduğunu belirtmek amacıyla. Çünkü Gonca güzeldir. Goncanın bir ömrü vardır. Açıldıktan sonra artık ömrünün sonuna doğru gitmeye başlar gül. Onun için esas önemli dönemi goncalık dönemidir. Gonca henüz açılmamış gül demektir ki konuşmayan insan, az konuşan insan, susmasını bilen insan da goncaya benzetilir bu sebeple. İçi dolu, içi taptaze, güzel, çok değer barındırıyor ama onu yerli yerince sunmak için bekletiyor. Bu bakımdan efendim şairlerimiz susan insanı arif olarak kabul ederler ve goncaya benzetirler. Hamuş susmak, hatta biz ölüler için de suskunlar ifadesini evet. hamuşan Mevlevilerin evet. efendim Mevlevi hanelerinin efendim içerisinde bir bölüm vardır ki orada ölmüş büyüklerinin defnedildiği yer, oraya hamuşan derler. Evet, yani evet, suskunlar denir. Sakın nadana ishar eyleme esrar ey dana, sukut et nezd-i cahilde, hamuş ol hem kitap asa. Ey alim kişi, sakın cahile sırrını açma, cahilin yanında sukut et, kitap gibi suskun ol. Diğer bir örnekleri de kitaptır. Kitap suskundur. Ancak onu açana bir şeyler söyler. Fakat bu suskunun suskunluğu bir şey bilmediğinden değildir.
1: Evet, evet, evet.
0: İçi doludur. İçinde neler vardır, neler vardır ama suskundur. Onun için susmasını bilen insan kitaba da benzetilir. Az önce Gonca'ya benzetmiştik.
1: Evet, evet. Bir müzik arası verelim hocam. Devam edelim inşallah. Dilhayat Kalfa'nın Rast eserini Eliz Alvaroğlu seslendiriyor. Nevhiramım sana meyledi can bir dil ki. Buyurun.

0: Evet hocam, susmanın faziletinden bahsediyorduk. Bu tabii klasik edebiyata nasıl yansımış, asıl mevzumuz buydu.
1: Evet.
0: Tekrar size bırakayım sözü, buyurun.
1: Sükutun güzelliğinden, sükutun öneminden bahsederken bilhassa nerelerde sükut etmek lazım? Şairlerimiz buna da temas ediyorlar. Onlardan bir tanesi de münakaşa ederken münakaşayı uzatmamak ve susmanın faydasından söz ediyorlar. Bir konu üzerinde tatlı tatlı konuşulurken kavgacı bir dil ile münakaşa açıp üstün çıkmak isteyenlere karşı en güzel cevap susmaktır diyorlar. Bilgili insan bu sükutunu karşısındaki hasmını susturmak için saklar. Sükut onun en tesirli silahıdır. Bilgili insanın, evet, arif insanın en tesirli silahı olarak kabul edilir sükut etmek, karşısındaki insanı susturmak maksadıyla. Hele de bu karşıdaki insan cahil bir insan ise o zaman mutlaka susmak lazım derler. Sükut etmek gibi nadana alemde cevap olmaz. Şefii Mevlevi böyle diyor. Sükut etmek gibi nadana, yani cahile, bu alemde cevap olmaz. Daha güzel cevap olmaz. En güzel cevap cahile karşı sükut etmektir, susmaktır. Bunu maalesef günümüzde biz sükut etmeyi, susmayı, bir şey karşısında, bir sesini yükseltenin karşısında susmayı acizlik olarak, evet, görüyoruz.
0: İşte maalesef.
1: Bu demek ki doğru değilmiş. Yerine göre susmak lazım. Hatta susmak bazen insanın iddia ettiği davayı ispatlamak anlamına taşıyor. Haklı olduğumuz ve hakikat olduğuna inandığımız meseleler üzerinde uzun uzun münakaşalara dalmayınız. Yerinde ve haklı sükutunuzla karşınızdakileri susturabilirsiniz. Ki bazen sükut gerçekten çok büyük bir, evet, müdafaa.
0: Evet, evet, tabii,
1: yani
0: tabii.
1: Cevap gibi de

0: algılanıyor idi. Az önce onu söylemiştik. Bir de müdafaa olarak da algılanır.
1: Hocam az önce bir şey buyurdunuz. Yani zamanımızda bu işin çığırından çıktığına temas ettiniz, evet. Adeta. Yani hakikaten teşvikler şöyle. Cevabı yapıştırsaydın. Aman yapıştır cevabı. Bak işte tam ayağına geldi. Voleylik bir laf. Vur voleyi orada gibi enteresan teşvikler de var. Bunlar insanın haddini aşmasına yol açan şeyler. Evet. Gerek yok. İnsan kendini keşke burada kontrol edebilse, ama mesela yeni nesillerde özellikle sanki eski nesillerde varmış, yani bizim yaşımızdakilerde de hiç böyle bir haslet yok, göremiyorum şahsen.
0: Tam tersi, birbirlerini teşvik ediyorlar. Niye, evet, cevap vermedin?
1: Evet, aynen.
0: Niye lafın altında kaldın, aynen, gibi. Evet, yani evet. Susmak acizlik.
1: Senin dilin verememek. Yok mu oğlum? Dilin yok mu kızım? O dilin var, niye susuyorsun, evet, gibi şeylerle insanları boş konuşmaya ayrıca teşvik ediyoruz. Evet. Cevap olsun yani, bir şeye cevap olsun,
0: evet,
1: o kadar.
0: Evet. Ya şöyle, bizim o büyüklerimiz, şairlerimiz mezarın sükutu bile ibret verir demişler. Yani hani en büyük vaiz mezardır denir, cenazedir denir. Niye? Susmuş artık hiçbir şey. Ne yaparsanız yapın konuşturamazsınız. Bu size bir şey söylüyor. Yani suskunluk da yerine göre, susmasını bilmek de böyle. Ya söyle sözü hüner nisaret, ya samtu sukutu ihtiyar et demiş şairimizin biri. Yani şu demek: ya hüner ortaya koyan söz söyle, ya da susmayı seç. Ya söylediğin şey bir şeyi yerine getirsin, bir şeyi tamamlasın, faydalı olsun, ya da sus. Ya hayır söyle ya da sus.
1: Aynen hocam, iş oraya geliyor aslında.
0: Oraya geliyor zaten. Onu zaten.
1: Onun tefsiri adeta, evet, bu şiirler.
0: Kesinlikle. Ki biliyorsan söyle, ibret alsınlar, bilmiyorsan sus, insan sansınlar. Şeyi de bunun bir parçası.
1: Hocam yalnız çok özür dilerim. Mesela bu sadece bizim edebiyatımızda değil, genellikle Doğu edebiyatlarında, Doğu kültürlerinde susmak bir erdemlik olarak kabul ediliyor. Benim böyle bir şey dikkatimi çekti. Yani böyle çok konuşmamak, sorulmadıkça bir cevap vermemek gibi.
0: Evet.
1: Çok yaygın sanki mesela Doğu, uzak Doğu kültürlerinde.
0: Kesinlikle. Yani bizim anlayışımızda, biz biraz daha batıda şiir aklın eseridir ve aklın hükmündedir. Ama doğudaki şiir gönlün eseridir, evet, ve gönlün hükmündedir, kalbin hükmündedir. Onun buyruğu altındadır. Gönül susmasını bilir.
1: Evet, doğru.
0: Gönül susmasını çoğu zaman tercih eder. Evet. Onun için Alaşehirli Veysi Efendi çok güzel bir böyle ölçü veriyor. Onunla bitirelim isterseniz.
1: Buyurun.
0: Önün ardın gözet, fikri dakik et. Onda bir söyle, öğütme ağzına her ne gelirse. Asiyap asa, söyleyeceklerinin önünü arkasını gözet, ince düşün, aklına gelenin onda birini söyle, değirmen gibi ağzına geleni öğütme.
1: Allah razı olsun, çok doğru bir tavsiye. Nasihat, yani bizim şiirimiz biraz nasihatname gibi.
0: Kesinlikle.
1: Yani. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok
0: teşekkür
1: faydalı
0: ediyorum.
1: Bir konuşma oldu. Çok istifade ettim. Allah sizden razı olsun.
0: Evet. Sukut etmesini bilelim inşallah.
1: İnşallah hocam. Sağ olun. Efendim Profesör Doktor Nihat Öztoprak hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Türkiye'nin dört bir yanındaki değerli dinleyicilerimize gönülden günaydın. İşine yetişmeye çalışanlara, dükkanını yeni açan esnafımıza, tarlasında emeğini büyüten çiftçimize, direksiyon başındaki şoförümüze, evinde yeni güne hazırlananlara ve bizi dinleyen herkese sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Her çarşamba olduğu gibi bugün de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye ile önümüzdeki 57 dakika boyunca birlikte olacağız. Birbirinden değerli konuklarımız, ilgi çekici konularımız ve sevilen ezgilerimizle yeni güne hep birlikte eşlik edeceğiz. Takvimlerimiz 12 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Ağustos ayının sıcak ama bereketli günlerini yaşıyoruz. Yazın enerjisinin, emeğin ve umudun hissedildiği bu güzel günlerde sağlık, huzur ve mutluluğun sizlerden hiç eksik olmamasını diliyoruz. Programımıza usta sanatçı Neşet Ertaş'ın Yalan Dünya türküsüyle başladık. Şimdi de sevilen bir başka eserle devam ediyoruz. Barış Manço'ya kulak veriyoruz. Dönence.

simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek derece biliyorum.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını hazırlayan Adil Güzel. Ses almada Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu. Günün bu güzel vakitlerinde, bu bereketli dakikalarında sizinle birlikte olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Dileriz ki her yeni gün bir öncekinden daha güzel olsun. Tüm dinleyicilerimize sağlık, mutluluk ve umut dolu yarınlar diliyoruz. Aslında her sabah bunun için yeni bir fırsat. Dün istediğimiz gibi geçmemiş olabilir. Üzüldüğümüz, yorulduğumuz, ertelediğimiz şeyler olabilir. Ama yeni bir gün, yeni bir başlangıç demektir. İnsan umut ettiği sürece yoluna devam eder. Bazen küçük bir haber, bazen içten bir selam, bazen de hiç beklemediğimiz güzel bir gelişme bütün günümüzü değiştirebilir. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim. Çünkü umut yarının daha güzel olabileceğine inanabilmektir. Hayata yeniden güvenebilmek, yeniden gülümseyebilmektir. Belki de en güzel yanı insanın içini sessizce ayakta tutmasıdır. O halde bugünü güzel değerlendirelim. Sevdiklerimizi ihmal etmeyelim. Küçük mutlulukları fark edelim. Kim bilir, belki de aradığımız güzel gün tam da bugün kapımızı çalacaktır. Güzel dileklerle başladığımız bu sabaha güzel bir eser eşlik etsin. Şimdi sözü müziğe bırakıyoruz. Nilüfer, Emre Aydın ikilisi radyolarınızda olacak. Son perde.

sevgili dinleyiciler, yeni güne birlikte başlamanın keyfini yaşarken şimdi de programımızda sizleri nelerin beklediğine bakalım. Bugün hangi konuları konuşacağız? Hangi değerli konuklarımızı ağırlayacağız? Gelin hep birlikte göz atalım. Bugün ilk olarak sağlığımızı yakından ilgilendiren önemli bir konuyu ele alacağız. Yaz sıcaklarının etkisini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz bu dönemde özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Beslenmeden sıvı tüketimine kadar günlük alışkanlıklarımız sıcak havalarda sağlığımız üzerinde büyük önem taşıyor. Bizler de bugün kronik hastalığı olan bireylerin yaz aylarında nasıl beslenmesi gerektiğini, hangi besinlerin tercih edilmesi gerektiğini ve sıcak havalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini uzman diyetisyen İrem Akpolat'la birlikte değerlendireceğiz. Sağlıkla ilgili söyleşimizin ardından bu kez rotamızı teknoloji dünyasına çevireceğiz. Yapay zeka artık yalnızca teknoloji uzmanlarının değil, günlük hayatın da önemli bir parçası. Eğitimden sağlığa, üretimden iletişime kadar pek çok alanda hayatımızı değiştiren bu dönüşüm, çalışma hayatını ve geleceğin mesleklerini de yeniden şekillendiriyor. Programımızda yapay zekanın günlük yaşamımıza ve iş dünyasına etkilerini, geleceğin mesleklerini, sunduğu fırsatları ve beraberinde getirdiği zorlukları bilişim uzmanı Metin Özer'le konuşacağız. Elbette sevilen eserler de bu sabahki yol arkadaşlığımıza eşlik etmeyi sürdürecek. Şimdi kısa bir müzik molası verelim. Sezen Aksu yine yeni yeniden diyecek. Şarkının ardından yine burada olacağız. Sizleri de radyolarınızın başında bekliyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, yaz sıcaklarında sağlığımızı korumak için beslenmeden sıvı tüketimine kadar pek çok konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için alınacak küçük önlemler büyük önem taşıyor. Şimdi mikrofonumuzu diyetisyen İrem Akpolat'a uzatıyoruz. Yaz aylarında sağlıklı kalmanın püf noktalarını birlikte dinliyoruz. Stüdyo konuğumuz uzman diyetisyen İrem Akpolat. İrem Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de sağlıklı ve keyifli bir gün diliyorum.
0: Güzel, sağlıklı bir gün diliyoruz gerçekten. Şöyle başlayalım. Yaz aylarında artan sıcaklıklar, diyabet, hipertansiyon, kalp ve böbrek hastalığı olan, kronik rahatsızlıkları olan bireyler için nasıl bir etki oluşturuyor?
1: Evet, aslında bunların önemli nedeni sıcak havalarda vücudumuzun terleme yoluyla daha fazla sıvı ve elektrolit kaybetmesinden dolayı vücutta çok fazla sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller maalesef bu terleme yoluyla kayıplarla beraber

0: azalabiliyor. Özellikle ileri yaşta bireylerde susama hissi de azaldığı için de farkında olmadan aslında ciddi kayıplar gelişebiliyor.
1: Evet.
0: Bu durumda özellikle kronik hastalıklara sahip bireylerde tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, halsizlik, çarpıntı ve bayılma gibi tehlikeli durumlara sebep olabiliyor. Özellikle diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliği hastalarımızda, ayrıca böbrek yetmezliği olan hastalarımızda da maalesef tablo daha ciddi bir hale dönüşebiliyor. Bu nedenle de yaz aylarında hem beslenme hem de sıvı tüketimi hastalık yönetiminin gerçekten önemli bir parçası.
1: Peki beslenme düzenlerinde ne gibi değişiklikler yapmaları gerekiyor bu saydığınız hastalıklara sahip kronik hastalığı olan bireylerin?
0: Evet, özellikle sıcak havalarda mutlaka şunu öneriyoruz. Sindirimi daha kolay besinler tercih edilmeli. Tüm hastalıklara sahip bireyler için de geçerli. Sağlıklı bireyler için de aslında bu notlarım değerli. Kızartmalar, aşırı yağlı yemekler, hamur işleri yerine özellikle sebze yemekleri, yaz sebzelerimiz bolca, zengin bir mutfağımız var. Zeytinyağlılar, yoğurtlu öğünler, ızgara, et, tavuk, balık gibi öğünler tercih edilebilir. Kronik hastalıklara sahip bireylerde ise aslında daha çok şöyle başlık altında incelersek, özellikle hipertansiyon hastaları yaz aylarında daha çok sıvı kaybına dikkat etmeliler. Özellikle salamura ürünler, turşu, işlenmiş et ve aşırı tuzlu yiyeceklerden mutlaka kaçınmalıdırlar. Bunun yanı sıra diyabetli hastalarımız için de şöyle bir durum gerçekten önemli. Maalesef meyve tüketimi bazen bu yaz süreçlerinde artabiliyor.
1: Evet.
0: Bu da şeker kontrolsüzlüğüne neden olabiliyor. Bu yüzden de isteriz ki biz diyabetli bireylerde daha kontrollü bir şeker takibi olsun diye meyveleri daha porsiyonlu, kontrollü bir şekilde tüketmeleri. Öğün atlamamaları çok kıymetli diyabetli hastalarımızda. Bu da aynı zamanda yaz sıcaklarıyla beraber maalesef kişilerde iştah kaybına neden olabileceğinden dolayı öğün atlamamaları, porsiyon kontrolüne devam etmelerini öneriyoruz.
1: Sıvı tüketimi en önemli hususlardan biri. Günlük sıvı tüketimi ne kadar olmalı? Bunu ayarlamak bireyden bireye de değişebiliyor. Bu konuda neler önerirsiniz?
0: Tabii tek bir miktar herkes için doğru değil. Su tüketimi, yani sıvı tüketiminde yaş, kilo, fiziksel aktivite düzeyi ve kullanılan ilaçlar, mevcut hastalıklar su ihtiyacımızı etkiler. Genellikle sağlıklı yetişkinlerde çoğu zaman günlük yaklaşık 2 ila 3 litre arasında su önerilir. Ancak kronik hastalıklara sahip bireylerde, örneğin kalp yetmezliği veya ileri evre böbrek hastalığı olan bireylerde sıvı kısıtlaması gerekebiliyor. Bu nedenle mutlaka bu hastalarımızın doktor ve diyetisyenlerin önerdiği sıvı miktarına uymaları çok önemli. Ayrıca bir de önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Maalesef bizler susamayı bekliyoruz ama bu doğru bir sistem değil. Susuzluk hissi başladığında aslında vücut çoktan sıvı kaybetmeye başlamış oluyor.
1: Evet.
0: Bu yüzden gün boyunca mutlaka küçük miktarlarda ve düzenli su tüketmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
1: Evet. Biraz önce yaz mevsiminde meyve tüketiminin arttığını söylediniz. Özellikle diyabetli hastalar için de bunun bir risk oluşturduğunun altını da özellikle çizdiniz. Peki sofralarımızda sebze tüketimine önem vermemiz gerektiğini de belirttiniz. Hangi besinleri tercih etmeliyiz ve meyve tüketiminden vazgeçmeyenler için yanına önereceğiniz bir içecek var mı ya da neler yapmalı bunlar?
0: Özellikle yaz mevsiminde salata tüketimini arttırmayı öneriyoruz. Bu sebze tüketiminde de en çok domates, salatalık, semizotu, marul gibi aslında su oranı çok yüksek sebzeler hem sıvı alımımıza katkı sağlayacaktır hem de vitamin ve mineral açısından bolca zengin bir içerikte tüketmemize yardımcı olacaktır. Tabii meyveler kesinlikle sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası. Ancak dediğim gibi porsiyon kontrolü çok önemli. Karpuz, kavun, üzüm, incir gibi aslında yaz meyveleri doğal şeker içeriyor. Özellikle bahsettiğim gibi diyabet hastaları bunları sınırsız tüketebileceklerini düşünüyorlar. Ancak bunları tüketirken tam bir porsiyon, kişiye göre bir porsiyon sınırlanması gerekiyor. Aynı zamanda bu meyveleri tüketirken de mümkünse meyvelerin yanında yoğurt, süt gibi hem sıvı ihtiyacımızı destekleyecek hem de protein destekli kaliteli içerikler veya çiğ kuru yemişlerle birlikte diyabet hastalarımız dengeleyebilirse, eğer beraberinde tüketebilirse, bu şekilde çok daha düzgün bir kan şekerine ulaşmış olacaklar.
1: Evet, yoğurt değil de ayran olur mu?
0: Tabii ayran da çok ayran, güzel bir alternatif. Evet, kefir.
1: Kefir hatta, değil mi?
0: Evet.
1: Evet. Peki efendim, aşırı sıcaklarda iştahsızlık da en önemli sorunlardan biri. Bu durumda öğün düzeni nasıl olmalı? Öğün atlamak doğru bir yaklaşım mı?
0: Maalesef öğün atlanmamalı. Yani bu noktada günlük öğün atlamaları aslında bize ikinci, üçüncü güne kadar kan şekeri düzensizliği sonucuyla gelebiliyor. Bu yüzden kan şekeri düzenli takip edilmeli, tüm hastalarımız için geçerli. Su tüketimi arttırılmalı. Özellikle yanlış yapılan bir diğer noktada şekerli ve asitli içeceklerin çok tüketilmesi. Bunlar maalesef su ihtiyacımızı karşılamıyor. Tam tersi vücuttan daha fazla su atımına neden olabiliyor. Ya da bir diğer yanlış bilinen şey çok fazla çay kahve tüketmek.
1: Evet.
0: Maalesef bunlar vücuttan o ihtiyacımız olan suyun atılımını arttırdığı için yerine de geri su tüketimimizi koymadığımızda ödem dediğimiz ciddi problemler oluşabiliyor. Bunun yanı sıra aslında yapmamız gereken şeylerin başında gerçekten her şeyden porsiyon kontrolü tüketmek. Aynı zamanda kronik hastalıklara sahip bireylerimiz için de bir uzman desteği alınmasıyla çok daha kaliteli bir yaz süreci değerlendirmek mümkün olacaktır.
1: Evet, yaz denince akla gelen yiyeceklerden, keyifli yiyeceklerden biri de dondurma. Evet. Bu konuda neler söylersiniz peki?
0: Dondurma aslında benim de çok sevdiğim bir yaz ürünü. Hı-hı. Yeter ki diyoruz ki böyle içerik olarak birazcık daha süt yoğunluklu bir dondurma miktarımız olsun. Aynı şekilde porsiyon kontrolü de çok kıymetli. Ben mutlaka danışanlarıma kronik hastalıklarla ilgili bir problem yoksa, ciddi bir risk durumunda değillerse haftada bir iki gün tüketmelerini öneriyorum.
1: Peki efendim, biz söyleşimizin sonuna geldik. Kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza yazı daha sağlıklı ve güvenli geçirebilmeleri için ne önerilerinde bulunmak istersiniz? Birkaç cümleyle alabilir miyiz?
0: Çok kısa şöyle söyleyebilirim. Mutlaka öğün atlamamaları lazım. Serin ortamlarda bulunmaları lazım. Özellikle 11 ila saat 4 arasında mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Bunun yanı sıra yeterli sıvı tüketmek, dengeli beslenmek ve tabii ki kişinin hastalık durumuna göre uygun hareket etmek bizim için kronik hastalıkları da beslenme tedavisinin olmazsa olmazlarındandır.
1: Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Uzman diyetisyen İrem Akpolat. TRT Radyo 1'de Günaydın Türkiye devam ediyor sevgili dinleyiciler. Biraz önce yaz sıcaklarında kronik hastalığı bulunan bireylerin dikkat etmesi gerekenleri konuştuk. Değerli konuğumuzun paylaştığı önemli bilgileri birlikte dinledik. Şimdi sözü notalara bırakıyoruz. Bedri Aysel'i seslendiriyor, Aşk Bağrımda Yar Açtı.

0: Müzik ziyafetinden sonra sırada teknolojinin hayatımıza kattıkları var. Son yılların en çok konuşulan başlıklarından biri olan yapay zeka artık hayatımızın hemen her alanında karşımıza çıkıyor. Çalışma hayatından eğitime, üretimden günlük yaşama kadar pek çok alanda etkisini hissettiren bu dönüşümü, geleceğin mesleklerini ve teknolojinin sunduğu fırsatları bilişim uzmanı Metin Özer'le konuşacağız. Sayın Özer, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aslı Hanım. Kolay gelsin. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şuradan başlayalım. Yapay zeka dediğimiz teknoloji bugün günlük yaşamımızı ne ölçüde etkiliyor? Biraz buna değinerek başlayalım. Buyurun.
1: Yani şöyle diyebiliriz aslında. Çok farklı sektörlerde, çok farklı meslek seviyelerinde aslında birçok insan hayatına direkt nüfuz edebilecek duruma geldi. Şöyle evet. Bir özet verebiliriz. İşin içindeki mühendislerin kullanılmasından ev hanımlarının yemek tarifi seçmesine kadar birçok farklı alanda artık yapay zekayı günlük hayatımızda kullanabiliyoruz. Haliyle çocukların eğitiminden işlerin ilerlemesine, dediğim gibi birçok farklı alanda yapay zeka günlük hayatımızın tamamen içine girmiş durumda. Tabii bunların bir kısmı artık meslekleri direkt etkilerken bir kısmı da günlük rutin işlerimizi daha da rahatlatmak için kullanılıyor.
0: Peki iş dünyasında yapay zekanın en belirgin değişimi hangi alanlarda görmeye başlayacağız belki de?
1: Ya özellikle tekrarlanan ve rutin işleri içeren mesleklerde büyük değişikliklere sebep oldu. Yani büyük bir farkla kullanılmaya başlandı. Yani hatta neredeyse bu işleri ortadan kaldırmaya yakın bir seviyeye kadar geldi diyebiliriz. Yani mesela bazı mesleklere örnek verecek olursak, örneğin muhasebecilerin hesaplama ve raporlama işlemlerinde veyahut avukatların sözleşme inceleme, belge analizlerinde, gazetecilerin içerik üretmelerinde, haber başlıklarını oluşturmalarında ya da öğretmenlerin işte çeşitli yapay zeka araçlarını kullanarak eğitimlerinde farklı seviyelerde içerikler oluşturmalarında.

0: çalışmalarına. Bunlar artık bol bol kullanılmaya başlandı. Haliyle bunu bir de bankacılar veyahut müşteri temsilcileri üzerinde de özellikle sohbet botları veyahut otomatik cevaplama sistemleri üzerinde görebiliyoruz.
1: Evet. Peki önümüzdeki yıllarda hangi mesleklerin daha fazla öne çıkacağını, hangi mesleklerin ise dönüşüme uğrayacağını düşünüyorsunuz?
0: Şöyle, özellikle el becerisi gerektiren işler büyük oranda daha değerli olacak. Yani örneğin marangozluk, örneğin elektrik teknisyenliği gibi, örneğin makine teknisyenliği gibi. Yani ince veyahut el becerilerinin gerektiği meslekler büyük oranda daha değerli hale gelir. Çünkü buna bizatihi yapay zekanın müdahalesinden ziyade kişinin kendi tecrübesi ve yeteneği ön plana çıkacak. Aynı zamanda yeni meslekler de tabii ortaya çıkacak. Örneğin yapay zeka mühendisliği gibi veyahut veri bilimcisi gibi, yapay zeka etik uzmanı, işte yapay zeka eğitmeni, front mühendisleri, dijital dönüşüm danışmanları, VR veya artırılmış gerçeklik uzmanları, bunlar geleceğin başlı başına mühendisleri olacak ve yeni meslekler olarak ortaya çıkacak.
1: Peki gençlere dönecek olursak, çünkü onlar için en önemli hususlardan biri üniversite sınavı ve tabii bu yolda da meslek seçme. Geleceğin çalışma hayatına hazırlanmak için hangi becerileri kazanmalılar? Hangi özellikleri özellikle? Çünkü gençler de teknolojiyle yakından ilgililer ama biraz önce söylediğiniz bir meslek var ki marangozluk gibi mesela beceri isteyen, farklı tasarım isteyen bir meslek grubunda olmak isteyenler de yine hayatımızda olacak. Ne dersiniz bu konuda?
0: Ya özellikle şöyle, mesela sırf üniversite okumak için bölümlere gittilerinin pek bir anlamı olmadığını. Şundan dolayı, çünkü birçok mesleğin yavaş yavaş öldüğünü veyahut iş oranlarının çok azaldığını göreceğiz. Haliyle daha öncesinden bizim için artık çok kıymetli olmayan, yani bundan 10 yıl öncesi için söylüyorum, çok kıymetli olmayan meslekler artık çok daha kıymetli hale geliyor. Özellikle otosanayilerdeki ustalarımız, marangozlarımız, tesisatçılarımız, elektrikçilerimiz, terzilerimiz, bunlar artık günümüz teknolojisinin, yani yapay zeka ve teknolojinin ilerlemesiyle beraber aslında çok kıymetli hale geliyor. Çünkü bu mesleklerin yerini doldurabilecek bir yedeğimiz yok. Ve bunun yapay zeka doldurabilecek seviyede değil. En azından bundan 30-40 yıl sonrası içinde bu şekilde konuşabiliriz. Peki oldu ki mühendis olmak isteyen veyahut teknolojiyle ilerlemek isteyen öğrenci arkadaşlarımız ne yapmalı? Şimdi ilk önce kişisel becerilerine bol bol yatırım yapmaları gerekiyor ve şu alanlar, yani sayacağım alanlar oldukça faydalı alanlar olacak. Yazılım geliştirme kısmı var. Tabii bu yazılım geliştirme kısmının içinde kod yazmak değil. Bu yazılımı daha becerili hale, yapay zeka kullanarak geliştirme bölümleri kullanılabilir. Yine yapay zeka ve makine öğrenmesi, veri analizi, veri bilimi, siber güvenlik, robotik ve otomasyon, bulut bilişim dediğimiz olay, dijital tasarım. Yani bunlar aslında biraz daha şeyde bitiyor olay. Şimdi bu işlerin hepsini yapay zeka yapabilecek seviyede. Ancak kişinin hayal gücü, kişisel becerisi burada ortaya çıkacak olan farkı gösterecek. Yani kendini geliştiren, yapay zekayı en iyi şekilde kullanan kişi bu noktada daha iyi seviyelerde, daha iş olanakları olarak daha iyi yetenekli hale gelebilir. Bunların yanında sadece teknik bilgi elbette yeterli değil. Gençlerin özellikle yabancı dil öğrenmesi, eleştirel düşünme becerisini geliştirmesi, problem çözme yeteneğini arttırması, yani iletişimini, ekip çalışmasına önem verebilmesi ve sürekli öğrenmeye açık olması da büyük bir önem taşıyor. Çünkü gelecekte tercih edilen çalışanlar yalnızca, yani böyle teknolojiyi kullananlar değil, teknolojiyi yaratıcı ve doğru şekilde kullanan kişiler olacak.
1: Peki efendim, yapay zeka yeni iş alanları oluştururken, ki biraz önce saydığınız yazılım geliştirme, veri bilimi gibi ve birçok benzeri, çalışanlar açısından da bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Evet. Bu noktada görüşleriniz nedir?
0: Ya şöyle, birçok mesleği hani kökten bitirme durumu pek olmasa da bir alanda 100 kişi çalışıyorsa bunu bir kişiye düşürecek. Yani
1: evet.
0: şöyle düşünmek gerekebilir. Örnek olarak yazılımcı olarak çalıştığım süreçte 2020'li yıllarda çeşitli personel arayış platformlarında örnek olarak yılda 700-750 hatta 1000'e yakın yazılımcı alan firmalar günümüzde bu sayılarını 15-20'ye düşürdü. Yani 500'e yakın yazılımcısı olan firmalar artık 10 kişiyle çalışıyor.
1: Evet.

Bununla beraber işte az önce ismini saydığım bazı meslekler vardı. İşte muhasebeciler gibi, bankacılar gibi. Yani örnek olarak bugün muhasebe firmalarının en büyük problemi hesaplama ve raporlama işlemleri oluyor. Bu ve bunu 20-30 kişi yaparken tek bir yapay zeka

0: çok daha fazla düşürüyor. Yani dediğim gibi komple meslekleri bitirmesi elbette şu süreçte biraz zor. Ama bu sayıları %80 oranında, %70 oranında düşürecek.
1: Peki gelecekte insan ve yapay zeka nasıl bir çalışma modeli içerisinde birlikte yer alabilir ya da yer alacak?
0: Günümüz yapay zekasıyla beraber şöyle olur muhtemelen. İnsanlar yani özellikle hayal gücü kuvvetli, kendini geliştirmiş ve yenilikçi olan kişiler çeşitli yapay zeka araçlarını kontrol ederek tüm işi, tüm süreci yönetebilecek hale gelecek. Mesela örnek olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bir platform düşünün, bir şirket düşünün.
1: Evet.
0: Bu şirket içerisinin grafik tasarımcısı da, muhasebecisi de, yazılımcısı da, halkla ilişkileri ve muhasebecisi. Tüm bunlar yapay zeka ajanları tarafından yönetilecek ve başlarında sadece o işin sahibi olacak.
1: Oh, evet. Hem ürkütücü, sadece evet. Makinelerin olduğu bir iş yeri geldi evet. Gözümün önüne açıkçası. Bu da biraz ürkütücü ama insanın maalesef. Yine de her zaman var olacağı bir gelecek olacaktır mutlaka. Ortak ve tabii ki etik şartlarda devam etmesini dileyelim. Peki
0: zaten,
1: en önemlisi bu.
0: Gelecek zamanda artık etik meselesi daha ön planda.
1: Daha ön planda değil mi? Peki Türkiye'nin yapay zeka ve dijital dönüşümü konusunda sahip olduğu potansiyeli nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Türkiye'de teknolojiye olan yakınlık müthiş derecede göz önünde oluyor. Çünkü hem şahıslar hem firmalar hem de devlet kademesindeki çalışmalar bunu göz önünde bulunduruluyor. Hem savunma sanayi alanında, ekonomi alanında ve diğer birçok alanda artık yapay zekayı bol bol kullanıldığını görüyoruz. Ve bunun yakında tüm halka sirayet edebilecek şekilde etkileyeceğini düşünüyorum doğrusu.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için bilişim uzmanı Sayın Metin Özer. Hayat bazen tek bir cümleyle insana yeni bir pencere açar. Bazen de bir şarkı uzun uzun anlatılamayan duyguları

Değerli dostlar, bugün de Günaydın Türkiye'de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu sabah da aynı frekansta, aynı duygularda buluştuk. Gündelik hayatımıza dokunan konuları konuştuk. Değerli konuklarımızın görüşlerine kulak verdik. Sevilen eserlerle yeni güne birlikte eşlik ettik. Sabahın bu güzel saatlerini bizimle paylaştığınız evlerinizi, iş yerlerinizi, araçlarınızı ve gönüllerinizi bizlere açtığınız için her birinize yürekten teşekkür ediyoruz. Dileriz bugün attığınız her adım sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. İşleriniz kolay, yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun. Umudunuzu hiç kaybetmeyin, güzel günlere inanmayı da. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı Adil Güzel hazırladı. Ses almada Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu vardım. Şimdi huzurlarınızdan ayrılıyoruz. TRT Radyo 1'de birbirinden değerli programlar gün boyunca sizlerle olmaya devam edecek. Bir başka Günaydın Türkiye'de yeniden buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Günaydın Türkiye.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata, happy
1: sigorta. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden

0: Beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklamlar.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler, ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. İçişleri Bakanı, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sonrası düzenlemeleri öngören planın ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Katliamcı Netanyahu plana karşı çıktı. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyaretini İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan duyurdu. Filistin Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 3 günlük ziyaret için Türkiye'ye geldi. Erdoğan'la Abbas arasında yapılacak görüşmede ana gündem Filistin'deki gelişmeler olacak. Ateşkese rağmen İsrail zulmünün devam ettiği Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkesin uygulanması için Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları Abbas'a aktarmıştı.

olması da öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mahmut Abbas, ABD-İran krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. İçişleri Bakanlığı uygulama için harekete geçti. Bakan Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı. Toplantı bugün saat 15'te video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da görüşmeye katılacak. Toplantı öncesi konuşan Çiftçi, sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak dedi. Toplantıda yeni düzenlemenin illerde nasıl uygulanacağı ele alınacak. Valilerin süreci anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyon başlıkları değerlendirilecek. Valilerle kolluk kuvvetlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar da masada olacak. Provokasyon, dezenformasyon ve süreci sabote etmeye yönelik adımlara karşı dikkatli olunması istenecek. Toplantıda 81 ilin mülki amirleriyle kolluk birimlerine verilecek talimatlar netleştirilecek. Valiler ileride sürecin en üst düzey koordinasyonunu yürütecek, mülki lider olarak da görev yapacak. Kurumlar arası eş güdümü ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak. Şehir merkezlerinde emniyet, kırsalda jandarma görev başında olacak. Kamu düzeni ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesi uygulanacak. Güvenlik güçleri provokasyonlara karşı tedbir alırken vatandaşlarla kurulan güven bağını da güçlendirecek. Toplantıyla terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki uygulama rehberi netleşecek ve yeni aşama başlayacak. Birleşmiş Milletler'den milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, New York'taki günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruyu yanıtladı. Kanunun TBMM'de kabul edilmesine ilişkin süreci takip ettiklerini söyledi. Hak, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini kaydetti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ilk olarak terörsüz Türkiye sürecinde TBMM çatısı altında yürütülen çalışmalar ele alınacak. CHP'nin de destek verdiği 12 maddelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından gelinen aşama değerlendirilecek. Kılıçdaroğlu bundan sonraki süreçte atılacak adımlara ilişkin MYK üyelerinin değerlendirmelerini dinleyecek. Parti içindeki son gelişmelerde toplantının gündeminde olacak. CHP'de il başkanlıklarına görevlendirmelerde sona gelindi. Henüz görevlendirme yapılmayan il başkanlıkları için son kararların bu toplantıda verilmesi bekleniyor. Parti yönetimi CHP'den istifa etmediği halde yeni partiye destek verdiği belirtilen bazı isimler için inceleme başlatmıştı. Genel merkezin daha önce Truva atı benzetmesi yaptığı bu isimler hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceği de MYK'da değerlendirilecek. MYK'da olan kurultay süreci de ele alınacak. CHP'de kurultay takviminin kısa süre içinde ilan edilmesi bekleniyor. Sürecin Eylül ayında mahalle delege seçimleriyle başlaması, ardından ilçe ve il kongreleriyle devam etmesi planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayanlara

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatı'nın Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucularının başvuruda bulunabileceğini kaydetti. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular olay tarihinde mensubu bulunan kurumlara yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan ilk olarak Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi, ardından da Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybi tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Biftah Takala ve Libya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybi ile de bir araya geldi. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de üst düzey temaslar yürütecek. Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkileri siyasi, ticari, enerji ve askeri ve savunma boyutlarıyla etraflıca ele alınacak. Türkiye, Batı, Doğu ve Güney arasında ayrım gözetmeyen tek Libya politikasıyla diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor. Askeri kurumların birleştirilmesi çabaları sürerken Libya'nın doğu ve batısından unsurların katıldığı Efes 2026 tatbikatı kritik bir adım oldu. Masadaki bir diğer ana başlıksa Doğu Akdeniz'de kazan kazan anlayışıyla ortak hakların korunması. İkili ticaret hacminin 3,5 milyar dolara ulaştığı iki ülke arasında enerji işbirliği derinleşiyor. TPAO'nun Haziran ayında imzaladığı petrol sahası anlaşmasının yanı sıra Türk şirketlerinin ülkede üstlendiği 2,3 milyar dolarlık aktif projeler de gündemde. Ziyarette ayrıca Filistin meselesi, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler değerlendirilecek, bölgesel sorunların diplomasi ve ortak çabalarla çözülmesinin altı çizilecek. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın soykırımcı İsrail'in Golan Tepelerindeki işgalini meşrulaştırmaya yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz denildi. Yapılan açıklamada, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden bu minvaldeki münferit çabaların hiçbir hukuki değeri yoktur denildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri dahil Suriye'nin güneyindeki işgaline ve ülkenin egemenliğiyle istikrarına hedef alan saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu. Uluslararası toplum üzerine düşeni yapmaya çağırdı açıklamada. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazasıyla ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir vurgusu yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sonrası düzenlemeleri öngören planın ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Ancak katliamcı Netanyahu plana karşı çıktı. Ateşkesi ayak direyen Netanyahu, İsrail unsurlarının Gazze'den çekilmeyeceğini söyledi. Trump'ın 15 maddelik planını kabul etmedi. Washington yönetimi Netanyahu'nun açıklamalarına rağmen planın hala yürürlükte olduğunu ve uygulama sürecinin devam ettiğini belirtiyor. Ancak Birleşmiş Milletler ateşkese rağmen Temmuz'da Gazze'de yaklaşık 160 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı. Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış yaşandığı uyarısında bulundu. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. İran artık Orta Doğu'nun kabadayısı değil diyen ABD Başkanı Trump, Hürmüz'de tam kontrole sahip olduklarını iddia etti. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda yeni bir gemiye daha müdahale ettiğini duyurdu. Deniz ablukasını aşmaya çalışan Panama bayraklı geminin dümen tertibatının hedef alındığını aktardı. Açıklamada ablukayı ihlal etmeye çalışan 55 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 2 gemiye el konulduğu, 3'ünün ise devre dışı bırakıldığı kaydedildi. İran ise Hürmüz'ün açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu savunuyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, ABD İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. İran Meclisi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir yasa hazırlığında düzenleme ile düşman ülkelere ait hiçbir geminin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişine izin verilmemesi öngörülüyor. Müzakerelere çabaları ise hız kesmiyor. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Tahran'da temaslarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile bir araya geldi. Fransa'da nükleer santralde deniz anası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde deniz anası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu, 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü.

0: Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. İçişleri Bakanı, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sonrası düzenlemeleri öngören planın ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Katliamcı Netanyahu plana karşı çıktı. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertler 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sturm Graz'ı deplasmanda da 1-0 mağlup etti. Temsilcimiz playoff'ta Fransız ekibi Lyon'la kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması durumunda rakibi belli oldu. Buna göre temsilcimiz Hradec Kralove'yi geçtiği takdirde playoff turunda Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Kocaeli Spor orta sahasına takviye yaptı. Körfez ekibi son olarak Tümosan Konya Spor forması giyen Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 51. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Paris Saint-Germain ile Aston Villa bu önemli kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Premier Lig'in iddialı temsilcileri hazırlık maçlarında buluşacak. Önce 19-15'te Everton'la Newcastle United kozlarını paylaşacak. Ardından gözler 21-30'daki Manchester United, Leeds United maçına çevrilecek. Birbirinden zevkli bu iki karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir, Aksaray, Kastamonu ve Hatay 33, İstanbul, Düzce ve Samsun 31, İzmir ve Muğla 38, Çanakkale, Kırklareli ve Malatya 35, Antalya, Denizli, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Uşak ve Bursa 34, Siirt 37, Van 27, Kars ve Erzurum 26 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara çevre yoluyla Kırıkkale il sınırı arası 214 nolu yolun Ankara Kırıkkale il sınırı ile Kırıkkale Yozgat il sınırı arasında kalan yol güzergahlarında fiber optik kablo altyapısı tesis etmek amacıyla çalışma yapılacak. Karayolları kamulaştırma sahası içerisinde kalacak olan çalışmalara bugün başlanacak. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapalıdır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları

0: güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
6: Ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Şehir içi yollarda U dönüş manevrasını müsait bölgelerde 3 nokta dönüş ile yapabilirsiniz. Bu manevranın püf noktalarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle camlarınızın biraz açık olmasını ve araç içinde sessizlik olmasını tavsiye ediyorum. Unutmayın, bazen tehlikeleri görmekten önce duyma ihtimaliniz var. Sağa sinyal verip yolun en sağına yanaşın. Direksiyonu tam sola çevirin. Bu noktada hem önünüzden hem de arkanızdan araçlar gelebilir. Dolayısıyla hareket etmeden önce önümüzü, sonra aynalardan arkamızı ve sol omuz üstünden kör noktamızı kontrol ettikten sonra hareket etmeliyiz. Alan izin verdiği kadar ileri gidin. Şimdi durup aracınızı geri vitese takın ve direksiyonu tam tur diğer yönde çevirin. Bu noktada size doğru gelebilecek tehlikelerin ikisi de kör noktanızda kaldı. Önce sol omuz üstünden kontrol yapın. Ardından orta aynadan arkanızı ve sonra sağ omuz üstünden diğer kör noktanızı kontrol edin. Gelen araç yoksa veya gelen araçlar yavaşlayıp yol verdiyse geri geri harekete başlayın. Alanın müsaade ettiği kadar geri gidin. Şimdi direksiyonu sola çevirin ve tekrar kontrollerimizi yapalım. Önce sağ taraf ve ardından sol tarafı kontrol edin. Yol serbestse hareket ederek dönüşü tamamlayın. Bu manevra yaparken çok sayıda kontrol yapmanızı tavsiye ediyorum. Zira size yol vermek istemeyen ve bu manevrayı yaparken arkanızdan geçmek isteyen çok sayıda sürücü olacaktır. Güvenli yolculuklar.
5: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Saat 7.50'yi gösteriyor. Bugün yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Ercan Çelik, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın varım. Ve 12 Ağustos Çarşamba gününün gündem başlıkları ise şöyle. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşması gündemdeki yerini koruyor. İran'dan anlaşmada Tahran'ı endişelendirecek bir durumun söz konusu olmadığı açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşamamaları durumunda bu ülkeye yönelik büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin halen olduğunu dile getirdi. Trump ayrıca İran'da son 50 yılda öldürdüğü insanlar için tazminat talep etmeye hazırlandıklarını belirtti.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyoda.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Bugünün gazetelerine şöyle bir göz atacağız sevgili dinleyicilerimiz hep birlikte ve turumuza Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Şimdi gözler sahada manşete dikkat çekiyor. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını sağlayan kanun teklifinin mecliste kabul edilmesiyle birlikte gözler sahada verilecek çok yönlü, zorlu, sabır isteyen hassas sınava çevrildi. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri görevde. Sahadaki süreç MİT'in koordinasyonu sonunda yürütülecek. Yıllardır terör örgütüne karşı başarılı bir mücadele veren asker, jandarma ile istihbarat birimleri bu kez PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti görevini icra edecek. Milli Güvenlik Kurulu karar verecek. Tespit raporları Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınacak ve MGK'nın teyit kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından da hükümlerin infazının ertelenmesi ve yapılacak diğer işlemler belirlenecek. Sahadaki gelişmelerin seyrine göre arazideki terör örgütü mensupları sınırdaki güvenlik noktalarında, karakollarda ve sınır kapılarında teslim olabilecek. Abbas'la Filistin'i görüşecek. Erdoğan davet etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Erdoğan ve Abbas bugün Beştepe'de yapacakları görüşmede Filistin'deki son durumu ele alacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır bilgisini paylaştı. Bu gece göğe bakalım. Milliyet gazetesinin ilk sayfasında bu haber de var. Ağustos ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmurunun bu gece maksimum seviyeye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar meteor yağmurunun izlenmesi için özel bir cihaza ihtiyaç olmadığını, en iyi gözlemin şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerde yapılabileceğini belirtiyor. Hürriyet gazetesi vize çetesine büyük darbe manşetiyle çıkmış bugün. Garantili randevu vaadiyle 41 bin kişiden 918 milyon lira toplayan vize çetesine operasyon düzenlendi. Çeteye ait şirketlerde 2,8 milyar lira para hareketi saptandı. Randevuları kapattılar. Vize çetesi konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine bot denilen özel yazılımlarla erişti. Randevuları topluca ele geçiren çete, vatandaşın bu hizmetten ücretsiz yararlanmasına engel oldu. Daha sonra kesin vize veya garantili randevu vaadiyle yüksek fiyatlara vatandaşa sattı. Çete bu yolla 41 bin kişiyi, 41 bini aşkın vatandaştan 918 milyon lira tahsil etti. Bedava randevuyu 1000 euroya sattılar. Çete üyeleri özel yazılımla ele geçirdikleri ücretsiz veya düşük bedel randevuları 300, 500 veya acil durumlarda 1000 euroya kadar bedelle sattılar. Trump'ı ikram aracıyla kaçırdılar. Bu haberi de aktaralım. Trump'ın NATO'nun Ankara zirvesinden dönüşünde İran'dan gelen suikast tehdidi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'ndan gizlice uçak değiştirdiği ortaya çıktı. Washington Post'un haberine göre Trump Esenboğa'da başkanlık uçağına bindi. Ancak İran'dan gelebilecek saldırı riskine karşı uçağını değiştirdi. Uçağa gizlice yanaşan bir ikram aracı Trump'ı alıp bir başka uçağa bindirdi. Uçaktakiler Trump'ın olmadığını fark etmedi. Trump, İngiltere'de verilen molada tekrar Air Force One'a geçti. Beşar Esad'a idam cezası. Rusya'ya kaçan devrik Suriye lideri Beşar Esad, gıyabında yargılandığı Şam'daki mahkemede idama mahkum edildi. Esad, insanlığa karşı suç, cinayet ve işkenceden suçlu bulundu. Beşar Esad ailesiyle birlikte Moskova'da lüks bir hayat sürdürüyor diyor Hürriyet gazetesi. Akşam gazetesine geçiyoruz. Randevu çetesi Akşam gazetesinin de manşetinde bugün. Randevu çetesine vize yok. Bot yazılımlarla bloke ettikleri vize randevularını fahiş fiyatlarla vatandaşlara satan çetelere operasyon düzenlendi. Ve bir başka haber. İmamoğlu yeni partiyi böldü. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasanın meclisteki oylaması yeni partideki özel İmamoğlu çekişmesine gözler önüne serdi. Genel Başkan Özgür Özel'in yasaya destek açıklamasına rağmen kendisine çok yakın Veli Ağbaba, Gökçe Gökçen, Süleyman Bülbül gibi vekiller onu dinlemedi. Kulislere göre bunda Dilek İmamoğlu'nun oylamadan önce yaptığı hayır paylaşımı etkili oldu. Ekrem İmamoğlu'nun biat açıklaması da işe yaramadı. Emperyalizme en güçlü cevap. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, meclisin terörsüz Türkiye teklifinin mecliste 467 oyla yasalaşmasının büyük mesajlar verdiğini söyledi. 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur diyor Ömer Çelik. Vatan için toprağa düştüler, unutmayız. Başkan Erdoğan, Eren Bülbül'le Assubay Ferhat Gedi'yi şehadetlerinin 9. yılında andı. Vatan ve bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı rahmetle yad ediyorum dedi. Fidan'ın ziyaretinden önce Libya karıştı. Akşam gazetesinde bu haber de var ilk sayfada. Zaman ayarlı provokasyon. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Trablus ve Bingazi'yi kapsayan gezisi öncesi Libya'da suikast ve İHA'lı saldırı düzenlendi. Merkez Bankası Başkanı istifa etti. Libya Ulusal Ordusu'nun Askeri İstihbarat Başkanı Fevzi Mansuri, Bingazi'de arabasına yerleştirilen patlayıcı düzenekle öldürüldü. Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde petrol tesislerine silahlı gruplar tarafından 48 saat içinde 3 kez dronlu saldırı düzenlendi. Ülkedeki gerilime ekonomik gelişmeler de eklendi. Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa istifa etti ve nedeni açıklanmadı. Türkiye gazetesine geçiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni döneme geçiliyor. 45 gün çok kritik manşeti var bugün Türkiye gazetesinde. PKK Eylül sonuna kadar silahlarını bırakır. Milli Güvenlik Kurulu'ndan da karar çıkarsa Ekim ayından itibaren çerçeve yasa uygulamaya girecek. Irak'ta iki toplanma merkezi, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasayla yeni döneme girildi. Takvim işlerken provokasyonlara karşı da yoğun tedbir alınıyor. PKK'lıların silah bırakma sürecinde Erbil ve Süleymaniye'nin ana merkez olması bekleniyor. Kandil'den çekilen teröristler, MİT denetiminde bu iki bölgede kurulan özel birimlere silahlarıyla birlikte teslim olacak. İki özel kurul denetleyecek, güvenlik kurumları silahların bırakıldığını teyit ettikten sonra süreç Milli Güvenlik Kurulu'na taşınacak. Cumhurbaşkanlığı ve meclis bünyesinde kurulacak iki mekanizma süreci izleyecek. MGK kararı resmi gazetede yayımlanınca PKK'lılar için 6 aylık süre başlayacak. Süreci uygulayan kamu görevlileri de hukuki koruma altına alınacak. 81 vali toplanıyor. İlk adım İçişlerinden Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un da katılacağı zirvede sahadaki yol haritasını netleştirecek. İş dünyası umutlu, silahlar susacak, çarklar konuşacak. Terörsüz Türkiye ekonomi dünyasını da çok sevindirdi. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğiz dedi. Dünya oylamayı takip etti. İsrail ve Avrupa'da çerçeve rahatsızlığı, yabancı ajanslar çerçeve yasanın kabulünü tarihi karar olarak duyurdu. PKK'yı silaha boğan bazı Batı ülkeleriyle örgütü kendi çıkarları için kullanan İsrail ise kararı hazmedemedi. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Suikast paranoyası. Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç kez suikast girişimine maruz kalan Trump, İsrail'in hayali suikast ihbarlarıyla da iyice suikast endişesi yaşamaya başladı. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken yemek kamyonu içinde uçak değiştirdiği ortaya çıktı. ABD Başkanı New Jersey'de ise hava savunma füzeleri eşliğinde golf oynadı. Gençlerden insani diplomasi dersi, dünyanın farklı ülkelerinden gençler, krizler çağında insani diplomasi temasıyla Bosforus Diplomasi Forumu'nda buluştu. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 5 gün sürecek forumun açılışına katılan Bilal Erdoğan, 350 bin öğrencinin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri olacağını söyledi. Vize sistemini felç edip toplu randevu aldılar haberi Yeni Şafak gazetesinde de yer alıyor bugün. Konsoloslukların online vize randevu sistemlerini bot yazılımlarla felç edip topluca randevu alan çeteye operasyon düzenlendi. Çete kendisine yönlendirilen vatandaşlardan 918 milyon lira toplamış. Sabah gazetesi "Kepenkler artık huzurla açılıyor" manşetiyle çıkmış bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin cesur adımlarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı. 50 yıllık karanlık dönem sona erdi. Barışa, berekete ve huzura uyanan Güneydoğu halkı yeni süreci coşkuyla karşıladı. 25 yıllık destan milletle taçlanıyor. Türkiye'de değişimin mimarı AK Parti, kuruluşunun 25. yılının Ankara Millet Bahçesi'nde tarihi bir etkinlikle kutlayacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak etkinlikte AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğu anlatılacak. Sahne gösterileri ve özel müzikler tarihi güne renk katacak. Katılımcılara 25. yıla özel gazete dağıtılacak ve 25 milyon fidan toprakla buluşacak. Sabah gazetesinin bu haberi de ilk sayfada. Ve bir de spor haberi aktaralım. Adım adım Devler Ligi'ne 1-0. Fenerbahçe'nin defans bloku kusursuz oynadı. Bana göre sahanın en iyi iki oyuncusu Genduzzi ve Ake'ydi. Talişka, santrfor gerçek yeri olmamasına rağmen elinden geleni yapıyor diyor Ömer Üründül. Kanarya Sturmgraz'ı eledi ve playofflarda Lyon'la eşleşti. Bu haber de Sabah gazetesinde yer alıyor. Nasıl bir ekonomi gazetesi? Gazete turumuzun son gazetesi. Altında makas tersine döndü manşetini atmış bugün. Likidite sıkışıklığı ve fiyat kaynaklı satış eğilimi içeride altın fiyatlarını baskıladı. Uzun bir dönemin ardından dünya fiyatlarının altına gelen iç piyasa fiyatlarındaki seyri talep koşulları belirleyecek diyor. Nasıl bir ekonomi? Ve daha az risk, daha düşük karlılık bu haberi de aktaralım. Fonlarını risksiz varlıklarda tutma zorunluluğu tasarruf finansman şirketlerinde yüksek getiri kaynaklarını sınırlayabilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 1 Ekim'de yürürlüğe girecek düzenlemesi tasarruf finansman şirketlerinin karlılığını aşağı çekebilir uyarısı da yer almış haberin detaylarında. Gazete turumuzu noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından konuklarımızla gündemi yorumlamaya başlayacağız.
3: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima senin.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Telefon deyince vatan.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'i 8 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde bugün yorumcu konuğumuz Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman bizimle birlikte. Sayın Duman hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi sabahlar. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Terörsüz Türkiye süreciyle çıkılan yolda mecliste kabul edilen yasayla ilgili bir değerlendirme Sayın Bilgay Duman'dan da almak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kanunla PKK, KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti gerekiyor. Ve evet. Bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayınlanmıştır. Buna müteakipte yürütülen soruşturma ve koşturmalarla verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemleri ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi amaçlanıyor. Ve rekor bir kabul oyuyla meclisten geçti bu kanun teklifi. 467 kabul. Kısa bir değerlendirme alalım bu kanunla ilgili. Bir de sizinle daha çok Irak mevzunu konuşmak istiyoruz. Irak açısından bu kanun ne anlama geliyor? Çünkü orada da terör yapılarının halen daha mevcut olduğunu biliyoruz.
2: Yani öncelikle memleketimize, devletimize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum ben. Bir dilekle başlayayım. Çünkü 40 yıldan fazla süredir bir mücadeleden, 40 yıldan fazla süredir çekilen acılardan bahsediyoruz. Ve bu acıların ortaya çıkartmış olduğu pek çok reaksiyon var. Bugün atılan tüm adımlar bu reaksiyonların aşağı çekilmesiyle ilgili. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bu bir süreç aslında. Yani bugünden yarına işte 9000 tane terör örgütü geliyor, terör örgütü üyesi geliyor da işte af oluyor gibi böyle tartışmalar şu an için gereksiz buluyorum ben. Çok hassas bir süreç. Bölgede bir yeni yapılanma var. Bu yeni yapılanmada hem güvenlik anlamında hem siyasal anlamda yeniden bir mimarinin çizildiğini görüyoruz ki Türkiye'de terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir bölgesel mimari aslında planı işletmeye çalışıyor. Dikkat edecek olursanız Cumhurbaşkanımızın her ifadesinde terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye açıklaması var. Çünkü bu sadece terör örgütü PKK'nın bitirilmesiyle ilişkili bir mesele değil. Aynı zamanda bir bölgesel refahın oluşturulmasıyla da ilgili bir mesele. Ki sizin de söylemiş olduğunuz gibi her ne kadar çıkartılan yasa doğrudan Türkiye'yi ilgilendirmiş olsa da bunun uygulamalarının bölge ülkelerine de yansıması söz konusu ki işte Şubat ayındaydı yanılmıyorsam Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan bir televizyon programında işte Suriye'deki meseleyi tamamladık yakında Irak'a geçeceğiz gibi bir ifadede bulunmuştu. Buradaki zaman zaman ifadeler yanlış anlaşılsa da buradaki temel mesele Suriye'deki SDG, YPG yapılanmasının artık hani bir ritme oturduğu, bir düzene sokulduğu ve bununla beraber merkezi yapıyla yani şara yönetimiyle bir entegrasyon sürecinin başladığı, artık bunun bir yola oturduğunun ifade edilmesi, ancak bundan sonraki süreçte Irak'taki meselenin ne olacağının daha önemli olduğunun ifadesiydi. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yani burada aslında esas mesele artık Irak'taki yapılanmanın nasıl şekilleneceği. Çünkü bugün PKK'nın ana coğrafyasının halen Irak'ta olduğunu görüyoruz. Bu noktada dediğim gibi terörsüz Türkiye süreciyle beraber bir refah bölgesi oluşturulma çabası içerisinde. Evet. Umuyoruz ki bu süreç beklediğimiz şekliyle sonuçlanır. Ama bugünden yarına çok hızlı adımlar ya da aceleci adımlar da atılmaması da gerekiyor. Çünkü bu noktada bazı tecrübeler yaşamıştık geçmişte. Bu nedenle terör örgütünün tam anlamıyla silah bıraktığının ortaya konması belki de bu işin en önemli dönüm noktası olacak. Umuyoruz ki kısa vadede beklenenler ve istenenler yapılabilir. Biz de 40 yıllık terörü konuşmuşluğumuzun yerine daha böyle hani işbirliği odaklı, refah odaklı konuları konuşabiliriz. Çok zor bir süreç. Pek çok hassasiyet var bu işin içerisinde.
1: Evet.
2: Ki bu hassasiyetlerinin her kesiminden bakıldığı da görülüyor. Umuyoruz ki vatanımız, milletimiz için hayra vesile olur diyelim
1: evet,
2: buradan.
1: Evet, sabır isteyen bir süreç.
2: Evet, evet.
1: Siz de ifade ettiniz gerçekten.
2: Yani çok kolay değil, şunu da anlamak lazım. Yani 40 yıl mücadele var, pek çok şehidimiz var, pek çok gazimiz var. Yani hepimiz bundan etkilenmiş, bundan acısını yaşamış. Tabii ki bazı şeyler içsel olarak kabullenmek çok kolay olmuyor. Ama terörle yaşamak, işte sürekli bir kavga içerisinde yaşamak, sürekli bir...
1: Ya da çocuğunu askere endişesi, gönderirken
2: evet işte
1: dahi.
2: Sürekli bir tehdit içerisinde yaşamak evet. da artık hani gelecek açısından da çok... açıkçası artık kabullenilebilir bir durum değil. Hepimizin rahatsızlıkları var bununla ilgili. İşte yani 40 yaşın üstünde bireyler olarak belki her günümüzü bunları konuşarak geçirdik. Ve artık istiyoruz ki çocuklarımız bunları konuşmak yerine iyi, refahı, güzeli, istikrarı, geleceği konuşsunlar. Umuyoruz ki buna vesile olur bu
1: evet,
2: yasa.
1: Evet, yani bu kayıplar elbette geri gelmeyecek ama şunu da biliyoruz. Ekonomik açıdan da terörle mücadele Türkiye'de bir pranga. Yani evet. o da ortadan kalkacak.
2: Tabii. Ya bu arada ben şuna inanıyorum. Yani bu benim tamamen şahsi görüşüm. Bir silahlı grupla silah olmadan mücadele etmeniz çok zor. Biz bunu 40 yıl boyunca başardık. Burada atılan adımın hı hı. en önemli sebebi karşı tarafında bu noktada bir irade göstermesi. Yani biz silah bırakıyoruz diye bir irade gösterilmesi. Buradaki önemli mesele bu. Yoksa ben herhangi bir silahlı grubun silahsız yenileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani o nedenle bir ülke kendi ulusal güvenliğini sağlaması gerekiyorsa ve sağlama şartı varsa burada tabii ki silah kullanılacak. 40 yıl bir terör örgütüyle mücadele ettiyse bu ülke bir 40 yıl daha mücadele eder. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yani ben bu konuda
1: evet.
2: Bir şüphe taşımıyorum kendi adıma. Türkiye burada bir sorumluluk alarak bir adım atıyor. Çünkü karşı tarafın da bir kapasitesi kalmadı yani. İşte insani kapasitesi kalmadı. İşte Türkiye askeri olarak çok ciddi anlamda bastırdı. Ya bunlar hiçbiri atılan adımlar kolay değil. Yani bunu sadece işte Irak'ta yapılan iki tane operasyon gibi düşünmemek lazım. Bu bir süreç.
1: Evet.
2: Suriye'de başlayan bir süreçten bahsediyoruz aslında. Hı. Yani bunların hiçbiri Fırat Kalkanı'ndan, bunların hiçbiri Barış Pınarı'ndan, bunların hiçbiri Zeytin Dalı'ndan ayrı düşünülemez.
1: Evet.
2: Diğer taraftan Irak tarafına geçtiğinizde de bu işin işte Fırat Kalkanı'ndan farkı yok. Irak'ta da işte Pençe Kilit Harekatları,
1: evet.
2: Pençe Kalkan Harekatları yapıldı. Yani orada da bir

0: farklı mücadele var. Türkiye bir konsept değiştirdi terörle mücadelede. Zaten terörle mücadele ederek gelindi bu sürece. Yine aynı şekilde terörle mücadele ediyor bakıldığında. Yani askeri olarak mücadele bu sefer artık siyasi ve toplumsal mücadeleye gelmiş durumda. Tekrar toplumun içerisinde terör örgütü PKK ya da farklı terör örgütleri yer edinmesin diye bu süreç işletiliyor.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden yani tekrar eğer ki bir terör örgütü ya da başka herhangi bir yapı Türkiye'ye karşı herhangi bir silahlı mücadele içerisine girmeye kalkarsa Türkiye'de tüm ulusal kararlılığıyla, tüm ulusal gücü ve güç unsurlarıyla buna karşı mücadeleye tekrar devam edecektir. Kimse burada kalkıp da işte belli tarafların çünkü bu noktada işte zafer naraları attığı görülüyor. Kimse kusura bakmasın burada bir zafer yok. Burada net bir yenilgi ve Türkiye'nin süreci eline aldığı bir dönemden bahsediyoruz.
1: Sayın Bilgay Duman, şimdi Suriye'de biz hep Şam hükümeti ile SDG arasındaki o entegrasyonu konuştuk. Böyle bir süreç orada işletiliyor. Ama Irak kısmına baktığımızda Irak'ta PKK varlığının Irak devlet kurumlarına entegrasyonuna yönelik bir süreç gündemde değil. Hı. Ama bu gündeme gelebilir mi? PKK'nın uzun yıllardır Irak topraklarında bulunması Irak tarafından nasıl yorumlanıyor?
0: Evet.
1: Ve süreci Irak nasıl analiz ediyor? Ne dersiniz?
0: Şimdi Irak'ı konuşurken tekil bir aktör üzerinden konuşmak maalesef mümkün olmuyor.
1: Maalesef.
0: Bundan kastım şu, evet bir Irak'ta merkezi hükümet var ama bu merkezi hükümetle beraber diğer taraftan bir işte Erbil'de bölgesel yönetim var. Diğer taraftan yerel aktörler ve farklı çıkar ya da işte milis grupları, siyasi gruplar var. O yüzden işte sadece merkezi hükümet üzerinden, Bağdat üzerinden bu işin nasıl okunduğunu ifade etmek eksik kalıyor.
1: Uzlaşı görebilmek mümkün değil o
0: evet,
1: zaman.
0: Evet, evet. Yani her grubun çünkü meselelere bakışı ve buna göstermiş olduğu reaksiyon maalesef farklı seyrediyor. Bunu neden anlatıyoruz? Çünkü işte terör örgütüyle mücadele tekil bir grubun ya da işte belli bir bölgenin ya da belli bir aktörün elinde değil. Evet, mesela Bağdat'la bu konuda atılan adımlar var. İşte bir süreç içerisinde özellikle bir önceki başbakan Muhammed Şia Sudani ile beraber terör örgütüne karşı atılmış olan adımlar var. Terör örgütü ilk kez Irak'ta bir yasaklı örgüt olarak ilan edildi. Muhammed Şia Sudani döneminde, yani bir önceki başbakan döneminde 2024'te daha sonrasında terör örgütü PKK'ya bağlı işte siyasi gruplar, sivil toplum örgütleri, partiler hem seçimlere girmeleri yasaklandı hem bunların kapatılması konusunda adımlar atıldı Irak'ta. Irak belki de ilk kez Türkiye ile eşit noktada bir tehdit algılama içerisine girdi. Ben bunu biraz da işte hani süreç olarak bahsetmiştik ya, işte sürecin Türkiye'de üretildiği kadar aynı zamanda işte Suriye ve Irak'ta da yönetildiğini görüyoruz. Çünkü Irak'a terör örgütü artık net olarak anlatıldı nasıl bir zarar verdiği ki Irak yeniden egemenliğini eline almaya çalışan bir ülke. Yani Bağdat işte 2003 sonrasında ülke topraklarının her bir karışında ana aktör haline gelemedi. İşte bazı yerlerde aşiretler vardı, bazı yerlerde milis gruplar vardı, bazı yerlerde IKB'ye vardı, bazı yerlerde devlet dışı silahlı aktörler vardı, terör örgütleri hakimdi. İşte biliyorsunuz 2014-2017 arasında Irak'ta bir IŞİD işgali vardı. Yani bu IŞİD işgalinin olduğu bölgelerde terör örgütü PKK'nın da varlığını biliyoruz.
1: Evet.
0: Yani bazen böyle hani kahramanlık tırnak içerisinde söylüyorum hikayeleri üretilmeye çalışıyor. İşte PKK geldi, Sincar'ı kurtardı vesaire diye ama Sincar IŞİD'in elindeydi ve PKK'ya devşirildi, PKK'ya bırakıldı. Ki biz daha sonrasında Suriye'de terör örgütleri arasındaki geçişkenliği, terör örgütleri arasındaki yöntem ve adam devşirmenin nasıl şekillendiğini gördük.

0: da FETÖ'nün de buradaki aktiviteleriyle biraz da bu terör yapılarına alan açıldığı bir süreç vardı. O yüzden hani bugün Irak'ı da konuşurken aynı yönde konuşmak lazım. Evet, bir Bağdat'ta inisiyatif alındı. Türkiye-Irak ilişkileri konusunda ilerleme sağlandı. Bağdat'ın yeniden egemenlik sağlaması konusunda adımlar atıldı ama Bağdat da halen stabil bir ülke değil. Özellikle son dönemde görüyorsunuz ABD-İran savaşı ile beraber Irak yeniden saldırıların ana aktör ülkesi konumuna geldi. Ana coğrafyası konumuna geldi. İşte hatta hani Orta Doğu açısından belki de farklılaşan tek şey ABD de vuruyor, işte İran da vuruyor. Ama mesela ABD sadece gidiyor İran'ı vuruyor ve ya da işte Husileri vuruyor. İran ilişkili örgütleri vuruyor. Mesela ama İran kalkıyor Yemen'i vurmuyor. Ya da İran işte sadece Körfez ülkelerini hedef alıyor diyoruz ama mesela hem ABD'nin hem İran'ın hedef aldığı tek ülke Irak.
1: Irak.
0: O yüzden hani Irak'ta da çabuk adım atılabilmesi terörsüz Türkiye süreci konusunda çok mümkün değil. Yani hem ülkenin iç yapısındaki siyasi ve idari şartlar hem de ülkenin içerisinden geçmiş olduğu işte güvenlik, ekonomik işte diplomatik gerilimler ülkeyi de Irak'ı da tam adım atılmasına maalesef imkan vermiyor. Diğer taraftan tabii Bağdat'ı konuşurken Erbil-Bağdat arasındaki meseleleri de konuşmak lazım. Çünkü
1: Kesinlikle.
0: terör örgütü PKK'nın yerleşmiş olduğu yer daha çok Irak'ın kuzeyindeki dağlık arazi. Yani ki bugün yerleşmediler. Ya 1984'ten bahsediyoruz. Yani önce Duhok'a giden bir yapı var. Daha sonrasında Kandil'e geçen bir yapı var. Ve oradan o Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanı kontrol eden bir terör örgütünden bahsediyoruz. Ki bu terör örgütü aynı zamanda o bölgede bir egemenlik sahası da oluşturmuş durumdaydı. Yani bunu biz söylemiyoruz. Bunu Iraklı, hatta Iraklı Kürt yetkililerin ağzından biliyoruz. Neçirvan Barzani, IKB'nin başkanı yaptığı bir açıklamada terör örgütü PKK'nın 600'den fazla köyü işgal ettiğini söylemişti. Yani buralara ne bir Irak merkezi hükümeti ne IKB'nin yetkilileri müdahale edemiyordu. Yani bir kontrol alanı söz konusuydu. Şimdi Türkiye'nin yapmış olduğu sınır ötesi operasyonlarla beraber işte Pençekilit harekatları ile beraber buradaki alandan da kovuldu. Yani aslında aynı zamanda Türkiye terörle mücadele ederken Irak'ın egemenliğine de yardımcı oldu. Irak'ın
1: Kesinlikle.
0: egemenliğine de destek vermiş oldu. İşte IKB'nin kuzeyindeki köylerden çıkmak zorunda kalan insanların geri dönüşünü de burada sağlamış oldu. O
1: Yani
0: köylerden pek çok kişi şu an dönebiliyor. Yani ben birkaç gün önce Erbil'deydim. Hem bir saha çalışması hem bir oradaki foruma katılma şansı yakaladım. Oradaki insanlarla konuştuğumuzda artık insanların işte Duhok'ta, Erbil'in dağlık kesimlerinde artık köylerine dönebildikleri, gidebildikleri, yine Süleymaniye'de mesela bir arkadaşımızla sohbet ederken ben diyor ilk kez Raniye'de bir Süleymaniye'de bir bölge var. Kandil Dağı'nın eteklerinde ilk kez Raniye'ye gidebildim diyor. Yani bu bile hani Türkiye'nin terörle mücadelesinin nasıl bir etki gösterdiğinin bence en önemli kanıtlarından bir tanesi.
1: Evet, ve düşündüğümüzde aslında Bağdat ve Erbil açısından da siyasi, idari ve ekonomik fırsatlar ortaya çıkacak.
0: Evet,
1: Bizim
0: tabii
1: bu
0: ki.
1: terörsüz Türkiye yolunda çıktığımız her adım onlar için de bir fırsat.
0: Tabii.
1: Fırsatların başında Irak'ın ülke topraklarının tamamındaki egemenliğini tahkim etmesi de geliyor.
0: Ya tabii ki.
1: Bu da çok önemli,
0: tabii ki.
1: Dikkat çekici.
0: Ya
1: Sayın
0: tabii
1: Bilgay
0: burada
1: Duman, buyurun.
0: çok özür dilerim eğer vaktimiz varsa
1: Çok
0: çok
1: kısa.
0: kısa. Yani terör örgütü PKK ile mücadele sadece dağlık alanla ilgili değil Irak topraklarına baktığımızda. Terör örgütünün Mahmur gibi, Sincar gibi şehir merkezlerinde de bir tahakküm oluşturduğunu biliyoruz. Mahmur'da bir kamp var. Güya bir Birleşmiş Milletler kampı ama yıllardır terör örgütü PKK için hem insan üretme kapasitesine sahip olduğu bir yer oldu hem de endoktrinizasyon merkezi haline geldi burası. Yani sürekli buradan işte gençlerin daha kaçırıldığı bir süreçten bahsediyoruz. Ve diğer taraftan Sincar belki de terör örgütü PKK'nın ilk kez idari bir alan oluşturdu, bir modeli ortaya koymaya çalıştı. İşte Sincar İnşa Meclisi gibi bir şey oluşturdular ki Erbil ile Bağdat arasında Birleşmiş Milletler'in de dahil olmuş olduğu 2020 yılında bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma maalesef halen uygulanamadı. Evet. Bugün terör

0: örgütü PKK'nın idari olarak da Sincar'ı kullandığını, Sincar'ı kontrol ettiğini görüyoruz. Her ne kadar işte şehir merkezi dışında bir güvenlik çemberi oluşturmuş olsa da Irak merkezi hükümeti halen bu anlaşma uygulanamadı. Halen Sincar'ın statüsüyle ilgili tartışmalar var. Terörsüz Türkiye süreci, işte terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye derken aslında biraz da bundan bahsediyoruz. Türkiye'nin yapmış olduğu bu mücadele işte Irak'taki egemenliğinde, Suriye'deki egemenliğinde sağlanmasına katkı sağlayacak ve destek verebilecek noktalar. Bu nedenle hem Irak hem Suriye'deki yönetimler bu konuda da Türkiye ile aynı paralellikte düşünüyor diye ifade edebilirim bugün itibariyle.
1: Sayın Bilgay Duman, devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi reklamlar, ardından buradayız.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8.29'u gösteriyor. Stüdyomuzda Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman var. Telefon hattımızın diğer ucundaysa Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Doktor Barış Adıbelli bizimle birlikte. Sayın Adıbelli, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda aslında terörsüz bölge isteğini de dile getirdik ve konuştuk. Yorumcu konuğumuz Bilgay Duman'dan da değerlendirme aldık. Şimdi böyle bir hedef var ve bölgede ittifaklar kurulmaya da başlandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşma bölgede nasıl yorumlanmalı? Bunu sizinle değerlendirmek istiyoruz. Mekke anlaşmasını konuşmak istiyoruz. Sayın Adıbelli.
2: Tabii şimdi terörsüz Türkiye'yi muhafaza edebilmek, bu süreci devam ettirebilmek adına bölgenin de terörden ve tehditten arınmış olması gerekiyor. Ülkenizin dışındaki süreci sadece siz yönetemiyorsunuz. Sizinle birlikte diğer ülkelerin de bu süreçte ortak hareket etmesi gerekiyor. Dolayısıyla son dönemde terörsüz bölge adına Türkiye komşularıyla özellikle Suriye ve Irak'la önemli adımlar attı. Bununla birlikte de önemli de ekonomik adımlar attı. Şimdi bunu bir adım daha öteye götürerek bölgenin diğer tehditlerden de arındırılması adına bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesine olanak sağlayan bir yeni süreç başlattı Mekke Anlaşması. Dolayısıyla bu bağlamda önemli bir adım. Bakın, yaklaşık bir asırdan beri Orta Doğu bölgesindeki en büyük eksiklik bir güven artırıcı önlemler mekanizmasının bulunmamasıydı. Yani bir güvenlik işbirliğini sağlayacak bir mimarinin, bir yapının olmaması, bir mekanizmanın olmaması buradaki sorunların hep bölge dışı güçler tarafından farklı amaçlara yönelik şekilde çözüldü veya çözülmeye çalışıldığını gördük. Onun için şimdi ilk defa daha önce tabii bunun bir deneyimi oldu. 1937'de Türkiye'nin girişimiyle Sadabat Paktı, ondan sonra 1955'te yine merkezde Türkiye'nin olduğu bir Bağdat Paktı, bunlar denendi ama o dönem kısa ömürlü oldu. Dolayısıyla şimdi tekrar 21. yüzyılın önemli simetrik ve asimetrik tehditlerine karşı durabilecek yeni bir sürecin başladığını görüyoruz. İşte Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan bunun ilk adımını attı. Bu bir üçlü işbirliği, güvenlik işbirliği mekanizması olarak belki önümüzde daha net bir şekilde bir uluslararası örgüt boyutuna kavuşacak. Üye sayısı belki daha fazla artacak. Ancak bunun ilk başlangıcı işte Mekke Anlaşması'nın imzalanmasıyla temeli atıldı. Tabii bu anlaşmanın çok tartışıldı, konuşuldu. En önemli başlığı üç ülkenin birbirinin savunmasına yönelik verdiği taahhüt. Yani bir ülkenin saldırıya uğraması halinde diğer ülkelerin de bu saldırıyı kendine yapılmış olarak kabul etmesi, o NATO'nun meşhur 5. maddesi gibi bir taahhüte girdi ki NATO'dan sonra, hatta NATO'nun dışında herhalde İlk defa, tabii Varşova Paktı da var ama Varşova Paktı 91'de kendini feshettiği için şimdi artık bunu söylemek gerekmiyor. Çünkü NATO ayakta. NATO'dan sonra bu adımı atan ilk devletler grubuyuz. Onu da söyleyeyim, bu Mekke Anlaşması'yla. Evet, birçok güvenlik tabanlı yapı var. İşte Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'ndan tutun da efendim Şangay İşbirliği Örgütü'ne ve ondan sonra başka yapılara kadar, hatta ikili yapılara kadar, hatta Rusya'nın Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü'ne kadar hiçbir yapıda bu taahhüt yok kolektif güvenlik adına. Dolayısıyla bu önemli bir adım ama sadece bu değil, bunun yanında daha önemlisi belki güvenlik alanında işbirliği. Gerçekten bu çok önemli çünkü bakın daha önce Türkiye, Suudi Arabistan'la biz zaten savunma sanayi alanında bir takım anlaşmalar imzaladı. Pakistan'da zaten bu yönde anlaşmalar imzaladı. Milgen projesi ve öteki projeler var. Ancak bunların daha bir sonraki adımı ortak üretim. Mesela Kaan uçağıyla, savaş uçağıyla ilgilendiğini, 5. nesil savaş uçağımızla Suudi Arabistan'ın ilgilendiğini biliyoruz. Belki onun dışında tıpkı Avrupa'da işte Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere bir araya gelip Eurofighter uçağını yaptıkları gibi belki de biz de başka ülkelerin katılımıyla bu bölgede kendi savaş uçağımızı, kendi askeri ekipmanlarımızı üretme aşamasına başlayacağız. Bakın Avrupa aynı zamanda Airbus uçaklarını da birlikte yapıyor ve Boeing'le birlikte dünyanın ticari uçaklarının hakimiyetini ellerinde tutuyorlar. Dolayısıyla karşılıklı taahhüdün yanında bence savunma alanındaki işbirliği de önemli.
1: Evet.
2: Bu bağlamda bizde Ar-Ge var, know-how var, mühendislik var. Suudi Arabistan'da bu işin finansmanını sağlayacak büyük bir ekonomik güç var. Öbür tarafta Pakistan'da da muazzam bir deneyim tecrübe var. İşte Çin'le ortak savaş uçağı projeleri var. Ama daha önemlisi Pakistan biliyorsunuz nükleer güç. Nükleer güç olmanın yanında Pakistan'ın bir özelliği daha var. Balistik füze teknolojisinde de çok ileri Pakistan. Yani bu nükleer füze başlıklar taşıyabilen füzelerin. Dolayısıyla orta menzilli, uzun menzilli füze teknolojisinde oldukça know-how'ları düştü. Biz de biliyorsunuz son dönemde orta ve uzun menzilli füzelere odaklanmış durumdayız. Yani burada teknoloji paylaşımından tutun da yeni alanlarda işbirliği süreci başlatılmasına yönelik adımlara kadar önü açık bir süreç. Ancak şunu da söyleyelim. Tabii şimdi en çok soru da ona geldi. İşte Husiler saldırdı, hemen adım atılacak mı? Öncelikle şu sözü, daha bu henüz anlaşma imzalanan anlaşma ülkelerin parlamentolarında onaylanmadı. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onay sürecine girecek.
1: Hı hı.
2: Ondan sonra biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı imzası resmi gazete yayınlanması ve yürürlüğe girecek. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi

0: tatile girdim. Muhtemelen Ekim ayında gelir. Bu arada komisyonda görüşülür. Dışişleri Bakanlığı komisyonda görüşülür. Dışişleri komisyonda görüşülür. Ondan sonra yürürlüğe girer. Bu haliyle mi devam eder, yoksa taraflar bir örgüte, bir sekreteryaya çevrilirler mi? Şimdi bu haliyle biraz zor devam eder. Çünkü kağıt üstünde nihayetinde bunun takibatını yapacak, bunun safhalarını belirleyecek, hangi hallerde nasıl adımlar atılacak, bunun için bir sekreteryanın olması lazım. Anladığım kadarıyla önümüzdeki dönem bu Mekke anlaşması bir patta ittifaka, bir uluslararası veya bölgesel bir güvenlik örgütüne de dönüşme ihtimali oldukça yüksek.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Barış Adıbelli. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Doktor Barış Adıbelli bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Biz Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman'la devam ediyoruz sohbetimizi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı bir de sizinle konuşalım, evet. Sayın Duman. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesi şuydu anlaşmaya da. Hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Ardından baktığınızda Dışişleri Bakanı bir mülakatında Mısır'ın katılabileceğini ifade etti. Ve bir de belki Mısır,
2: belki
1: Umman, hatta Irak'ta konuşuluyor.
2: Evet, Irak, Suriye. Belki Libya.
1: Ama o zaman çok fazla genişlediğinde süreç bir İslam İşbirliği Teşkilatı gibi ama bir savunma yapılanması, evet, mı olur? Nasıl
2: çok
1: bir...
2: Çok konuşuluyor. Yani hocam çok güzel açıkladı.
1: Genişleme
2: Barış
1: olur
2: hocam. Yani terörsüz Türkiye ile terörsüz bölgeye diyoruz ama tek başına bağlı değil. Türkiye'nin de üretmeye çalıştığı farklı ittifak projeleri ya da ittifak platformları var. Hı hı. Yine aynı şekilde, evet, yani şu an hani belki krizin en yoğun yaşandığı işte Körfez'e yönelik bir adım atıldı. Biliyorsunuz bu Mekke anlaşmasından önce de yine 14 ülkenin bir arada imzalamış olduğu, yine Suudi Arabistan'ın öncülük yaptığı, hı hı, bir deniz gücü anlaşması var ki yakın zamanda da galiba yine Kızıldeniz'e doğru deniz kuvvetlerimizden bir geminin çıkması konusunda meseleler konuşuluyor. Ya bir hani Kızıldeniz'in ve Babil Mendeb'in korunması konusunda meseleler var. Yani Türkiye farklı mekanizmalar üretmeye çalışıyor. Yine Irak ve Suriye'den bahsediyorsunuz. Irak ve Suriye ile de üçlü işbirliği ve hatta buna Ürdün'ün de dahil edilmesi, daha da bir adım öteye götürülerek yine Suudi Arabistan'ın da bu meseleye dahil olması konusunda bir ortak platform oluşturulabilir. Suriye ile Irak arasında yine enerji konusunda işbirliği gibi meseleler var ya, bunların, hı hı, da bir platforma dönüştürülmesi meseleleri önümüzdeki süreçte konuşulabilir. Türkiye'nin burada yapmaya çalıştığı şey güven adacıkları oluşturmak. Yani burada özellikle dış politikada belli konseptler belirlenmiş durumda. Çok fazlasıyla hani karalıcı mekanizmanın ağzından duyuyorsunuz. İşte Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bunları pek çok kez ifade ediyorlar. Bir bağlantısallık, yani bağlantısallık dış politikanın en önemli noktalarından bir tanesi bugün itibariyle. Bağlantısallıktan kastımız şu: ülkelerin istikrar üretmek adına birbirleriyle sadece ekonomik değil, ekonominin yanında ulaştırma, işte altyapı, işte iletişim gibi konularda da birbirleriyle ilişkilerini geliştirmesini ifade ediyor. Hatta biz bağlantısallığı yine siyasi ve askeri coğrafyalara da taşıyoruz. O nedenle bağlantısallık Türkiye'nin dış politikası açısından önemli konulardan bir tanesi. Yine en çok dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesi bölgesel sahiplenme oluyor, bildiğiniz gibi.
1: Evet.
2: Bölgesel sahiplenmenin de amacı şu: bölgemizdeki sorunlara biz bölge ülkeleri olarak çözüm bulalım diyoruz. Ki yine Mekke Anlaşması'nın en önemli noktalarından bir tanesi de işte bu bölgesel sahiplenme ile ilgili.
1: Burada yine Hakan Fidan'ın açıklaması şu: bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyor, daha da akut hale getiriyor, maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, refahlarını aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor.
2: Aynen öyle. Sayın Bakanımız bu konuyu zaten net olarak ifade etmiş durumda. Kurumsal noktalara gitmesi

0: buradaki temel mesele. Yoksa hani her ülke her ülkeyle neredeyse, eğer bir hani düşmanlık ya da bir rekabet durumu yoksa çok yakından görüşüyor. Ama burada işletilebilir mekanizmalar üretilmesi gerekiyor. İşte hem Deniz Anlaşması, hem işte Kızıldeniz'e ilişkin anlaşma, hem yine Mekke Anlaşması, bu mekanizmaların kurulmasını sağlayacak konular. Hocamız da söyledi, yani hani bu konuda atılması gereken adımlar var. Ama bu anlaşmanın sağlanmış olması bile son derece önemli. İşte daha öncesindeki süreçlerde bir Orta Doğu NATO'su, bir Arap NATO'su gibi ifadeler kullanılmıştı. Yani bunlar zaman zaman konuşulan meselelerdi. Bunu Türkiye bence hani tekil bir coğrafyaya, tekil bir bölgeye de indirgemek istemiyor. O nedenle meselenin hani bütün bölge ülkelerine açık olduğu da net bir şekilde ifade ediliyor. Bugün Dışişleri Bakanımız Libya'ya gidiyor. Belki de bölgede tek Libya politikasını uygulayan ender ülkelerden bir tanesi Türkiye. Libya'nın bu meseleye dahil önemli. Türkiye Mısır'la ilişkilerini son dönemde geliştirdi, biliyorsunuz. İkili anlaşmalar imzalandı. Yine hem Minas Ekonomik Bölge Anlaşmaları, hem savunma işbirliği anlaşmaları imzalandı. Bunların genişlemesi de önemli. Ama tabii hani kontrolsüz bir büyümeden bahsetmiyoruz burada, ya da işte kontrolsüz büyüme olduğu zaman zaman zaman sürecin yönetilmesi de zorlaşıyor. Türkiye hakikaten bu konuda somut adımlar atabilecek bir mekanizmanın oluşturulması peşinde. Çünkü bugün Hürmüz'ü konuşuyoruz. Hürmüz'ü konuşurken işte bir sonraki adımın acaba Babil Mendeb olup olmayacağı konusunda şüpheler var. Çünkü Husiler bu meselenin doğrudan içerisinde. O nedenle Babil Mendeb'in, Kızıldeniz'in korunması da önemli olacak. Çünkü Hürmüz sıkıştı, evet. Ama Babil Mendeb'in de sıkışması demek uluslararası piyasanın daha da daralması anlamına gelecek. O nedenle yani, atılan adımlar, atılan önlemler, güven artırıcı önlemlerin sağlanması bu noktada çok önemli. O nedenle Türkiye'de dış politikasında tüm diplomatik atılımlarını şu an itibariyle sağlamış durumda.
1: Devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi reklamlar, ardından buradayız.
2: Reklamlar. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Setur Yaz Show.
6: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları veririz.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S25 FE 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 40.999 liraya. Samsung UE85M70H 80

0: anda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Karnın zil çaldığında
1: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.46'yı gösteriyor. Şimdi ise ABD-İran arasında masada bir yol kat edilebildi mi? Bunu değerlendireceğiz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, günaydın.
2: Merhaba efendim, günaydın.
1: Dün esasında Mekke anlaşmasının İran cephesinden nasıl yorumlandığını konuşmuştuk. Biraz önce de konuklarımızla bu konuyu değerlendirdik. Mekke anlaşmasını bölge için ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Şimdi sizinle de ABD-İran arasında masada ve sahada neler yaşanıyor bunu konuşmak istiyoruz Sayın Aykaç. Son bilgileri almak istiyoruz. Dün ifade etmiştiniz İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Muhammed Bakır Kalibaf'ın Pakistan'a ziyaretleri olacaktı. Bu ziyaretlerden çıkan haberler var mı? Bir gelişme var mı müzakereler konusunda?
2: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arka kapı diplomasisi devam ediyor. Katılmış olduğumuz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün toplantısında İsmail Bekai, işte biz davet aldık, hem Abbas Arakçı hem Dr. Muhammed Bakır Kalibaf süreç içerisinde Pakistan'a gidecek. Ama o gitmeden dün Pakistan İçişleri Bakanı geldi. Bu Muhsin Nakb Abbas Arakçı ile görüştü. Hem de akşam saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian'la görüştü. Tabii yaptıkları açıklama işte ikili ilişkiler, bölgesel meseleler, ama biz de bunu çok iyi biliyoruz ki bu mesele daha çok Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili mesaj getirme ve mesaj götürme meselesi. Bu bağlamda Hürmüz Boğazı üzerinde duruluyor. Yani içte de şu anda yapılan açıklamaların çoğunun vurgusu Hürmüz Boğazı üzerinde. Yani Amerika Birleşik Devletleri bunun eski haline, parasız ve herkese rahatlıkla geçiş sağlayabilecek eski düzen, İran ise artık bundan sonra kontrollü ve aynı zamanda masrafların karşılığında para alma işlemi şeklindeki bir yaklaşımı söz konusu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, biz dedi genel çerçevede güzergah belirleme üzerinde özellikle Umman'la çalıştık. Bu yakında dedi deklare edilecek ayrıntıları. Ama para alma meselesi, yani geçiş ücreti değil ama yapılan işte harcamalar ve bakım meselesiyle ilgili para talebimiz olacak. Yani o zaman ondan sonra tekrar demek ki dile getirilecek. Fakat bunun netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantılı olduğunu da bir ara bir cümle sarf ederken söyledi. Dedi ki İran ve Umman arasındaki bu mesele bizimle ilgili ama Amerika ile de ilgili. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile de paslaşılıyor yani bu noktada. Çünkü nihai noktada oranın açılıp açılmaması çok önemli bir

0: durum arz ediyor ve İran'da da tabii son dönemde değişiklikler meydana geldi malumunuz. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri değişti.
1: Evet.
0: Muhsin Rezai oldu. Muhsin Rezai asker ve aynı zamanda İran-Irak Savaşı döneminden bu yana tecrübeli ve birçok alanda bulunmuş. Ve son dönemde onun tercih edilmesinin de tabii ki bir takım gerekçeleri muhakkak var. O bir açıklama yaptı. Dedi ki Hürmüz Boğazı Amerika Birleşik Devletleri savaş ve ablukayı sona erdirip İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakana ve Lübnan ve Gazze dahil olmak üzere bölgedeki savaş sona erene kadar yeniden açılmayacak. Hürmüz Boğazı tüm koşullar yerine getirilene kadar kapalı kalacak. Öte taraftan yine İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi yine bir açıklama yaptı. Yani görüşmeler tıkanırsa savaş olma ihtimali belirir. Büyük ihtimal onun üzerine herhalde bina ediliyor. Mesela o da diyor ki Hüseyin Muhibbi, İran'a yönelik bir tehdit tekrar ortaya çıkarsa yüz binlerce kilometrelik enerji iletim hatları, binlerce enerji santrali, tüm Amerikan ve Amerikan olmayan sistemler. Bakın burada artık Amerika gidi aşıyor, Amerikan olmayan sistemler ve hatta internete bağlı küresel altyapı risk altında olacaktır. Yani bu ciddi manada anlaşılamaması halinde savaşın ayak seslerinin de gelebileceğine dair bir veri. Bakalım süreç içerisinde ne olacak? Dediğimiz gibi İran tarafı her ne kadar biz direkt müzakere yapmıyoruz derse de bu ilişki arka kapı diplomasisi şeklinde devam ediyor. İran'da netice itibariyle bir anlaşma arayışında ama Hürmüz Boğazı noktasında ileri sürdüğü şartların gerçekleştirilmesi için sonuna kadar direnecektir. Bu direniş gerçek manada sahada yeniden bir kapışmayla nasıl bir seyir alır? Tabii onu şu an için tahmin etmek zor. Ama İranlı yetkililer, şu anda siyasi yetkililer de, askeri yetkililer de yaptıkları açıklamalarda Hürmüz Boğazı noktasında biz geri adım atmayacağız. Evet. Her neye mal olursa olsun diyorlar.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan son bilgileri aldık kıymetli dinleyicilerimiz. Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman'la devam ediyoruz. İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir yasa hazırlığı var. İran evet. Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yeni yasayla düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanacağını söyledi. Belki de bunda Ukrayna'dan bir saldırı gerçekleşmişti İran gemisine. Evet. Bunun da etkisi olabilir bu yasa
2: Hazar'da
1: hazırlığından.
2: Olmuştu.
1: Gerçi o Hazar'da olmuştu.
2: Evet, Hazar'da olmuştu. Yani
1: bu tür zaten güvenlik endişeleri etkili olmuş olabilir.
2: Yani şöyle İran kendisini hani dik gösterebilmek için her türlü adım atmaya çalışıyor.
1: Evet.
2: Yani burada hani içeride de işte bir yasa hazırlığımız var diyor ama yani Hürmüz meselesi de sadece İran'ın inisiyatifine bağlı değil. Bildiğiniz gibi son dönemde Umman'la Hürmüz'e yönelik bir mekanizma oluşturabilmek için de
1: o
2: bir çalışma var.
1: O konu da çok
2: var.
1: Şaşırtıcı Sayın Bilgay Duman. Çünkü Umman'ı biz savaşın başından bu yana çok fazla konuşmadık. Son dönemde muhatap alınır vaziyete geldi Umman.
2: Ya çünkü şöyle hani haritayı açıp baktığınızda işte Umman Denizi zaten adı üstünde. Umman Denizi'ne açılıyor Hürmüz. Hı hı. Ve Umman'ın Hürmüz'de evet. bir kara münhasır ekonomik bölge parçası var ve o nedenle Hürmüz'ü tekil bir İran hamlesi de çok fazlasıyla hani rahatlatmayacak bir mesele. Diğer taraftan tabi aslında işte Basra Körfezi'nden konuşuyorsunuz. Basra Körfezi deyince işin içerisine pek çok ülke giriyor. İşte İran'ın pozisyonuna baktığımızda işte Katar bundan etkileniyor. Kuveyt bu hı hı. meseleden etkileniyor. Irak bu meseleden etkileniyor. Aslında her ne kadar Hürmüz konusunda elinde bir manivela, bir kilit olsa da diğer taraftan diğer ülkelerle de ilişkilerini bozma noktasında özellikle Irak bu konuda yine ön plana çıkacak. Çünkü son dönemde yani İran'a karşı daha mesafeli durduğunu görüyoruz.

0: Irak'ın biraz daha ABD ile ilişkiler ki son dönemde yeni başbakan Ali Zeydin'in işte ABD ziyaretindeki ABD-Irak yakınlaşmasını görmüştük. Yani ABD ve İran mücadelesi hep Irak'ın ana konularından bir tanesi olmuştu. Son dönemde yine Irak merkezi hükümeti gittikçe ABD'ye yakınlaşma bir pozisyonu aldıktan sonra Irak'taki İran'a yakın Şii milisler de bir aksiyon içerisine girmişti ki o milislerin silahsızlandırılmasına yönelik konularda da Irak'ta da adımlar var. O nedenle yani ABD-İran mücadelesi sadece Hürmüz ve işte Basra boyutuyla değil diğer ülkelerle ilişkiler boyutuyla da düşünülmeli. Şu an Hürmüz İran'ın elinde önemli bir manivela ama diğer taraftan ABD'nin de buradaki etkisi sürüyor. Bildiğiniz gibi halen bir abluka var. İşte en son yapılan açıklamalarda 55 geminin burada durdurulduğu biliniyor. İki gemiye el konuldu. Yani ABD'nin de burada askeri bir tahakkümü var. Şu anki esas mücadele ABD-İran savaşında yani Hürmüz'de kilitlenmiş gibi. Dediğim gibi yani Birleşik Arap Emirlikleri'ni biraz daha dışarıda tutabiliriz. Çünkü Bender Abbas Limanı ile Hürmüz'ü bypass ederek daha güneye doğru açılabiliyor. O noktada Birleşik Arap Emirlikleri daha rahat gözüküyor ama diğer ülkeler açısından Hürmüz'deki kilitlenme çok ciddi sorun yaratıyor. Toplantı konuşmamda da söylemiştim. Yani birkaç gün önce Irak'taydım. Bakın Irak gibi petrol üreten bir ülkede benzin fiyatları yani 2 dolara yaklaşmış durumda. Bu Irak gibi bir ülke açısından son derece önemli bir mesele ki geçtiğimiz hafta orada sohbet ettiğimiz arkadaşlar bir hafta öncesine kadar 5 gün boyunca petrol verilemedi. Verilen de çok pahalı oldu ve biz oradayken dahi benzin fiyatları işte 1800 dinar, 2000 dinar, 2100, 2200 yani böyle gün gün artmaya başladı. Biz en son geldiğimiz noktada 2500 dinara kadar çıkmıştı. 1 dolar orada yaklaşık 1500 dinar işte 2 dolara yaklaşan bir benzin fiyatından bahsediyoruz. O yüzden buralardaki geçişler de bu benzin fiyatlarının artmasına, ekonominin etkilenmesine sebebiyet veriyor ama İranlı dostlarımızla da Irak'ta konuşma şansı bulduk. Onların da söylediği ülke içerisindeki ekonomik baskının son derece yükseldiğini ifade ediyorlar. Evet. Şimdi yaz dönemleri biz gittiğimizde 50 derecenin üzerindeydi sıcaklıklar. Şimdi benzin bulamayınca elektrik benzinden üretiliyor. Elektrik üretilemiyor. Elektrik kesintileri yaşanıyor. İşte çok sıcak. Bu konu zincirlemesine hem gıda hem işte ilaç hem sağlık meselelerine kadar günlük yaşama kadar etkiliyor. Aynı şey İran'da da son derece etkili.
1: Trump'ın açıklamalarında dahi görebiliyoruz İran'ın ekonomik anlamda zorlandığını, çok zor durumda olduğunu, kendi askerlerine dahi maaş ödeyemediğini açıklıyor.
0: Yani Donald Trump'a her zaman inanamıyoruz tabii bildiğiniz gibi. Evet. Hani, bugün söylediği yarın tutmuyor ama maalesef sahadan gelen bilgiler de bunları doğruluyor ki Harun Aykaç da bunu net olarak ifade etti. Ülke içerisinde problem yaratıyor. Yani çok hani sürdürülebilir bir süreç değil gibi. Umuyoruz bir an önce hani bu kriz çözülür. İşte dün yine Trump'a gazetecilerin sorduğu soru var. Barış müzakereleri devam edecek mi? İran'a güveniyor musunuz? İran'a güvenen belki de en son kişi benim. İran'a güvenmiyorum. Ne olacağını göreceğiz dedi. Yani bunu söylüyorsa yeniden böyle bir saldırı planı var. Ama tabii işin içerisine silah kapasiteleri de girmeye başladı. Yavaş yavaş hani ABD'nin de işte füze stoğunun tükendiği ya da işte haberledi. Maliyet açısından da artık yönetilebilir bir süreç olmadığına yönelik haberler var. Yani çoklu dinamiklerle izlediğimiz bir süreci görüyoruz. Artık bizler de hani akademisyen, araştırmacı ya da hani gözlemciler olarak artık süreci nasıl takip edebileceğimiz konusunda da böyle kafamızda hep soru işaretleri var. Evet. Artık biz de süreci takip ediyoruz. Çünkü geleceğe dair bir çıkarım yapabilmek Trump gibi işte İran gibi bir ülkeyle, Trump gibi bir figürle çok da kolay olmuyor.
1: Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yorumcu konuğumuzdu. Emeğinize sağlık Sayın Duman. Ve sevgili dinleyicilerimiz, terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan

0: yolda atılan adımları konuştuk. Mekke savunma anlaşmasını konuştuk. ABD-İran arasındaki gerilimi, acaba müzakere masasında bir adım atılabilir mi? Bunu değerlendirdik. Şimdi 9'da haberler var. Haberlerin ardından gündem ikinci bölümüne karşınızda olacağız. Saat 9.
1: Haberler.
2: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 ayrı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesini tarihi adım olarak değerlendirdi. İç cephenin güçlendirilmesinin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lider olarak koordinasyonunu yürütecek. Emniyet ve jandarma eş güdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler, TBMM'de kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlur sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrail işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri sunduk.
3: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: 10-17 Ağustos tarihleri arasında birinci nesil Core 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus Vivobook 15 Notebook 23.999 liraya. Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet mavi SMX520N LBRTUR 18.599 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
12: HDI Sigorta.
13: Reklamlar.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Ve saat 9'u 8 dakika geçiyor. Sevgili dinleyicilerimiz, gündem ikinci bölümle karşınızdayız. Tekrar günaydın. NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş stüdyomuzda. Sayın Akbaş, hoş geldiniz. Günaydın.
3: Hoş bulduk. Günaydın.
2: Sizinle burada her hafta çarşamba günü terörsüz Türkiye sürecini konuştuk. Ve süreçte atılan adımları, aşamaları değerlendirdik. Ve süreç kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair bu kanun teklifiyle ilgili aslında ön bilgileri de sizden almıştık ve bu teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 467 kabul oyuyla birlikte 12 saat süren bir düzenleme, ama bu süre biraz daha uzundu anladığımız kadarıyla. İyi bir mesai yapıldı. Ardından bir hatıra fotoğrafı çekildi vekillerin, her birinin olduğu. Tabii kabul oylarının verildiği, veren vekillerin yer aldığı diyebiliriz. Tarihi bir ana siz de tanıklık ettiniz Sayın Özgür Akbaş. O gün mecliste neler yaşandı, ben bunu da merak ediyorum. Bir de tabii bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili atılan adım ne demek oluyor? Bu kanun kapsamında neler hayata geçirilecek? Hangi koşullar var? Detaylıca değerlendireceğiz.
3: Evet. Şimdi öncelikle şunun altını çizelim, çünkü bir yanlış anlama var. Yani onu düzeltmek lazım. Hı hı. Şimdi bu kanun teklifi yasalaştı, evet, ama yasalaşmasıyla birlikte bir şeyler bitti ya da başlamadı.
2: Evet.
3: Neden? Çünkü PKK'nın silah bırakması şartı. Hı hı. Kendini koruyor. Düzenlemede buna ilişkin çok önemli vurgular var. Teyit ve tespit mekanizmasının çalışması lazım. Evet. Şimdi bundan sonra artık bütün gözler, bütün dikkatler sahada. Sahadan gelecek bilgiler, ama tabii onun öncesinde bu yasayla birlikte, yasanın hem birinci maddesinde hem yedinci maddesinde öngörüldüğü gibi bir kurul kurulacak. O kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında olacak, kurulacak. Kimler olacak o kurulda? Adalet Bakanı, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanı İbrahim Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz olacak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Oktay Memiş yer alacak. Böylesine geniş kapsamlı güvenlik bürokrasisinin ve bakanların da olduğu bir kurul. Bu kurul alt kurullar da kurabilecek. O kurullarda işte savcılar da görev alabilecek. Ve ne yapacak bu kurul? PKK'nın silah bırakıp bırakmadığını tespit edecek. Teyit ve tespit edecek. Şimdi bunlar olmadığı sürece bu kanunun yürürlüğe girmesi de söz konusu değil. Bunun bir altını çizmekte fayda var. Şimdi meclise geri dönecek olursak, evet, mecliste yoğun bir mesai yapıldı, ama şöyle bakalım sürece, 2 yıllık bir süreç bu. Hatırlanacaktır, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muş'ta, Malazgirt Zaferi de iç barış vurgusu yapmıştı. Aslında o bir sinyaldi. Sonrasında 1 Ekim'de meclisin açılış töreninde yaptığı konuşma yine buna yönelik bir vurguydu. Ardından o gün yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin DEM partililerle tokalaşması,
2: evet,
3: bu süreci aralamıştı. Ve ardından da Sayın Bahçeli'den gelen mesajlar ve sonrasında süreç ilerledi. Bir komisyon kuruldu. 2025 yılının 5 Ağustos tarihinde Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Hmm. Şimdi ilk olarak siyasi partilerin bu komisyonda bir kere uzlaştığını gördük. Hani şimdi 467 milletvekilinin kabul oyu, yani tarihi işte çok büyük bir uzlaşma, işte biraz şaşırmış gibi geliyor insanlara ama aslında şaşırmaya gerek yok. Neden? Çünkü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da 52 milletvekili orada ortak bir imza attı. Sadece 2 milletvekili orada oy vermedi. Daha doğrusu ret oyu verdi. Hı hı. Ama geri kalan, işte İYİ Parti'nin katılmadığı bir komisyondu bu. Zaten genel kurul görüşmelerinde de, komisyon görüşmelerinde de İYİ Parti yine reddetti süreci. Terörist Türkiye tamamen karşı İYİ Parti.
2: Evet.
3: Ama onun dışında büyük bir mutabakat vardı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sırasında. Hı. Ve ortak bir rapor hazırlandı. Onları hatırlayalım. Şimdi o sürecin hemen sonrasında, bir sene sonra, yine 5 Ağustos tarihinde bu kez bu terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak bir 12 maddelik bir çerçeve yasa teklif. Hani hep kod yasa olarak anlattık ya burada. Aslında bu yasa teklifinin ayrıntılarını dinleyicilerimiz biliyordu. Çünkü evet, her çarşamba biz anlatıyorduk bu ayrıntıları. Bu kod yasa ya da işte çerçeve yasa teklifi sunuldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Eleştiriler oldu. Anayasa aykırılık içerdiğini ifade ediyor İYİ Parti. Bunu vurguluyor. Hep de vurguladı. Aslında...

0: Şunda da vurguladı.
1: Türkiye'ye karşı değil İYİ Parti ama sürece, bu işletilen sürece karşı. Hemen bu hatırlatmayı, düzeltmeyi evet, belki yapalım.
0: Bunu vurguladı. Komisyonda da dile getirdi. Hatta şimdi komisyonun aşamasında 18 saatlik bir süreç yaşandı. Ve çok demokratikti. Yani birebir takip ettiğim için sabaha kadar ben de milletvekilleriyle birlikte takip ettim. Yayınlar yaparak anlattım. Herkesin konuşma fırsatı vardı. Herkes ne düşünüyorsa bu teklife ilişkin dile getirdi. Tartışmalar yaşanmadı mı? Yaşandı. Zaman zaman tansiyon yükselmedi mi? Yükseldi. Ama bunlar çok normal. Çok normal. Yani biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne kanun teklifleri gördük, ne tartışmalar, ne uçan tekmeler, laptopların, bilgisayarların havada uçtuğu kanun teklifleri gördük. Ama burada yani itiş kakış bile olmadı. Sadece yükselmeler oldu. Birbirinin üzerine yürüyen milletvekilleri oldu elbette. Ama bunlar çok normal. Çünkü çok tarihi bir teklif. Çok önemli bir teklif. 50 yıllık Türkiye'nin terör sorununu çözmek adına ortaya konulmuş bir teklif. Bu nedenle böylesi tartışmalarda normaldi komisyon aşamasında. Genel kurul aşamasına geçecek olursak.
1: Evet.
0: Genel kurulda da bir 12 saat sürdü. Tabii 12 saat aslında böylesi bir yasa teklifi için çok yoğunluklu bir zaman dilimi değil. Temel yasa olarak ele alındığı için aslında kısa sürdüğünü söyleyebiliriz. Neden? Çünkü temel yasa olarak bu bir stratejidir. İktidarın kullandığı bir stratejidir. Muhalefet ne yapar? Muhalefet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidarın istemediği bir kanun teklifini engellemek adına grup önerileri verir. Grup önerileri vererek süreci uzatır. Süreci uzatmakla kalmaz. Her maddede, her bölümde işte anayasaya aykırılık önergeleri vererek engellemeye çalışır. Ancak temel yasa olarak getirdiğiniz zaman temel yasanın bir kere önce tüm üzerine görüşmeler yapılır. Ardından bölümlere geçilir. Bu düzenlemede 6 madde, 1. bölüm, 6 madde ikinci bölüm olmak üzere 2 bölüm halinde el alındı. Ve tabii konuşma süreleri temel yasada düşüyor. Bu nedenle de işte 12 saatte tamamlandı. Aslında gece 1 gibi biter diye düşünüyorduk ama öyle bir hesaplama yapmıştık. Saat 10.30 sularında tamamlandı. 467 milletvekilinin kabul oyu gerçekten çok güçlü bir kabul oyu. Ama az önce yayının başında da söylediğim gibi zaten bu konuya ilişkin, yani bu konunun çözülmesine ilişkin büyük bir bütünlük var, bir dayanışma var. Bu konunun çözülmesini herkes istiyor. Artık kanın durmasını, silahların tamamen kırafa kalkmasını ya da işte yok edilmesini herkes istiyor. Tüm evet, Türkiye'de herkes istiyor yani.
1: Peki Sayın Özgür Akbaş, 467 kabul diyoruz, 87 red, 7 çekimsel, 2 de mükerrer oyla kabul edildi ve yasalaştı diyoruz. 7 çekimsel kimlere ait?
0: Şöyle, aslında biz bunun bir analizini çıkarttık. Şimdi burada İç Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki milletvekillerinin bu düzenlemeye çok sıcak bakmadıklarını çok net bir şekilde gördük.
1: Evet, böyle bir
0: analizini çıkarttığımız zaman şöyle, aslında partiler üzerinden gittiğimiz zaman örneğin AK Parti'de 277 milletvekili var ama 268 milletvekili oy kullandı. Oysa ki bu kadar kritik bir düzenlemeye herkes davet edilmişti ama tabii gerekçeleri olan milletvekilleri var. Ama önemli isimler var. Örneğin işte Kürşat Zorlu İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı, genel başkan yardımcısı. Ama kendisi yurt dışında, Macaristan'da olduğu için katılamadı oylamaya.
1: Evet.
0: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda üyesiydi Sayın Kürşat Zorlu. Katılamadı. Turul Türkeş, Alparslan Türkeş'in oğlu Turul Türkeş, yine AK Parti milletvekili.
1: Evet.
0: Yine katılamayanlar arasında. Onun dışında şöyle vurgulayalım. İç Anadolu'dan seçilen milletvekillerinden 10'u yasaya hayır oyu veriyor. 8 milletvekili ise oylamaya katılmıyor. Karadeniz'de ise 14 milletvekili yasaya red veriyor. 3 milletvekili oylamaya katılmıyor. Böylece İki bölgeden toplam 24 milletvekili yasaya açık biçimde karşı çıkıyor.
1: Evet.
0: 11 milletvekili oylamaya katılmıyor. Yani kritik oylama

araştırmanın milletvekili bazında sonuçları partilerin tutumlarının yanı sıra oyların coğrafi dağılımı açısından da dikkat çekici bir tablo ortaya koymuş durumda. Kesinlikle. Şimdi AK Parti'de evet işte 8 fire varmış gibi gözüküyor ama gerekçeleri olan milletvekilleri var, katılamama sağlık problemi olanlar var. Evet. Örneğin DEM Parti'de aslında tam destek geldi ama bir milletvekilinin ciddi bir sağlık problemi var, gelemedi. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nde 2 milletvekili gözüküyor. Birisi Celal Adan, oturumu yönettiği için oy kullanamadı. İkincisi İzzet Ulu Yönter. Zaten imza da atmamıştı ama son dönemde, yani görevden alındığından bu yana zaten meclise de gelmiyor. Evet. Yani öyle bakmak lazım olaya. Şimdi kafa karışıklığı Cumhuriyet Halk Partisi de var gibi gözüküyor. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koşulsuz destek açıklaması yaptı. Yani grup kararı alınmış gibi bir hava vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama baktığımız zaman 2 milletvekilinin red oyu verdiğini görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve 14 milletvekilin, ki Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bunlar, 14 milletvekilinin de oylamaya katılmadığını yine görüyoruz. Peki yeni partiye bakacak olursak, yeni partiyi nasıl değerlendirin?

0: Sonra genel kurul konuşmasında biz barışın önüne engel olmayacağız dedi. Çünkü siyaseten izlediği sürece baktığımız zaman Özgür Özel'in komisyon kurulmasını öneren, o dönemin CHP genel başkanıydı, komisyon kurulmasını önermişti, destek olmuştu. Şimdi hayır demesi bir çelişki yaratacaktı. Bu yüzden ne yaptı? Ben de yöneticilerim evet diyeceğiz dedi ama işte kendi bölgelerinde, kendi seçim bölgelerinde seçmenleri ne diyorsa ona göre milletvekiller hareket etsin dedi. İşte böyle bir tabloda da 54 milletvekili hayır dedi, 35 milletvekili de evet dedi. Şimdi ilk başta acaba yani grupta sıkıntı mı var tartışmasına da yol açtı bu. Ama dün yeni parti milletvekilleri destek açıklaması yaptılar Özgür Özel'e.
1: Bir de yeniden Refah Partisi'nin tutumu eleştirilerin odağındaydı diyebiliriz Sayın Özgür Akbaş. Başta hayır, ben öyle hatırlıyorum, eğer bir yanlışım olursa siz de düzeltin lütfen Sayın Akbaş. Hayır açıklamasında bulunmuştu Sayın Fatih Erbakan. Ardından çekimser olacakları kanaatine varıldı. Bu da bazı kesimlerce belki hayal kırıklığına uğratılmış gibi ifade edildi, ne dersiniz?
0: Yeniden Refah Partisi aslında tavrını koymuştu. Ama burada tabii Yeniden Refah Partisi önce red verecek denildi. Sonrasında şimdi çekimser kim verdi diye sordunuz ya. Evet. Çekimser oy veren Yeniden Refah Partisi. Evet. Yeniden Refah Partisi, tabii çekimser oy veren başka milletvekilleri de var. Şimdi baktığınız zaman aslında Yeniden Refah Partisi milletvekili seçilebilir miydi Sayın Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi'ndeki milletvekilleri kendi başlarına girseydiler 2023 seçimlerinde baktığımız zaman? Yani barajı geçebilirler miydi? Geçemezlerdi. Nasıl girdiler? AK Parti kontenjanından girdiler. Bu yüzden baktığımız zaman şimdi ise bunun karşısında bir tavır alınıyor. Bu önde tabii yoğun bir eleştiri var Yeniden Refah Partisi'ne. Ama Yeniden Refah Partisi'nde bu ilk değil tabii. Yani iktidarın şu an karşısında konumlanmış durumda. Bu noktada da Sayın Fatih Erbakan bu sürece ilişkin şöyle bir yorum yaptı. Bu referanduma götürelim bu konuyu dedi. Yani halka soralım dedi.
1: Evet.
0: Bu nedenle de işte çekimser oy kullandı. Şimdi bu daha tartışılacaktır. Yani kolay kesinlikle bir konu değil. Çok hassas bir konu. Siyasetin de aslında kolayca halledebileceği bir konu değil siyaseten. Yani çünkü toplumun her kesiminden oy almak istiyorsunuz. Yani işte sadece Kürt seçmeni değil, yani Türk seçmeni var. Yoğunluklu olarak Türk seçmenden oy almayacaksınız. Bunun nasıl stratejisini kuracaksınız, değil mi?
1: Evet, evet. Seçmeni karşınıza almak istemezsiniz bir siyasetçiyseniz.
0: Yani, evet, yani bu zaten en önemli nokta.
1: Evet.
0: Ama bir yandan da bir sorun var. O sorunu da nasıl çözecek siyaset? Ya yani evet, nasıl bir neşter vuracak? İşte siyaset biraz da cesaret işi.
1: Bu da sorunu çözmenin yollarından biri. Bu biri, da deneniyor.
0: Biri. Ama zaten yayının başında da söyledim. Kanun çıkması her şeyin başlaması ya da bitmesi anlamına gelmiyor.
1: Evet.
0: PKK'nın mutlaka ve mutlaka silahı bırakması, mağaralardan çekilmesi, bunun teyit ve tespit mekanizmasıyla ortaya konulması, raporlaştırılması, sonrasında Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının çıkması. Biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı toplanıyor. Orada değerlendirilecek ve denilecek ki PKK artık tehdit olmaktan çıkmıştır.
1: Evet.
0: Bu denilecek. Bu denildikten sonra bu karar resmi gazetede yayınlanacak ve süreç başlayacak. Şimdi, ve 6 aylık süreç. 6 ayda yazılı başvurmaları gerekiyor.

0: Şimdi bir de biz bu süreci konuşuyoruz, vaktimiz de kaldığı için biraz Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in öncülüğünde açılan yeni dosyalar var. Bu yeni dosyaları, belki yeni soruşturmaları da konuşmakta yarar var diye düşünüyorum Sayın Özgür Akbaş. Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi davası tekrar konuşuluyor, konuşulacak ve araştırılıyor. Yeni gelişmeler var. Bununla birlikte gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun eşiyle ve oğluyla da bir araya geldi Sayın Akın Gürlek. Bu konuda da bu cinayetin aydınlanması, tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor. Yeni bir dönem başlıyor diyebilir miyiz Türkiye'de ve bu soruşturmalar konusunda da ne tür gelişmeler olabilir? Bize neler anlatırsınız?
1: Tabii Fenerbahçe'yi de unutmayalım.
0: Elbette Fenerbahçe'nin
1: evet,
0: de
1: 11 yıl sonra 5 gözaltı söz konusu. Şimdi evet, karanlıkta hiçbir dava kalmayacak diyor Sayın Akın Gürlek, Sayın Adalet Bakanı. Bu konuya ilişkinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. İşte Fenerbahçe olayı, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Muhsin Yazıcıoğlu, yani gerçekten işte öldürüldü mü, FETÖ parmağı var mı, bunların hepsine bir kez daha bakılacak. İşte Uğur Mumcu olayı, yani 1993'te arabasına konulan o bombayla
0: evet,
1: yaşamını yitirmişti. Kim yaptı bunu? İşte 2000'li yıllarda, 2000'de bunun aslında bir noktada bir devlet katillerini bulduk gibi bir çerçeve ortaya koymuştu ama ikna olmadı tabii toplum, yani ne aile ne topluma ikna olmadı. Arkasında başka birileri olduğu düşünülüyor. Yani Uğur Mumcu niye öldürülmüştü o süreçte ki 93 biliyorsunuz çok karanlık bir yıldır.
0: Evet.
1: Yani 93 Adnan Kahveci, Özal'ın prensi ölmüştür bir trafik kazasıdır ama Kürt raporunu hazırlamıştır. Bakın yani aslında ayrıntılı baktığımız zaman Abdullah Öcalan da demiştir ki aslında bu sorun da 93'te çözülecekti ama bir darbe mekaniği devreye girmişti diye konuştu. Daha yeni, hı hı, çok yeni. Bakın yani bu yüzden bu konu çok hassas diyoruz.
0: Evet, iç içe geçmiş konular.
1: Yani her darbe gerisi, mekaniği nasıl devreye girdi? 93'te neler neler oldu? Adnan Kahveci, Özal bir rapor istiyor dönemin Cumhurbaşkanı. Adnan Kahveci'yi görevlendiriyor. Adnan Kahveci prensi, müthiş bir adam. Bir Kürt raporu böyle bir çözülür diyor bu mevzu. Sonrasında çok garip bir şekilde trafik kazasında ölüyor. Uğur Mumcu PKK ile ilgili son dönemde yazıları yazıyor. Bir anda arabasına bomba konuluyor ve ortadan kaldırılıyor. Ardından Eşref Bitlis.
0: Evet.
1: Eşref Bitlis'in, yani Eşref Bitlis belki o da o konu da irdelenecektir.
0: Evet, sırayla.
1: Sonra ne oluyor? Sonra Turgut Özal da ölüyor kalp kriziyle.
0: Evet.
1: Yani 93 yılı böyle bir yıl.
0: Şimdi Sayın Özgür Akbaş, Akın Gürley'in açıklaması, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in açıklaması şöyle: özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, Uğur Mumcu konusunda olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda devlet sonuna kadar kararlılıkla mücadele edecek. Siz de işte oraya temas ettiğiniz açıklamanızda bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz ifadesi çok kıymetli ve dikkat çekici bir açıklama. Şimdi yine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne dair yapılan araştırmada da FETÖ izine rastlanıyor. Derinleşecek, araştırılacak. Yine Rojin Kabayiş dosyası, Gülistan Doku dosyası ve bunların aydınlatılması konusunda da siz de ben atlamıştım, siz de dile getirdiniz. Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanması, şoförünün başından vurulması, ağır yaralanması davası dosyası var. Bu dosyanın da tam manasıyla aydınlatılması gerekiyor. Şimdi dosya tüm bu kafalarda soru işareti bırakan konuların aydınlatılması gerekiyor. ne zaman olursa olsun ve süre ne kadar uzarsa uzasın aydınlatılması gerekiyor. Toplumun buna ihtiyacı var. Şimdi siyasi gelişmeler bu yönde. O gün meclisteydiniz, terörsüz Türkiye kanunu geçti ve şimdi bu kanunla ilgili, o gün yaşananlarla ilgili belki pek de bizim ekranlarda görmediğimiz konuları bize anlatın istiyorum Sayın Özgür Akbaş. O gün siyasilerin mesajlarına dair, görünüşlerine, belki iletişimlerine dair ifadeleriniz neler olur? Az da bir süremiz var.
1: Evet. Bir kere bugün de önemli bir toplantı var. Onu da vurgulayalım. Meclis Başkanı ve Sayın İçişleri Bakanı bir araya geliyorlar.
0: 81 ilin
1: valisiyle bir toplantı yapacaklar. Sürecin değerlendirmesi yapılacak. Önemli. Daha önceki deneyimler var. Yani bir çözüm süreci yaşadık. O çözüm sürecinde belki de çok dikkatli adımlar atılmadığı için sonuca ulaşılamadı. Belki dersler çıkartıldı. Şimdi daha dikkatli hamleler yapılıyor. İşte bu yüzden Sayın Numan Kurtulmuş dün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Ve hemen onun sonrasında bugün İçişleri Bakanı'yla bir araya gelerek 81 ilin valisiyle bu konuları konuşacak olması oldukça önemli.
0: Evet.
1: Dikkatli bir şekilde, hassas bir şekilde sürecin yönetilmesi istenecektir büyük ihtimalle. Şimdi genel kurula geçecek olursak, genel kurulda bu süreci aralayan Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli kesintisiz 12 saat boyunca meclisteydi, genel kuruldaydı, süreci dikkatle takip etti. Özgür Özel'in konuşmasını alkışladı Sayın Bahçeli. O dikkat çekici bir görüntüydü. Tuncer Bakıran'ın konuşmasını da alkışladı. Destek verdi. Musavat Dervişoğlu'yla hiç göz göze bile gelmediler.
0: Oysa ki hemen yan yana oturuyorlardı.
1: Hemen yan yana oturuyorlar. Aslında Musavat Bey Devlet Bahçeli ile genelde tokalaşır. Ama bu kez tabii bu kez olmadı. Yani daha bir gergin bir atmosfer var.
0: Evet.
1: Belki ondan mıdır bilmiyorum.
0: Fikirlerde ayrılık var.
1: Ciddi ayrılık var. İşte Selçuk Türkoğlu kürsü işgaline girdi. O işte orada şehitlerimizin isimlerini okudu. Çok uzayacak zannedildi. Hı hı. Ama Musavat Dervişoğlu geldi, işte alnından öptü, aldı onu kürsüden. Böylesi o anlar yaşandı. Farklı. Ama bir gerilim yaşanmadı.
0: Çok
1: bu
0: şükür.
1: Çok iyiydi. Ve 467 milletvekili oyla kabul edildi.
0: Peki.
1: Bundan sonra konuşmayı sürdüreceğiz gibi.
0: Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. NTV ben Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemin sonuna geldik. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Ercan Çin, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program Sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1960'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen olimpiyatlara 83 ülkeden 5338 kişi katıldı. Türkiye'yi oyunlarda 52 sporcu temsil etti. Millilerimiz atletizm, binicilik, futbol, güreş, yelken ve yüzme branşlarında mücadele etti. Ülkemizin tüm madalyaları güreşçilerimizden geldi. Serbest stil güreşte 52 kiloda Ahmet Bilek, 63 kiloda Mustafa Dağıstanlı, 79 kiloda Hasan Güngör ve 87 kiloda İsmet Atlı altın madalyaya uzandı. 73 kiloda İsmail Okan, 87 kiloda Hamit Kaplansa gümüş madalyanın sahibi oldu. Greco-Romen güreşçilerimiz önemli bir başarıya imza attı.

0: 62 kiloda Müzahir Sillep, 73 kiloda Mithat Bayrak ve 87 kiloda Tevfik Kış altın madalyaya uzandı. Ay Yıldızlılar Greco-Romen'de ilk kez 3 şampiyon birden çıkardı. 1956 ve 1960'da altın madalya alan Mithat Bayrak, Greco-Romen'de 2 kez olimpiyat şampiyonu olan ilk güreşçimiz oldu. 83 ülkenin katıldığı 1960 Roma Olimpiyatlarında Türkiye 7 altın, 2 gümüş olmak üzere toplam 9 madalyayla 6. sırada yer aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Brown Skin iExpert PL7147 akıllı lazer epilasyon 21.999 liraya. LG A9L Slim dikey şarjlı süpürge 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi
7: TürkiyeSigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Reklamlar.
8: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
9: Kin ve Suç 10. Bölüm. Jeffrey Archer, radyoya uygulayan Gülseven Güven, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar, anlatan Bozkurt Kuruç, William Lenny Bilgin, Vladek Serhat Nalbantoğlu, Catherine Güven Truhaoğlu, Curtis Erdal Küçük Kömürcü, Melanie Gülseren Devor, Florsia Meral Erbil Babacan, Messi Şebnem Gürsumar, Richard Mehmet Atay, Zafya Asuman Bayraktar, Doktor Orhan Aral, Sekreter Emine Orhun.

0: 1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya geldi. Boston'da doğan ünlü banker Richard Kane'in oğlu William Kane. Babasını 6 yaşında kaybetti, hemen büyümek zorunda kaldı. Çünkü Kane'lere zayıflık yakışmazdı. Digeri ise Vladek'ti. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açtı. Baron Abel Rostovski'nin oğlu olduğunu öğrendiği zamansa 9 yaşındaydı. Birinci Dünya Savaşı patlamıştı. Şatonun zindanında esirdiler. Bir gece baron tüm mülkünü ve gümüş külliyesini Vladek'e bırakarak öldü. Vladek esir kampına gönderildi ama oradan kaçmayı başardı. Kendini Amerika'da, Boston'da buldu. 15 yaşındaydı. Kolundaki künyeye bakıp ona babasının adını vermişlerdi. Abel Rosnovski. Aynı yıllarda William zengin ve soyluların devam ettiği bir okulda okuyordu. Annesi Henry Osborne adında biriyle evlenmişti. William ona karşıydı ama Anne kocasını çok seviyor, sağlığı için tehlikeli olmasına rağmen bir çocuk bekliyordu. Doğuma yakın kocasının onunla parası için evlendiğini öğrendi, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede bebeğiyle birlikte öldü. Aynı gece William Henry'i evden kovdu. William'la Abel ilk kez ünlü Plaza Oteli'nde karşılaştılar. Abel garson, William'sa önemli bir müşteriydi. Bu dönemde Abel kendini yetiştirmeye çalıştı. Kolombiya'yı bitirdi ve bir gün karşısına ünlü Richmond Otelleri sahibi Davis Leroy çıktı. Abel önce şirketin yöneticisi, sonra Richmond Otellerine ortak oldu. Davis'in kızı Melanie'yi sevdi, onunla evlenmek istedi. Melanie ise kendisine göçmen bir kız bulmasını söyleyerek onu reddetti. Aynı yıllarda William Harvard'ı bitirmişti. Bankasında genel müdür yardımcısı olmuştu. Catherine'i tanıyınca da evleneceği kızı bulduğunu düşündü. Bu arada dünya 1929 ekonomik krizi içindeydi. Her gün yüzlerce firma batıyor, intiharlar birbirini kovalıyordu. Bir akşam Davis Leroy Abel'le konuşmak için otele geldi. Borsada her şeyini yitirmişti. William'ın bankasına 2 milyon borcu vardı. O gece Davis otelin 17. katından attı kendini. Tüm hisselerini oğlu gibi sevdiği Abel'e bırakmıştı. Artık otellerin sahibi Abel'di ama William banka borcunun ödenmesi için ona sadece 30 gün süre tanıdı. Yoksa oteller satılacaktı. Ve Abel nefretle haykırdı.
1: Bay Kane, Davis'i pencereden siz ittiniz. Şimdi de beni itiyorsunuz. Ama bunu yapamayacaksınız. Gece yatağınızda beni düşünün Bay Kane. Sabah kalktığınızda da. Çünkü ben sizi bir an olsun aklımdan çıkarmayacağım. Bunu başaracağım da. Evet Bay Curtis, beni aramışsınız.
2: Bay Rosnowski, buyurun oturun. Nasıl, bir gelişme var mı?
1: Hayır. Ve yarın 4 Şubat.
2: Şimdi beni iyi dinleyin. Size güzel bir haberim var.
1: Yoksa...
2: Önce durumu öğrenmem istendi. Umarım vereceğim haberler hoşunuza gider. Otellerinize bir alıcı var.
1: Çok güzel.
2: Doğrusunu isterseniz koşullar da uygun. Bu alıcı Bay Leroy'un borcu olan 2 milyonu tümüyle veriyor. Ayrıca yeni bir şirket oluşturulacak. Buna kendisi %60, siz de %40 ortak olacaksınız. Sizin sermayeniz bu yeni kurulan şirket tarafından size borç olarak verilecek. Eğer borcunuzu 10 yıl içinde öderseniz, o zaman diğer hisseleri de satın alıp otellere tümüyle sahip olacaksınız.
1: Bay Curtis, söyledikleriniz gerçek mi?
2: Evet. Ayrıca otellerin tüm işletmesi sizin kontrolünüzde olacak.
1: Tanrım, inanamıyorum.
2: Mali konularda benimle temas edeceksiniz. Yalnız Yalnız alıcı kimliğini açıklamak istemiyor. Asıl işiyle otelcilik bağdaşmıyormuş. Sizin onun kimliğini öğrenmek için hiçbir girişimde bulunmamanızı rica ediyorum. Koşulları düşünmeniz için de 4 gün süre tanıyor. Lütfen bir şey söyleyin Bay Rosnovski.
1: Yok, beklemeye gerek yok. Tüm şartları kabul ediyorum. Lütfen benim yerime kendisine teşekkür edin. Bay Kane, Richmond Otelcilik Şirketi'nin geleceği için gereken parayı buldum. Artık otelleri satışa çıkarmanıza gerek kalmadı.
3: Durumu bildirdiğiniz için teşekkür ederim. Sizi destekleyecek birini bulduğunuz için sevindim Bay Rosnovski. Gelecekte başarılı olmanızı dilerim.
1: Ben size bunu dilemeyeceğim Bay Kane. Bir gün senin o tanrının belası bankanı satın alacağım. Sen de Davis Leroy gibi bir otelin 17. katından kendini aşağı atmak isteyeceksin.
4: Buyurun Bay Rosnovski.
1: Bana Harry Osborne'u bağlayın.

0: Benimle yıllardır görüşmedin Melanie. Mektubunu alınca epey şaşırdım. Ama çok sevindim. Yine güzelsin.
1: Sen de iyi görünüyorsun Abel. Herkes Richmond otellerini yeniden nasıl yarattığını, krizi atlatıp bu konuda ne denli başarılı olduğunu konuşuyor.
0: Baron otelleri Melanie.
1: Ya adı değiştirdiğini bilmiyordum.
0: Evet, tüm borcumu ödeyince geçen yıl değiştirdim.
1: Uygun bir ad.
0: Tatlı ne alırsın Melanie?
1: Yok, başka bir şey istemiyorum Abel. İstersen benim eve gidelim.
0: Ya peki Melanie. Melanie fazla kalamam. Yarın çok işim var.
1: Yok, hemen kaçıp gitmek yok Abel. Çok güzel bir akşam geçirdik. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Yanıma gelsene.
0: Bilmem ki. Senin yanına yaklaşabilir miyim?
1: Bırak artık eskiyi Abel. Hadi gel yanıma.
0: Melanie, çok güzelsin. İlk defa sabah işime geç kalıyorum.
1: Seni geçireyim canım. Baron otellerinin gelişmesini bambaşka bir ilgiyle izleyeceğim. Büyük başarı kazanacağından kuşkum yok.
0: Teşekkür ederim Melanie. Unutulmaz bir gece ve kahvaltı için.
1: Yakın bir gelecekte yine görüşürüz diye düşünüyorum.
0: Bunu ben de isterim. Hadi hoşça kal. Seni erkenden uyandırdığım için de kusura bakma.
1: Ya inan çok mutluyum. Ben senden sonra yine uyurum. Ne tuhaf, sanki kocasını işe gönderen bir ev kadını gibi oldum. Nasıl bir kadınla evleneceğini merak ediyorum Abel.
0: Kararı verdiğimde senin önerilerini dikkate alacağım Melanie.
1: Ne gibi?
0: Bir zamanlar dediğin gibi. Kendime benimle evlenecek sevimli bir Polonyalı kız bulacağım.
2: Tebrikler William, bir oğlun oldu. Kate de çok iyi.
3: Oh tanrım.
2: Adını ne koyacaksın?
3: Richard Higginson Kane.
2: Umarım Richard'ın ilk çocuğunu dünyaya getirecek kadar uzun yaşarım William. İçeriye girebilirsin.
3: Kate, sevgilim. Nasılsın canım? Oh, bu çirkin şeyin güzel annesine benzeyen tek tarafı yok.
1: William, çok güzel bir bebek.
3: Kate, seni hastaneye apar topar getirmeleri yüzünden bir şey söylemeyi unuttum.
1: Nedir o?
3: Seni çok seviyorum canım.
0: Çok teşekkür ederim Zafya. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Bana dünyalar güzeli bir kız verdin.
4: Abel, gemide Amerika'ya gelirken böyle bir şey düşünebilir miydik?

0: Hayat ne tuhaf.
1: Seni çok seviyorum sevgili karıcığım.
0: Ama kızını bana tercih ediyorsun değil mi?
1: Aa evet, ona bayılıyorum. Sana anlatmıştım, bir ablam vardı. Bilsen ne tatlı şeydi. Sonra bir gün o askerler geldi ve...
0: Onlar artık geride kaldı Abel. Üzme kendini artık. Tanrı bize çok güzel bir kız verdi. Biraz çıkıp dolaşmak ister misin?
1: Harika bir fikir. Gel bakayım babana canım. Seni öylesine yetiştireceğim ki hiç derdin tasan olmayacak. Baron İmparatorluğu'nun yıldızı olacaksın. Hadi Zafya, çıkmıyor muyuz?
0: Yo, ben evde oturup bir şeyler dikmek istiyorum.
1: Zafya lütfen bırak bu işleri. İstediğin en lüks yerden istediğini alıp giyinebilirsin. Ne demek dikmek?
0: Abel, ben öyle lüks şeylere kendimi alıştıramadım bir türlü, biliyorsun. Bırak ben istediğim gibi yaşayayım. Fazla lüks beni rahatsız ediyor.
1: Pekala, nasıl istersen. Bay Curtis, gazeteyi okudunuz sanırım.
2: Neyi Bay Rosnowski?
1: Hani şu ünlü Leicester Bankası'yla Kane ve Cabot Bankası'nın birleştirilmesi olayını. Genel müdür William Kane olmuş. Yani New York'a, buraya taşındı demek artık.
2: Evet Bay Rosnowski.
1: Şimdi sizden çok önemli bir şey istiyorum Bay Curtis. Leicester Kane Cabot Bankası'nın hisseleri kimde öğreneceksiniz? Satıp satmayacaklarını ve ne istediklerini.
2: Ne yapmak istiyorsunuz?
1: Bankanın hisselerini ele geçirmeye çalışacağım. Belli olmaz, belki de bankacı olurum Bay Curtis.

0: William, ne o canım? Canın mı sıkıldı?
1: Boş ver Ketrin. Kızlar nerede?
0: Jenny neredeyse gelir. Susan da arkadaşıyla sinemaya gitti. William, lütfen söyle canım, neden canın sıkkın?
1: Bugün bir haber aldım Kate. Abel Rosnowski bankanın hisselerini toplamaya çalışıyormuş.
0: Seninle ilgili olduğunu sanmıyorum sevgilim. Onunla kişisel ilişkinizin üzerinden 20 yılı aşkın zaman geçti.
1: İşin içinde Henry Osborne olunca ne yapmak istediklerini tahmin etmek güç değil. Biliyorsun otellerinin genel müdürü yaptı onu. Öyle sahtekar bir adamla nasıl çalışabiliyor anlamıyorum. Bankayı tehlikeye sokamam. Abel Rosnowski ile konuşacağım.
0: Pekala ama kendini üzme sevgilim. 2 gün sonra Richard geliyor Noel için.
1: Çok iyi. Bir an önce Harvard'ı bitirse, bankada göreve başlasa çok sevineceğim.
2: Bir dakika, yerinden bakayım efendim.
3: Buyurun. Ben Rosnowski.
4: Bay Rosnowski.
3: Sizin için ne yapabilirim Bay Kay?
4: Lester'deki hisseleriniz beni kaygılandırıyor Bay Rosnowski. Karşılıklı oturup niyetinizi öğrenmenin zamanı geldi kanısındayım. Ayrıca bilmenizi istediğim özel bir konu var.
3: Sizinle buluşup konuşmamıza hangi koşullar altında olursa olsun imkan yok Bay Kay. Geçmişle ilgili mazeretlerinizi dinlemek istemiyorum. Çünkü hakkınızda yeterli bilgiye sahip bulunuyorum. Gözlerinizi yeteri kadar açık tutsanız bile niyetimi anlayamazsınız Bay Kay.
4: Bay Rosnowski.
3: Bir gün otellerimin birinin 17. katından kendinizi aşağı atacaksınız. Çünkü banka tüzüğüne göre sizi genel müdürlükten atabilmem için sadece %2 hisseye ihtiyacım kaldı. Belki o zaman Davis'in neler çektiğini anlarsınız.
4: Duygularınızı anlıyorum Bay Rosnowski. Yine de konuşmamızda yarar olduğunu sanıyorum. Farkında olmadığınızı sandığım birkaç nokta var.
3: Henry Osborne'un 1 milyon dolarını dolandırdığınız gibi bir şey mi?
4: Hayır. Konuşmak istediğim konunun o beyle ilişkisi yok. Bu olay yalnızca sizi ilgilendiren özel bir konu. Yine de Osborne'u asla dolandırmadığımdan emin olmanızı isterim.
3: Henry öyle demiyor. Annenizin ölümünden sizin sorumlu olduğunuzu anlatıyor. Davis Leroy'a olan tutumunuzdan ötürü buna inanmamak elde değil.
4: Bay Rosnowski, sizin seçeceğiniz bizi kimsenin tanımayacağı bir yerde buluşup bu yanlış anlamalara bir son verelim.
3: Sizinle görüşmeme hiç gerek yok. Cehenneme kadar yolunuz var Bay Kane.
5: Merhaba babacığım, bugün nasılsın? Çok keyifli görünüyorsun.
3: Öyle canım. Yıllardır yapmayı düşündüğüm şeyi başarmak üzereyim. Sen nereye gidiyorsun?
5: Bugün anneme uğramak istiyorum baba. Neden sanki birlikte değilsiniz?
3: Nursia, bu konuda hatalı olduğumu sanmıyorum yavrum. Annem bir türlü gidişimize ayak uyduramadı. Kendisi istedi ayrılmayı biliyorsun. Sonra da sen çıktın başıma ayrı evde oturacağım diye.
5: Oo, evimi bir harika döşetmişsin babacığım. Ne lüks ne lüks.
3: Tabii, her şeyim sensin. Bana tüm yaşamımda mutluluk veren tek varlıksın sen.
5: Babacığım, sanırım birkaç ay içinde benim için moda evini açabilirsin. Mağazada müşteri satıcı ilişkilerinde çok şey öğreniyorum.
3: Hiç aklım almıyor. Benim güzeller güzeli kızım bir mağazada çalışmak yerine benimle...
5: Yo mi? Baba yo. Ben işimden çok memnunum. Hadi hoşça kal.

0: bugün eğer yine gelirse onunla sen ilgilen Florsia. 3 gündür gelip bir eldiven alıp gidiyor. Belki benden randevu istemeye çekiniyordu.
1: Bak işte geldi. Hadi. Baksana ne kadar yakışıklı.
2: Size yardımcı olabilir miyim efendim?
3: Bir eldiven almak istiyordum.
2: Nasıl bir şey isterdiniz efendim? Burada çeşitleri var, buyurun.
3: Bilmem ki.
2: Neden onu gezmeye davet etmiyorsunuz? Kabul edeceğinden eminim.
3: Ha? Yok, hayır. Anlamıyor musunuz? Gezmeye götürmek istediğim kişi o değil. Sizsiniz.
2: Nasıl?
3: Bu gece benimle yemek yer misiniz? Lütfen.
2: Peki.
3: Evinizden kaçta alayım?
2: Yok, restoranda buluşalım. Geç kaldığım için özür dilerim.
3: Önemli olan gelmeniz. Beni çok sevindirdiniz. Özür dilerim, isminizi bilmiyorum.
2: Jesse Kovacs. Ya sizinki?
3: Richard Kane.

suç. Oyunumuzun 10. bölümünü sunduk.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliği doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 aylı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesini tarihi adım olarak değerlendirdi. İç cephenin güçlendirilmesinin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda

0: Terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek, emniyet ve jandarma eş güdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler TBMM'de kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Bina yıkımları ile ilgili yeni teknik ve idari kuralları içeren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlatma anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtta olacak. Başkentte sahte para operasyonu düzenlendi. İki şüphelinin yakalandığı operasyonda yaklaşık 80 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrail işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.

0: Radyosunda yeniden beraberiz. Saatimiz 10'u 7 dakika geçiyor. Bugünkü programı Hayreddin Deniz ve Neslihan Pakel birlikte hazırladı. Teknik yönetmenimiz Haydar Uras. Her zaman olduğu gibi Antalya, Isparta ve Burdur gündeminin öne çıkan haberlerini, en sıcak gelişmeleri, güncel hava ve yol durumuyla para piyasalarına dair anlık bilgileri paylaşacağız sizinle. Beraberliğimiz boyunca bölge gündemiyle ilgili merak edilenleri de uzman konuklarımızla radyolarınıza taşıyacağız. Bugün bölge gündemi programımızda ilerleyen dakikalarda güncel köşemizde son dönemde kullanımı giderek yaygınlaşan zayıflama iğnelerini, bu ilaçların kimler için uygun olduğunu ve hekim kontrolü dışında kullanılmasının yol açabileceği sağlık risklerini endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Hakan Düer'le konuşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Evet, gündemimiz yoğun. Saat 11'e kadar sürecek yolculuğumuza bölge gazetelerine yansıyan haber başlıklarıyla başlayalım.
1: İlk sayfa.
0: Bugün önümüzdeki ilk gazete Antalya Körfez. Gazetenin sür manşeti Köprüçay kıyıları kaçak yapılarla işgal edildi. Antalya'nın el değmemiş doğal güzelliklerinden Köprüçay nehrinin denize döküldüğü bölgeler, tıpkı Belek'teki Beşköz ve Acısu'da olduğu gibi Çardak adı altında kurulan onlarca kaçak barakayla doldu. Nehir kıyılarını işgal eden kaçak yapılarda yaşayanların lağım atıklarını nehirlere bıraktığı da belirlendi. Antalya Körfez gazetesinden bir diğer başlığımız, dilencinin üzerinden 17 bin lira çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü rutin denetimler kapsamında dilencilik yaptığı tespit edilen bir şahsa idari işlem uyguladı. Yapılan kontrolde şahsın üzerinde 17.180 lira ele geçirilirken paraya yasal işlemler kapsamında el konuldu, diyor Antalya Körfez gazetesi bugün ilk sayfasında. Aynı gazeteden son başlığımız Köprülü Kanyon çöplüğe döndü. Köprülü Kanyon, ziyaretçilerin bıraktığı plastik atıklar nedeniyle çöplüğe döndü, diyor gazete bugün ilk sayfasında.

Akdeniz'de Yeni Yüzyıl gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni Yüzyıl'ın manşeti bugün, denizimizi kim kirletiyor? Önceki gün Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada Antalya'da plastik atıklarının neden olduğu deniz kirliliğine dikkat çekilmiş, kirliliğin kaynağını tespit etmek için ilgili kurumların harekete geçtiği belirtilmişti. Açıklamanın detaylarına bakıldığında ise kirliliğe neden olan etkenler ve şüpheli durumlara karşı çalışmalarla ilgili detaylar verilmişti. Antalya'da son dönemlerde ortaya çıkan sorunla ilgili merak edilense denizi kirletenler kimler sorusu oldu sevgili dinleyenlerimiz. Yeni Yüzyıl gazetesinden ikinci ve son başlığımız küresel turizm Antalya'da konuşulacak. 16. Uluslararası Resort Tourism Kongresi Redefining Tourism with Collective Vision mottosuyla 26 Kasım 2026'da Antalya'da gerçekleştirilecek diyor gazete. Akdeniz Gerçek Gazetesi ile devam ediyoruz. Sürmanşet Manavgat'ta yeni tutuklama. Manavgat ilçesinde tutuklu eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan harita mühendisi tutuklandı demiş başlık. Ayrıntılar Akdeniz Gerçek'te bulunabilir. Antgiat 36 yaşında. Antalya Genç İş Adamları Derneği Antgiat 36. yaşını kutluyor. Antalya'nın ilk iş insanları sivil toplum kuruluşu olma unvanını taşıyan Antgiat, Antalya'nın en saygın ve en etkin sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor demiş bu başlığında Akdeniz Gerçek gazetesi. Sırada Akdeniz Manşet gazetesi var. Manşet gazetesinin manşeti 25 yıldır Türkiye'nin yükünü omuzladık. AK Parti 25 yaşında küçük başlığıyla da desteklenmiş Manşet gazetesinin manşeti.

AK Parti İl Başkanı Çetin, partisinin 25. kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, partinin 25 yıllık siyasi yolculuğunda Türkiye'nin kalkınması ve demokratikleşmesi için önemli adımlar atıldı, Türkiye'nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik açıklamasını yaptı. Akdeniz Manşet'ten bir diğer başlığımız, Kemer-Almatı arasında kardeş okul protokolü. Antalya Kemer Anadolu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kazakistan Cumhuriyeti Almatı Bölgesi Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Almatı Bölgesel Hizmet ve Yiyecek İçecek alanında Yenilikçi Teknolojiler Koleji arasında kardeş okul ön protokolü imzalandı. Akdeniz Manşet Gazetesi'nden üçüncü ve son başlığımız, kayınvalideye bakmak gelinin görevi değil. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, gelin kayınvalide ilişkilerinde bakım yükümlülüğü, ortak konut ve nafaka konularında kamuoyunda oluşan yanlış bilgilere dikkat çekti. Gündüz, Türk Medeni Kanunu'nda eşlerin birbirlerine karşı yardım ve dayanışma yükümlülükleri bulunduğunu, ancak kayınvalidenin bakımının doğrudan gelinin kişisel ve zorunlu bir görevi olarak düzenlenmediğini belirtti, diyor. Bugün gazete ilk sayfasında haberin ayrıntıları Akdeniz Manşet Gazetesi'nde 6. sayfada bulunabilir. Antalya Express gazetesiyle devam ediyoruz. Manşet, Finike Körfezi alarm veriyor. Toraç Der Başkanı Önder Akülkü, Finike Gökliman plajındaki deniz kirliliği ve ölü balıkların bilimsel olarak incelenmesini istedi demiş. Haberin ayrıntıları Express'te. Bir spor başlığı var Antalya Express'te. Antalya Spor'dan Mardin'e özel uçak. Antalya Spor Türk TFF 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Mardin Spor'a konuk olacak. Kırmızı beyazlı yönetim Mardin deplasmanı için özel uçak organizasyonu düzenleyecek demiş Antalya Express gazetesi. Marella Discovery Alanya'ya demir attı. Marella Discovery kruvaziyeri 1807 turist ve 728 mürettebatla Alanya limanına yanaşarak ilçe turizmine hareketlilik kazandırdı. Antalya Express'ten dördüncü ve son başlığımız, emlakçılardan EIDS'ye eleştiri. Elektronik ilan doğrulama sistemi EIDS kapsamında sosyal medya ilanlarına getiren doğrulama zorunluluğu yetersiz bulundu. Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, bu düzenlemenin olumlu olduğunu ancak yetki belgeli işlemler için yetersiz olduğunu söyledi, diyor Express gazetesi. Sırada Antalya Lider gazetesi var. Lider'in manşeti, vize mafyasına emniyet darbesi. Sistemleri bot yazılımlarla kilitleyip vize randevularını toplayan, ardından vatandaşa binlerce liraya satan şebekeye polis darbesi indirildi. 41 bin kişiyi ağlarına düşüren çete 918 milyon lira nakit topladı. Operasyonda 49 şüpheli gözaltına alınırken operasyonun en kritik ayağını Antalya oluşturdu. Lider gazetesinden bir diğer haberimiz, 5,5 milyon yolcuya hizmet havalimanında Temmuz rekoru. Antalya Havalimanı 2026 yılı Temmuz ayında 5 milyon 555 bin 485 yolcuya hizmet verdi. Antalya Lider gazetesinden aktardık bu haberleri de. Son bir başlığımız var. Lider'den Antalya kavrulacak. Sıcaklık 42 dereceye kadar çıkacak. Meteorolojik değerlendirmelere göre sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkması, nem oranının ise %15-25 seviyelerinde seyretmesi bekleniyor, diyor gazete haberinde. Biraz sonra meteoroloji ile yapacağımız bağlantıda haberin ayrıntılarını daha da öğrenebiliriz. Isparta'ya uzanıyoruz. Isparta Demokrat gazetesinden seçtiğimiz tek başlığı paylaşalım. Başkan Tural, mesleki eğitime yapılan her yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasını istedi. Ahilik kültürümüzün temelinde de usta yetiştirmek, mesleği yaşatmak ve bilgiyi gelecek nesillere aktarmak var, diyen Tural, öğrencilerin tercih yaparken meslek liseleri ve meslek yüksekokullarını da güçlü kariyer seçenekleri olarak değerlendirmelerinin önemine dikkat çekti, diyor Isparta Demokrat.

0: Köşemizde son olarak Burdur'a uzanıyoruz. Burdur'un Gücü gazetesinden seçtiğimiz başlıklarla köşemizi noktalayacağız sevgili dinleyenlerimiz. Dostluk yolunda sona doğru kalan 3 kilometre için çalışmalar hızlandı. Isparta ile Burdur arasındaki ulaşımı kolaylaştırması beklenen Dostluk Yolu projesinde çalışmalar devam ediyor. AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, yol yapım çalışmalarının son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu, diyor gazete. Ve köşemizin son haberi, son başlığı yine Burdur'un Gücü gazetesinden. Yamaç paraşütü heyecanı, alan için ilk inceleme yapıldı. Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör ve Kocaeliler Jandarma Karakolu Komutanı Teğmen Yakup Karakaş, beldede yapımı planlanan yamaç paraşütü alanında incelemelerde bulundu. Bu haberin ayrıntıları da Burdur'un Gücü gazetesinden takip edilebilir. Evet, Antalya, Isparta ve Burdur yerel basınından seçtiğimiz başlıkları paylaştık sizlerle.
1: Hava durumu.
0: Saatimiz 10.18'i gösterirken Antalya Meteoroloji ve Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'ne bağlantımızı gerçekleştirdik. Telefon attığımızda meteoroloji uzmanı Sayın Mustafa Yıldız var. Sayın Yıldız, merhaba.
2: Merhaba Tayfun Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, iyi çalışmalar efendim. Hava durumumuza dair son tahminleriniz ne yönde?
2: Tabii yapılan son değerlendirmeler bölgemizde akşama kadar hava açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde geriye parça bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzey öğleden sonra güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli yer kuvvet kesmesi bekleniyor. Meteorolojik olarak yüksek sıcaklık ve düşüklüğünden sahillerde de yer yer yüksekliğinden dolayı meydana gelmesi muhtemel, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Merkezlerimizde beklenen hava durumları, günle yüksek hava sıcaklıkları Antalya 41, Aksu Kepez 42, Kemer, Demre, Finke 40, Kaş 38, Kumluca 37, Elmalı 35, Korkuteri 34, Seyrek 42, Manavgat 41, Alanya 36, Gazipaşa 34, İbrada Akseki 33, Gündoğmuş 37 derece, Muğla 39 derece, Isparta 34, Burdur 36, denizlerimizde rüzgar, kuzey ve batı öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güney yönlerden 2 ila 4 kuvvetli esmesi bekleniyor. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5. Havanın açık az bulutlu geçmesi bekleniyor. Görüşmeyi aktaracaklarım bu kadar tarifinde.
0: Meteoroloji uzmanı Sayın Mustafa Yıldız hava durumunu aktardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Antalya Lider Gazetesi'nden aktardığımız Antalya Kavrulacak başlığına paralel açıklamalarda bulundu. Hava sıcaklıkları 41-42 dereceye yükselirken nem oranının da düşük seyredeceğine dair uyarılarda bulundu Sayın Mustafa Yıldız.
3: Bölgemizden haberler.
0: Evet, daha fazla ayrıntı ve daha çok haber için yurt muhabirlerimize bağlantımızı gerçekleştireceğiz. İlk olarak Antalya haberleri için TRT Yurt Muhabiri Mustafa Karabıyık'a merhaba diyelim. Mustafa.
4: Günaydın Tayfun. Antalya'da son 24 saatin öne çıkan gelişmelerini hemen aktaralım. İlk olarak asayiş notlarımızla başlıyoruz. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek konsolosluk randevu sistemini bot yazılımlarla kilitlediği ve vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen şebekeye yönelik önceki gün operasyon düzenlenmişti. Antalya merkezde İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli gözaltına alınırken Antalya'da yakalanan şüpheli sayısı 28 oldu. Kent genelinde emniyet ve jandarma ekiplerinin suç ve suçlulara yönelik takibi devam ediyor. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün son bir haftalık bilançosuna göre yapılan denetimlerde 195 binden fazla şahıs sorgulandı. Haklarında arama kararı bulunan 428 kişi dahil toplam 1787 şüpheli yakalanırken adli makamlara sevk edilen 211 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda 31 ateşli silah ile çalıntı ve hacizli 17 araç ele geçirildi. Kumluca'da ise hırsızlık şebekesi JASAT ekiplerinin

kameraları saniye saniye incelemesi sonucu çökertildi ve 9 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak 3 şüpheli yakalandı. Alanya'da da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise 290 gram esrar ve 120 kök kenevirle yakalanan bir şahıs tutuklandı. Ayrıca

0: onlarca poşet çöp topladı. Bu arada Manavgat Belediyesi de Manavgat Bizim Evimiz Kirletme Kuru sloganıyla kent genelinde temizlik ve denetim seferberliği başlattı. Irmak, deniz, piknik alanları ve sokaklarda yürütülen denetimlerde çevreyi kirletenlere kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Bugünün en heyecan verici gelişmesi gökyüzünde yaşanacak yılın en büyük gökyüzü olayı olan Perseid meteor yağmuru bu gece Antalya'nın yüksek ve ışık kirliliğinden uzak kesimlerinde gece yarısından itibaren şafağa kadar saatte 100'e yakın meteor çıplak gözle görünmesi bekleniyor. Şehir ışıklarından uzaklaşabilenler için özellikle gece 02'den sonra gözlem şartlarının daha elverişli hale gelmesi bekleniyor. Ve spor haberlerimizde noktalayalım. İtalyan devi Inter'in ve amili futbol takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu yoğun geçen sezonun ardından aile tatili için yine Antalya'yı tercih etti. Yıldız futbolcu Berek'te sezonunun yorgunluğunu atıyor. Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor 2026-2027 sezonunun perdesini açıyor. Teknik direktör João Pereira yönetimindeki turuncu yeşilliler ilk hafta maçında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig'e galibiyetle başlayan Antalya Spor cephesinde ise Kırmızı Beyazlı yönetimden taraftarlarına özel bir jest geldi. Mardin 1969 spor deplasmanı için hazırlanan organizasyonla taraftarlar takımı taşıyan özel uçakla futbolcularla birlikte seyahat edebilecek. Antalya'dan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar Tayfun. Yarın yeni haberlerimizi paylaşmak umuduyla iyi yayınlar diliyorum.
1: TRT Yurt muhabiri Mustafa Karabıyık, çok teşekkür ediyoruz. Antalya'dan sonra Burdur'a uzanıyoruz. Gazeteci Gülsüm Çetin bu kez telefon attığımızda Burdur'dan haberleri aktarmak üzere hazır bekliyor. Gülsüm, merhaba.
2: Merhaba Tayfun Yönlü. Evet, Burdur'dan haberleri hemen aktaralım. Dün iki kız kardeşin kayıp haberini vermiştik. Birisi bulunmuştu, biri de dün gece bulundu. 9 Ağustos'ta Tefenli ilçesinde kaybolmuştu iki kız kardeş. Birisi 14 yaşında, birisi 16 yaşındaydı. 14 yaşındaki Fatma Rana Ünal bulunmuştu. Akabinde 16 yaşındaki ablası Nazar Ünal'dan haber alınamıyordu. Dün gece ekiplerin çalışması sonucu Nazar'dan gece saatlerinde haber alındı. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Nazar Ünal Karabük'te bulundu. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İki kardeşin de bulunması aileleri ve yakınlarında büyük sevinç yaşattı. Bugün Burdur'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi gerçekleştirilecek Tayfun Yönlü. Bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesintiden Bucak ilçesinde Karaot Köyü'nün Aykırı, Cami, Erikli ve Hanyıkı mahallelerinde saat sabah 9'da başlayan kesinti 16'ya kadar devam edecek. Bunun yanında Kestel Köyü'nde 9.30'da başladı kesinti 16.30'a kadar. Yine Anbahan Köyü ve bağlı köylerde yine kesinti 9.30'da 16.30 arasında gerçekleştirilecek. Merkezde de var kesinti. Merkezde 9.30'da başlayan kesinti yine 16'da verilecek. Hızır İlyas, Bağlar ve İnönü Mahallesi'nde. Yine saat 10 ile 17 saatleri arasında Bağlar ve Hızır İlyas mahallelerinde de elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Evet, burada Valiler Baydar Bilgehan köyde vatandaşlarla buluştu. Vali Bilgehan merkeze bağlı Kartalpınar, Sarıova ve Beşkavak köylerini ziyaret etti dün. Köy muhtarlarından yerleşim yerlerinin ihtiyaçları hakkında bilgi alan Vali Bilgehan vatandaşların talep ve beklentilerini de dinledi. Ziyaretlerde köy kadınlarının hazırladığı sıcak ikramlıklardan da tattı. Saç başında hazırlanan börekleri Vali Bilgehan'a ve beraberindeki il protokolüne ikram eden kadınlar konuklarla samimi bir sohbeti gerçekleştirdiler. Evet, vergi borçlarına taksitlendirme imkanı geliyor. Burdur Defterdarlığı vergi borçlarının düşük oranlı teciz faiziyle taksitlendirilmesine yönelik bilgilendirme yaptı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre belirli şartları taşıyan kamu alacakları için tecil ve taksitlendirme imkanlarından yararlanabileceklerini söylediler. Tecil edilen borçlara uygulanacak yıllık faiz oranı %39 yerine %29 olarak uygulanacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru yapması da gerekiyor. Evet, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de dün Salı Pazarı'ndaydı.

0: Bahçeli tezgahlarını tek tek gezen Ercengiz esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Esnaf da taleplerini iletti belediye başkanına. Bunun yanında Başkan Ercengiz Burdur pazarının en taze sebze ve meyvelerin bulunabildiği önemli alışveriş noktalarından biri olduğunu ifade etti. Evet, Burdur Milletvekili Mustafa Özboyacı, Spor Toto Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında Burdur genelinde hayata geçirilecek yeni spor yatırımlarını açıkladı. Buna göre Burdur'daki 11 köye yeni halı saha yapılacak. Halı sahalar merkezde Güney Yayla, Kayış ve Suludere, Bucak'ta Karapınar, Seydiköy, İncirdere ve Boğazköy, Karamanlı'da Kılavuzlar, Yeşilova'da Çuvallı ve Harmanlı, Çavdır'da ise Bölmepınar köylerine halı saha yapılacak. Evet, Ulu Cami'nin restorasyonu yapılacak. İhalesi de 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Yine Burdur Milletvekili Mustafa Özboyacı duyurdu bunu da. Ulu Cami'nin esaslı onarım ve restorasyon işi için ihale 26 Ağustos Çarşamba günü saat 10'da gerçekleştirilecek. Restorasyon çalışmasıyla tarihi yapının dokusunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması da hedefleniyor. Evet, son olarak Burdur Valiliğinden bir açıklama var. Burdur Valiliği son dönemlerde kentte ve çevre illerde yaşanan kırsal alan orman yangınlarının ardından yeni tedbirler aldı. Yapılan incelemelerde bazı yangınların kaynak makinesi, spiral, taşlama ve kesme makinelerinden çıkan kıvılcımların kuru ot ve bitki örtüsüne tutuşturması sonucu başladığı belirlendi. Ve Burdur Valiliği'nin 10 Ağustos tarihli genel emriyle köylerde, orman köylerinde ve kırsal mahallelerde bu tür ekipmanlarla çalışma yapacak kişi ve işletmelere yeni yükümlülükler de getirildi. Buna göre çalışmaya başlamadan önce jandarma ve veya da polis birimlerine bildirilmesi gerekiyor. Çalışma alanındaki kuru ot, anız, yaprak, çalı, talaş ve benzeri yanıcı maddelerin en az 10 metre mesafeye kadar temizlenmesi de zorunlu olacak. Ayrıca çalışma alanında en az 6 kilogramlık ABC tipi yangın söndürme tüpü de bulundurulacak. Çalışmanın niteliğine göre su tankeri veya yeterli miktarda suyun hazır tutulması istenecek. Kurallara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari ve adli işlem de uygulanacak. Evet, Tayfun Yönlü bu haberle noktaladık Burdur gündemimizi. Yarın yeni haberlere aktarmak üzere iyi yayınlar diliyorum.
1: Gülsüm Çetin, gazeteci. Çok teşekkür ediyoruz Burdur'dan aktardığın haberler için. Son olarak Isparta'ya uzanıyoruz. TRT Yurt muhabiri Fatih Kaplan'ı selamlıyoruz bu kez Isparta'dan haberler için. Fatih, merhaba.
2: Tayfun, merhabalar. Bölge gündemine dair yansıyan önemli gelişmeler Isparta'da şu şekilde. Afetlere hazırlıkla ilgili bir haberle başlayacağız gündeme. Isparta'da afet riskini azaltmak, kenti olası afetlere ve daha hazırlıklı hale getirmek amacıyla İl Afet Risk Azaltma Plan Çalıştığı düzenlendi. Vali Abdullah Er'in özellikle kırmızı kategoriye yakın riskli bölgelerde çalışmaların arttığını ve 5 yıllık sürenin sonunu beklemeden hazırlıklarında tamamlanması gerektiğini vurguladı. Yine AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk ise daha 2030 yılına kadar yapılacak olan eylem planı kapsamında şu anda %50'lik hazırlığın tamamlandığını da kaydetti. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden bir haberle devam edeceğiz. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin öğrencilerin akademik başarısını arttırmak amacıyla eğitim danışmanlık ve araştırma altyapısı ile ilgili yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Öğrencilere bilimsel araştırma ve proje desteği sunulurken akademik faaliyetler kapsamında da önemli yol kat edileceği kaydedildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan, akademik başarıyı yalnızca sınav sonuçlarıyla değil, öğrencilerin araştırma ve uygulamayla kişisel gelişimleriyle birlikte de ölçtüklerini kaydettiler. Yine Isparta'ya özgü bir haberle devam edeceğiz. Gül Lokumu Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde bilimsel sunumla tanıtıldı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın coğrafi işaret tescil çalışmaları kapsamında hazırlanan ve İngilizce Kongre kitabında da yayınlandı bu veri. Bilimsel verilerin Isparta Gül Lokumu'nun özelliklerinin belirlenmesine ve coğrafi işaret sürecine de önemli katkı sağlayacağı kaydedildi. Son olarak bugüne dair bir uyarıyla bitireceğiz. Isparta Merkez ile Eğirdir, Keçiborlu, Serinkent ve Yalvaç ilçelerinde bugün plantlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım çalışmaları nedeniyle saat 16'ya kadar gerçekleştirilecek olan

0: Üzüntü nedeniyle bölgedeki abonelerin dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi. Sevgili Tayfun, bu haber birlikte benim bölge gündemine dair aktarabileceğim başlıklar bugün bu kadar. Yarın yeni gelişmeleri dinleyicilerimize aktarabilmek dileğiyle söz Antalya Merkez videolarımızda.
1: TRT Yurt Muhabiri Fatih Kaplan'a da Isparta'dan aktardığı haberler için çok teşekkür ediyoruz. Evet, TRT Yurt Muhabiri ve gazeteci arkadaşlarımız Antalya, Burdur ve Isparta'dan güncel haberleri aktardılar. Para piyasaları. Paranın anlık nabzına bakalım. TRT Haber ekonomi muhabiri Rıdvan Altıner telefon attığımızda. Rıdvan Altıner, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, Ankara Haber Merkezi'nden iyi günler diliyoruz.
1: Evet, paraya dair son gelişmeler neler? Ekonomi dünyasında neler olup bitiyor?
2: Ekonomi dünyasındaki gelişmeleri aktarmaya küresel piyasalardan başlayalım. Küresel piyasalarda Orta Doğu'da kalıcı uzlaşı sağlanamamasıyla jeopolitik belirsizliklerin sürmesine karşın teknoloji şirketlerinin bilançolarından gelen olumlu sinyaller risk iştahını desteklerken, Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Bölgedeki jeopolitik gelişmelere ve haber akışını duyarlı şekilde seyreden petrol fiyatlarındaki yüksek oynaklık, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskılarının artmasına neden olarak merkez bankalarının enflasyonla mücadele süreçlerini daha karmaşık hale getiriyor. Bu gelişmelerle Fed'in adımlarına yönelik belirsizlikler ve dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalmasından destek bulan altının ons fiyatı %0,8 artışla 4.401 dolardan alıcı buluyor. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise %0,6 artışla 89,4 dolarda seyrediyor. Ağırlıklı olarak Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyriyle yönlenen Avrupa borsaları ise dün karışık seyretti. Asya borsaları ise Hong Kong hariç pozitif bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda durum böyleyken yurt içine döndüğümüzde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay seyirle 13.704 puandan başladı. Piyasalarda dolar 47,75, avro ise 55,13 liradan işlem görüyor. Gram altına geldiğimizde ise güne yükselişle başlamasının ardından 6.738 liradan işlem görüyor. Piyasalarda öne çıkan başlıklarımız bu şekildeydi diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Rıdvan Altıner, çok teşekkür ediyoruz.

Dünyanın tam sırası. Biri hicran, biri vicdan yarası. Sana şimdi bir şeyler sormanın tam sırası.

0: Güncel. Sevgili dinleyenler, son dönemde halk arasında zayıflama iğneleri olarak bilinen ilaçlarla ilgili ilgi giderek artıyor. Ancak bu ilaçların hekim kontrolü dışında çevreden edinilen bilgilerle kullanılması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Zayıflama iğneleri kimler için uygundur? Kimler kullanmalı, kimler kullanmamalıdır? Olası yan etkileri nelerdir? Çocuklarda nasıl bir yol izlenmelidir? Bütün bu soruları Medical Park Antalya Hastanesi'nden endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı doçent doktor Sayın Hakan Düer'e soracağız. Sayın Hakan Düer, hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Çok teşekkür ederim. Herkese günaydın.
0: Günaydın. Marka vermeyelim ama zayıflama iğneleri pek çok farklı markada satılabiliyor. Aralarında çok meşhur markalar var. Bunlar vücutta nasıl etki gösteriyor? Bunlar gerçekten yağ mı yakıyor yoksa iştah mı azaltıyor? Çalışma mekanizmaları neler?
1: Bunlar klasik anlamda yağ yakıcı ilaçlar değil. Öncelikle onu vurgulamamız lazım. Normalde vücudumuzda yemek yediğimizde bağırsaklarımızdan bazı hormonlar salgılanıyor. Bunlardan birisi GLP-1, diğeri de GIP isimli hormonlar. İşte laboratuvar ortamında bu hormonların, doğal hormonların taklidi yapılarak etki süresi uzatılıyor ve bu etki süresi uzatılan ilaçlar kişideki açlık hissini azaltıyor, daha erken doymamızı sağlıyor ve daha uzun süre tok kalmamızı sağlıyor. Hı hı. Aynı zamanda mide boşalması bir miktar yavaşlatıyorlar. Sonuçta da kişi daha az yemek yiyor ve günlük aldığı enerji azalıyor ve dolaylı olarak yağ kaybı böyle gerçekleşiyor. Temel etki mekanizması tokluk hissi vererek gerçekleşen ilaçlar.
0: Peki kilo vermek isteyen herkes bu ilaçları kullanabilir mi? Hangi ölçütlere bakılarak kişinin bu tedaviye uygun olup olmadığına karar veriyorsunuz?
1: Hayır, yani 3-5 kilo vermek isteyen herkesin kullanması gereken ilaçlar değillerdir. Bunlar birer ilaç ve tedavi amacıyla, maksadıyla veriyoruz bunları. En başta baktığımız kriterlerin başında beden kitle indeksi geliyor. Vücut kitle indeksi kilonun 2 defa boya bölünerek elde edilmesiyle ölçtüğümüz bir değer ve vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olanlarda veya vücut kitle indeksi 27'nin üzerinde olup herhangi bir eşlik eden hastalığı, diyabet gibi, hipertansiyon gibi, kolesterol yüksekliği gibi, uyku apnesi gibi eşlik eden hastalığı varsa bu kişilerde bu tedaviyi öneriyoruz. Ya da bel çevresine ya da bel bölü boy oranı 0.5'in üzerindeyse bu kişilerde bu tedaviyi, kilo verdiren ilaçları öneriyoruz.
0: Peki takviyeye, tedaviye başlamadan önce kişiye muayene ya da tetkik yapılması gerekiyor mu efendim? Yapılması gerekiyorsa hangi muayenelerden ve hangi tetkiklerden geçilmesi gerekir?

0: Yani burada herkese uygulanacak tek bir standart kan tahlili paketi yok o klasik anlamda. Öncelikle hastanın neden kilo aldığı konusunu irdelememiz, muayene ile bunu ortaya koymamız lazım. Bunun için de basit kan tahlillerinden tiroid tahlillerine, insülin düzeyine, kan şeker düzeyine, yine karaciğer ve böbrek tahlillerine bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Günlük pratikte de bu şekilde ilerliyoruz. Ama tabii ki her hastanın boy, kilo, beden kitle indeksi, bel çevresi ve tansiyon ölçümlerini yapmamız gerekiyor. Ve bu ilaçlar muhakkak surette hekim kontrolünde kullanılmalı.
1: Muhakkak surette hekim kontrolünde.
0: Evet.
1: Peki bu ilaçları kesinlikle kullanmaması gereken, uygun olmayan kişiler kimler?
0: Bu ilaçları kesinlikle kullanmaması gerekenler hamileler ve emzirenler. Bunlar kesin kontrendike grupta yer alan kişiler oluyor. Bir de tiroidin çok çok nadir görülen bir kanser çeşidi var. Medüller tiroid kanseri. Bu konuda kesin uyarıyla belirtilmiş. Bu medüller tiroid kanseri olan kişiler bu ilacı kullanamaz. Onun dışında kullanıma engel çok da katı kurallarla yasaklanan bir durum yok açıkçası.
1: Evet, hamileler ve emziren anneler dediniz az önce. Biz de bu
0: Evet.
1: soruyu soracaktık size. Peki yakın zamanda çocuk sahibi olmayı planlayan kadınlar için durum nedir?
0: Yakın zamanda çocuk sahibi olmayı planlayanlar için bir kere genç bir hanımefendi, doğurganlık yaşındaki bir kadına bu ilacı başlıyorsak ona gebelikten korunması gerektiğini özellikle vurguluyorum ben kendi pratiğimde. Ama bu ilacı bıraktıktan kimi kaynaklarda en az 2 ay beklenilmesi, kimi kaynaklarda da 1 ayın yeterli olabileceği söyleniyor. Ama bence bu konuda işi sağlam alıp 2 ay önce bırakılması yeterli olur.
1: Evet. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Hakan Düer'le sohbetimiz devam ediyor. Kendisiyle zayıflama iğneleri konusunda konuşuyoruz. Sayın Düer, en sık görülen yan etkiler nelerdir? Hangi belirtilerde ilacı kesinlikle bırakmak lazım ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı?
0: En sık karşılaştığımız yan etkiler bulantı, hazımsızlık, şişkinlik, erken doyma, kabızlık, ishal ve bazen kusma. Bunların önemli bir bölümü özellikle tedavinin başlangıcında veya doz artırıldığında görülür ve zamanla azalabilir. Ama bazı belirtileri önemsemek gerekiyor. Örneğin geçmeyen çok şiddetli karın ağrısı, özellikle sırta vuruyorsa, sürekli kusma, ciddi sıvı kaybı, şiddetli karın ağrısı, sarılık veya ciddi alerjik reaksiyon belirtileri varsa kişi mutlaka hekimine ya da sağlık kuruluşuna başvurmalı. Özellikle kusma ve ishal şiddetli ise sıvı kaybına bağlı olarak böbrek sorunları da geçici olarak gelişebilir.
1: Evet. Duyduğumuza göre bunun bir başlangıç dozu var ve giderek artırılarak kullanılıyor diye biliyoruz. Bir bunu açıklayın bize. Bir de daha hızlı kilo vermek isteyenler dozu kendi kendine artırabiliyor. Bunun da tehlikesi olur mu?
0: Yapılmaması gereken bir şey. Bu ilaçların dozlarının yavaş yavaş artırılmasının özel bir nedeni var. Vücudun özellikle mide bağırsak sisteminin ilaca alışmasını sağlamak. Dozu hızlı artırırsanız kilo kaybının güvenli biçimde hızlandırmış olmazsınız. Daha çok bulantı, kusma, ishal, sıvı kaybı ve beslenme bozukluğu riskini artırırsınız. Bu ilaçlarda hedef en yüksek doza çıkmak değil, kişinin fayda gördüğü ve tolere edebildiği uygun dozu bulmaktır.
1: Evet. Peki bu iğneler kullanılırken yetersiz beslenme riski var mı? Kas kaybı olabilir mi? Kilo yerine kas kaybedebilir mi? Kullanan kilo vermek isteyenler. Bir de sağlıklı kilo verebilmek için beslenme ve egzersiz programları da uygulanmalı mı bu insanlar için?
0: Evet, bu konu da çok önemli ve bazen gözden kaçırılan bir durum olduğunu ben de görüyorum. Kilo verdiğimiz zaman yalnızca yağ kaybetmeyiz, bir miktar kas dokusu da kaybedebiliriz. Özellikle çok hızlı kilo kaybı, çok düşük kalorili beslenme ve yetersiz protein alımı bu riski artırabilir. Bu nedenle bizim amacımız sadece tartının hızla aşağı inmesi değil, yağ kaybederken kası da mümkün olduğunca korumak olmalı. Kişinin yeterli protein almasını, baklagil ve liften zengin dengeli beslenmesini, yeterli sıvı tüketmesini istiyoruz. Özellikle de direnç egzersizleri yani kasları çalıştıran egzersizler çok değerli. Yürüyüş ve diğer aerobik egzersizler mutlaka eklenmesi gerekiyor ve kişinin yaşına ve kondisyon durumuna göre direnç egzersizlerine eklenmesini öneriyoruz. Yani iğneyi yapıp hayatımıza aynen devam etmek doğru bir yaklaşım değil. Dünya Sağlık Örgütü de bu ilaçların sağlıklı beslenme ve egzersizi içeren kapsamlı bir programın parçası olması gerektiğini özellikle de vurguluyor zaten.
1: Söylentilerden bir tanesi de şu: İlaç bırakıldıktan sonra verilen kiloların hepsi geri alınır, hatta daha fazlasıyla alınır diye bazı söylentiler var. Bu doğru mudur? İlaç bırakıldıktan sonra verilen kilolar mutlaka geri alınır mı? Bir de tedaviyi sonlandırırken ne yapmak lazım? Nasıl bir yol izlenmeli efendim?
0: Mutlaka tamamı geri alınır demek doğru değil. Ancak geri kilo alınma riski mevcut. Çünkü ilaç kesildiğinde iştahı baskılayan ve tokluğu artıran etki ortadan kalkıyor. Vücudun kilo kaybına karşı geliştirdiği biyolojik savunma mekanizmaları da devam ediyor. Burada obeziteyi kısa süreli bir problemden ziyade hipertansiyon veya diyabet gibi kronik ve tekrarlayabilen bir hastalık olarak düşünmek gerekiyor. Yani dolayısıyla bazı hastalarda uzun süre tedavi gerekebilir ki ben de günlük pratiğimde bu ilaçlara başladığımda en az 6 ay, mümkünse daha uzun süre kullanmayı tavsiye ediyorum. İlaç ne kadar uzun süre kullanılırsa etkinliği ve verdiği kilo o kadar kalıcı oluyor. İlaç bırakıldıktan sonra da hastanın takip edilmesi gerekiyor, onu da belirtmem lazım.
1: Çocuklara bir bakalım. Bazı anne babalar fazla kilolu çocukları için de bu ilacı kullanmak isteyebiliyorlar. Kimlere uygulanıp uygulanmadığını başta biraz saydınız ama çocuklara uygulanabilir mi? Orayı özellikle bir kez daha vurgulayalım.
0: Tabii. Her kilolu çocuğa bu ilaçlar verilmez. Çocuklarda yaşa göre boy ve kilo persentilleri dediğimiz gelişme eğrilerinin altında kalıp kalmadığı önemli. Bir de bazı GLP-1 ilaçlarının belli yaş gruplarında obezite tedavisinde onayı var. Ama ülkemizde 18 yaşın altına vermiyoruz. Ama yurt dışında 12 yaş ve üzerindeki ergenlerde de kullanılabilme onayı mevcut. Ancak çocuklarda bu tedaviler mutlaka yine çocuk endokrinolojisi, çocuk obezitesi konusunda deneyimli hekimlerin değerlendirmesiyle yapılmalıdır. Çocuk çağı obezitesinde ailece beslenme düzeninin değiştirilmesi, fiziksel aktivite, uyku ve ekran süresi gibi konularda tedavinin temelini oluşturuyor. Yani hiç sadece ilacı vermekle de kalmamalı. Ama Türkiye'de 18 yaşın altında bu ilaçların kullanımına resmi bir onay yok ama dediğim gibi yurt dışında 12 yaş ve üzerinde kullanılabiliyor.
1: Evet. Hakan Bey, ileri düzeyde diyabet hastaları için de kullanılabilir mi? İleri düzeyde diyabet hastası ve kilolu kişiler, hani beslenme miktarı azalacağı için belki hipoglisemi riski doğurabilir gibi düşünüyoruz. Bu kişiler için durum nedir?
0: Kesinlikle. Özellikle insülin kullananlar ve sülfonilüre grubu dediğimiz ilaçları kullananlarda çok daha dikkatli olmak lazım ve hastayı uyarmak lazım. İnsülin dozlarında azaltma yoluna gidilmesi lazım. Ama kullanıldığında gerçekten şunu görüyoruz. İnsülin dozları çok azalıyor ya da insülin ihtiyacı tamamen ortadan kalkabiliyor bile. O yönüyle de hem kullanım kolaylığı hem de kişinin hipoglisemi riskini azaltan bir ilaç aslında uygun şekilde ilaç kombinasyonları yapıldığında ya da insülin dozlarında uygun şekilde azaltma yapıldığında çok başarılı bir tedavi olduğunu söyleyebilirim. Diyabet ve eşlik eden obezite olduğunda benim de çok tercih ettiğim tedavi.
1: Her zaman olduğu gibi hastalık yoktur, hasta vardır yaklaşımı. Yani mutlaka bir hekim kontrolünde ve denetimle kullanılması gerektiğinin altını çizelim o zaman.
0: Muhakkak surette.
1: Son bir sorumuz var efendim size. İnternet üzerinden veya tanıdıklar aracılığıyla temin edilebiliyor bu tür ilaçlar. Sahte ya da uygun olmayan koşullarda saklanmış olma riski var mı? Vatandaş ilacı nereden, hangi şartlarda temin etmeli?
0: Bu konudaki mesajım çok net. Bu ilaçlar internetten, sosyal medyadan, spor salonundan veya tanıdık aracılığıyla alınmamalıdır. Hekim değerlendirmesinden sonra yasal ve güvenilir ilaç tedarik zinciri üzerinden yani eczanelerden temin edilmelidir. Çünkü yalnızca sahte ilaç riski yok. Orijinal ürün bile uygun sıcaklık koşullarında taşınmamış veya saklanmamışsa sorun oluşturabilir. Soğuk zincire saklama koşulları ürüne göre önem taşıyor. Dolayısıyla kesinlikle hekim kontrolünde veya eczanelerden temin edilmesi gerekiyor.
1: Evet. Doçent Doktor Sayın Hakan Düer, eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim?
0: Birkaç şey eklemek istiyorum. Birincisi, obezite bir irade eksikliği değil. Genetik, hormonal, çevresel ve davranışsal birçok faktörün birlikte rol oynadığı kronik bir hastalık. İkincisi, bu yeni ilaçlar gerçekten obezite tedavisine elimizi çok güçlendirdi, ancak bunları mucize zayıflama iğneleri olarak görmek yanlış. Doğru hastada ve doğru dozda ve hekim takibinde kullanılması gerekiyor. Üçüncüsü de hedefimiz sadece insanları zayıflatmak değil, asıl hedefimiz daha sağlıklı hale getirmek. Kan şekerini, tansiyonu, karaciğer yağlanmasını, kişinin hareket kabiliyetini ve yaşam kalitesini artırmak. Benim hastalarıma şu cümleyi özellikle söylediğimi vurgulamak istiyorum. Başarı tartıda gördüğümüz en düşük rakam değil, verdiğimiz kiloyu sağlıklı bir şekilde koruyabildiğimiz ve kişinin sağlığını ne kadar iyileştirebildiğimizdir.
1: Güzel bir mesaj oldu. Doçent Doktor Sayın Hakan Düer, çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Medikal Park Antalya Hastanesi'nden endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Sayın Hakan Düer'le zayıflama iğnelerini konuştuk.

0: Yol durumu.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programımızın sonunda bölgemizde çalışma yapılan bazı yollar hakkında sizlere bilgiler aktaralım. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4 ila 49, Denizli il sınırı Çavdır Söğüt yolunun 18 ila 24, Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ila 61, Antalya Isparta yolunun 34 ila 36, Burdur Isparta Dostluk yolunun 3 ila 7, Elmalı Finike Devlet yolunun 26 ila 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Antalya Alanya yolunun 19 ila 25. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22.06 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor. Belirtilen yollarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor. Karayollarımızda yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi almak istiyorsanız, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet adresine, Alo 159 Bölgesel Ücretsiz Yol Danışma Hattı'na, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin 0312 449 91 99 numaralı iletişim hattına başvurabilirsiniz. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Saatimiz 10.59'a yaklaşıyor sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu bölgesel yayınında Bölge Gündemi programımızın sonuna geldik. Ancak bölgesel yayınımız sona ermedi. Vereceğimiz kısa bir aranın ardından Hayatın İçinden programıyla bölgesel yayınımıza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayınız.
2: Bir tohum düşer toprağa, güneş büyütür, yağmur besler, sabır olgunlaştırır. Toplanan yalnızca ürün değil, çünkü bu topraklarda hasat bir ailenin umudu, bir evin bereketi, yarının hazırlığıdır. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce emek aynı bereket hikayesinde buluşur. Ve şimdi bir yıllık emeğin karşılığını almak için hasat vakti.
3: Hasat Vakti yeni bölümleriyle her pazar 20'de TRT Belgesel'de.
4: TRT Antalya Radyosu Bölge Gündemini sundu.
5: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.

Saat 11 oldu sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu bölgesel yayınımıza bölge gündeminin ardından hayatın içinden programıyla devam ediyoruz. Bu programla saat 13'e kadar yani yaklaşık 2 saat boyunca huzurlarınızda olmaya devam edeceğiz. Bolca müzik dinleyeceğiz hayatın içinden programında. 3 de köşemiz olacak. İlk köşemiz 15 dakika sonra topluma dair. Topluma dair köşemizde bugün Isparta'daki Kızıldağ Milli Parkı'nı konuşacağız. Kızıldağ Milli Parkı İşletme Müdürü Sayın Süleyman Örüç bizlerle beraber olacak. Saat 12'de Kentini Yazanlar köşemiz var. Bugün Kentini Yazanlar köşemizde sağlık çalışanı, çiftçi, sosyal medya içerik üreticisi ve ödüllü bir yazar olan Sirikli Orhun Veli Batu'yu ağırlayacağız. Saat 12.30 sularındaysa Bir Yudum Antalya köşemiz yayına girecek. Antalya'nın kültürel birikimi, tarihi ve felsefi yapısı üzerine yazılar yazan tanınmış bir kent sevdalısı olan araştırmacı yazar Emin Altıner'le yapımcı arkadaşımız Neslihan Pakel'in yaptığı söyleşiyi sunacağız sizlere. Kale içi nasıl marka olur konusunu konuşacaklar bugün değerli yapımcımız Neslihan Pakel ve konuğumuz. Bugün programımızda dinleyeceğimiz ilk şarkıyı Ege'den sunuyoruz. Kordon boyu faytonlar.

Yaşar'ı Denizin Tuzu adlı şarkısında dinledik. Biraz sonra topluma dair köşemize başlayacağız. Isparta'daki Kızıldağ Milli Parkı'nı konuşacağız. Kızıldağ Milli Parkı İşletme Müdürü Sayın Süleyman Oruç telefon hattımızda olacak. Şimdi İlhan Şeşen'i dinliyoruz hep birlikte. İncelirse kopsun.

0: topluma dair.
1: Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin Mavi Sedir Ormanı yapısına sahip tek milli parkı olan Isparta'daki Kızıldağ Milli Parkı, yaz mevsiminde doğayla buluşmak ve temiz havasından yararlanmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Milli parkın doğal özelliklerini, yürütülen çalışmaları ve konaklama imkanlarını konuşacağız bugün. Köşemizde konuğumuz Kızıldağ Milli Parkı İşletme Müdürü Sayın Süleyman Oruç. Sayın Oruç, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Kızıldağ Milli Parkı'nı tanıyabilir miyiz? Buranın Türkiye'deki diğer milli parklardan farkı nedir?
2: Evet. İsmim Süleyman Oruç, Kızıldağ Milli Parkı İşletme Müdürüyüm. Sözlerime başlamadan önce TRT Antalya Radyosu'na Kızıldağ Milli Parkı için topluma dair programında yer ayırdığı için çok teşekkür ediyorum.
1: Katıldığınız için biz de size çok teşekkür ederiz efendim.
2: Evet, biz oksijenin başkenti diyoruz.
1: Oksijenin başkenti.
2: Evet, ilk olarak. Bu mottomuzu da sizlere de, sizlerin sayesinde tüm dinleyicilerimize de duyurmak isterim. Kızıldağ Milli Parkı'na oksijenin başkenti diyoruz. Türkiye'nin akciğerleri olarak tanımlıyoruz. Evet, Kızıldağ Milli Parkımız Isparta ili Şarkıhaç ilçesinde, ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta, 1988 yılında doğal sit alanı olarak ilan edilmiş, 1993'te milli park olarak ilan edilen eşsiz bir cennet vatanı. Mavi Sidir ormanlarının bol oksijen üretimiyle diğerlerinden ayırmakta olup temiz havası, astım, oksijen, solunum yolu enfeksiyonlarına adeta bir şifa kaynağı.
1: Evet, Kızıldağ Milli Parkı'nın havasının özellikle bazı solunum rahatsızlıklarına iyi geldiği yönünde yaygın bir inanış var Sayın Oruç. Evet. Bu amaçla gelen ziyaretçiler

0: Size neler anlatıyorlar?
1: Şimdi Kızıldağ Milli Parkı'nda 3 hafta gibi bir süre konaklayan misafirlerimiz yaşam konforlarının çok arttığını, yıl içerisinde doktora gitmediklerini belirtiyorlar. Bizim aslında bu konuda yapılmış bir bilimsel çalışmamız da bulunuyor. Halk arasında çok bilinmiyor ama bu işi bilimsel bir zeminde de çalışmasını yürüttük. Şarkıraş Kaymakamlığı olarak. Şimdi biraz bundan bahsedeyim isterseniz daha sağlam bir zemine otursun. Süleyman Demirel Üniversitemiz, yine Isparta Şehir Hastanemiz, Şarkıraş Kaymakamlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Kızıldağ Milli Parkı Astım KOAH Hastalıkları Üzerinde Etkisi isimli projede astım ve KOAH hastalıkları, akciğer hastalıklarının Kızıldağ Milli Parkı'nda bulunan yoğun oksijen hastaları üzerine olumlu etkisini SEDAI'nin belirlemiş olduğu 39 hasta, evet 39 hasta üzerinde Milli Park içerisinde 15 gün konaklatılarak

0: Hangi özelliklerinden etkileniyorlar? Neleri methediyorlar?
1: Şimdi burada ziyaretçilerimizden geri dönüşlerimizde zaten öncelikle rahatsız olanların çok rahatladığı, rahatsızlıklarından eser kalmadığı, normal bir yaşam performansına döndükleri, diğer misafirlerimizin doğaya hayran kaldıkları, bu kadar kuş türünün, bu kadar bitkinin, bu kadar güzel bir ormanın, rengin, yeşilin tonlarının, mavinin tonlarının burada gördüklerinden ve tekrar ziyarete geleceklerinden dolayı bize geri dönüşler alıyoruz.
0: Evet. Peki Milli Park'ta günübirlik ziyaretçiler için hangi imkanlar bulunuyor efendim? Ziyaretçiler burada neler yapabiliyorlar, neler bulabiliyorlar?
1: Evet, Kızıldağ Milli Parkımızda neler var? Konaklama tesislerimiz var. Bunu bungalov konaklaması, çadır kamp konaklaması, karavan kamp konaklaması şeklinde 3 ünitede hizmet sunuyoruz. Yine alanda restoranımız, kır lokantası dediğimiz bir restoranımız, yine kıl çadır kafeteryamız, otantik, çocuk oyun parkları, günübirlik piknik alanları, mangal yakma alanları, mescit, otopark, lavabo ve duş imkanları bulunmakta.
0: Peki konaklamak isteyenler için saydığınız seçenekleri bungalov, çadır ve karavan alanları kapasite konusunda neler söyleyebilirsiniz efendim?
1: Tabii ki. Kızılay Milli Parkı'nda konaklama için 5 adet bungalov evimiz var. Bunlar 2 katlı dubleks, 2 ebeveyn odası, bir çocuk odasından oluşmak üzere 7 kişi kapasiteli 5 adet bungalov evimiz var. 12 adet işletmemize ait hazır kurulmuş, içerisinde buzdolabı, yatağı, aydınlatması, piknik masası olan hazır çadırlarımız var. Hazırlıksız gelen kampçılarımız için düşünülmüş. Ve 75 adet yine çadır kampı yapmak isteyen misafirlerimize sunduğumuz çadır alanımız var. Burada elektrik, yine orman piknik masası gibi ve alanda bulunan mevcut ortak kullanım alanlarının tamamından faydalanabiliyorlar. Bunun yanı sıra karavancılarımızı da düşündük. Alanda yine bizim 20 araç kapasiteli karavan parkımız bulunmaktadır. Son standartlara uygun.
0: Peki bütün bunların rezervasyon ve ücretlendirme süreci nasıl işliyor Sayın Oruç?
1: Rezervasyon konusunda da biz yine tüm turizm tesislerinde, üst düzey turizm tesislerinin kullandığı online rezervasyon programlarıyla çalışıyoruz. Misafirlerimiz ziyaret etmeden önce kızıldağmilliparkı.com adresine girerek online rezervasyon alabilirler. Yine ayrıca rezervasyon için ön büro personelimiz 7/24 görevde, hem destek olmakta hem de online rezervasyon dışında rezervasyon imkanı sunmaktayız.
0: Rezervasyon için siteye girildiğinde ücretler konusunda da bilgi alınabiliyor mu?
1: Tabii ki efendim, sitemizde tüm konaklama türleri, alanda bulunan tüm imkanlar, bunların görselleri, videoları, fotoğrafları, fiyatları, neler yapılabilir, neler yapılamaz, akıllarına gelebilecek tüm soruların cevapları hepsi mevcut. Yine bir tuşla rezervasyon ekranına geçerek çok kısa bir sürede rezervasyonu da
0: Harika. İsterseniz web sitesinin adını bir kez daha telaffuz edelim sevgili dinleyenlerimiz için.
1: tabii ki ben biraz web sitesinin yazıldığı gibi okumaya çalışayım o zaman. Kızıldağmilliparki.com.
0: Kızıldağmilliparkı.com ama
1: Doğrudur.
0: Türkçe karakterler kullanmadan diyelim. Peki
1: Doğrudur efendim.
0: Sayın Oruç, parkta doğanın korunması, temizlik ve yangın risklerine karşı ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz, ne tür önlemler alıyorsunuz efendim?
1: Efendim, doğanın korunması için alanımız çok özel bir alan. Yani dünyada 3, Türkiye'de tek ender bulunan alanlardan bir tanesi. Bunun için de yoğun gayret göstermekteyiz. Başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere ve diğer kurumlarımız. Alanın korunmasında 7/24 jandarmamız önleme ve koruma devresi yapmakta. Yine 24 saat esasına göre alanda güvenlik personelimiz bulunmakta. Ayrıca giriş ünitesinde giriş çıkışlarda kontrol altında tutulmakta. Bu güvenlik, çevre güvenliği açısından yangın için işletmemize ait bir adet yangın söndürme tankeri alanda hazır bulundurulmakta. Çok sayıda yangın söndürme cihazları, 2 adet yangın hidrantı, Ve ilk müdahale için ekipman

0: ekipmanlarımız da bulunmakta.
1: Fevkalade. Yani her türlü güvenlik önlemi alındı ve temizliği de son derece güzel diyorsunuz
0: Evet
1: özetle.
0: efendim.
1: Peki oraya gelen ziyaretçilerin özellikle uyması gereken kurallar, dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir efendim?
0: Şimdi ziyaretçilerimiz öncelikle korunan bir alana geliyorlar. Hem sit mevzuatıyla hem de milli park mevzuatıyla korunuyor. Ayrıca işletmenin yine burada kuralları var. Ziyaretçilerimizin bu mevcut sit ve milli park mevzuatlarına uyarak işletmenin de belirlemiş olduğu kurallar zaten ziyaretçilerimizin, misafirlerimizin açıkça görebileceği şekilde yönlendirme levhalarıyla birlikte ve personelimiz aracılığıyla da uyarılmakta. Yangınlar biliyorsunuz ülkemizin akciğerlerini yakıyor, bizi şu anda üzüyor, izliyoruz. Çok şükür
1: Maalesef.
0: bu yıl, evet, bu yıl çok fazla değil ama özellikle yangın konusunda biz sürekli uyarıyoruz. Ateş yakılmasına izin verilen alanın dışında yakılmamasını, misafirlerimizin daha dikkatli olmasını. Yine bizim alanımız, dedim ya, çok özel bir alan. Burada kendi florası içerisinde 80 tıbbi ve aromatik bitki var. 35'e yakın mantar türleri var ve 201'e yakın endemik tür barındırmakta. Yine alanda bulunan bu floranın zarar verilmemesi için sürekli misafirlerimizi uyarıyoruz. Misafirlerimiz de zaten bu güzellikleri burada gördükleri için deyim yerindeyse uzaktan seviyorlar. O kadar hassaslar. Yine fuanasında burada memeliler ve kuş türleri olmak üzere birçok canlılar barındırıyor. Bunların da avlanması, yuvalarının bozulmaması, yine yaşam şartlarının değiştirilmesi, olumsuz etkilenmemesi için misafirlerimizi sürekli uyarıyoruz. Yine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ilçemizde bir tane Milli Parklar Şefliği bulunmakta. Onlar zaman zaman alanda hem rehberlik hem de denetimlerini yapmak suretiyle alanın korunmasına katkı sağlıyorlar. Pardon efendim.
1: Estağfurullah.
0: Bu şekilde alanı korumuş oluyoruz.
1: Çok güzel. Peki, Kızıldağ Milli Parkı, Şarkı Karaağaç ilçesine ve çevrede yaşayanlara ekonomik ve turistik açıdan nasıl bir katkı sağlıyor efendim?
0: Evet, Kızıldağ Milli Parkımız sağlık, doğa ve dağ turizmi olarak ziyaretçi almakta ve bu alanlarda turizme çok büyük katkı sağlamakta. Başta ilçe halkımıza ve esnafımıza olmak üzere. Aynı zamanda bunun yanı sıra Tayfun Bey, bizim yurt dışından da misafirlerimiz var. Dolayısıyla ülkemize de döviz girdisi sağlamakta. Çok sayıda yabancı misafir ağırlıyoruz biz burada. Kızıldağ Milli Parkı'nı görmek, burada konaklamak, kamp yapmak üzere sağlık yönünden yine birçok sayıda ziyaretçi ağırlıyoruz. Ülke ekonomisine de döviz girdisi sağladığımızı düşünüyoruz.
1: Peki, bölgeye gelen ziyaretçilere Kızıldağ Milli Parkı'nın yanı sıra görmelerini önereceğiniz yakında başka yerlerde var mı efendim?
0: Tabii ki efendim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Isparta, Konya ve Afyon illerinin üçgeninde bulunan bir lokasyondayız. Dolayısıyla hem Isparta'mızın tarihi ve turistik alanlarına merkez oluşturuyoruz. Hem Konya'nın hem Afyon'un. Şimdi Kızıldağ Milli Parkı'na geldiğinde çok kısa mesafelerde ulaşabileceklerinden bahsedeyim isterseniz. Hemen bitişiğimiz Beyşehir Gölü. Konuşma içerisinde unuttuk ama bizim Beyşehir Gölü'ne de 9 kilometrelik bir yürüyüş rotamız var. Alanda ayrıca yürüyüş rotalarımız var. Bundan bir tanesi de Beyşehir Gölü'ne olan yürüyüş rotamız 9 kilometre.
1: Çok güzel.
0: Sonra Aslan Dolmuş köyümüzde, yine ilçemize bağlı Aslan Dolmuş köyümüzde şifalı balıklarımız var. Doktor balıklar dediğimiz.
1: Aa, çok güzel.
0: Bunlar deri hastalıklarına özellikle iyi geliyor. Tedavi etme özellikleri var.
1: Şu ayaklarınızı soktuğunuzda ya da içine girdiğinizde hemen üzerinize gelen ve sizin üzerinizden beslenmeye başlayan küçük balıklar,
0: evet,
1: değil mi onlar?
0: Evet Tayfun Bey, aynen doğru söylüyorsunuz.
1: Evet.
0: Bunun yanı sıra yine Kızıldağ Milli Parkımız içerisinde güney kısmında bulunan Pınargözü Mağarası var. 20 kilometre uzunluğunda. Orada yazın klima etkisinde bir hava var içerisinde ve bol miktarda çok tatlı, güzel soğuk suyu var. Burada gezilebilir. Yine Yalvaç ilçemize bağlı antik kent, Roma döneminden kalma. Burası ziyaret edilebilir. Yine Eğirdir Gölü.

0: İğirdir Adası'na yakınız. Konya'ya ziyaretçilerimiz yine buradan ulaşım sağlayabilir. Yani lokasyon olarak çok merkezi bir konumdayız. Burada birçok etkinlik, birçok gelmişken birçok alanda ziyaret edebilirler.
1: Fevkalade. Sayın Süleyman Oruç, çok teşekkür ediyoruz. Vedalaşmadan önce eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim?
0: Evet, ben de çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Oksijen'in başkenti Kızıldağ Milli Parkı, Türkiye'nin akciğerleri. Biz tüm vatandaşlarımızı, tüm hemşerilerimizi Kızıldağ Milli Parkı'na ziyaret etmek için bekliyoruz. Size de böyle bir fırsat verdiğiniz için topluma dair programımız köşesinde çok teşekkür ederiz TRT ailesine. Emekleriniz için çok sağ olun.
1: Katıldığınız için biz de size bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hürmetle uğurluyoruz efendim. Size hoşça
0: Çok
1: kalın.
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Isparta'da Şarkıkaraağaç'taki Kızıldağ Milli Parkı'nı konuştuk. Kızıldağ Milli Parkı İşletme Müdürü Sayın Süleyman Oruç konuğumuzdu.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Programımıza Türk sanat müziği ile devam ediyoruz. Şükrü Tunar'ın Uşak makamındaki şarkısını Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Güller arasında seni bensiz gören olmuş.

Mustafa Sevilen'in güftesini yazdığı Yıldırım Gürses'in Muhayyer Kürdi şarkısını da Alp Arslan'dan dinliyoruz. Mevsimler yas tutup çöller ağlasın.

0: TRT Antalya Radyosu.
1: Saatimiz 11.56'yı gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Biraz sonra Kentini Yazanlar köşemize başlayacağız. Selikli Orhun Veli Batu'yu ağırlayacağız. Son romanını ve çalışmalarını konuşmak üzere. Şimdi Doğan Canku'yu dinliyoruz. Geçen günler.

0: Kentini yazanlar.
1: Sevgili dinleyenler, bugün Kentini Yazanlar köşemizde sağlık çalışanı, çiftçi, sosyal medya içerik üreticisi ve ödüllü bir yazar olan Selikli Orhun Veli Batu'yu ağırlıyoruz. İki roman ve 5 hikaye kitabına imza atan konuğumuzla yazarlık yolculuğunu ve son kitabı olan Gamaz Hasan'ı konuşacağız. Sayın Batu, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Sohbetimize başlamadan sizi biraz tanımak isteriz. Bahseder misiniz kendinizden?
2: Efendim, ben Antalya'nın yerlisiyim, Serikliyim. Hı hı. Gebiz kasabasında doğdum. Hı hı. İlk ve orta öğretimimi Antalya'da tamamladım. Hı hı. Liseyi de Kütahya Sağlık Meslek Lisesi'nde yatılı devlet parasız yatılı okulunda okudum. Hı hı. Daha sonra da Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde lisansımı tamamladım. Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun oldum.
1: Ve sağlık memuru olarak?
2: Sağlık memuru olarak şu an Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Buradan da oradaki meslektaşlarıma, sağlık çalışanlarına selamlarımı göndermek istiyorum.
1: Bütün iş arkadaşlarınıza ve meslektaşlarınıza selamlar olsun. Çiftçi dedik sizi tanıtırken. Çiftçilik var. Devam ediyor musunuz ona da?
2: Şimdi biz haliyle, yaş itibariyle bizim jenerasyon toprakla daha çok haşır neşir olan bir jenerasyondu. Hala köyde benim işte babadan, atadan yadigar topraklarımız var. Orada, hı hı, zeytin yetiştiriciliği yapıyorum. Zeytin yetiştiriciliği ile ilgili işte budama videoları falan da paylaştım. Ayrıca bir YouTube kanalım var. Haliyle

0: toprakla hemhal
1: Ah, çok güzel.
0: halindeyiz. Bahçemiz var, işte nardır, avokadodur, ufak tefek ağaçlarımız var. Onlarla ilgileniyoruz boş vakitlerimizde.
1: Fevkalade. Hem üreticisiniz hem sosyal medyada orada yaptığınız faaliyetleri
0: Tabii,
1: paylaşıyorsunuz,
0: YouTube kanalımda sadece tecrübelerimi paylaşıyorum. Hani Büyükşehir Belediyesi'nden işte budama kursları falan katılmıştık.
1: videolarınızı.
0: Hem onları kullanarak hem de geçmişten gelen tecrübemizin ışığında öğrendiklerimizi takip edenlerle paylaşıyoruz. Öyle
1: Edebiyata
0: söyleyeyim.
1: olan ilginiz ne zaman, nasıl başladı efendim? Ne zaman yazmaya başladınız?
0: Şimdi biz yine hani bizim dönemimizde hani bizim orta yaşı biraz devirmiş kesimler de tabii şahittir. Okumanın dışında yapabileceğimiz fazla bir alan yoktu. Şimdi internet var, sosyal medya var, teknoloji çağındayız.
1: Gençleri
0: Haliyle
1: meşgul eden çok şey var gündelik hayat içinde. Ama o
0: evet.
1: zaman ya okuyacaksınız ya yazacaksınız galiba. Biraz öyleydi değil mi o
0: Mutlaka.
1: dönemde
0: Ama o
1: ister?
0: dönemde işte dediğim gibi bizler yani uğraşı alanımız sadece yani diyelim bir okulda okuyorsak onun dışında boş vakitlerimizde kitap okurduk. Hatta o dönemler tabii çocukluk yıllarımız özellikle bizim Tom Hicks Texas okuyarak geçti. Hatta yasaklanırdı. Okullarda sıranın altına gizlerdik. Gizli gizli okurduk. Aslında fark etmeden şeyi fark ettim ben kendi adıma. Yani bize okumayı sevdiren o çizgi kahramanlarmış meğerse onu fark ettim. Onun faydası olduğunu düşünüyorum. Tabii zamanla işte bizim Türk edebiyatıdır, Rus edebiyatıdır, dünya klasikleridir. Biz o yaşlarda, hani liseli, ortaokul yaşlarda okuduk bunları. Ama şimdiki tabii dönemimiz dediğim gibi daha çok teknoloji çağı ve teknolojinin getirdiği güzel yeniliklerin yanı sıra tabii götürdükleri de var. Bizim eski dönemimizde insan insana temas ederdi, göz teması vardı, birbirini dinlerdi, birbirini hissederdi, birbirinin sorunlarını paylaşırdı, komşuluk ilişkileri vardı. Yani insana dair ne varsa o dönemler daha farklıydı şimdiki döneme kıyasla.
1: Şimdi
0: Şimdiki evet,
1: birbirimize tuşlarla temas ediyoruz.
0: maalesef uzaklaştık.
1: Evet.
0: Maalesef uzaklaştık ve yani kalabalık şehirlerin kalabalık yalnızlıklarını yaşıyoruz maalesef.
1: Maalesef.
0: Bazen özlem duyuyoruz geçmiş
1: Ama
0: açıkçası.
1: sizin döneminizde de olsa, şimdi de olsa okumaya meraklı herkes aynı zamanda yazamıyor. O ayrı bir yetenek olsa gerek.
0: Yazmak ayrı bir şey.
1: Sizi ilk kitabınızı yazmaya iten şey neydi?
0: Şimdi tabii yazma bir kere şöyle söyleyeyim. Herkes okuyabilir. Hatta benden çok daha fazla sayıda kitap okuyucusu arkadaşlarımı tanıyorum. Ama yazma ne bileyim biraz genetik genomlarımızdan mı geliyor? Onu tam çözemedim açıkçası ama yani biraz doğuştan mı diyelim? Biraz meyletmek mi gerekiyor ya da çocuk bebeklikten getirdiğiniz bir takım çevresel faktörlerin tesiriyle ortaya çıkmış bir netice sonunda mı ortaya çıkıyor? Onu tam kestiremiyorum ama biraz Allah vergisi denilebilir belki ama bunu geliştirmek gerekiyor. Hani herkes de olabiliyor bir parça ama ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok yazarsanız, ne kadar çok okuyarak okuduklarınızdan beslenirseniz,
1: Yetenek tek başına yeterli değil tabii,
0: evet
1: değil
0: yani
1: tabii.
0: mutlaka
1: Yani
0: onu geliştirmek gerekiyor.
1: bilgi ve emek gerekiyor
0: Mutlaka
1: yanına
0: yani
1: muhakkak.
0: emeksiz olmaz.
1: Emeksiz
0: Dediğim gibi
1: olmaz.
0: çok okuyan arkadaşlarım var çevremde ama yazma ayrı bir şey. Ayrıca düşünmesi, tartışılması gereken bir konu.
1: Bir de tekniği var tabii. Yani bazı kuralları var. Onları da öğrenmek gerekiyor.
0: Mutlaka kendi içinde işte bir kurgusu var, bir bakış açısıyla devam etmeniz gerekiyor. Kahramanları var, bir olay örgüsü var, bir başlangıcı var, bir neticeye bağlamanız lazım. Bir evin odaları gibi düşünün. Bir odadan diğer bir odaya geçebilmek için mutlaka bir kapı bırakmanız gerekiyor bölümler arasında. Yani bu işin matematiği var. Ama
1: Doğru.
0: matematiği dediğim gibi bunun bir okulu yok. Şey anlamda okulu yok. Yani piyasada birçok bu işin eğitimini vermeye çalışan sosyal medya grupları var. Onu bir farkındayım biliyorum ama yani içgüdüsel bir şeylerin sizde olması gerekiyor gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle.
0: Ve üzerinde çalışmayı okuyarak, yani bol okumanız da gerekiyor ama.
1: Kesinlikle. Bugüne kadar 2 roman ve 5 hikaye kitabı yayınladınız.
0: Evet.
1: Bir internet kitapçısına girdim. Bugün konuşacağımız Gamaz Hasan dışında kirli pusuyu görüyorum. Garaz var. Kirazlar çiçek açar açmaz gel. Aşk yalnızlıktır. Bunlar internet kitapçılarında olan kitaplarınız.
0: Evet.
1: Bunlar dışında neler var?
0: Şimdi Sevgimi Asıyorum var. Bu çok ilk yazdığım, gençken yazdığım, işte 96-98'li yıllarda yazdığım bir kitaptı. O sadece bende var. Piyasada tabii kalmadı haliyle. Biraz da tabii ilk heyecanla yazdığımız kitaptı. O sadece bende olan bir kitap.
1: Daha amatörce olduğu için evet. Baskısına devam etmediniz belki. Etmedim. De öyle düşündünüz.
0: Nar Çiçekli Kadın isimli kitabım var. O da piyasada şu an kalmadı. O da hani bittiği için. Hı-hı. Yani okunuyor, dağılıyor, bitiyor. Tabii yenisini yaz tekrardan yayın evleri anlaşmak ayrı bir süreç, ayrı bir sıkıntı tabii. Hı-hı. O yüzden ikisi görünmeyebilir piyasada. Hani Google'da görünür ama satışta görülmeyebilir.
1: Ama 5 kitabınız hala satışta devam ediyor.
0: Hala satışta var.
1: Tekrar sayalım. Gamas Hasan, bugün konuşacağız. Kirli Pusu, Garaz, Kirazlar Çiçek Açar Açmaz Gel ve Aşk Yalnızlıktır. Bu kitaplarınızda hangi konuları, hangi insan hikayelerini işliyorsunuz? Neler anlatıyorsunuz?
0: Ben normalde Anadolu insanını, tarım toplumunu, hı hı, işliyorum. Nasıl Yaşar Kemal'in Çukurova'sı varsa, işte Fakir Baykurt'un kendi yöresinin kitapları, eserleri varsa, hı hı, ben de Antalya Ovası'nı, kendi kentimi, kendi, hı hı, köyümü, kendi köylümü, hı hı, kendi çevremin, çevremden aldığım bilgiler ışığında kendi toplumumu yazdım. Kendi bulunduğum coğrafyadaki, bölümdeki diyelim, insanları ve işliyorum. Olaylar işliyorum. Buralardan besleniyorum.
1: Kendi toprağınızdan, kendi köklerinizden. Evet. En güzeli, en güzeli. Güzel ürün verebilmek için en güzeli insanın kendi toprağından beslenmesi. Doğru. En başta sizi tanıtırken ödüllü bir yazar dedik. Evet. Sayın Orhun Veli Batu. Yazdıklarınız bugüne kadar size 2 Türkiye birinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü getirdi. Yani toplam 5 ödülünüz var sanıyorum. Yanlış bilmiyorsak. Bu ödüller hangi çalışmalarınıza verildi ve sizin için ne ifade ediyorlar efendim?
0: Ödüllerin aslında bir yazar için maddi tarafından ziyade maddi olarak da ödüller veriyorlar tabii. Hı-hı. Bu yarışmalarda derece aldığınızda. Manevi tarafı çok önemli.
1: O daha önemli. Evet.
0: Yani siz yazma işinin hangi noktasındasınız? Hı-hı. Bu işe devam etmeli misiniz, etmemeli misiniz? Bunlara... Evet. Bu nokta açısından çok önemli.
1: Birileri eğer, çok beğendiğine göre, ödül verdiğine göre demek ki iyi bir şeyler yazıyorum deyip o size ateşleyici oluyor galiba, değil mi?
0: Mutlaka. Bir de hani okuyucudan da olumlu bir tepki geldiğinde o daha mükemmel bir şey oluyor.
1: Aa, evet, o daha güzel.
0: O yüzden
1: güzel.
0: Kimileri şey der hani yarışmaları şey yapmayabilir, hani önemsemeyen kesimler olabiliyor bazı yazanlar arasında. Ama şeyi önemli, yani nerede durduğunuzu size işaret eden insanlar, profesör ünvanını almış akademisyenler, sanatçılar, hı hı, bu işe emek harcamış insanlar, hı hı, size doğru yerdesin diyor. Ve siz bunu onlardan duyuyorsunuz. Bu yönüyle, yani manevi yönüyle çok önemli yazan açısından. Ben o yönüyle önemsiyorum. Yoksa benim bir eserimi bir falanca yarışmaya gönderdim de yeterince olumlu değerlendirme alamayabiliyor. Ancak başka bir yarışma aynı eserime çok daha farklı bakabiliyor. Bazen yarışmaları yürüten oradaki jüri üyelerinin ruhuna, duygularına ne kadar dokunduğunuz da çok önemli. Hı hı. Tabii ben orada üçüncülük, iki birincilik dedik ama aslında çok daha sayıda ödüllerim var benim. O sanırım o kadar işlenmiş. Hatta şöyle sırasına göre aklıma geldiğince
1: belki
0: söyleyeyim. Evet,
1: belki sarmak isterseniz lütfen.
0: Kirli Pusu Öyküm kitap dosyası yarışmasında yarışma birincisi oldu. Türkiye birincisi oldu. Hı hı. Akçay Yayın Evi'nin düzenlediği bir yarışmaydı. Bu Ankara'da düzenlenmiş bir yarışmaydı. Hı hı. Bu Kirli Pusu bizzat yayın evi, onlar kendileri yayınladılar, bastılar. Maddi ödül de verdiler tabii. Hı hı. Ayrıca Kirazlar Çiçek Açar Açmaz Gel öykü ödülüm 2015 Kızılkule öykü ödülü yine birincilik ödülü aldı.
1: Çok güzel.
0: Hasan'ın Karabaşı Kim Vurdu Öyküm 2014 Fabisat Gio, bu İtalyan yapımcı yönetmen bir sanatçı adına düzenlenmiş fantastik korku türünde bir yarışmaydı. Bu yine fantastik alanda ödül aldı. Bayağı Serçe Betir Rahmi Eyüboğlu adına hikayeler şeklinde bir yarışma vardı. Bunu da İskilip Kaymakamlığı düzenlemişti 2015 yılında. Hı hı. Yazmaya Teşvik Ödülü aldı. Yine aynı İskilip Kaymakamlığı tarafından yayınlanmaya değer ödül alan Fedora ile Arkadaş isimli bir eserim oldu. Ayrıca Aptal Mustafa isimli Karaman Valiliği, bir de Sekasar Vakfı'nın 2022 yılında Sarı Çiçek öykü yarışmasında dördüncülük öyküsü aldığım Aptal Mustafa oldu. Yine Bulgar Güzel Agnes isimli öyküm 2025 yılında İhsan Yılmaz Şamlı Öykü Yarışması'nda üçüncülük ödülü aldı. Yine Düşkünlüğüm isimli öyküm Ümraniye Belediyesi'nin 21. Geleneksel Uluslararası Öykü Yarışması'nda dördüncülük ödülü aldı. Bu da uluslararası yönü olan bir yarışmaydı. Yine Deli Recepler'in Yusuf isimli öyküm İstanbul Yazarlar Akademisi Derneği'nin Yazak 11. Geleneksel Öykü Yarışması'nda üçüncülük ödülü aldı. Ayrıca Bezmialem Üniversitesi gibi üniversitelerin öykü seçkilerinde Dudu Gelin, işte bazı öykülerim var.
1: Yani yayınlanan kitaplarınız dışında ödül almış pek çok kısa öykünüz de var. Başka öykülerimiz de var.
0: Tabii başka öykülerim de var.
1: Evet, evet.
0: Bu kitapların içerisinde zaten öykü kitapları en az 8-10 tane öyküden oluşuyor. Hı hı. O öyküleri ben daha doğrusu yayınlamadan önce mutlaka görücüye çıkarıyorum. Yarışmalara sokuyorum. Hı hı. Bir sonra netice alıyorum. Ondan sonra kitaplaştırıyorum.
1: Kitaplaştırıyorsunuz.
0: Hani beğeniliyorsa kitaba koyuyorum, evet, ve yayınlıyorum.
1: Son kitabınıza gelelim. Gamas Hasan. Okuyucular bu kitapta ne bulacaklar? Gamas Hasan ne anlatıyor? Nasıl bir kitap? Öykü mü, roman mı? Biraz Gamas Hasan'ı anlatın bize hadi.
0: Gamas Hasan bir uzun hikaye, bir öykü kitabı diyelim. Ama Gamas Hasan'ın kendisi, yani o kitabın içerisinde toplam 10 öyküden oluşan bir kitap. Gamas Hasan da tabii başı çeken bir
1: karakter.
0: Tabii içerisinde bu kitabın dediğim gibi 3 ayrı alandan, 3 ayrı yerden ödül almış öykülerim var. 10 öykü içerisinde 3 tanesi ödül aldı. Hı hı. Gamas Hasan okuyan insan önce bir kere Kastamonu'yu öğrenecek. Hep kendi yöremden diyorum ama bu sefer biraz açıldık. Kastamonu Taşköprü'ye gittim. Hı hı. Bu Gamas Hasan'ın ailesiyle tanıştım.
1: Hayal dünyasının sınırı yok tabii yani.
0: Evet.
1: Evet, orada.
0: İki kez gittim. Önceden ben bilmiyordum. Burada bir trajedinin yattığını açıkçası ben bilmiyordum. Ve Gamas Hasan'ı ben tanımıyordum hayatta. Hı hı. Hiç haberim yoktu. Ben çiftçilik de yaptığım için. Gamas Hasan'ın oğlu Fatih Davulcu var. İşte hı hı. Yeğeni Erkan Davulcu var. Bu insanlar, Gamas Hasan'ın oğlu Fatih Davulcu, babasının videolarını çeken, YouTube işi yapan bir sosyal fenomen. Hı hı. Oğlu, şey, yeğeni Erkan Davulcu da aynı şekilde işi yapan, YouTube videoları çeken ve Gamas Hasan'ı çeken, Taşköprü'yü, Karşıköy'ünü çeken iki sosyal medya fenomeni. Hı hı. Haliyle Gamas Hasan'ı kahramanlaştıran, Gamas Hasan'ı ön plana çıkaran, onu bir fenomen haline getiren, onu bilinir kılan
1: onlar oldu.
0: Onlar oldu. Hı hı. Ben de şöyle öğrendim. Hani oraya ziyarete gittiğimde Gamas Hasan'ın vefat ettiğini öğrendim. Tabi bunu niçin, nasıl vefat ettiğini sorduğumda, araştırdığımda meğerse Gamas Hasan bir düğün konvoyundan atılan bir mermiyle, yorgun mermiyle koyunlarını güttüğü bir bölgede kalbini isabet etmesi neticesinde o yorgun merminin hayatını kaybediyor. Gamas Hasan, ya Hasan Davulcu daha doğrusu, namı diğer Gamas Hasan, yani kör kesmeyen bıçak anlamlarını taşıyor Gamas. Hı hı. Normalde çiftçilik işiyle uğraşan, kendi koyunlarını otlatan, 100 kadar koyununu güden, hı hı, çoban.
1: Çoban.
0: Ama herkesin de sevgilisi haline gelmiş. Yani ahlaki yapısı, duruşu, neşesi, dürüstlüğü, sevilen yönüyle herkesin ilgi odağı haline gelmiş ve haliyle çocukları da, yeğeni de, yani özellikle Fatih Davulcu ve Erkan Davulcu da bunun amcası ve işte babasının diyelim artık birisi, videolarını çekerek kendileri de büyük bir kitleye ulaşmışlar. Diyelim 1 milyona yakın ikisinin takipçisi var. Gamas Hasan'ın oğlu ve yeğeni toplamda.
1: Fevkalade.
0: Yani çok sevilen bir adam Gamas Hasan. Hı hı. Yani ölüm neticesi, yani ölüm şekli beni açıkçası çok etkiledi. Yani
1: çok
0: ben
1: acı.
0: De şeye kızıyorum.
1: Çok acı.
0: Bizim sosyal bir toplumsal gerçekliğimiz belki de. Ya düğünlerde havaya atılan mermiler.
1: Onu soracaktım size, onu dile getirecektim. Yani ben bir olaya seviniyorum diye tabancamı ya da tüfeğimi çıkartıp hedef gözetmeden dahi olsa, yani havaya bile ateş etsem, sıktığım kurşun bir yere gidecek.
0: Evet, bir yere düşecek.
1: Bir yere düşecek o kurşun ve onun düştüğü yerde bir insan olmasa bile bir canlıyı isabet etme olasılığı var. Nitekim Gamas Hasan bundan dolayı hayatını kaybetmiş. O koşulun düştüğü yerde.
0: Evet.
1: Maalesef bu hala toplumumuzun acı bir alışkanlığı olmaya devam ediyor değil mi? Bu ne kadar kötü bir alışkanlık.
0: Ya işte asker uğramaları da keza. Ya düşünsenize bu adam daha 65 yaşındayken hayatını kaybediyor. Ve çok hani şey, sevilen de bir insan. Böyle bir insanın kaybı beni açıkçası orada çok derinden etkiledi. Tabii bu kitapta sadece Gamas Hasan değil, Gamaz Hasan'ın yaşadığı karşı köyü tam sarımsağın yetiştiği Taşköprü özellikle
1: sarımsağıyla ünlüdür. Taşköprü deyince tabii sarımsak.
0: O da toprağındaki sanırım selenyum.

0: oranının çok yüksekliğinden kaynaklanıyor. Yani sarımsak birçok yerde yetişebiliyor ama Taşköprü, Karşıköy'ü o bölgede yetişen sarımsağı kıymetli kılan toprak yapısındaki selenyum oranı.
1: Türkiye'nin
0: Hala
1: ve dünyanın en güzel
0: orada
1: sarımsaklarından bir
0: yetişiyor.
1: tanesi oluyor. Yani
0: Hala
1: sonuç.
0: Karşıköy'deki insanları da tanımış olacak okuyucular. Oradaki işte Erkan Davulcu'yu tanıyacak, Fatih Davulcu'yu tanıyacak. Oradaki ne bileyim Ali Dayı'yı tanıyacaklar, Müzeyyen Hanım'ı tanıyacaklar. Birçok karakteri orada görecekler. Canlı canlı kendilerini orada bulmuş olacaklar. Onlarla tanışmış olacaklar
1: Çok
0: bu kitabı
1: güzel.
0: okuyanlar.
1: Çok güzel. Gamze Hasan'ın hikayesi, bu yazdığınız öykü ya da öyküler, Gamze Hasan'ın gerçek hayat hikayesinden ya da işte onu ilgilendiren kişilerin ve çevrelerin gerçek hikayesinden mi yola çıkıyor, yoksa sizin hayal dünyanızdan katkılarınız da var mı?
0: Çıkış noktam açıkçası gerçek bir noktadan besleniyorum. Tabii haliyle biz bunu hani yazan bütün insanların aynı derdi ortak kaygısıdır. Kurgu ve hayal gücüyle birebir anlatmanın ötesinde okuyucuya geçirebilmek açısından duyguyu yoğunlaştırmanız gerekiyor. Öykü okunur kılmanız gerekiyor. Haliyle hayal gücümünü ve kurgu yeteneğimi, tekniğimi ister istemez o gerçeklikten beslendiğim nokta üzerinden devam ettirmek durumunda kalıyorum. Yani yoksa diğer türlü otobiyografi olur, biyografi olur.
1: Doğru.
0: Okuyucu bunu şey yapmaz hani
1: Doğru.
0: okumak istemez şey açısından. Yani ona bir hikaye lazım, bir çatışma lazım, bir başı sonu lazım,
1: Evet.
0: bir macera lazım, bir hikaye lazım sonuçta. Bu durumu açıkçası.
1: Gamze Hasan 128 sayfalık bir kitap. İçinde kaç öykü var dediniz?
0: 10 öykü var.
1: Hepsi Gamze Hasan'a bağlı öyküler. Ana
0: Değil.
1: kahraman Gamze Hasan.
0: Bir
1: Diğer
0: tane içlerinde mi?
1: öyküler?
0: Diğer öyküler içerisinde mesela şöyle söyleyeyim. Düş Günlüğüm var. Ümraniye Belediyesi'nin ödül verdiği uluslararası bir yarışma. Deli Recepler Yusuf var. Yine ödül aldığım, üçüncülük ödül aldığım bir şey. Bulgar Güzel Agnes var. Yine üçüncülük ödül almış olduğum Samsun
1: Yani
0: Bafra'dan
1: hep
0: bir
1: ödüllü
0: ödül var.
1: hikayelerinizin
0: Hepsi.
1: neredeyse bir arada toplandığı bir kitap
0: Evet.
1: diyebiliriz.
0: Eylül Sıcağı, Berber Yorgos, Heybem'deki Çocuk, Tanrı Misafiri, Bağ Evi, Saklı Kalan tüm bu hikayeler Gamaz Hasan'dan bağımsız hikayeler. Gamaz Hasan tabi başı çeken uzun bir hikaye. Tabi burada Gamaz Hasan'ın oğlu Fatih Davulcu'ya da değinmek istiyorum. Fatih Davulcu'nun da şöyle bir hikayesi var. 40'lı yaşlarda bir genç tekstil işinde çalışıyor Kastamonu merkezde. Babasının ölümü nedeniyle haliyle köyüne yerleşmek zorunda kalıyor. Hayallerinden vazgeçiyor. Ve o evi çeviren, işte bir tane de kardeşi var, Kırmızı Şapka, lakaplı. O da tabii hala sosyal medya için çekim yapıyor, üretime devam ediyor. Kırmızı Şapka, Salih isimli kardeşi var ve annesi var. Hali o ailenin geçimini idare eden, onları organize eden, baş tutan bir insan konumda. Yani ailenin bütün yükünü üzerine yüklenmiş, aynı zamanlarda çekim yaparak hayatını idame eden, fedakar, cefakar bir genç. Hayallerinden de vazgeçmiş böyle bir şeyi var, onun da durum var. Onu da
1: Fevkalade.
0: belirtmek isterim.
1: Şimdi sağlık çalışanlığı, çiftçilik, bir taraftan sosyal medya paylaşımlarınız ve bir taraftan yazarlık. Zamanınızı nasıl düzenliyorsunuz? Yazmaya nasıl vakit ayırıyorsunuz? Uykudan ya da başka şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor mu? Her şey nasıl yetişiyor zaman? Zamanınızı nasıl organize ediyorsunuz?
0: Onu şöyle mümkün mertebe yapmaya çalışıyorum. Şimdi ben çalıştığım yer nöbet usulü çalışıyorum. Tabii gece nöbetlerinde hastanın olmadığı zaman dilimleri oluyor, aralıkları oluyor, boşluklar oluyor. O boşluklarda yazmaya çalışıyorum. Bazen işte köyde kalem alıyorum, sonra işte şeye geçiyorum, bilgisayara geçiriyorum. Bir şekilde onu o şekilde ayarlıyorum. Tiyatro konusunda da daha önce bir takım Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kütahya, Zonguldak bu tür yerdeki belediyelerde gençliğimizde zaten tiyatro eğitimi aldık.
1: Aa, çok
0: En
1: güzel.
0: son Büyükşehir Belediyesi'nde işte en son da 6 ay kadar kamera önü oyunculuğu eğitimi almıştım. Özel bir sanat merkezinden Boğaziçi Üniversitesi ile anlaşmalı bir yön olan bir 6 ay kadar bir kursa kaldım. Birkaç küçük işte reklamda ufak bir dizi projesinde yer aldık ama yayınlanmadı maalesef.
1: Oyunculuk da var yani bir
0: Oyunculuğumuz da
1: tarafta.
0: var.
1: Ha, çok güzel.
0: Fırsat buldukça işte yine bir tiyatro çalışması vardı. Bundan birkaç yıl önce onu tamamlayamadık ama böyle fırsat olursa da zaman ayırmaya çalışıyorum.
1: İşinizin
0: Dediğim
1: dışında
0: gibi
1: sanata da vakit ayırıyorsunuz, hem de ciddi bir şekilde.
0: nöbet izinlerinde de işte köye gidip bağ bahçe işimi yapıyorum. Nöbetteki vaka aralarında, hasta aralarında ki

0: da aşk algınlığı mı desem acaba diyorum artık. Yani soğuk algınlığı gibi, hani aşk gelir geçer ya bazen, hani böyle bir düşüncemiz var bakalım.
1: İçeriği hakkında biraz ipucu verdiğiniz gibi oldu bununla da.
0: Evet evet doğru.
1: Yeni romanınız doğru. Çıksın, gene konuğumuz olun. Gene İnşallah. Oturalım sohbet edelim sizinle. İnşallah. Sevgili dinleyenlerimize anlatalım.
0: İnşallah. Ben de çok sevinirim. Bir de sizler bizlere vakit ayırdığınız için çok memnun oluyoruz. Şunun için maalesef medyatik, işte Türkiye'de 5 elin 5 parmağı insanlar takip ediliyor. Halbuki Anadolu'nun kıyısında, köşesinde birçok gün
1: nice,
0: yüzü görmemiş gayeler var.
1: Yazarlar, şairler,
0: ne değerli insanlar
1: sanatçılar.
0: Var. Kendim için demiyorum ama çok değerli insanlar var. Çok değerli öyküler var. Gün yüzü görmemiş. Sinema ve dizi sektörüne de buradan seslenmek istiyorum. Yani Türk izleyicisini bir sıkışmışlığa itiyorlar ve birbirinin benzeri hikayelerden beslenerek film, dizi çekiyorlar.
1: Aslında topluma dönseler neler var?
0: Dolaşsınlar, ne hikayeler var ne çevrede Anadolu'nun en ucuna köşelerinde.
1: Ne senaryolar çıkar kim bilir.
0: Bir de okuyucu şeyinde çözülmesi lazım mutlaka. Türkiye'de maalesef diyelim bir Hindistan, Çin gibi ülkelerde haftada 10-11 saat kitap okurken, Avrupa 6-8 saat okurken, bizim Türkiye'de millet yani haftada 40-50 dakika kitap okumaya vakit ayrılan bir ülkede maalesef bu konunun da sosyal bilimciler tarafından çözülüp nedenleri araştırılması lazım. Çünkü Avrupa'da da internet var, cep telefonu var ama kitap okur oranı hala yüksek. Bunun çözülmesi lazım. Bizimkisi belki de yerel kalmış, yerel ölçekte gibi düşünüyoruz ama yani eteperiz bir ülkede kasap dükkanı açmak gibi bir şey ama biz hala yazmaya devam edeceğiz, inadına yazacağız.
1: Nice güzel kitaplar, nice güzel yazılar, öyküler bekliyoruz sizden. İnşallah bu Gamas Hasan'ı da okuyalım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Orhun Veli Batu. Sağ olun, var olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim tekrar.
1: Ayaklarınıza, ağzınıza, kaleminize sağ olun.
0: Çok sağ olun, çok mersi.
1: Görüşmek
0: çok
1: üzere.
0: Çok sağ olasın. Görüşürüz.
2: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
3: Erken fark et, geç kalma.
2: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
3: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

Bir Yaz Yağmuru adlı şarkısında Erol Evgin'i dinledik. Saatimiz 12.35'e yaklaşıyor. Biraz sonra Bir Yudum Antalya köşemize başlayacağız. Antalya'nın kültürel birikimi, tarihi ve felsefi yapısı üzerine yazılar yazan tanınmış bir kent sevdalısı olan araştırmacı yazar Emin Altıner'le her çarşamba olduğu gibi bugün de Bir Yudum Antalya köşemizde birlikte olacağız. Altıner'in program yapımcılarımızdan Neslihan Pakel'le Kale içi nasıl marka olur konusu üzerine yaptığı söyleşiyi sunacağız siz kıymetli dinleyenlerimize. Şimdi Nükhet Duru'ya kulak verelim. İstanbul, İstanbul.

Bir yudum Antalya. Değerli dinleyicilerimiz, Antalya Ticaret Odası geçen günlerde kale içinin sorunları ve marka olabilmesi için neler yapılması konusunda bir gün süren bir oturum hazırladı. Bu oturumda şehrimizi yönetenler ve kale içi konusunda bilgi sahibi olanlar gün boyunca bu oturuma katkıda bulundular. Konuklardan biri de her hafta Bir Yudum Antalya köşemizdeki

0: Bugünkü konuğumuz olan Emin Altıner'di. Sayın Altıner, hoş geldiniz efendim
1: Hoş bulduk.
0: stüdyomuza.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Kale içi ve yapılan toplantı hakkında bugün bizlere neler söylemek istersiniz efendim?
1: Tabii kale içi hakkında söylenecek çok şey var.
0: Ve
1: Siz de
0: siz bir kale
1: biliyorsunuz.
0: içi
1: Evet,
0: çocuğusunuz.
1: ben de bir kale içi. Orası benim kutsal topraklarım.
0: Evet.
1: Neslihan Hanım, kale içi 2700 yıldır ayakta kalabilmiş Antalya'mızın turizm rekabetinde en önemli silahıdır bana göre. Kale için içinde barındırdığı kültürü, tarihi, gelenek görenekleri geleceğe taşımak Antalya'da yaşayan herkesin görevidir. 35 hektarlık 4 mahalleden yaklaşık 3000 evden oluşan kale içimiz yıllardır 5 başlı yönetim nedeniyle sürdürülebilir bir değer kazanamamıştır. Bu nedenle kale içinin yönetim biçimini aynı değere sahip Haşimişcan ve Balbey'i de içine alan bir alan yönetimiyle masaya yatırıp değerlendirmek lazım bence. 1990'lı yıllardan beri bu sorunlar günlük toplantılarla ele alınmakta, günlük çözümler üretilmekte ve maalesef bir sonuç elde edilememektedir.
0: Zaten bu toplantıların yapılacağı yerde mutlaka kale içi olmalı, değil mi efendim?
1: O kadar haklısınız ki yani konu kale içi ise çözüm de orada üretilmeli ve toplantılar kale içinde yapılmalıdır.
0: Evet.
1: Kale içinin büyük bir gürültü sorunu vardır. Trafik sorunu hat safhadadır. Tabela ve tente kirliliği, sokak temizliği, dükkanlarda satılan ürünlerin vasat ve vasatın altında olması gibi kale içinin kimliğine ve özel yapısına yakışmayan birçok sorunu var. Kalenin içerisinde özellikle 42 tane Selçuklu döneminden kalma fetihnameler var. Hepsi perişan vaziyette. Kale içinde tarihi dokuya uymayan, yıkılması gereken 52 adet bina var. Metruk binalar var. Bunlar Kültür Bakanlığı o binaların sahiplerine uzun vadeli kredilerle aslına uygun imar ettirilmelidir diye düşünüyorum bu binaları. Krediler verebilirler. Yurt dışında böyle çünkü örnekleri var. Kale içindeki otelleri de ıslah etmek lazım. Bunların hemen yanında müzikli barlar ve sabaha kadar müzik çalıyorlar. Oteldekiler de uyuyamıyorlar. Otellerin hatıra defterlerini inceleyin. Gelen turist en fazla 2 gece kalıyor ve gürültüden ayrılıyor. Bunu da hatıra defterlerine yazıyor. Kale içini ona göre projelendirmek lazım. Heykeltıraşlar sokağı, ressamlar sokağı, pandomimciler sokağı, tiyatrocular sokağı gibi Antalya'nın sanatçıları, ressamları, tiyatrocuları, pandomimcilerine bu sokaklarda yer açmak lazım. Kale içinde satılacak ürünleri ve yapılacak ticareti bile bir tüzeye oturtturmak lazım. Kale içinde ticaret yapan çok ünlü bir marka gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü felsefeleri kaliteyi sunmak olduğu için sunacakları ortamın o felsefeye uygun olmasını isterler. Ve inanın o markalar kale içine gelmeye başlarsa kale içi de marka olur. Kale içinde koruma kurulunun sadece koruyan değil yol gösteren, yardımcı olan, kollayan bir kurul olması lazım. Belirlenecek bu konuyla ilgili bilgili işte vizyon sahibi akademisyenler, araştırmacılar, yazarlar, kale içiyle ilgili yıllardır çalışma yapanlardan bir komisyon oluşturulup bir hafta boyunca yerinde kale içinin tüm sorunlarını araştırmalı ve bir raporda toplamalılardır ki kale içi ondan sonra ancak bir yere gelebilsin. İkinci hafta tespit edilen sorunlara çözümler üretilmeli ve sonuç olarak hazırlanarak raporu seçilmişler, atanmışlarla sunulup uygulanmasının sağlanması için takipçi olunmalıdır. Kale içinin sürdürülebilir bir marka değerine kavuşturmak için önce dününü de iyi bilmek gerekir. Yani ben dününü çok iyi biliyorum diye bu konuda ahkam kesmek istemiyorum. Dününü bilen o kadar insan var ki hepsinden danışarak, akıl alarak çok daha farklı bir yerlere kale içini marka değerine yakışan bir yere getirebiliriz.
0: Modernleşmek adına yıkılan biblo gibi binalar vardı, değil mi?
1: Ya ne kadar güzel söyledin. Şimdi İskele Yokuşu'nun yanında postane binası gibi, Vatan Kahvesi gibi, Elhamre Sineması gibi, sonra Başargan İş Merkezi gibi daha birçok bugüne ve yarınlara taşımamız gereken binalarımız vardı. O binaların ruhu vardı Neslihan Hanım. Düden'in suyu şehrin orta yerinden geçen Koca Yol denilen Atatürk Caddesi'nde palmiyelerin arasındaki kanaldan akar. Adil Bey'in buz fabrikasını çalıştırdıktan sonra Deliktaş'ta şelale olup denize dökülürdü. Bizim şehrimizin içerisinden çaylar akan bir şehrimiz vardı. Denize dökülen 27 tane şelalemiz vardı.
0: Bugün bir tane.
1: Göçle büyüyen şehirde beton hepsini maalesef elimizden aldı.
0: Antalya hep güzeldi ve mutluydunuz. Bunu sohbetinizden de çok iyi görüyoruz, anlıyoruz.
1: Neslihan Hanım, bütün insanlara uzaklığımız yürüme mesafesindeydi.
0: Tabii.
1: Beklentimiz sıcak bir selamdı ve tüm kent birbiriyle selamlaşırdı. Yaşadığımız her şey şiir tadındaydı. Biz öğretmenlerimize ipe dizilmiş portakal çiçekleri, sarı yasemin çiçekleri götürürdük. Vita tenekelerine dikilmiş pul çiçeklerini koparıp bir domatese saplayıp pencerenin önündeki masanın üzerine koyardık. Bütün ev pul kokardı. Her evin, her sokağın bir hikayesi vardı. Eski ahşap kale içi evlerinin bacalarında leylek aileleri yaşardı yazları. Düşünebiliyor musunuz?
0: Sanki masaldan çıkmış gibi
1: aynen öyle.
0: Anlatınız.
1: Aynen. Her yıl değişmeyen bir düzenle gelir, yavrular yavrularını büyütür, tekrar göç ederlerdi. Kilerde asılı duran hurma dalının olgunlaşmasını bekleyecek kadar sabırlıydık. Yeşilli morlu şeker kamışlarının ballı suyunu uzun uzun somuracak kadar da şanslıydık. Şimdiki çocuklarımızın böyle bir şansı yok maalesef.
0: Evet.
1: Northman de televizyonu babam eve getirdiğinde sanki Yıldız Sineması'nı satın almış kadar mutlu olmuştuk. Ortası delik 2,5 lirayla bile satın alabileceğimiz mutluluklarımız vardı. Şimdi bunları anlatabilecek bir yaşayan müzemiz bile yok maalesef kale içinde. 72 yıldır bu şehirde yaşıyorum. Bana yaşattığı çocukluğum ve gençliğim için binlerce teşekkür ediyorum.
0: Anlatılarınız eski Türk filmlerini anlatıyor adeta ve şiir tadında ve tam mutlu oldum derken yönetmenden bir ses geliyor kestik diye ve
1: Aynen öyle.
0: yaşamınız bir anda kesiliyor.
1: Aynen öyle. İşte 1972 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu, Antalya Belediyesi, Turizm Bakanlığı ortak aldıkları bir kararla öngörünümlü evleri turizme kazandırmak amacıyla bizim evlerimizi istimlak ettiler. İşte yönetmenin kestik dediği an o. O tarihten sonra kale içini kutsal toprağa gören kale içi yerleri kale içinden maalesef çıkmak zorunda kaldılar.
0: Kale içi hak ettiği değere peki nasıl ulaşır?
1: Şimdi Neslihan Hanım, kale içinin değeri ve kıymeti çok iyi biliniyor. Sorunları tek tek tespit edilmiş. Yani çözüm çok kolay. Ortak bir irade. Kale içine sadece tarih, kültür, eğlence olarak değil, sanatsal açıdan bakabilen vizyoner bir yaklaşım. Daha önce hazırlanmış olan koruma amaçlı imar planının günümüz şartlarına ve yaşanan sorunlara göre tekrar revize edilmesi, alınan önlem ve kararların uygulanmasını sağlayacak tek bir yönetimin başa gelmesi. Olay bu.
0: İnşallah bu önerileriniz gerçekleşir ve Antalya'nın mücevher taşı olan kale içi hak ettiği güzelliklere kavuşur.
1: İnşallah. Yani okullarda dün diye bir ders olsaydı o dersi alanlar benim anlattıklarımı çok daha iyi anlarlardı.
0: Hayat bilgisi dersi
1: evet,
0: gibi.
1: Yani mahalle kültürü, komşuluk ilişkileri, birlik,
0: evet,
1: beraberlik, dostluk, paylaşım, tarih, palmiyelerle yedi veren limonlarının aşkı. Bacası mutluluk tüten evler ve 2700 yıldır ayakta kalan bir coğrafya. Bugüne kadar bir tek doğum gününü bile kutlamamışız ve bize küsmemiş. Ve hala bize tebessüm edip mutluluklar veriyor. Değerini bilmek ve onun özverisine, onu yücelterek yarınlara taşımak lazım.
0: Anlatılarınız 80'li yılların ilkokullarında sağ tarafta duvara asılı olan mevsimleri gösteren resimler gibi. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış hepsi masal tadında ve bize hayaller kurdururdu. O kadar güzel anlattınız
1: sağ olun,
0: ki.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Onları
1: çok
0: adeta
1: teşekkür.
0: Yaşıyoruz sizin
1: sağ olun,
0: anlatımınızla.
1: Sağ olun.
0: Yine kale içiyle dolu dolu güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Sizler sağ olun, var olun. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Mesajınız nedir?
1: Bizi radyoları başında dinleyen dinleyicilerimize, kale içinde doğan ve kale içini seven, kale içi için elini taşın altına koyan, kale içi için çözüm üreten tüm dostlara selam olsun.
0: Hepsine selam olsun.
1: Sağ olun.
0: Sağ olunuz.
1: Siz de sağ olun.
2: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.
3: TRT Antalya Radyosu.

Gülpembe, Barış Manço'dan dinledik. Bugünkü programımızın son şarkısını da Sezen Aksu'dan dinliyoruz. Gidiyorum.

TRT Antalya Radyosu bölgesel yayınında bölge gündemi ve hayatın içinden programlarıyla seslendik size. Program yapımcılarımız Hayrettin Deniz ve Neslihan Pakel, teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü, en derin saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalınız.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Şu 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının meclisten büyük mutabakatla geçmesini değerlendirdi. Türkiye'de bütün kesimler terörden illallah etti ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapay zekanın kamu düzeni, toplumsal huzur ve milli güvenliği doğrudan etkilediğini vurguladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sonrası düzenlemeleri öngören planın ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Katliamcı Netanyahu plana karşı çıktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyaretini İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan duyurdu. Filistin Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 3 günlük ziyaret için Türkiye'ye geldi. Erdoğan'la Abbas arasında yapılacak görüşmede ana gündem Filistin'deki gelişmeler olacak. Ateşkese rağmen İsrail zulmünün devam ettiği Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkesin uygulanması için Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları Abbas'a aktarması bekleniyor. Bölgeye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mahmud Abbas, Amerika-İran krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının meclisten büyük mutabakatla geçmesini değerlendirdi. Milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansıması dedi. Kurtulmuş, 467 kabul oyuna çok nadir ulaşıldığına dikkat çekti. Türkiye'de bütün kesimler terörden illallah etti ifadesini kullandı.
2: Partilerin içerisinde farklı görüşler olabilir ama hakikaten bizim de beklentilerimizin çok üstünde bir 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Milletin kahir ekseriyetinin terörsüz Türkiye'ye vermiş olduğu desteğin siyasete yansımasıdır. Artık Türkiye'de bütün kesimler terörden illallah demiş vaziyette. İnsanlar memnun. 2 senedir kimsenin burnu akmıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da muazzam bir turizm hareketliliğini görüyorsunuz. Yatırım imkanlarının çok daha rahat bir ortama kavuştuğunu görüyorsunuz. Yani bu barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı.
3: Evet, teşekkür ediyorum.
2: Bunun siyasete yansımasıdır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu tarihi bir yasa olarak değerlendirdi. Süreç tamamen bir Türkiye modeli olarak başlamış ve devam etmektedir dedi. Yılmaz, terörsüz Türkiye modelinin bölge içinde olumlu etkiler yaratacağına dikkat çekti. Provokasyonlara karşı uyanık olmalıyız mesajını.

0: verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili konuştu. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur dedi.
1: Çok şükür önemli bir eşi hayata geçiriyoruz. Terörün olmadığı, ailelerin huzurla yaşadığı bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz terör en çok aileleri parçaladı. Çocukları yetim bıraktı. Anneleri evlatlarından ayırdı. Pek çok ailenin yüreğine, bağrına ateş düşürdü. Biz huzurun olduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam etmek istiyoruz. Terörün olduğu yerde huzur olmaz. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur. İnşallah terörün olmadığı bir Türkiye'yi el birliğiyle sürdürmeye devam edeceğiz.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. İçişleri Bakanlığı uygulama için harekete geçti. Bakan Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı. Toplantı bugün saat 15'te video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da görüşmeye katılacak. Toplantı öncesi konuşan Çiftçi, sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak dedi. Toplantıda yeni düzenlemenin ileride nasıl uygulanacağı ile alınacak. Valilerin süreci anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyon başlıkları değerlendirilecek. Valilerle kolluk kuvvetlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar da masada olacak. Provokasyon, dezenformasyon ve süreci sabote etmeye yönelik adımlara karşı dikkatli olunması istenecek. Toplantıda 81 ilin mülki amirleriyle kolluk birimlerine verilecek talimatlar netleştirilecek. Valiler illerde sürecin en üst düzey koordinasyonunu yürütecek. Mülki lider olarak görev yapacak. Kurumlar arası eşgüdümü ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak. Şehir merkezlerinde emniyet, kırsalda jandarma görev başında olacak. Kamu düzeni ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesi uygulanacak. Güvenlik güçleri provokasyonlara karşı tedbir alırken vatandaşla kurulan güven bağını da güçlendirecek. Toplantıyla terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki uygulama rehberi netleşecek ve yeni aşama başlayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyeceğiz dedi. Bakan Çiftçi, mülki idare amirlerine yönelik oluşturulan sosyal medya rehberi hakkında bilgi verdi. Çiftçi, dijital çağda kamu iletişimi paneli ve mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi tanıtım programında konuştu.
2: Bu rehberin de yardımıyla mülki idare amirlerimizin dijital mecralardaki iletişimini daha güvenli, kurumsal bir standart içerisinde ve devlet ciddiyetine yakışır biçimde gerçekleştirmesini hedefliyoruz. Bu rehber bunlara ek olarak kamu iletişiminin daha şeffaf ve etkin yürütülmesine, kriz anında kamu otoritesinin güvenilir ilk kaynak olma işlevine, dezenformasyonla mücadelede koordinasyon sağlamaya ve güvenli iletişim konusunda bilinç geliştirmeye hizmet edecektir. Devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapay zekanın kamu düzeni, toplumsal huzur ve milli güvenliği doğrudan etkilediğini vurguladı. Dezenformasyonun basit bir yanlış bilgilendirme olmadığını ifade etti. Dijital çağda kamu iletişimi panelinde konuşan Duran, 2027'de dezenformasyonun en büyük küresel risklerden biri haline gelebileceğinin öngörüldüğüne dikkat çekti.
3: Özellikle yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler iletişim ekosistemini yeni bir safhaya taşımıştır. Gerçeğinden ayırt edilmesi güç görüntüler, sentetik ses kayıtları, algoritmalar tarafından yönlendirilen bilgi akışları, maalesef bu sorunlar kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliği de doğrudan etkilemektedir. Artık dezenformasyon basit bir yanlış bilgilendirme meselesi değildir. Bakınız, 2025 yılı küresel risk raporu en önemli kısa vadeli küresel risklerden biri olarak dezenformasyonu göstermektedir. 2027 yılında ise dezenformasyonun en büyük küresel risklerden biri haline geleceği öngörülmektedir.
0: Birleşmiş Milletler'den milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, New York'taki günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruyu yanıtladı. Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesine ilişkin süreci takip ettiklerini söyledi. Hak, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini kaydetti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ilk olarak terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yürütülen çalışmalar ele alınacak. CHP'nin de destek verdiği 12 maddelik kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından gelinen aşama değerlendirilecek. Kılıçdaroğlu bundan sonraki süreçte atılacak adımlara ilişkin MYK üyelerinin değerlendirmelerini dinleyecek. Parti içindeki son gelişmelerde toplantının gündeminde olacak. CHP'de il başkanlıklarına görevlendirmelerde sona gelindi. Henüz görevlendirme yapılmayan il başkanlıkları için son kararların bu toplantıda verilmesi bekleniyor. Parti yönetimi CHP'den istifa etmediği halde yeni partiye destek verdiği belirtilen bazı isimler için inceleme başlatmıştı. Genel merkezin daha önce Truva atı benzetmesi yaptığı bu isimler hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceği de MYK'da değerlendirilecek. MYK'da olağan kurultay süreci de ele alınacak. CHP'de kurultay takviminin kısa süre içinde ilan edilmesi bekleniyor. Sürecin Eylül ayında mahalle delege seçimleriyle başlaması, ardından ilçe ve il kongreleriyle devam etmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan ilk olarak Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi'yi, ardından da Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ve Libya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile de bir araya geldi. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de üst düzey temaslar yürütecek. Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkileri siyasi, ticari, enerji, askeri ve savunma boyutlarıyla etraflıca ele alınacak. Türkiye, Batı, Doğu ve Güney arasında ayrım gözetmeyen tek Libya politikasıyla diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor. Askeri kurumların birleştirilmesi çabaları sürerken Libya'nın Doğu ve Batısından unsurların katıldığı Efes 2026 tatbikatı kritik bir adım oldu. Masadaki bir diğer ana başlıksa Doğu Akdeniz'de kazan kazan anlayışıyla ortak hakların korunması. İkili ticaret hacminin 3,5 milyar dolara ulaştığı iki ülke arasında enerji işbirliği derinleşiyor. TPAO'nun Haziran ayında imzaladığı petrol sahası anlaşmasının yanı sıra Türk şirketlerinin ülkede üstlendiği 2,3 milyar dolarlık aktif projeler de gündemde. Ziyarette ayrıca Filistin meselesi, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler değerlendirilecek, bölgesel sorunların diplomasi ve ortak çabalarla çözülmesinin altı çizilecek. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın soykırımcı İsrail'in Golan Tepelerindeki işgalini meşrulaştırmaya yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz denildi. Yapılan açıklamada uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden bu minvaldeki münferit çabaların hiçbir hukuki değeri yoktur denildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri dahil Suriye'nin güneyindeki işgaline ve ülkenin egemenliğiyle istikrarını hedef alan saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu. Uluslararası toplumu üzerine düşeni yapmaya çağırdı. Açıklamada Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazasıyla ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir vurgusu yapıldı. Bina yıkımlarıyla ilgili yeni teknik ve idari kuralları içeren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina yıkım kurallarında kapsamlı değişikliğe gitti. Patlayıcı kullanarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlama anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtta olacak. Başkent'te sahte para operasyonu düzenlendi. İki şüphelinin yakalandığı operasyonda yaklaşık 80 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. İsrailli işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor.

0: ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. Arabulucular İran'la Amerika arasında mesaj alışverişine devam ediyor. Bu kapsamda Tahran'da olan Pakistan İçişleri Bakanı da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüştü. Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre Washington ve Tahran ateşkesi uzatma konusunda anlaştı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat saptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'yu hedef aldı. NATO Asya Pasifik bölgesine sızıyor dedi. Arktik'te gerilimin tırmandığını söyledi. Batılı ülkeleri gemilerimize el koyarsanız aynı şekilde karşılık veririz diyerek uyardı. Rusya-Ukrayna arasında sahada da tansiyon yine yüksek. Fransa'da nükleer santralde deniz anası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde deniz anası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu. 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının meclisten büyük mutabakatla geçmesini değerlendirdi. Türkiye'de bütün kesimler terörden illallah etti ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapay zekanın kamu düzeni, toplumsal huzur ve milli güvenliği doğrudan etkilediğini vurguladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sonrası düzenlemeleri öngören planın ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Katliamcı Netanyahu plana karşı çıktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertler 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sturm Graz'ı deplasmanda da 1-0 mağlup etti. Temsilcimiz playoff'ta Fransız ekibi Lyon'la kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması durumunda rakibi belli oldu. Buna göre temsilcimiz Hradec Kralove'yi geçtiği takdirde playoff turunda Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak. Kocaeli Spor orta sahasına takviye yaptı. Körfez ekibi son olarak Tümusan Konya Spor forması giyen Berkan Kutlu'yla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 51. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Paris Saint-Germain ile Aston Villa bu önemli kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Premier Lig'in iddialı temsilcileri hazırlık maçlarında buluşacak. Önce saat 19.15'te Everton'la Newcastle United kozlarını paylaşacak. Ardından gözler 21.30'daki Manchester United, Leeds United maçına çevrilecek. Birbirinden zevkli bu iki karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı meraklı ise şöyle: Ankara, Eskişehir, Aksaray, Kastamonu ve Hatay 33, İstanbul, Düzce ve Samsun 31, İzmir ve Muğla 38, Çanakkale, Kırklareli ve Malatya 35, Antalya, Denizli, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Uşak ve Bursa 34, Siirt 37, Van 27, Kars ve Erzurum 26 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara çevre yoluyla Kırıkkale il sınırı arası 200-14 nolu yolun Ankara Kırıkkale il sınırıyla Kırıkkale Yozgat il sınırı arasında kalan yol güzergahlarında fiber optik kablo altyapısı tesis etmek amacıyla çalışma yapılacak. Karayolları kamulaştırma sahası içerisinde kalacak olan çalışmalara bugün başlanacak. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35-39. Kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına başlanacak. Bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.22, 12 Ağustos, Çarşamba bugün. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Ercan Çil teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesi için önem vermemiz gereken konulardan biri de şüphesiz diş sağlığı, ağız bakımı. Birçok hastalığın kaynağı aslında ağız bölgesinden başlıyor. İyi bir bakım, uygulanan doğru tedaviler çok önemli. Sağlıklı dişler onları ömür boyu geleceğe taşıyacak. Biz de çocuklarda diş bakımından ve diş hekimi ve çocuk ilişkisinden de aslında biraz bahsedeceğiz. Bu da çok önemli çocuklarla ilgili aslında. Ağız hijyeninden konuşacağız. Doğru diş fırçalama alışkanlıklarından söz edeceğiz. Ve daha birçok konu var konuşacağımız. Uzman diş hekimi Talha Karlı bizimle birlikte olacak. Ailece başladık. Uzman diş hekimi Talha Karlı stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Çocuklarda diş sağlığı son derece önemli ama çocuklar çok fazla da dikkat etmiyorlar açıkçası, evet, bu duruma. Bazen aileler çok telaşlanabiliyorlar. Bazen işte baskıyla bir takım şeyler yaptırılmaya çalışılıyor ama işte bu süreçte aslında bilmemiz gereken çok şey var. Bazı belki bildiğimiz doğru, zannettiğimiz yanlış olan şeyler var. Sizinle hepsini konuşacağız. Çocukta diş sağlığı deyince, diş bakımı denince buna ne zaman başlanmalı? Hemen dişler ilk çıktığı zaman mı? Bütün dişler tamamlandığında mı? O süreç nasıl ilerliyor? Onunla bir başlayalım.
1: Öncelikle

0: zamanlarda bunu artık kendisine bir görev olarak bilir. Bu
1: hayatın bir rutini olarak
0: aynen o hale
1: konuda.
0: Gelir. Bir uyku gibi olur, bir duş gibi olur, bir yüzünü yıkamak gibi bir şey olur ve bu konuda zorlanmaz. Çünkü genel olarak en çok zorlandığımız nokta bu alışkanlığı edindirmek.
1: Değil mi?
0: Evet,
1: çok zor hakikaten. Veya işte bir şekilde o alışkanlık edindirilmeye çalışılıyor ya da dediğim gibi zorla, hadi dişini fırçala, yatmadan dişini fırçala vesaire hatırlatmalardan sonra şöyle bir 15-20 saniye fırçalamış gibi yapıp bırakabiliyorlar.
0: Evet, evet.
1: Bir de böyle bir durum var. Bu nasıl aşılacak bu arada?
0: Oyunlaştırmayla olabilir. Biz yıllarca, ben de dahil olmak üzere, hep gözümüz korkutuldu. İşte dişçiye götürürüm, sana yine yapar, şöyle yaparsan
1: Ay,
0: böyle
1: mi?
0: Olur.
1: Evet.
0: Dişçi kötü bir şey, dişçi korkunç bir şey, diş fırçalamak da zor bir şey, bunu yapmamam lazım gibi bir bilinçaltı psikolojisi oluşuyor. Haliyle de insanlar bunu yapmak istemiyorlar.
1: Evet.
0: Fakat bunu ailecek, mesela gece uyumadan önce bir rutin haline getirip işte ailecek işte müziklerle, ne bileyim, böyle ayna karşısında, bazı telefon uygulamaları var. Bunlarla beraber bir oyun haline getirilebilirse iyi olur.
1: Hı-hı.
0: Ama bu dediğim gibi çocukluktan başlaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yoksa mesela ergenlik çağında diş fırçalattırmak çok zordur.
1: Çok zor.
0: Tabii.
1: Tabii ki önceden olmadıysa
0: Hı-hı.
1: o yaştan sonra çok daha zorlanıyor insanlar. O yüzden küçük yaşlarda bunu oturtmak çok önemli. Peki bir diş hekimi ziyareti ne zaman yapılmalı çocukta?
0: Aslında yine benzer şekilde diş çıktığından itibaren yapılabilir. Fakat burada aileler hep şunu söylüyor: ya bir yaşındaki çocuğa, 2 yaşındaki çocuğa diş hekimi ne yapacak? Bu aslında bir tedavi değil. Biz her zaman temel tıpta ve diş hekimliğinde, sağlık alanlarında her şeyi tedavi olarak görüyoruz. Aslında koruyucu diş hekimliği,
1: Çok daha önemli.
0: koruyucu tıp dediğimiz bir şey var. Bu nedir? Bir şey olmadan, bir hastalıkla karşılaşmadan bununla ilgili önlemi almak. Bir yaşındaki çocuğu diş hekimine götürmenin en büyük faydası öncelikle aile bilinçlenmesi. Aile bir konuyu anlayacak öncelikle. Ailenin anlaması gereken nedir? Birincisi, çürük nedir? Mekanizması nasıl oluşuyor? İki, süt dişleri kaç yaşına kadar çıkıyor? Kaç yaşından sonra karışık dişlenme başlıyor? Kaç yaşından sonra da artık ağızda daimi dişler oluyor? Çünkü aile diyor ki ya bu süt dişi diyor, ama hayır, daimi dişler gelmeye başlıyor. Veya nasıl olsa düşecek mantığı, zaten bunu ayrıca konuşuruz tekrar. Bu hatalı olmasıyla beraber daimi dişi, süt dişi zannediyorlar.
1: Daimi diş, azı dişleri aslında
0: Azı
1: daimi mi?
0: dişi de oluyor, büyük öndeki keser dişler de oluyor. Yani ortalama 6 ile 15 yaş arasında diyelim, yeni nesilde birazcık dişler geç çıkıyor, karışık dişlenme dönemi oluyor. Bu karışık dişlenme döneminde ağızda hem süt dişleri var, hem de daimi gerçek dişler var. Bunlar karışık olduğu için aile bunların hangisi düşecek, hangisi devam edecek, bunları bilmiyor. Haliyle de çürüyenin süt mü olduğu, normal mi olduğu da belli olmuyor. Dolayısıyla çürükler artıyor. 6 yaşında mesela çocuğun ağzında, eğer normal sürecinde ilerlediğini düşünürsek, 4, 4, 8, 4'te 12 tane daimi diş çıkıyor. Bu 12 tane daimi dişin yanında da süt dişleri varken ağız içi çok karman çorman bir hal alıyor. Bunun için de ailenin rutin kontrollerde çok basit bilgileri öğrenip mesela çocuğun ağzını kontrol etmesi gerekiyor. Hangi sıkıntılar varsa diş hekimine başvurmalı. Rutin evdeki düzenlemeleri, kontrolleri nasıl olmalı? Bunlar hakkında aslında bir eğitim olacak.
1: Yani diş hekimine gittiğinizde size bu konuda bilgi verecek
0: Aynen,
1: aslında.
0: ebeveyn eğitimi.
1: Burada önemli olan bu. Çünkü dediğiniz gibi zaten çok küçük bir yaşta ne yapabilirsiniz ki?
0: Tabii.
1: Çocuğa tabii ki durup dururken diş çekecek haliniz yok vesaire. Burada aslında doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. Çünkü artık çok fazla bilgi kirliliği de var. Her yerden herkes uzman gibi bilgi vermeye başladı ve hangisi doğru bilemiyoruz. O yüzden bir uzmana danışmak çok önemli.
0: Ya
1: Kesinlikle.
0: yani bu konuda özellikle flor çok son zamanlarda revaçta olan bir konu. Hatta bazı sosyal medya influencerları diyelim, bu konuyla ilgili bilgilendirme yapıyorlar. Fakat bu konunun uzmanı tabii ki diş
1: Değil
0: hekimleridir.
1: mi?
0: Çünkü yani olayın arka planında sağlıksal açıdan bu konu çok derin bir konu. Bugünün beslenme şartlarında flora ihtiyacımız var. Bundan 1000 yıl önce, 2000 yıl önce flora ihtiyacımız yoktu. Çünkü rafine gıdalar yoktu, topraktan çıkanı yiyorduk, hayvandan kesileni yiyorduk. Fakat şimdiki beslenme düzeniyle, Yine ne kadar doğal beslenirsek beslenelim, ister istemez diş

0: aksilikleri hızlı gelişiyor. Bunu engelleyecek tek bir malzeme var, flor. Tamam, mesela diyebilirler, tamam floru kullandık ama flor zararlı bir malzeme. Evet, zararlı bir malzeme, fakat bu öyle düşündüğünüz gibi emilip de hemen insana şu hale getirecek, işte sıkıntılar yaratacak bir malzeme değil.
1: Ne kadarı zararlı bir de, yani diş fırçalarken kullandığımız o ufacık bir diş macunu zararlı mı mesela?
0: Değil, çünkü evet, onların içinde çok düşük oranlarda oluyor,
1: evet,
0: ve zaten çok hızlı bileşik yapan bir malzeme.
1: Hı-hı.
0: Bundan kaynaklı da ister istemez o mesela naziler üzerinde kullanılan, yani çok şeyler var internette, gereksiz bilgiler
1: ya
0: var.
1: Ya evet, hakikaten. Ya o kadar çok felaket tellalığı, o kadar, hı-hı, çok sanki her şeyi ama her şeyi yanlış yapıyoruz,
0: evet,
1: ve hepsinde bir felakete
0: doğru
1: sürükleniyoruz
0: var,
1: bakış açısı,
0: evet,
1: var ki.
0: Ha mesela buna alternatif olarak yeni şeyler çıktı.
1: Evet.
0: Süt proteinleri, CPP, ACP denilen, birazcık maliyet olarak yüksek bir diş macunu. Özellikle bazı mineralize, yani aslında şey, çocuğun dişine baktığınızda kahverengi ve sarı odaklar görürsünüz. Bu mineralizasyon bozukluğuna tekabül eder. Bunların tedavisinde kullanılıyor. Flora alternatif olduğu düşünülüyor. Fakat yani flor her zaman bu konuda baş tacıdır. Ondan sonra bu süt proteinleri kullanılabilir. CPP, ACP'li piyasa isimlerini tam bilmiyorum ama, hı-hı, böyle diş macunları da var. Fakat 0-3 yaş, 3-6 yaş, 6-12 ve 12'den sonra gibi 4 kategoride kullanılacak florlu macunlar var.
1: Orada nasıl tercih yapacağız? Mesela daha küçük yaşta dediğiniz gibi 0-3, 3-6 nasıl tercih edilir?
0: Öncelikle bu konuda kesinlikle diş hekimine danışılmasını tavsiye ederim. Çünkü her hastada çürük düzeni farklı olabiliyor. Yani şey gibi düşün, bir ağrı kesici birisinin baş ağrısını geçirmezken birisininkini,
1: evet,
0: geçirebiliyor.
1: Hı-hı.
0: Onun için flor ihtiyaçları da değişebiliyor. Bundan kaynaklı diş hekiminizin yönlendireceği şekilde o 0-3, 3-6, 6-12 ve 12 yaşından sonraki yaş grubu için belli flor aralıklarındaki macunlar kullanılmalı. 0-3 yaş aralığında pirinç tanesi kadar bir macunla, 3-6 yaş arasında atıyorum bezelye tanesi kadar bir macunla dişler fırçalanabilir. Ama genelde 0-3 yaş arası florsuz macun da olabilir ya da çok düşük dozlu.
1: Evet, bir, o bayağı küçük bir yaş. Çünkü.
0: Flor
1: evet,
0: da olabilir ama 3 yaşından itibaren, çünkü artık ek gıdaya başlıyor çocuk burada.
1: Tabii.
0: Ek gıdada ne kadar, yani sonuçta bunlar da paketli gıdalar, ister istemez çürüğe de yatkın oluyor. Hocam ben ek gıdayı bal, pekmez, meyveyle veriyorum. Çok güzel, çok iyi. Fakat onun içindeki şeker de çürüğe neden olabilir. Onun için mesela günde bir kere fırçalatın, gece uyumadan fırçalatın. İki, hı-hı, kere yapabiliyorsanız çok güzel, kesinlikle. Ama gece mesela şekerli ballı biberonu verip ondan sonra çocuğu uyutursanız,
1: evet,
0: o çürükler
1: bu
0: artar.
1: Bu çok yapılan yanlışlardan biri değil mi? Küçük,
0: tabii,
1: yaşlarda biberonla uyuması, sürekli ağzında o biberon varken,
0: tabii,
1: uykuya dalması.
0: Ya şimdi aileye de hak veriyoruz. O da yorgun, o da çocuğun uyumasını istiyor ama günün sonunda ona aslında kötü bir miras bırakıyor olabiliriz. Çünkü nasıl söyleyeyim, bundan 50-60 yıl önceki çocukların dişleriyle şimdiki çocukların dişleri arasında çok ciddi farklar var.
1: Hı hı.
0: Bu bence en temelinde beslenme yatıyor. Gitgide bilinçleniyoruz. Gitgide hekimlere danışıyoruz artık. Koruyucu tedavilerin önemini anlıyoruz. Fakat şey yapmıyoruz artık. Beslenme konusunda aynı şeyimiz yok. Standartımız yok.
1: Ne yazık
0: geriye
1: ki
0: geriye gidiyoruz.
1: Evet evet, o konuda o yüzden beslenmeyi çok iyi ayarlayamadığımız için bari korumayı iyi yapalım diye düşünerek o,
0: evet,
1: yolda ilerlememiz lazım aslında. Bu diş macunu seçimlerinden bahsettik ya, dediniz bir doktora danışmaları çürük vesaire, ama hiç diyelim ki çürük yok, sadece düzgün ve doğru bir diş macunu seçmek istiyoruz. Hı-hı. Orada direkt üzerinde yazan o yaşlar bizim için belirleyici mi,
0: evet,
1: yoksa başka bir şeylere mi dikkat etmemiz lazım?
0: Ya flor oranı en önemli kriterlerden bir tanesi.
1: Hı hı.
0: Bir diğer faktör de son zamanlarda gördüğüm çok fazla diş macunu çıktı.
1: Evet. En bu, pahalısı en iyisi mi? Yani
0: evet,
1: gibi.
0: Burada en eskisi en iyisi diyebilirim. Benim görüşüm. Tabii ki farklı görüşler var ama bu da şuradan köken alıyor. Bir ürünle ya da bir malzemeyle ilgilenen bir firmanın Ar-Ge'si iyidir. Elinde bunlarla ilgili uzun dönem sonuçları vardır.
1: Evet.
0: Ve bunlardan kaynaklı da o işi iyi yapıyordur diyebiliriz. Bundan kaynaklı uzun yıllardır piyasada bulunan markaları kullanmak, açıkçası ben kendim bu şekilde ilerliyorum. Tabii ki diğer markalar da iyidir ama içeriğine bakmak, bununla ilgili hekiminize

0: danışmak en iyisidir.
1: Hı hı.
0: Mesela macunun üzerinde 0-3 yaş için diyorsa onu tercih edelim. Gidip de erişkin macununu ya, kullanmayalım. Ya da 6-12 yaş için diyorsa 0-3 yaş arasındaki bir kişi için kullanmayalım bunu. Bu konuda da yine diş hekiminizin yönlendirmesi en önemli. Çünkü burada verilen bilgilerin birçoğu aslında genel geçer
1: genel,
0: bilgiler.
1: Tabii.
0: Yani mesela şu an internete girseniz birçok bilgi alırsınız ama hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastalık her hastaya göre tekrar revize edilmelidir, durum değerlendirmelidir. Mesela bir flor oranı 6 yaşındaki 5 farklı çocuk için 5 farklı kategoride değerlendirmelidir. Dediğiniz gibi birisinin belki hiç flora ihtiyacı yokken birisinin florlu macuna ek olarak profesyonel diş hekiminde işte flor uygulamasına ihtiyacı vardır. İşte yeni çıkan dişlerin üzerindeki çukurların kapatılması, pit ve füstür örtücü diyoruz buna. Dişlerinin çürüye daha hızlı korunmasının ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bunlardan kaynaklı diş hekimine danışılıp o hasta nezdinde tekrar bir revize edilmeli.
1: Hiçbir problem yoksa bile her sene bir diş hekimine gitmesi gerekir mi bir çocuğun?
0: Evet.
1: Her sene ya da 6 ayda bir bilmiyorum
0: evet,
1: ne kadar.
0: Koruma çok önemli.
1: Hı hı.
0: Çünkü günün sonunda artık olduktan sonra olmuştur.
1: Evet.
0: Buradan sonra artık koruyucu tedaviyi konuşmayız. Bundan sonra tedavi konuşuruz ve hiçbir zaman tedavi dişin orijinalinden iyi değildir. Her zaman dişin orijinalini korumakta fayda vardır.
1: Evet. O yüzden yılda bir mi?
0: Yılda bir idealdir ilk başlarda. Tabii ki baktık çocuğun çürük oranı çok fazla.
1: Bu da
0: çok
1: ki.
0: Basit bir endeks vardı. Çocuk 6 yaşında. Ağzındaki çürük, dolgu, çekilmiş diş sayısı yaşından büyükse bu çocuğu daha sık götürmek gerekiyor. Mesela 6 ayda bir, 4 ayda bir şeklinde.
1: Peki diş hekimi korkusunu nasıl yenebiliriz bir çocukta ve büyükte? Hatta çünkü bu zaten evet. Çocuklukta temeli atılan bir şey oluyor genelde ve o büyüyerek devam ediyor ve işin sonunda hakikaten diş hekiminden kaçan, mümkün olduğunca en son noktaya kadar gitmeyen yetişkinlerle son buluyor. Çocuklukta bu işi çözmek için neler yapılabilir?
0: Yine ilk söylediğimiz gibi ağrı olmadan gitmek, sorun olmadan gitmek. Çünkü kafada yine psikoloji şöyle olacak çocuğun, ya dişim ağrıyor gidiyorum orada. O da
1: canım
0: olacak,
1: acıyacak.
0: Bu da olacak, canım acıyacak. Yani hani kediler veterinere gideceğini anlayıp strese girerler ya. Çocuklarda bir ağrı olduğunda zaten stresli. Diş hekimine gidince bir daha stres olacak. Ve bundan dolayı da korku tetiklenecek. Hı-hı. Hiçbir sorun olmadan giderse orada koltuğa oturup sadece hekimin ailesiyle sohbet ettiğini, dişlerinin sayıldığını, dişlerinin fotoğrafını gördüğünü, böyle bir tiyatro havasında bu aktarılırsa o zaman bu onun için bir oyun parkı gibi bir şeye gelecek. Ve ileride korkmayacak. Ki bizim hastalarımızda da var. Bazısı var kesinlikle ağzını açmaz, kaçar, ağlar, ortalığı yıkar. Bazısı ya biz şaşırıyoruz yani erişkin bile bu şekilde durmuyor diye. Çünkü ailesi çok güzel bir şekilde yönlendirmiş. Zamanında gitmiş olduğu diş hekimleri çok güzel davranmış. Çocuk iğne yapılacağını biliyor. Saklamaya gerek yok.
1: Evet.
0: Mutlu bu konuda ya. Tamam diyor, yapılabilir diyor.
1: Evet, biraz mizaç da etkiliyor bunu.
0: Tabii ki
1: ne yaparsanız yapın bazen bazı çocuklar ne kadar doğru da yaklaşsanız o tepkiyi verebiliyorlar ama elimizden geldiğince en azından doğru yaparsak bu korkunun üzerine eklememiş oluruz.
0: Evet.
1: Belki
0: bir ara not, ailede çok telaşlı olmamalı.
1: Bir de o var değil
0: evet.
1: mi? O kaygı zaten çocuğa direkt geçiyor.
0: Ya bu hakikaten. Zaten çocuk gelişiminde de var. Çocuk düştüğünde anne koşuyorsa o çocuk tel düştüğünde ağlar.
1: Evet. Doğru.
0: Diğer türlü mesela bazen bazı seanslarda aileyi çıkarmamız gerekebiliyor. Ama aile bu konuda bilinçliyse, çocuğunun çocuk da bilinçliyse bu konuda herhangi bir sıkıntı yaratmıyor ama aileye de burada yük düşüyor. Sadece çocuğun mizacı yeterli değil.
1: Evet, evet. Devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine çocukta diş sağlığı ile ilgili sohbetimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Uzman diş hekimi Talha Karlı ile sohbetimizi sürdürüyoruz sevgili dinleyenler. Çocuk diş sağlığından bahsediyoruz. Şimdi bizim ülkemizde hakikaten çocuklarda da diş çürükleri çok fazla. Büyüklerde de olabiliyor. Daha küçücük bir çocukta çok fazla diş çürüğü görebiliyoruz mesela. Neden sizce?
1: Birçok faktör var. Tabii ki biz her zaman genetik demeyi çok seviyoruz.
0: Evet.
1: Tabii ki genetik faktör de ayırt edilemez. Ama bu genetik faktör işte tükürüğün kıvamı, tükürüğün içindeki iyonlar gibi birçok faktöre bağlı. Ama temelde bizim için önemli olan ve benim de yıllar içerisinde hekimlik süresince görmüş olduğum konu, çocuklar yemek yemeye başlaması için anneler babalar ağızlarında yemiş olduğu yemekleri ağızlarında yumuşatıp çocuğun ağzına koyuyorlar. Ya da kaşığın içerisinde ağzına alıyor, çıkarıyor, çocuğun ağzına koyuyor ve belki hiç yerleşmeyecek bir bakteriyi ya da yerleşecek ama o etkide olmayan bir bakteri, şöyle anlatayım, her grip hastalığı herkeste aynı değildir.
0: Tabii.
1: Kimisinde daha şiddetli geçirir, kimisinde daha hafif. Çürükler de böyledir. Diş eti enfeksiyonları, diş eti rahatsızlıkları da bu şekildedir. Mesela babanın ağzında bir diş eti rahatsızlığı var ve bu çok ciddi bir durumda. Fakat yemeği ağzında böyle lapa haline getirip çocuğun ağzına verdi 2 yaşında. Hızlı bir şekilde artık o çocuk o bakteriye sahip oluyor. İnfektivite penceresi deniyor buna. Ebeveynler tarafından çocukların ağzına erken sürede bakteri transferi diyebilirim buna kısa sürede. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani çocuğunuza eğer ki katı besin verecekseniz bunu kesinlikle temiz bir şekilde vermeniz lazım. Yani yediğiniz içtiğiniz bardaktan vermeyin. Yediğiniz içtiğiniz kaşıktan vermeyin. Kesinlikle o çocuğun

0: kendi özel, temiz bir kaşığı, çatalı, bardağı olsun ve onu kullansın. Bundan dolayı da ben açıkçası çürüklerin arttığını düşünüyorum. Bir diğer faktör tabii ki beslenme, evet, alışkanlığı.
1: Paketli gıdalar,
0: Fırçalama alışkanlığı, gece uyumadan diş fırçalamamak. Bunların hepsi tabii ki gün sonunda topyekün olunca bir anlamlı hale geliyor. Tabii ki değiştiremeyeceğimiz faktörler var ama yani diş çürüğü kaderdir, işte babasının çürük, kardeşinin çürük.
1: O da çürüyecek illaki gibi değil, bir düşünce yok. Değil.
0: Yani yine ben kendimce bazen böyle hastalarıma soruyorum, anne babalarını soruyorum ve çocuklarını soruyorum. Hı-hı. Çok farklılar.
1: Evet.
0: Yani herkesinki farklı oluyor. Bu demek değil ki bütün aile çürük olacak. Hayır. Siz belli bir yerden sonra belli koruyucu tedavileri alıp düzenli diş hekimi kontrollerine götürürseniz orada belki kırabiliriz, hı-hı, bu çürük eğrisini.
1: Hı-hı. Diş fırçalama, diş hekimi kontrolü tamam. Onun haricinde nasıl korunabilir bu çürüklerden, beslenme açısından bakıldığında vesaire?
0: Beslenme de standart yapay gıdaları bırakarak,
1: hı hı,
0: meyve tüketerek, özellikle lifli gıdalar iyi olur, protein içerikli beslenmeler, peynir, yumurta,
1: süt ürünleri de olur. Etkisi
0: hepsi gayet, hı hı, kullanılabilecek şeyler. Fakat yine günün sonunda mesela bal yedi, pekmez işte bundan dolayı dişi çürümez. Hayır, yine çürür. Üzüm yedi, orada da meyve şekeri var. Anlatabiliyor muyum? Diğerinde yapay şeker var, orada meyve şekeri var. Bundan dolayı yine fırçalamaya önem vermek gerekiyor. Temel prensip, karbonhidratlı yiyecekler ağızda uzun süre beklemeyecek. Mesela çocuk tatlı tüketmesin. Hayır, tüketecek. Siz bir çocuğa çikolata yasaklayamazsınız, tatlı bir şey yasaklayamazsınız ama sıklığını denetleyebilirsiniz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Özellikle tatlıyı ara öğünlerde yemek yerine, yemeğini yedi, karnını doyurdu, tatlısını yesin, çikolatasını yesin, ara öğün boş kalsın. Çünkü çürüğün oluşması için ağzın hep asidik bir formda, asidik bir halde kalması gerekiyor. Ve her çikolata yediğimizde ağız tekrar asidik hale geliyor. Bunu günde 3'e de düşürebiliriz. Ana yemeklerden sonra tatlı yiyebilir, bütün gün boyunca da tatlı yiyebilir. Sürekli ağzına hadi oğlum simit diye hop simiti koydun, ağız asidikleşti. Ondan sonra hadi şu çikolatadan ısır, ısırdı, ağız asidikleşti. 24 saatin 16 saati asidik. 365 günün 300 günü asidik. Ne olacak haliyle? Çürükler artacak. Bundan dolayı tatlı tüketsin. Fakat ana öğünlerin ardına tüketsin ve dişlerini temiz tutsun.
1: Evet, demek ki en önemlisi aslında, tabii, bu temizliğe çok önem vermek çocuklar, tabii, açısından. Bunu da dediğiniz gibi belki oyunlarla artırmak lazım. Belki, evet, yine anne babanın bu konuda örnek olması lazım. Çok kısa bir vaktimiz kaldı ama sizin gözlemlediğiniz, bizim çok doğru diye düşündüğümüz belli yanlışlar var mı diş bakımı konusunda?
0: Diş bakımı ve diş sağlığı konusunda diyelim, öncelikle diş fırçalamaya çok geç başlamak bir hata.
1: Evet.
0: İkincisi, süt dişi nasıl olsa düşecek demek bir hata.
1: Evet.
0: Çürük süt dişiyle sağlıklı daimi diş aynı ağızda bulunursa ikisi de çürür.
1: Değil mi? Sanki, evet, bir çürük elmanın diğer, aynen, sağlam öyle, elmayı çürütmesi gibi.
0: Mesela elma çürükse ne yapıyoruz? Çürük kısmını ayırıyoruz, kalan kısmı devam ediyor. Hı-hı. Orayı tüketiyoruz. Bu da bu şekildedir. Onun haricinde ya çocuk kendi kendine dişini fırçalıyor, nasıl olsa iyidir demek. Hayır. Çocuğun el göz koordinasyonu iyi değildir.
1: Evet.
0: Ailece bunu denetlemeliyiz. Yine çocuk yapmalı ama, hı-hı, fırçaladıktan sonra bir bakmamız lazım. Bir diğeri, aileler çürükleri çok geç fark ediyor. Belli aralıklarla haftada bir, ayda bir çocuğun bütün dişlerine bir bakmak gerekiyor. Opak beyaz lezyonlar varsa, kahverengi siyah oluşumlar varsa, dişte madde kayıpları varsa, kızarmış diş etleri varsa kesinlikle diş hekimine gösterilmeli.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aktardıklarınız için.
0: Bizler de teşekkür ederiz.
1: Uzman diş hekimi Talha Karlı bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çil'di. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün tüketici hukukundan kaynaklanan ve taksitli satışlarda tüketicilere sağlanan haklar üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Taksitli satış sözleşmesi. Satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz tüketici kanununda düzenlenen ve taksitle satış sözleşmelerinde tüketicilere tanınan haklar. Evet, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna göre tüketicinin ekonomik olarak en çok risk altında olduğu ve borç yükü altına girdiği sözleşmelerin başında taksitle satış sözleşmesi yer almaktadır. Dolayısıyla kanun bu sözleşmeye özel bir önem vermiş ve tüketiciyi korumak için çok sıkı emredici kurallar öngörmüştür. Vatandaşların taksitle satışlarda haklarını bilmesi fevkalade önemlidir. Buna göre kanunumuza konulan düzenlemeler uyarınca birinci olarak taksitle satış sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması ve belli bir içerikte olması zorunludur. Taksitle satış sözleşmelerinin geçerli olması kanun tarafından yazılı şekilde yapılmasına ve bir suretinin de tüketiciye verilmesi durumunda ancak geçerli olabileceği belirtilmektedir. Sözleşmede malın peşin fiyatının yer alması, taksitli toplam satış fiyatının yer alması, faiz işletilecekse faiz miktarı ve oranının belirli olması, faiz hesaplanan yıllık oranın belirli olması, peşinat tutarı ve taksit vadesi gibi tüm detayların o sözleşmede yer alması şarttır. Aksi durumda satıcı sözleşmenin geçersizliğini tüketici aleyhine karşı ileri süremez. Yani kısaca taksitle satış sözleşmesinin şekli, şemali, içeriği kanunda ayrıntısıyla düzenlenmiştir ve bu şekilde yapılmazsa o sözleşmenin geçerlilik kazanamayacağı belirtilmiştir. Evet, ikinci temel özellik ise tüketici taksitle satış sözleşmesi kurulmasından itibaren 7 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir cezai şart ödemeden, bir tazminat, bir kesinti gibi herhangi bir ödeme yapmadan taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Evet, cayma bildiriminin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Yani bir hafta içerisinde bizim caydığımızı karşı tarafa göndermemiz yeterli. Biz zamanında göndermişiz ama geç ulaşmış. Bu herhangi bir problem teşkil etmeyecektir. Üçüncü husus ise taksitle satışlarda tüketici borçları için bir kıymetli evrak düzenlenecekse, yani senet alınacaksa, çünkü herkes kredi kartı kullanmak zorunda değil ya da limiti yeterli olmayabilir. Eğer bu taksitler için bir senet alınacaksa bu senetlerin mutlaka her bir taksit için ayrı ayrı olması şarttır ve mutlaka da nama yazılı olması gerekir. Yani borçlunun adının, soyadının mutlaka ve mutlaka kimlik bilgilerinin o senet üzerinde yer alması gerekir. Kimlik bilgisi derken özellikle TC kimlik numarasını kastediyoruz. Bir emre yazılı senet, toplu senet, çek gibi veyahut da bono gibi şeylerin düzenlenmesi burada geçerli değildir. Özellikle burada dikkat çekmemiz gereken nokta şudur. Nama yazılı olarak düzenlenmek koşuluyla ancak bu şekilde ortaya konulan senetlerin geçerli olacağı kanunda düzenlenmiştir. Evet, borcun tamamı ya da bir kısmını erken ödersek, yani erken kapama yaparsak o zaman ne olacak? Biz acaba bir indirim isteyebilecek miyiz? Tüketici vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksiti erken ödeyebilir. Borcun tamamını da erken ifa edebilir. Bu durumda satıcı ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve komisyon indirimlerini yapmak zorundadır. Buna erken ödeme indirimi denir. Evet, bir diğer önemli husus bizim bilmemiz gereken satıcının kalan borcun tamamını tek seferde talep edebilmesi çok sıkı şartlara bağlıdır. Örneğin biz bir mağazadan taksitle beyaz eşya satın aldık. taksitlerin bir kısmını ödedik, bir kısmını ödeyemedik. Satıcı bizi çağırıp ya da bize ihtar gönderip geri kalan bütün taksitleri birden isteyebilir mi? Aslında isteyebilir ama bunun çok ağır koşulları vardır. Bunu bilmekte çok büyük fayda vardır. Çünkü genelde satıcı ve sağlayıcılar, mağaza sahipleri taksitlerde ufak bir gecikme olduğunda ya da ardı ardına gecikmeler olduğunda hemen müşteriyi telefonla arayarak bütün borcunuz muacil oldu, kalan bütün taksitleri de toplu olarak getirmelerini söylüyor. Fakat az önce de belirttiğimiz üzere bu öyle kolay değil. Tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksiti veya kalan borcun en az onda birini ödemede temerrüde düşmüş olması gerekir. Yani bize böyle bir telefon geldiğinde ya da bir ihtar geldiğinde biz hemen şu hakkımızı hatırımıza getirmemiz gerekir. Benim ödemediğim taksitler ardı ardına 2 aydan fazla mı? Artı ödemediğim 2 taksiti topladığımda ya da 3 taksit neyse topladığımda toplam borcumun 1/10'unu geçiyor mu? Evet, gerçekten de ardı ardına taksitleri ödememişsem ve ödemediğim tutarları topladığımda toplam borcun 1/10'unu geçiyorsa o zaman elbette satıcının geri kalan bütün taksitleri bizden toplu olarak isteme hakkı vardır. Ve bizim 30 gün içerisinde o parayı ödememiz şarttır. Değerli dinleyicilerimiz, bugün özellikle taksit ve satış sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken ve tüketici hakkı olarak düzenlenen kimi hususları değerlendirdik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

odası açılıyor. Film başlamak üzere. Salon dolmadan yerlerinizi alın. Sinemaya dair dop dolu içerikleriyle Film Odası her Perşembe saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

0: Sahnenin tozu, kulisin heyecanı, provanın emeği, fuayenin merakı, oyunun mucizesi. Sahnenin sesi mikrofonda. Matine Suare. Her cuma 14.30'da TRT Radyo 1'de.
1: Reklamlar.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklamlar.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde dünya tarihinin seyrini orduların muazzam kalabalığıyla değil, aklın mutlak ve sarsılmaz berraklığıyla değiştiren bir adamın hikayesini konuşacağız. Kılıçların, kanın ve amansız kuşatmaların ortasında savaşı hiç savaşmadan kazanmanın o kusursuz ve derin felsefesini kuran kadim stratejist Sun Tzu'nun izini süreceğiz. Zaman, parçalanmış bir coğrafyanın, acıyla yoğrulmuş toprakların üzerinde ağır, kasvetli ve acımasızca ilerler. Milattan önce 5. yüzyıl Çin'i. Kadim Zhu hanedanlığının o birleştirici, koruyucu gölgesi artık gökyüzünden tamamen silinmiştir. Onun boşalttığı tahtın yerini birbirine ihtirasla diş bileyen feodal krallıklar almıştır. Bu dönem tarihçilerin ilkbahar ve sonbahar döneminin sonu, savaşan devletler çağınınsa kanlı başlangıcı olarak anacağı amansız bir fetret devridir. Ancak o topraklarda yaşayan sıradan insanlar için bu sadece kitabi bir çağ adı değil, her sabah ölümle uyanılan trajik bir kaderdir. Tarlalar umutla ekilir, hasatlar zahmetle

0: toplanır. Ama her mevsimin, her dönemin sonunda ufukta toprağı toza boğan devasa bir ordunun sinsi gölgesi belirir. Şehirler büyük emeklerle yükselir, sonra tek bir gecede alevler içinde yanar. İttifaklar kutsal yeminlerle kurulur, daha mürekkebi kurumadan ihanetle bozulur. Savaş bu topraklarda artık olağanüstü bir istisna değildir. Savaş hayatın, sarayların ve sokakların ta kendisidir. Ve tam da böyle bir kaosun ortasında, meydanların gürültüsünden değil, sessizliğin tam kalbinden yükselen, dünyayı değiştirecek bir düşünce doğar. Bu düşüncenin insanlık tarihinde sarsılmaz bir adı vardır. Sun Tzu. Bu ad tek bir insanı mı anlatır, yoksa yüzyılların birikimi olan bilge bir askeri geleneği mi, bunu kesin olarak bilemeyiz. Onun hikayesi diğer generaller gibi şanlı zaferlerle, kayıtlı doğum belgeleriyle başlamaz. Ne doğduğu yer tam bilinir, ne de hayatının adımları berraktır. Ama bu belirsizlik onun anlatısını zayıflatmaz. Aksine ona zamansız, efsanevi bir güç kazandırır.
1: Tarihsel kaynakların satır aralarına bakıldığında Sun Tzu'nun gerçek adının büyük ihtimalle Sun Wu olduğu söylenir. Büyük tarihçi Sima Qian'ın yüzyıllar sonra kaleme alacağı o meşhur tarihsel kayıtlar eserine göre o, Wu krallığının hizmetine giren, gölgelerde yürüyen dahi bir stratejisttir. Bu yüzden tarihle efsane onun şahsında tamamen iç içe geçmiştir. Ama Çin tarihinin hafızasına kazınan öyle bir sahne vardır ki nesiller boyu bir ders gibi anlatıla gelir. Wu kralı Helü'nün ihtişamlı sarayı. Bu sarayın yüksek süslü duvarları sadece krallığın zenginliğini değil, aynı zamanda her köşe başında bekleyen güvensizliği ve taht kavgalarını da saklar. Çünkü bu vahşi dünyada iktidar bir kılıcın ağzı kadar keskin ve kırılgandır. Sun Tzu kralın huzuruna çıkar ama o sadece kaba bir asker değil, derin bir filozoftur. Kral Helü, bu yabancının teoride mükemmel görünen fikirlerini pratiğin acımasız meydanında sınamak ister. Ve ona aklı hayale gelmeyecek, alışılmadık ironik bir görev verir. Saraydaki 180'den fazla kadını, yani cariyeleri ve prensesleri disiplinli birer asker gibi eğitmek. Sun Tzu görevi kabul eder, kadınları iki bölüğe ayırır ve kralın en gözde iki cariyesini de bu bölüklere komutan atar. Emirler verir, duruş, dönüş, disiplin. Ancak saray kadınları güler. Bu savaşın, ölümün ciddiyetine tamamen yabancı, hafife alan bir saray gülüşüdür. Sun Tzu istifini bozmaz, emri daha net bir sesle tekrar eder. Kadınlar yine kahkahalarla karşılık verir. İşte o an askeri disiplinin temelini oluşturan o meşhur cümle şekillenir. Eğer emirler açık ve anlaşılır değilse suç komutandadır. Ama emirler net olduğu halde yerine getirilmiyorsa o zaman sorumluluk askerdedir ve itaatsizliğin bedeli ölümdür. Sun Tzu, kralın tüm yalvarmalarına ve itirazlarına rağmen disiplini çiğneyen o en gözde iki cariyeyi saray meydanında cellatlara teslim ederek idam ettirir. O andan itibaren gülüşler bıçak gibi kesilir, meydana zifiri bir sessizlik çöker. Kadınlar bir sonraki emri kusursuzca birer profesyonel asker gibi yerine getirir. Bu hikaye tarihsel bir gerçek ya da güçlü bir metafor olsun, Sun Tzu'nun savaş anlayışını tüm çıplaklığıyla özetler. Onun için savaş, kaotik ve duygusal bir çarpışma değildir. Savaş, düzenin, otoritenin ve berrak aklın sınandığı mutlak bir matematik alanıdır.
0: Sun Tzu'nun dünyaya bıraktığı en büyük

0: Miras, görkemli bir kuşatmanın anlatısı ya da kazanılmış bir zafer değildir. Onun mirası, bambu levhaların üzerine fırçayla, siyah mürekkeple usul usul kazınmış kelimelerden oluşur. Çince orijinal adıyla Pingfa, yani bugün tüm dünyanın ezbere bildiği adıyla savaş sanatı. Sadece 13 kısa bölümden oluşan rafine, kompakt bir metin. Ama bu satırlar yüzyıllar boyunca hanedanları, imparatorları, generalleri ve devlet adamlarını peşinden sürükleyecek muazzam bir kılavuza dönüşür. Bu metin, insanlık tarihinde savaş olgusunun ilk kez romantizmden, kahramanlık masallarından arındırılarak sistematik, felsefi ve rasyonel bir şekilde masaya yatırılmasıdır. Sun Tzu savaşı asla yüceltmez, ona destanlar yazmaz. Aksine onu devletin beka mücadelesi olarak görerek kesin sınırlarla kuşatır. Der ki, savaş bir devlet için ölüm kalım meselesidir. Hayatta kalmanın ya da yok oluşun yoludur. Bu yüzden asla hafife alınamaz. Ve hemen ardından ekler, uzayan her savaş bir devleti içten içe kemirir, hazinesini tüketir ve zayıflatır. Onun metninde zaferin şifresi kaba kuvvette değil, bilgide saklıdır. Düşmanını ve kendini bilen 100 savaşa girse de tehlikeye düşmez. Ve belki de insanlık tarihinin en devrimci, en çarpıcı askeri tespiti bu metinde yer bulur. En büyük ustalık, en görkemli zafer, düşmanla hiç savaşmadan, onun iradesini kırarak kazanılan zaferdir. Bu düşünce, kılıcın keskinliği ve ordunun çokluğuyla övünen o antik çağ dünyası için tam anlamıyla sarsıcı bir zihniyet devrimidir.
1: Savaş, sıradan insanlar ve vizyonsuz generaller için sadece meydandaki o kör dövüşten, kılıçların kör edici parıltısından ve toprağa düşen talihsiz bedenlerden ibarettir. Ama Sun Tzu için savaş, ordular karşı karşıya gelmeden çok önce gölgelerin içinde başlar ve çoğu zaman o ilk ok atılmadan biter. Onun doktrininin en sarsılmaz temeli şu meşhur tespitte gizlidir: bütün savaşlar aldatma üzerine kuruludur. Bu cümle basit ve ahlaksız bir harp hilesi çağrısı değildir. Bu, insan psikolojisinin ve doğasının en derin zaaflarını okuyan köklü bir strateji felsefesidir. Güçlü olduğunda düşmana zayıf görün ki üzerindeki dikkatini gevşetsin. Çok yakındayken uzak, uzaktayken tam burnunun dibindeymiş gibi yanılsamalar yarat. Düşmanı sürekli şaşırt. Onu hiç istemediği, hazırlıksız yakalanacağı yanlış bir coğrafyada, yanlış bir zamanda savaşmaya mecbur bırak. Çünkü Sun Tzu'ya göre mutlak zafer, çarpışmanın yaşandığı o kaotik anda değil, o ana gelmeden haftalar, aylar önce zihinde kazanılır. Bir orduyu fiziksel olarak imha etmekten daha mühim olan, o orduyu yöneten komuta kademesinin algılarını bozmak, kararlarını felç etmektir. Bir hükümdarı alt etmek istiyorsan, önce onun zihnine, sarayına sızmalı, casuslarınla onun bilgi akışını zehirlemelisin. Bu yüzden onun dünyasında en değerli askeri unsur top tüfek değil, istihbarattır.
0: Bir mücadelenin kaderi, çoğu zaman o ilk vurulan şiddetli darbeyle değil, o darbeyi vurmak için gösterilen mutlak sabırla ve bekleyişle belirlenir. Sun Tzu, sabrı pasif bir boyun eğme değil, düşmanı tüketen aktif, ölümcül bir silah olarak konumlandırır. Stratejisinin kalbini şu sözlerle mühürler: zaferi kazanacak olan ne zaman savaşacağını ve ne zaman geri çekileceğini bilendir. Bu cümle, aceleci ve kibirli olanların asla anlayamayacağı bir olgunluk düzeyidir. Her çatışma, gurur uğruna girilmesi gereken bir haklılık mücadelesi değildir. Her fırsat, arkasında ne olduğu bilinmeden atlanacak bir ödül değildir. Bazen düzenli ve bilinçli bir şekilde geri çekilmek, körü körüne ilerlemek

0: düşünmekten çok daha sarsıcı, çok daha büyük stratejik bir hamledir. Çünkü zaman, savaşın haritalarda görünmeyen en amansız cephesidir. Erzak yolları, askerlerin morali, mevsimsel yorgunluklar. Uzayan her sefer sadece saldırdığın düşmanı değil, senin kendi kaynaklarını da içten içe eritir. Bu yüzden Sun Tzu'nun idealize ettiği o bilge komutan asla öfkeyle kılıç kuşanmaz, intikam duygusuyla fevri kararlar vermez. Çünkü bilir ki öfke ve gurur savaş alanında düşman tarafından en kolay manipüle edilen, en ölümcül insani zayıflıklardır. Ordunun büyüklüğü bir yanılsamadır. Gerçek güç komutanın kararlarındaki o buz gibi soğuk berraklıktır.
1: Sun Tzu'nun savaşı sadece sınır boylarında, tozlu meydanlarda gerçekleşmez. Onun savaş haritasında cepheler görünmezdir. Hayatın her alanına sızmıştır. Birinci gizli cephe ekonomidir. Bir devletin askeri gücü sadece kışlalardaki asker sayısı veya kılıçların parlaklığıyla ölçülemez. Sun Tzu net bir matematik koyar ortaya. 100 bin kişilik bir orduyu sahada tutmanın günlük maliyeti 1000 altın paradır. Uzayan savaşlar devletlerin hazinelerini boşaltır, halkı isyanın eşiğine getirir, toplumsal düzeni tarumar eder. Lojistik bu savaşın can damarıdır. Bir orduyu ayakta tutan şey kuru bir cesaret değil, yiyecek ekmeği, açık yolları ve kusursuz organizasyonudur. Ve en önemlisi psikolojik cephedir. Asker neden savaşır? Komutan neden hata yapar? Korku, yorgunluk, kibir ve gurur. Sun Tzu, insan psikolojisine ait tüm bu duyguları savaş meydanında düşmanı yıkmak için kullanılacak birer enstrüman olarak görür. Düşman komutanı sinirli ise onu daha çok kızdır. Kibirli ise kibrini besle ki hata yapsın. Çünkü düşmanın yapacağı o küçük sinsi hatalar senin kazanacağın zaferin en sessiz ama en kesin müjdecisidir. İşte bu yüzden Sun Tzu'nun en büyük savaş alanı hiçbir haritada gösterilmez. O muazzam alan insanın kendi zihnidir. Savaş önce komutanın kendi iç dünyasında kazanılır ya da kaybedilir.
0: Bazı komutanlar vardır ki son nefeslerini verdiklerinde kazandıkları fetihler de, kurdukları devletler de onlarla birlikte toprağa gömülür, unutulur gider. Bazı fikir adamları ise öldükten sonra zamanın akışı içinde daha da devleşir, büyür. Sun Tzu'nun adı yaşadığı o küçük Wu krallığının sınırlarını yıkarak yüzyıllar boyunca Asya'nın ve dünyanın üzerinde bir gölge gibi büyümeye devam eder. Onun bambu levhalara kazıdığı o kısa metin, Çin'in değişen hanedanları, yıkılan imparatorlukları boyunca elden ele, nesilden nesle aktarılır. Han hanedanlığından Tang ve Song hanedanlıklarına kadar tüm imparatorluk saraylarında genç prenslere ezberletilir, generaller tarafından kutsal bir metin gibi şerh edilir. Çünkü o tarihteki belirli bir savaşı, belirli bir düşman ordusunu tasvir etmez. O metin doğrudan değişmeyen, hep aynı kalan insan doğasının şifrelerini çözer. Ve insan doğası, ihtirasları, korkuları ve arzuları değişmediği sürece o metninde son kullanma tarihi asla gelmez. Sun Tzu'nun kelimeleri bir süre sonra sadece Çin'e ait bir askeri doktrin olmaktan çıkar, tüm insanlığın ortak, evrensel strateji diline dönüşür.
1: Tarihin en büyüleyici taraflarından biri de şudur ki, dünyanın bambaşka coğrafyalarında birbirlerinden tamamen habersiz, farklı şartlarda yaşayan toplumlar, hayatta kalabilmek için şaşırtıcı bir şekilde aynı ortak aklı geliştirirler. Asya'nın doğusunda, saray odasında bambu levhalara felsefe kazıyan bir düşünür. Diğer tarafta ise

0: ise Asya'nın derin bozkırlarında at sırtında rüzgarla yarışan göçebe Türk ve Moğol kavimleri. Bozkır'ın savaş stratejisi tamamen sürat, esneklik, yanıltma ve ani manevra kabiliyeti üzerine kuruludur. Düşmanın önünde sahte bir panikle kaçar gibi yapmak, yani o meşhur sahte ricatla düşmanı peşine takmak, onu yormak, saflarını bozmak ve aniden hilal taktiğiyle çemberin içine alıp imha etmek. Bu hareket tarzı Sun Tzu'nun kitabında yazdığı o soyut ilkelerin, Bozkır'ın çetin coğrafyasında etten ve kemikten birer askeri realiteye dönüşmüş halidir. Yüzyıllar sonra Avrupa'nun kalbine kadar ilerleyen Hun hükümdarı Attila'nın seferlerinde gördüğümüz o devasa hareket kabiliyeti, Roma ordularını savaş meydanına gelmeden önce psikolojik olarak çökerten o harp aklı, Sun Tzu'nun felsefesiyle muazzam bir paralellik gösterir. Tabii burada tarihsel açıdan hassas bir çizgide durmak gerekir. Bu benzerlikler, Bozkır kavimlerinin Sun Tzu'nun kitabını okuduklarının bir kanıtı değildir. Bu çok daha evrensel bir gerçeğin tezahürüdür. Savaşın ve insan psikolojisinin doğası her yerde aynıdır. Ve bu doğayı doğru okuyan rasyonel akıllar, coğrafyadan bağımsız olarak her zaman aynı mutlak zafer formülüne ulaşırlar.
1: Zaman durdurulamaz bir süratle ilerler. Barut icat edilir, surlar yıkılır, sanayi devrimleri yaşanır ve savaşın çehresi çelikle, teknolojiyle baştan aşağı değişir. Ama ne gariptir ki o ilkel okların çağında yazılan fikirler değerinden hiçbir şey kaybetmez. Sun Tzu'nun metni 1772 yılında Cizvit rahibi Jean-Joseph Marie Amyot tarafından Fransızca el yazmalarına dönüştürülerek Batı dünyasının eline geçer. İşte o andan itibaren Batı'daki askeri akademilerin ve strateji merkezlerinin en popüler başucu kitabı haline gelir. Ancak 21. yüzyıla gelindiğinde bu metin sadece generallerin değil, stratejiyle, yönetimle ilgilenen herkesin ortak sığınağı olur. Küresel siyasetçiler, dev holdingleri yöneten CEO'lar, iş insanları, hukukçular, hatta yeşil sahalardaki sporcular bile onun cümlelerinden ilham alır. Neden mi? Çünkü Sun Tzu'nun anlattığı şey aslında sadece kanlı bir savaş değildir. O, rekabetin, kriz anlarında doğru karar almanın, risk yönetiminin ve insan ilişkilerinin haritasını çıkarmıştır. Onun düşüncesi modern dünyada yepyeni bir anlam kazanır. Savaş artık sadece cephelerde tanklarla sürmemektedir. Savaş bugün masalarda, borsalarda, teknoloji pazarlarında ve sosyal mecralarda, yani doğrudan zihinlerin içinde devam etmektedir. Ve bu vahşi, modern yeni dünyada da en büyük avantaj, rakibinin hamlelerini onun zihnine sızarak önceden görebilme ustalığıdır. Ve o en büyük ders hala ilk günkü gibi günceldir. En iyi mücadele hiç girmeden kazanılan mücadeledir.
0: Bir savaş hayal edin. Hiç başlamamış, kan dökülmemiş, tek bir ok bile atılmamış. Ve bir zafer düşünün. Meydanlarda şatafatlı törenlerle ilan edilmemiş, mermer sütunlara kazınmamış. Sun Tzu'nun felsefi dünyasında en büyük başarı, en kusursuz ustalık, işte bu görünmeyen, sessiz başarıdır. Çünkü o çok iyi bilir ki gerçek bilgelik, çatışmanın o kaotik yangınını harika hamlelerle yönetmek değil, o yangının fitilini daha ateşlenmeden tamamen gereksiz kılmaktır. Onun idealize ettiği komutan, kendi egosunu tatmin etmek, adını tarihe kanla yazdırmak için savaşmaz. O, savaşı tamamen bitirmek, barışı en az kayıpla tesis etmek için aklını kullanır. Bu düşünce, ilk bakışta pasif ve basit bir teslimiyet gibi görünür ama

0: o, savaş olgusunun kendisini insan zihninde yeniden tanımlamıştır. Ve bize yüzyılların ötesinden fısıldayarak şu çıplak gerçeği hatırlatır. Kazandığın her kanlı zafer aslında bir kaybın, bir yıkımın gölgesinde büyür. Her savaş arkasında gözü yaşlı bir insanlık bırakır ve bir bedel ister. Ama bazı zaferler vardır ki hiç kimseye kaybettirmeden akılla kazanılır. Ve belki de bu yüzden dünya tarihinin en büyük, en unutulmaz komutanlarından biri, insanlığa hiç savaşmamayı, savaşı zihinde bitirmeyi öğreten o sessiz adamdır, Sun Tzu. Sessiz, kaotik bir çağda doğar, sessiz, derin bir felsefe kurar ve yüzyıllar boyunca insan zihninde sessizce kazanmaya devam eder.
1: Program yapımcısı İbrahim Şahin, mikrofonda ben Hafize Okan.
0: Ben Zafer Elgin.
1: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Omega 6, omega 3 dengesi belki de şu an aklınıza gelen hastalıkların büyük bir kısmının ana nedenlerinden biridir. Bu dengenin günümüzde bozulmasının iki nedeni vardır. İlki, atalarımız kadar kaliteli omega 3 kaynaklarına ulaşımın zorlaşması. İkincisi ise rafine ve işlenmiş yağlar yüzünden omega 6 tüketiminin artması. Omega 3 ve omega 6 yağ asitlerinin ikisi de çoklu doymamış yağ asitleridir ve esansiyeldir. Yani aynen omega 3 gibi omega 6 yağ asitlerine de ihtiyacımız var. Ancak bu yağ asitleri diğer yağların çoğundan farklıdır. Sadece enerji için kullanılmaz veya depolanmazlar. Biyolojik olarak aktiftirler ve kanın pıhtılaşması ve iltihaplanma gibi süreçlerde önemli rollere sahiptirler. Ancak omega 6'lar ve omega 3'ler aynı etkilere sahip değildir. Omega 6'lar iltihaba neden olurken proenflamatuar, omega 3'ler anti-enflamatuardır. Elbette hayatta kalmamız için iltihaplanma şarttır. Enflamasyon yani yangı, iltihaplanma vücudumuzu enfeksiyon ve yaralanmalardan korumaya yardımcı olur. Ancak yüksek seviyelere ulaşması ve süreklilik arz etmesi ciddi hasara neden olabilir ve hastalıklara katkıda bulunabilir. Ayrıca sıkı durun. Kronik enflamasyon, kalp hastalığı, metabolik sendrom, diyabet, artrit, Alzheimer ve birçok kanser türü dahil olmak üzere ciddi modern hastalıkların önde gelen etkenlerinden biridir. Batı diyetini takip edenler genellikle omega 3'lere kıyasla çok daha fazla omega 6 tüketiyor ve bu dengesizlik birçok iltihabi hastalığa zemin hazırlıyor. Sanayi öncesi toplumlarda tipik omega 6 omega 3 oranları 4'e 1 ile 1'e 4 arasında değişiyordu. Maalesef günümüzde bu denge 20'ye 1 ile 50'ye 1 arasındaki oranlara çıkmış durumda. Soya yağı şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük omega 6 yağ asitleri kaynağıdır. Çünkü gerçekten ucuzdur ve her türlü işlenmiş gıdada bulunur. Ülkemizde ise soya yağıyla benzer omega 6 içeriğine sahip ayçiçek yağı, mısır özü yağı ve kanola yağları sıklıkla tüketiliyor. Hücre zarlarındaki yüksek miktardaki omega 6 kalp hastalığı riskiyle güçlü bir şekilde ilişkilidir. Omega 6, omega 3 oranınızı arttırmak için çok fazla omega 3 tüketiyorsunuz.

0: seçmek ideal fikir değildir. Omega 3 tüketimini artırmaktan daha önemlisi toksik omega 6 yağlarından uzak durmaktır. Aklımda kalan bu satırlar doçent doktor Muhammed Keskin'in Doğru Takviye Nasıl Seçilir adlı kitabından, Hay Kitap'tan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Mutfakta bulacaksın. Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

0: Bir kitap düşünün, yaklaşık 1000 yıl önce yazılmış. Ama bugün de insana, devlete, adalete, akla ve vicdana dair söz söylemeye devam ediyor. Kutatku Bilig. Adı kutlu olma bilgisi, mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Ancak bu eser yalnızca bir siyasetname değil, insanın, toplumun ve devletin nasıl bir denge içinde yaşayacağını anlatan büyük bir hayat kitabıdır. Yusuf Has Hacip, Balasagun'da başladığı eserini Kaşgar'da tamamlayarak Karahanlı hükümdarı Tavgaç Buğra Han'a sunar ve böylelikle Has Hacip unvanını alır. Eserde 4 kişi konuşur. Küntogdı, Aytoldu, Ögdülmiş ve Odgurmuş. Ama aslında konuşan 4 insan değil, adalet, kut, akıl ve kanaattir. Belki de Türk düşünce tarihinin en büyük sohbetidir bu. Yusuf Has Hacip şöyle der: bilgiyle insan yücelir. Aradan 1000 yıl geçti ama hala aynı soruları soruyoruz. İyi insan nasıl olunur? Adalet nasıl ayakta tutulur? Devlet nasıl yaşatılır? Ben Aleyna Malkoç. 7 İklim 1 Lisan'da bugün Türk düşüncesinin temel eserlerinden Kutatku Bilig'i konuşacağız. Konuğum sevgili hocam Profesör Doktor Hayati Develi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Umarım iyisinizdir hocam.
1: Teşekkür ediyorum, sizleri sormalı.
0: Biz deyiz hocam, çok şükür. Sizi ağırladığımız için memnun olduk. Bugün hocam Türk dili ve edebiyatı tarihinin ve Türk düşünce tarihinin aynı zamanda en önemli eserlerinden birisi olan Kutatku Bilig'i konuşmak isteriz hocam sizinle. Mutluluk veren bilgi, Kutatku Bilig, Yusuf Has Hacip tarafından önemli bir eserdi. Geçmiş yüzyıllarda kaleme alınan ve aynı zamanda birçok ilki de bünyesinde barındırıyor malumunuz. İlk mesnevimiz Aruz'da yazılan, ilk siyasetnamemiz, hatta birçok Türkoloğa göre tiyatronun da ilk örneklerinden. Alegori türünde bir eser. Ben daha fazla açıklamayayım, sözü size bırakayım. Kutatku Bilig'i, bu bizim tarihimiz açısından, dilimizin tarihi açısından bu kadar önemli kılan

0: Nedir hocam?
1: Öncelikle ilklerin arasına İslami dönemin şu anda elimize geçen ilk bütüncül eseri olmasını da koymalıyız. Yani Müslüman olan Türklerin Türkçe yazdıkları ilk kitap Kutadgu Büyük'tür. Hemen arkasından Divan Lügat Türk gelir ama Divan Lügat Türk zaten Arapçadır. Ama Türkçe'yi anlattığı için içinde bazı Türkçe metinler olduğu için onu da sayabiliriz. Edip Ahmet Yükneki'nin, Ahmet Yesevi'nin eserleri daha sonraya ait eserler. Yani Müslüman olan Türkler 10. yüzyılda, 11. yüzyılda yani yaklaşık 100 sene sonra diyelim, belki daha erken, tam bilemiyorum şeyini, böyle derinlikli felsefi bir eseri ortaya koymayı başarmışlar. Yani Müslümanlık ile artık tamamen hemhal olmuşlardır diyebiliriz. Tabii Kutadgu Büyük'ün diğer iliklerini siz saydınız. Önemli olan eserin içeriği. Siz dediniz ki Kutadgu Büyük mutluluk veren bilgi. Genelde böyle çevrilir Kutadgu kelimesi. Büyük malum bilgi
0: evet,
1: demek.
0: Hocam.
1: Bugün ona bilgi diyoruz. Kutadgu da mutluluk veren diye kut. Aslında bu benim kanaatimce çok doğru bir çeviri değil. Çünkü kut kelimesi Türkçenin kadim kelimelerindendir. Bugün putu tek başına kullanmıyoruz. Adeta unutmuşuz. Sadece kutlu olsun da yaşayan bir kelime gibi. Ondan türemiş kut, kutatmak, kutatgu şeklinde. Kut tam olarak Arapçadaki devlet kelimesinin karşılığı. Hı hı. Devlet kelimesinin de saadet, baht, talih gibi anlamları vardır. Mesela ben evlenirken babaannem bana dua ederken şöyle demişti. Allah evlatlı devletli etsin. Yani evlatlıyı anladım. Devletli ne demek? Devlet mi kurmam istemişti? Yoksa bürokraside önemli görevler mi almamı istemişti? Öyle değil. Devletli olmak demek de aslında kutlu anlamına geliyor. Yani kutun tabii bunun dışında baht, saadet, talih vesaire gibi anlamları da olan bir kelime. Peki biz böyle bir eseri başlığını yani kitap adı olarak nasıl günümüz Türkçesine çevirin? Kitabın içeriğine bakmak lazım. Yani kitabın içeriğinde işte başta biraz akıldan, bilgiden, erdemden vesaire bahseder. Sonra kitabın adı ve manasına gelir. Ondan sonraki bütün bölümlerde hükümdar ile çeşitli kişiler, bunların çoğu vezir makamında ya da danışman görevinde alim, zahit, bilgili kişilerdir. Onlar hükümdara işte aklının önemini, dilin erdemini vesaireyi anlatırlar. Ondan sonra mesela övdülmüş hükümdar aklı anlatır. Sonra liyakatli bir hükümdar nasıl olmalıdır? Bunu anlatır. Vezirin nasıl olması gerektiğini anlatır. Siz sultansınız, hükümdarsınız, hakansınız. Vezirinizde hangi kriterleri aramalısınız? Bunu öğretir. Ordu komutanının nasıl olması gerektiğini, onun vasıflarını anlatıyor. Elçiyi anlatıyor, kapıcı başını anlatıyor, hazinedarının nasıl olması gerektiğini anlatıyor, aşçı başını anlatıyor, hatta şerbetçi başının nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Tabii adı şerbetçi baş ama farklı görevleri oluyor bunların. Yani devletin kritik bürokratik kadrolarında olması gerekenleri anlatıyor. Daha sonra toplumla ilgili, ziyafetle ilgili, evlilikle ilgili vesaire ilgili birçok şey anlatıyor ki bu bir hükümdarın devleti nasıl yönetmesi gerektiğine dair bilgiler ve nasihatler aslında.
0: Yani hocam aslında yani bütün bir Türk kültürünü ve hayatını da anlatıyor diyebiliriz ve hatta bence adalet, kut, akıl ve kanaat bir araya geldiği zaman o devlet yıkılamaz da demek istiyor bu dört sembolik karakterle.
1: Tabii. Yani tabii Kutadgu Büyük bütünüyle Türk kültürünü anlatıyordu demek doğru olmaz. Çünkü esas şey İbn-i Sina'ya, İbn-i Sina'dan Platon'a kadar giden, Platon devletine kadar giden bir düşünce ekolüne bağlıdır. Yusuf Asacık. Tabii bunu Türk kültürünün, Türk devlet geleneğinin birikimiyle harmanlamış, Türk kültüründen örnekler vererek bunu daha olgun hale getirmiş. Üstünlüğü de zaten orada, yani basit bir tercüme değil. Türk devlet geleneğindeki birikim ile İşte eski Yunan'dan, antik Yunan'dan ve klasik Arap İslam filozofisinden, felsefesinden, düşüncesinden gelen devlet anlayışını harmanlayıp kendi zamanın hükümdarına bunu sunuyor.

0: Hocam Yusuf Has Hacip Karahanlı Devri Türkçesiyle böyle abidevi bir eser kaleme almıştı. Hani günümüzde Türk hukuk tarihi açısından bile incelenen bir eser bu. Biliyoruz ki literatürdeki önemli çalışmalardan. Ve dediğimiz gibi bu Kün Togdu adlı hükümdarımız adaleti temsil ediyor bu eserde. Aytoldu adlı vezirimiz Kut'u temsil ediyor. Ögdilmiş adlı vezirin oğlu Aklı temsil ediyor ve bu Ögdilmiş'in arkadaşı bir aslında bir derviş gibi, bilge gibi olan Odgurmuş da kanaati temsil ediyor. Bu kadar böyle felsefi bir metin ve birçok yönden değerli bir metin yazmış bu Yusuf Has Hacip. Peki dinleyicilerimiz için sorsam size hocam, Yusuf Has Hacip kimdi ve nasıl böyle bir eser kaleme alabildi?
1: Yusuf Has Hacip bugün Karahanlı dediğimiz dönemde yaşamış, iyi bir eğitim almış, zamanının İslami bilgilerinin çoğunu tedris ettiği anlaşılıyor. Aslında hayat hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz, doğrudan bilgiye sahip değiliz. Sadece elimizdeki nüshalara sonradan konmuş bir manzumede birazcık bahsedilir. Bir de eserin içerisinde bahsediliyor. Yani iyi bir medrese eğitimi, yani kendi zamanının en üst seviyede eğitimini aldı. Hem aileden hem medreseden aldığı belli. Ve eserini yaklaşık bir buçuk yılda, 1069, yani neredeyse 1000 sene önce, birazcık daha eksik 1000'den ama, bir dönemde yazıyor. Ve zamanın hükümdarına, o da o gün şeyle, Süleyman Aslan Hanoğlu Tavgaç Buğra Karahan Ebu Ali Hasan isimli bir zattır. Ona sunuyor. O da bu eserin kıymetini takdir ediyor ve Yusuf'a has haciplik vazifesini veriyor, görevini veriyor. Bu anlaşıldığı kadarıyla Karahanlı Devleti'nin oldukça yüksek bir makamdır.
0: Yani aslında sonrasında da Divan Lügat-ı Türk'ü yazan Kaşgarlı Mahmut'la da benzer niteliklere ve benzer, ne diyeyim, üstün vasıflara sahip birisi aslında Yusuf Has Hacip. Zaten sonrasında da bu Has Haciplik olan, yani hükümdarın baş mabenciliği olan önemli bir devlet kadrosunu da elde etmiş birisi diyelim hocam.
1: Evet.
0: Ya ilk aklıma gelen, benim de bir edebiyat doktor öğrencisi olarak hocam, Reşit Rahmeti Arat'ın çalışması Kutat Kubilik hakkında, zaten en önemlilerinden birisi bu.
1: Evet.
0: Literatürde de hem yurt dışında hem ülkemizde bu eserle ilgili çok çalışmalar yapıldı. Bayat atı birle sözük başladım, yani Tanrı'nın adıyla söze başladım diye girer esere Yusuf Has Hacip. Tabii Karahanlı Devri Türkçesi, yani günümüz Türkçesiyle okumadığımız sürece ya da bu alanda çalışan biri değilse, bir edebiyat öğrencisi değilse halkımız buna çok ulaşamayabilir veya bu konu hakkında çok bir bilgi sahibi olmayabilir. Fakat siz bir, hani aynı zamanda bir hoca olarak, bir profesör olarak günümüz dünyasına, günümüz gençliğine bu eserin neler katacağını ve hangi gözle okunması gerektiğini düşünürsünüz? Ben bunu da merak ediyorum.
1: Evet. Yani İslami kültür birikimi aslında bir bütüncül bir birikimdir. Yani orada okunan eserler, Kur'an, hadisler, tefsirler, fıkıh eserleri, sonra mantıktır, matematiktir vesaire. Tabii zamanla İslam kültürüne eski Yunan'dan tercümeler yoluyla eski Yunan felsefesi bütünüyle aktarılmış, özümsenmiş, bir anlamda da İslamileştirilmiş. Kaşgarlı Mahmut ile Yusuf Has Hacip aslında ikisi de benzer eğitimleri alıyorlar. Yani benzer donanıma temelde sahipler. Kaşgarlı Mahmut biraz daha işin dil yönüne yönelmiş. Kaderi ona yöneltmiş. Elimizdeki eseri onu gösteriyor. Yusuf Has Hacip ise daha felsefi alana kaymış. Felsefi olan düşünceyi, kavramı malum klasik edebiyatta bu gibi eserler daha çok manzum olarak yazılırdı. Manzum eserler daha makbuldü. Onu bir mesnevi tarzında, yine diyaloglar şeklinde, tıpkı eski Yunan'da olduğu gibi, birçok örneği olduğu gibi ifade etmiş. Tabii aradan 1000 yıla yakın zaman geçti. Zaten eserin yazıldığı dil, bizim bugün Karahanlı Türkçesi dediğimiz Doğu Türkçesi.
0: Evet hocam.
1: Anadolu'daki Türkler ise Oğuzlar. Oğuzlar Doğu Türkçesinden biraz daha farklı bir Türkçe kullanıyor ki hala böyle. İşte biz doğuda tün denene biz dün diyoruz, işte kün denene gün diyoruz gibi ve bazı küçük ufak tefek değişiklikler var. Yüzyıllar da geçince modern çağda artık biz hem tarihsel olarak bu metinleri anlayamıyoruz, bu son derece doğaldır, hem de içerik olarak anlamakta zorluk çekebiliriz. Çünkü her eserin dayandığı ve gönderme yaptığı başka eserler vardır. Biraz onları da bilmek gerekir. Hani

0: Kur'an'ı en azından mealini, biraz tefsirleri falan bilmeden bazı kavramları ve gönderdiği, yani Yusuf Asacib'in aslında doğrudan telmihte bulunduğu hadisleri ya da ayetleri anlayamayabiliriz. Onu iyi bilen birisi, ha bu şu ayetten bahsediyor, şu ayeti aslında hatırlatıyor bize diye onu bulabilir ki bu anlamda çalışmalarda Türkiye'de yayınlandı. O zaman ne yapacağız? Her eseri yenileyerek, dil olarak yenileyerek gelecek nesillere aktarmamız gerekir. Allah rahmet etsin, Kutat Kubili'yi dünya bilimine kazandıran, filolojik olarak günümüz Türkçesine de çeviren Reşit Rahmeti Arat Hoca'dır. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Tabii Reşit Rahmeti Arat Hoca'nın günümüz Türkçesine çevirisi bile bugünün kuşakları için çok anlaşılır değil.
1: Evet, yani eski kalıyor hocam.
0: Birçok kelime biraz Anlaşılmıyor, kavranmıyor. Tabii geniş bir metin, okuması da zor. Onu çeşitli yollarla günümüz Türkçesine aktarmak, ki bunlar yapıldı, yapılıyor. Ben de yapmıştım, hala piyasada olan bir Kutat Kubili çevirisi. Kimi hocalar yine manzum tarzda, yani manzum olanı, hatta öyle bir çeviri de görmüştüm, biraz kafiyelerini falan da uydurmaya çalışmış. Kimisi sadece her beyitte ne dendiğini beyit beyit aktararak veriyor. Tabii çeviri artık metnin kendisi değildir ama ona yakın bir şeydir. Onu en azından okumak bizim işte 1000 sene önceki yazılı kültürümüz ile olan bağımızı sağlamış olur. 1000 sene önceki ecdadımız ne düşünüyordu, ne anlıyordu? Erdemli bir insanın, tabii hükümdar aynı zamanda insandır. Evet, bunu hükümdara oradaki konuşma hep işte o vezir ya da danışman dediğimiz, Gündoğdu ait olduğu od vurmuş vesaire, birer vezir ya da danışman gibi gelirler ama neticede muhtemelen o Yusuf Asacib'in, yani filozofun, belki İbn Sina'nın, belki Platon'un kendisi. Hükümdar ise herhangi bir hükümdar ama aynı zamanda her hükümdar bir insan olduğu için insan. Yani aklı kullanmak, bilgi sahibi olmak, erdemli olmak, yani ahlaklı, erdemli olmak, insanlarla iyi geçinmek vesaire gibi daha birçok erdem her insan için gereklidir. Hükümdar erdemli olursa, adil olursa, tebası da, yani halk da erdemli olur. Yani bugünkü anlamda söylersek en üst tepedeki yönetici adil, erdemli, efendim çalışkan vesaire olursa halk da ona özenir. Değil mi? Yani biz bir pop sanatçısı bile, bir Twitter fenomeni bile insanları etkileyebildiğine göre çağımızda üst seviyelere gelen, topluma önder olan, hani kanaat önderi diyoruz bazen.
1: Evet hocam.
0: O anlamda büyükleri değil, daha küçük kanaat önderleri bile hep birilerini örnek oluyorlar. Onların erdemli olabilmesi için ne gerekiyor? Bu eserler aslında bize bunu öğretiyor. Tabii bu tarz eserler, buna biz ne diyelim? Hadi Kutat Kubilik dedik. Nasihatnameler, yani siyasetname daha sonra da yazıldı. İslam kültüründe, medeniyette siyasetname çoktur. Meşhurlarından bir tanesi Selçuklu Veziri Nizam-ı Mülk'ündür biliyorsunuz.
1: Evet hocam, siyasetname.
0: Ve nasihatnamelerden hemen aklıma gelen Yunus Emre'nin eseridir. Belki biraz sonra ondan bahsederiz. Bunlar insanlara, ister hükümdar olsun ister sıradan bir beri olsun, kendisiyle, etrafındaki insanlarla ve bütün evrenle ve yaratıcı ile barışık olarak nasıl yaşarız? Nasıl erdemli oluruz? Erdemli olmanın, bu dünyada iyi yaşamanın koşulları, yolları nelerdir? Bunu öğretiyorlar. Aslında Türkçe'de bu silsilenin belki ilk, İslami dönemdeki ilk eseri Yusuf Asacib'tir. Onun için en azından lise bitiren her Türk okuyucusunun bu eseri evrensel bilginin bir mirası olarak kabul edip okuması gerekir. Yani biz bir Avrupa ülkesi olsaydık ya da Yusuf Asacib'in Kutat Kubili'yi İngilizce yazılmış olsaydı, Kutat Kubili'yi okumadan liseden mezun olan bir tek İngiliz genci olmazdı. Bir şekilde o günümüz İngilizcesine çevrilir. Oyunlarla, tiyatrolarla, efendime söyleyeyim, filmlerle, çizgi filmlerle vesairelerle, şiirlerle, müziklerle o gencin beynine o işlenirdi.
1: Kesinlikle öyle hocam. Shakespeare'in eski İngilizce olduğunu görüyoruz ama şu an filmlerle, tiyatrolarla bizim ülkemizde dahi yaşıyor yani.
0: Tabii tabii. Yani bizi Shakespeare gibi en az 10 tane adam çıkar ama biz kendimiz okuyup anlayamıyoruz.
1: Ya maalesef hocam ki bunlardan çok ilginç bu arada eserler de çıkar aslında, filmler. Çünkü tiyatro gibi hakikaten, yani bu Kutadgu Bilig'in bence ekstra önemli bir özelliği. Sanki hakikaten bir nasihatname, siyasetname kitabı değil de sahnelenmeyi bekleyen bir tiyatro oyunu adeta.
0: Bizim edebiyat fakültesinde tiyatro bölüm başkanı hocamız da demiştim. Ya hocam bir şey yapalım, bir proje yapalım. Bizim uygun salonlarımızdan birine şu Kutadgu Bilig'i tiyatrolaştıralım. Yani bir alanın uzmanı hocamız gelsin. Ne bileyim orijinalinden ya da günümüz Türkçe'nin çevirisinden bir bölümü okusun. Bir şeyler anlatsın. Sonra da iki kişi lazım zaten bize, değil mi? Sahnede.
1: Evet.
0: İki arkadaş da uygun bir fonda bunu bir tiyatro halinde şey yapsın. Oynasınlar. Yani 15-20 dakikalık bir şey olsun. Öğrencilerimizle bunu zaman zaman paylaşalım. Bu aslında mutlaka yapılması gerekir.
1: Hani keşke olsa hocam, yani içerisinde böyle değil de müsamere tadında değil de keşke büyük bir prodüksiyonla olsa diye ümit edelim.
0: O da olur. Sanırım benzer şeyler yapıldı ama daha güzelleri.
1: Evet,
0: aslında sürekli yenilenen, sürekli insanların beğenisine uygun gelen medyalarla, araçlarla onu canlı tutmak. Kültür böyle yaşar.
1: Evet hocam, zaten UNESCO'da 2019 yılında programına Kutadgu Bilig'i de dahil etmişti. 950. yıl dönümü dolayısıyla. Şu anda da Türk dünyasında da ülkemizde de bu eserlerimizin daha hak ettiği yerlere kavuşması dileğiyle diyelim hocam. Azerbaycan'da bu konuda çok iyi, onu belirtmeden geçemeyeceğim. Mesela Dede Korkut da böyle metinlerden birisidir. Onun mesela çok güzel bir filmini yapmışlardı zamanında. Çok evet, önemli yazarları ve senaristleriyle. Umarım bir gün bunlar da olur diyelim hocam.
0: Anar'ın senaryosu.
1: Evet evet, Anar'ın senaryosu.
0: Üniversite yıllarında seyrettiğim, yani bayağı bir işte 40 yılı geçti.
1: Evet.
0: O şeyin macerası. Ama Dede Korkut'tan ve birçok eserimizden aslında, Evliya Çelebi'den vesaireden benzer yüzlerce şey çıkarılabilir. Oyun çıkarılabilir, film çıkarılabilir.
1: Kesinlikle
0: çizgi
1: hocam.
0: Film çıkarılabilir.
1: Umarım öyle
0: yavaş yavaş yapılacak bunlar.
1: Umuyoruz hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
0: Çok teşekkür
1: programımıza
0: ediyorum.
1: Katıldığınız
0: sağ
1: için
0: olun.
1: Çok teşekkür ederim. Artık veda vakti.
0: Sağlıkla kalınız efendim.
1: Bu bölümde yalnızca bir kitabı değil, Türk düşüncesinin en büyük miraslarından birini konuştuk. Kutadgu Bilig, 1000 yıldır insanı ve devleti anlamaya çalışan büyük bir hikmet kitabı olmaya devam ediyor. Kıymetli katkıları için Profesör Doktor Hayati Develi hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 7 İklim Bir Lisan'da bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte bir sonraki bölümde yine Hayati Develi hocamızla Türkçeyi gönüllere işleyen büyük mutasavvıf Yunus Emre'yi konuşacağız. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, başka programlarda başka konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi iklim bir lisan.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Nezaket mevsimi.
1: Kendi değerimizi kalbimizin derinliğinde değil de başkalarının parmak uçlarındaki o küçük beğeni işaretlerinde aradığımızdan beri nezaketimizi ve özgünlüğümüzü kaybettik. Bugün nezaket mevsiminde dijital çağın en

0: gürültülü esareti olan onaylanma bağımlılığını ve bu bağımlılığın getirdiği nezaket kaybını ele alacağız. Başkalarının gözüyle yaşamak, başkalarının bakışlarına ayarlı yaşamak dehşeti sadece bir psikolojik yorgunluk değil, aynı zamanda insanın kendi hakikatine ve çevresine karşı gösterdiği bir samimiyet noksanlığıdır. Gerçek nezaket, başkaları alkışlasın diye değil, öyle olması gerektiği için vakur ve zarif kalabilme sanatıdır. Şükrü Erbaş'ın o insanın ruhuna ayna tutan seslenişinde ne dediğini hatırlayalım. Dünya bizi beğenmek için sıraya girmeliymiş gibi bir telaş içindeyiz. Oysa insan sadece içindeki o çocuk gülsün diye yaşamalıydı. Erbaş'ın bu sitemi sosyal medyadaki beğenilme histerisinin en yalın özeti gibi. Bir fotoğrafın, bir sözün, bir anın değerini aldığı etkileşimle ölçmeye başladığımızda o anın içindeki zarafeti öldürmeye başlıyoruz. Henry Bergson, şahsiyetin dışarıdan dayatılan imgelerle değil, içeriden gelen bir oluşla var olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda beğeni avcılığı bu özgün oluşu bozan, insanı başkalarının beklentilerine göre şekil almaya zorlayan, bir nesneye indirgeyen bir nezaket kaybıdır. Gazali, Kimya-i Saadet'te düştüğü bir şerhte makam tutkusunu, yani başkalarının gözünde büyük görünme arzusunu kalbi öldüren bir zehir olarak anlatır. Gazali'ye göre bir hayrı başkaları görsün ve bizi övsün diye yapmak, o hayrın tüm bereketini, tüm kıymetini yok eder. Bugün bir yardım karesini paylaşırken muhatabın yüzünü sakınmayan, bir acıyı izlenmek için estetize eden anlayış, Gazali'nin uyardığı o riya tuzağının tam merkezindedir. Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde düşülen şerhlerde ise tevazu, imanın en yüksek mertebesi olarak anlatılır. Kendini kimseden üstün görmeyen, başkasının onayına muhtaç olmaz. Nezaket görünmek için değil, olmak için verilen bir mücadeledir. Hazreti Mevlana, göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün derken aslında dijital dünyadaki o mükemmel hayat kurgusuna en büyük ihtarı yapar. Sosyolog Bauman, sosyal medyadaki onay arayışının varoluşsal bir güvensizlikten kaynaklandığını bize hatırlatır. Bauman'ın bu teşhisine karşı biz kadim kanaat ve vakar zırhımızı kuşanmalıyız. Beğeni almak için kendi mahremiyetini, komşusunun sırrını veya çocuklarının masumiyetini feda etmek nezaketin değil, bir itibar iflasının göstergesidir. Gerçek vakar, başkalarının beğenisine sunulmayan, sadece Allah'ın ve kendi vicdanının şahitliğinde yaşanılan o gizli güzelliklerdedir. Kıymetli dinleyenler, bizim değerimiz ekranlarda bıraktığımız sayılarla değil, gönüllerde bıraktığımız o sessiz izlerle ölçülür. Gelin bugün dijital dünyaya bir onay orucu başlatalım. Bir şeyi başkaları beğensin diye değil, sadece kendimiz için, o anın kıymeti için yaşayalım. Ekranın onayına muhtaç olmadan kendi şahsiyetimizin o vakur duruşuna güvenelim. Unutmayalım ki başkasının gözüyle yaşanan hayatlar bir fırtına da ilk yıkılacak olan kumdan kaleler gibidir. Kendi değerimizi başkasının parmak uçlarına emanet etmeyelim. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, kendi içinizdeki huzuru ekranların onayından üstün tuttuğunuz güzel günler diliyoruz. Sözümüzün ehemmiyeti şahsiyetimizin özgünlüğüne emanet kalsın. İhtimamla, samimiyetle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü Mekke anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Bölgenin geleceğinin artık bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız biçimde şekillendirilemeyeceğini vurguladı. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı dedi. Erdoğan bu açıklamaları Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesindeki mülakatında verdi.

0: Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'daki yoğun temaslarının ardından 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek. Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilecek, Mısırlı mevkidaşıyla görüşecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alınacak. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı yarın İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bankanın yıl sonu ve gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka tabanlı yeni bir tarama ve tespit sisteminin devreye alınacağını açıkladı. Böylece yasa dışı platformların teknik altyapı değişikliklerinin anlık olarak belirlenebileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısının açılışına katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, asıl hedefin siyasi olgunluğun sağlanması ve toplumsal bütünleşmenin temin edilmesi olduğunu söyledi. Önemli olan silahların bırakılmasından öte, zihinlerdeki silahların bırakılmasıdır, dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eşgüdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili konuştu. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur, dedi. Türkiye 2027'de deniz üstü rüzgar alanında ilk kez yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışması yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ihaleyi Eylül ayında duyuracaklarını belirtti. Deniz üstü rüzgar enerjisinde 2035 hedefinin 5000 megawattlık bir kapasite olduğunu bildirdi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada savcılığın talimatıyla derneğin banka kasası açıldı. Kasadan altın çıkmadı, ilaç kutuları ve bir kitap bulundu. Yönetim kurulu kararlarına göre dernek hesabından çıkan 44 milyon lira önce dövize çevrilmiş, bu parayla alınacak fiziki altınların aynı kasada tutulması kararlaştırılmıştı. Savcılık 44 milyon liranın neden altına çevrildiğini ve altınların akıbetini araştırıyor. Öte yandan ünlü isimlerden Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Hürmüz Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu. Sızan petrol 390 kilometrelik alana yayıldı. İran'ın Keşm Adası'nda da bir dereden petrol aktı. Birleşmiş Milletler sızıntıyı önlemek için yürütülen çalışmaların hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği ağaç ve direk devrilmeleriyle çatı uçmalarına karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Zonguldak, Devrek, Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Uluborlu, Senirkent, Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometreler arasında asfalt satıyı kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Reklamlar.

Programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Koray Turgan, teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan Genç Yaşam programıyla sesleniyoruz sizlere canlı olarak. Bugün 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü. TRT Antalya Radyosu olarak Genç Yaşam programı aracılığıyla tüm gençlerin 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü'nü kutluyoruz. Bolca müzik dinleyeceğiz programımızda. İlk köşemiz 20 dakika sonra üniversite ve gençlik köşesi. Burdur Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Özçelik'le 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü hakkında konuşacağız. Saat 15.40 sularında sıra dışı köşemiz var. Selçuk Üniversitesi öğrencisi, teknoloji meraklısı Emir Yağar'la teknolojik gelişmeler, yeni çıkanlar, aplikasyonlar ve hikayeler konuşacağız. Her hafta bu köşemizde yaptığımız gibi. Bugün Genç Yaşam programının ilk şarkısını Simge'den dinliyoruz. Bip bip.

Üniversite ve gençlik köşemize biraz sonra başlayacağız. Burdur Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Özçelik'le 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü'nü konuşacağız. Şimdi Emircan İyrek'i dinliyoruz. Nalan.

0: Üniversite ve Gençlik.
1: Burdur Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Özçelik telefon attığımızda kendisiyle 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü hakkında konuşacağız. Sayın Özçelik, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü'nü dinleyenlerimize anlatır mısınız?
2: 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü, dünya genelinde gençlerin toplumdaki rolünü vurgulamak amacıyla kutlanan özel gün, 17 Ağustos değil, her yıl 12 Ağustos tarihinde kutlanan Uluslararası Gençlik Günü'dür. Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında ilan edilen bugün, gençlerin sorunlarına dikkat çekmek ve potansiyellerini ön plana çıkarmak için çeşitli etkinliklerle destekleniyor.
1: Peki efendim, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yaptığınız gençlerimize yönelik projelerinizden bahseder misiniz 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü ile ilgili olarak?
2: Şöyle bahsedeyim. Spor okullarımız toplam 38 antrenörümüz ile 17 branşta sporcularımıza yılın 12 ayı spor eğitimi vermekteyiz. Eğitimler sonucunda branşında yetenekli olan sporcularımıza o branşa ait lisans çıkartılıp müsabakalara katılım sağlamaktayız. Okullarımızda antrenörlerimiz aracılığıyla çeşitli branşlarda öğrencilere eğitim verip okul takımları kurmakta ve müsabakalara hazırlamaktayız. Bir Destandır Çanakkale projesi ile yurtseverlik ve tarihsel bilinç anlayışını pekiştirmek maksadıyla 18 yaş altı lise öğrencilerimize yönelik 16 dönemlik kontenjan ayrılmıştır. Yılın ilk yarısındaki 6 dönem branşıyla tamamlanmış, yaz dönemindeki 6 dönem devam etmekte ve güz döneminde de 4 dönem planlanmaktadır. Deneyap teknoloji atölyelerimizde yaz dönemi boyunca siber güvenlik modülü dahilinde kesintisiz eğitim vererek gençlerimizi çağın teknolojik üretkenlik standartlarına ulaştırıyoruz. Teknoloji sermayenin tekelinde değil, kamusal aklın hizmetinde olmalıdır. Gençlik merkezi yaz okullarımızda 6 Temmuz 5 Eylül 2026 tarihleri arasında 9-12 ve 13-15 yaş gruplarına yönelik eğitsel, sportif ve gönüllülük esaslı faaliyetlerle yaz tatillerini metaş ilişkilerinden uzak, kolektif öğrenme süreçlerinde desteklemekteyiz. Mahallem Geleceğin projemizde ise Burdur Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen proje, farklı mahallelerde ve kırsal kesimlerdeki dezavantajlı kitlelere ulaşılması amacıyla her hafta çarşamba günü Burdur Valiliği tarafından belirlenen sahada geleneksel çocuk oyunları, sportif etkinlikler, yarışmalar ve gençlik faaliyetleri ile proje aktif katılım sağlanmaktadır. Merkezin her yerde, merkezin seninle güzel projemizde ise il merkezi ve köylerdeki yaz kuran kurslarını ziyaret edilerek eğitsel, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemekte olup kuran kurslarındaki öğrenciler de gençlik merkezimize davet edilerek atölye ve imkanlarla tanıştırılmaktadır. Bağımsız olun projesi, yani gençlerimizle ilgili psikolojik dayanıklılıklarının güçlendirilmesi, sosyal destek algılarının artırılması ve bağımlılıkla mücadele ve koruyucu faktörlerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Yaz dönemindeki gençlik kamplarında

0: da spor okullarından ise çocuklarımıza 17 branşta 3139 gencimize spor eğitimi vermekteyiz. Ayrıca tarih, kültür, medeniyet kamplarında ise Burdur İline Bakanlığımız tarafından 190 kontenjan tanımlanmış olup Batman, Bitlis, Nevşehir illerine kültür kampları düzenlemekteyiz. Evet, buyurun.
1: Evet Sayın Mustafa Özçelik, daha iyi nesiller yetiştirmek adına bugünün anlamına istinaden 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü'nün anlam ve önemine istinaden gençlerimize vermek istediğiniz mesaj nedir efendim?
0: Gençlerimize vermek istediğimiz mesaj, geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizin çok daha iyi şartlarda, mutlu ve üretken bireyler olarak yetişmesi en büyük sorumluluğumuzdur. Daha iyi bir nesil demek, salt, akademik başarı değil, vicdanlı, sorgulayan, çevreye duyarlı ve teknolojiye hükmeden bireyler yetiştirmek demektir. Ancak unutmayalım ki gençlere nutuk atmak yeterli değildir. Onları dinlemeli, karar alma süreçlerine aktif olarak dahil etmeli ve onlara güvenli alanlar yaratmalıyız. Gençlerimize adil fırsatlar sunduğumuzda yarınlarımızın çok daha aydınlık olacağından şüphemiz yoktur. Evet, buyurun.
1: Evet, Sayın Mustafa Özçelik, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili. Katıldığınız evet. için çok teşekkür ediyoruz efendim. Son olarak neler söylemek istersiniz vedalaşırken?
0: Sevgili gençler, sizlerden beklentimiz milli ve manevi değerlerine bağlı, düşünen, üreten, araştıran, sporla, sanatla ve bilimle iç içe bireyler olarak yetişmenizdir. Sporun birleştirici gücünü hayatımızın merkezine almanız, disiplinli, ahlaklı ve özgüven sahibi bireyler olmanızdır. Çünkü spor sadece bedensel gelişim değil, aynı zamanda karakter eğitimi ve toplumsal dayanışmanın da en önemli araçlarından biridir. Bizler de Gençlik ve Spor Teşkilatı olarak sizlerin daha güçlü, daha donanımlı ve daha umut dolu yarınlara ulaşabilmesi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Her gencimizin potansiyeline ulaşabilmesi, her sporcumuzun hayallerine koşabilmesi en büyük hedeflerimizden biridir. Teşekkür ediyorum.
1: Sayın Özçelik, katıldığınız için biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
0: Sağ olun, teşekkürler.
1: 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü vesilesiyle Burdur Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Özçelik'le konuştuk.

0: Sıra dışı.
1: Selçuk Üniversitesi öğrencisi, teknoloji meraklısı Emir Yağar'la her hafta teknolojik gelişmeleri, yeni çıkanları, aplikasyonları, hikayeleri konuşuyoruz. Bu köşemizde kendisi yine telefon attığımızda. Emir Yağar, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Tayfun Bey, merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü, kutlu olsun.
2: Evet, teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de bir nevi o kadar da gençsiniz. Aslında.
1: Çok zarifsiniz.
2: Sizin de gençlik gününüz kutlu olsun.
1: Çok teşekkürler.
2: Bu haftanın... Yaş sadece sayıdan ibaret.
1: Kesinlikle öyle. Gönlü genç olan herkes genç.
2: Aynen öyle.
1: Bu hafta nelerden bahsedeceksiniz bize?
2: Bugün teknoloji dünyasının belki de en şaşırtıcı gelişmelerinden birinden bahsedeceğim Tayfun Bey. Bugün etten bahsedeceğim. Aslında soframıza kadar gelen etten bahsedeceğim. Bugün telefonlardır, bilgisayarlardır, yapay zekadır derken teknoloji artık soframıza da girmeye hazırlanıyor. Peki soframıza giren bu teknoloji ne? Laboratuvarda üretilen et. Aslında buna ben öyle diyorum, laboratuvarda üretilen et diye. Aslında bunun tam ismi kültür eti ya da hücre bazlı et diye geçiyor. İlk başta evet kulağımıza biraz sıra dışı geliyor. Hatta laboratuvarda et mi olur diye düşünebiliriz. Ama burada önemli bir ayrım var. Söz konusu ürün bitkisel et benzeri ürünlerden farklı. Yani sebze ve bitkilerden et tadı vermeye çalışan bir ürün değil. Kültür eti ya da hücre bazlı et diyoruz.

0: buna. Hayvanlardan alınan hücrelerin kontrollü bir şekilde ortamda çoğaltılması ve daha sonra et dokusuna dönüştürülmesiyle üretilmeye çalışılıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü de hücre bazlı gıdaları hayvanlardan, bitkilerden veya mikroorganizmalardan alınan hücrelerin kullanılmasıyla gıda üretimi olarak tanımlıyor. Yani aslında mesele şu: hayvanı yetiştirip et elde etmek yerine etin oluşmasını sağlayan hücrelerden yola çıkarak et üretmek. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Bilim insanları öncelikle hayvandan uygun hücreleri elde ediyor. Bu hücreler daha sonra besin maddelerinin bulunduğu kontrollü bir ortamda çoğaltılıyor. Sonrasında hücreler çoğaldıkça et dokusunun temelini oluşturacak yapılar meydana geliyor. Sonrasında bu hücrelerin uygun şekilde bir araya getirilmesiyle işte kıymadır, parça ettir ya da başka et türlerine benzeyen yapılar oluşturulması hedefleniyor. Aslında burada kullanılan teknoloji bir biyoloji, gıda mühendisliği ve hücre teknolojisinin bir araya gelmesi. Ve belki de bu nedenle kültür etinin yalnızca bir gıda olarak değil de aynı zamanda önemli bir biyoteknoloji alanı olarak görmek gerekiyor. Peki neden böyle bir teknolojiye ihtiyaç duyuluyor? Dünyada et tüketimi oldukça yüksek elbette. Nüfus artıyor, şehirleşme devam ediyor. İnsanların beslenme alışkanlıkları da değişiyor. Bunun yanında hayvancılıkları, arazi, su, yem ve enerji gibi kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bilim insanları şu soruyu soruyor: artan gıda ihtiyacını karşılamanın başka yolları olabilir mi diye. İşte kültür etinin ortaya çıkmasındaki temel fikirlerden biri de bu. Ama burada çok önemli bir noktayı vurgulayalım. Kültür etinin bugün geleneksel hayvancılığın yerini tamamen aldığı söylenemez elbette. Hatta şu anda teknoloji hala gelişim aşamasında, her zaman da gelişmeye devam edecek. İşte üretim maliyetleri, üretimin ölçeklendirilmesi, işte tüketici kabulü ve mevzuat gibi önemli sorunlar bulunuyor burada. Peki dünyada bu ürünler satılıyor mu? Evet, bahsediyoruz bu laboratuvardaki etten. Dünyada ne durumda? Bu dünyada da satılıyor. Bazı ülkelerde belirli kültür eti ürünlerinin satışına izin verildi. Özellikle Singapur ta 2020 yılında kültür eti için düzenleyici onay veren ilk ülke oldu. 2026 itibariyle birlikte de Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde bu alanda düzenleyici onay süreçlerinde öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor. Bazı ülkelerde ise ürünler hala değerlendirme aşamasında. Ancak bu artık bütün dünyada laboratuvar eti satılıyor anlamına gelmiyor tabii ki. Tam tersine ülkelerin yaklaşımı birbirinden farklı. Bazı ülkeler yeni gıda teknolojilerini mevcut gıda güvenliği sistemleri içerisinde değerlendirmeye çalışırken bazı ülkelerde daha sıkı kurallar veya sınırlamalar bulunuyor. Yani kültür etinin geleceği sadece bilim insanlarının çalışmalarına değil, bizim ülkemizin ya da diğer ülkelerinin mevzuatlarına ve tüketicilerin yaklaşımına da bağlı. Peki bizim ülkemizde, Türkiye'de durum ne durumda? Şimdi Türkiye'de bu teknoloji henüz günlük tüketimin bir parçası haline gelmiş değil. Kültür eti konusunda dünyadaki gibi bir ticari pazar oluşmuş durumda da değil. Ve ürünlerin güvenliğidir, üretimidir, etiketlenmesi ve piyasaya arzı gibi konuların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyor. O yüzden uzun bir süreç var. Bu nedenle bugün Türkiye'de laboratuvarda üretilen et marketlerde yaygın şekilde satılıyor demek doğru olmaz. Türkiye açısından asıl önemli mesele ise gelecekte bu teknolojinin nasıl değerlendirileceği. Çünkü Türkiye hem güçlü bir hayvancılık sektörüne hem de önemli bir tarım ve gıda sektörüne sahip. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yeni bir gıda teknolojisinin ortaya çıkması yalnızca bilimsel değil, hem ekonomik, tarımsal ve toplumsal sonuçlar da doğurabiliyor. Peki kültür etinin avantajı ne olabilir? İlk olarak hayvan yetiştiriciliğine alternatif bir üretim yöntemi oluşturma potansiyeli barındırıyor. İkinci olarak üretim sürecinin kontrollü bir ortamda gerçekleşmesi. Üçüncüsü ise gelecekte kaynak kullanımının azaltılması ihtimali. Ancak burada kesinlikle daha az su tüketir ya da kesinlikle çevreye daha az zarar verir gibi kesin cümleler kurmak doğru değil. Çünkü çevresel etkiler üretim yöntemine, işte kullanılan enerjiye, tesisin büyüklüğüne ve üretim teknolojisine göre değişebiliyor. Bazı araştırmalar önemli çevresel avantajları öngörürken özellikle enerji kullanımı ve büyük ölçekli üretim konusunda da hala çözülmesi gereken meseleler bulunuyor elbette. Yani bu teknoloji için henüz kesinlikle çevre dostu demek yerine potansiyel faydaları araştıran bir teknoloji demek daha doğru. Peki bu et gerçekten et mi? Biyolojik açıdan bakıldığında amacımız hayvandan elde edilen et dokusuna mümkün olduğunca benzeyen bir ürün ortaya çıkarmak. Ancak ürünün tadı, dokusu ve besin içeriği kullanılan hücrelere ve üretim yöntemine göre değişebiliyor. Bu nedenle bugün laboratuvarda üretilen bütün etler geleneksel etle tamamen aynıdır demek de mümkün değil. Zaten üreticilerin ve araştırmacıların üzerinde çalıştığı en önemli konulardan biri de bu: İnsanların alışık olduğu tat, koku ve duyguyu yakalayabilmek. Peki sağlık açısından güvenli mi bu laboratuvarda üretilen et? İşte burada en önemli konu gıda güvenliği. Bir ürünün laboratuvarda üretilmesi otomatik olarak güvenli veya güvensiz olduğu anlamına gelmiyor elbette. Geleneksel gıdalarda olduğu gibi burada da sürecinin kontrol edilmesi, kullanılan maddelerin değerlendirilmesi ya da mikrobiyolojik güvenliğin olması ya da olası alerjenler de ürünün nihai bileşiminin incelenmesi gerekiyor. Yani her detayına teker teker bakmak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü de hücre bazlı gıdaların gıda güvenliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini ve bu alanda düzenleyici çevrelerin önem taşıdığını belirtiyor. Yani laboratuvarda üretildi, o halde zararlı demek de doğru değil. Yani teknoloji ürünü o halde tamamen güvenli demek de doğru değil. Önemli olan ürünün nasıl üretildiği ve yetkili kurumlar tarafından hangi bilimsel kriterlerle değerlendirildiği. Bir de işin etik tarafı var. Bazı insanlar bu teknoloji hayvanların kesilmesini azaltabilecek bir alternatif olarak görülüyor. Bazıları ise doğal üretim anlayışından uzaklaşılması konusunda endişeli. Bir başka tartışmada çiftçiler ve hayvancılık sektörü elbette. Eğer bu teknoloji bir gün büyük ölçekte yaygınlaşırsa geleneksel hayvancılığın ekonomik yapısını etkileyebilir mi? Etkileyebilir elbette. Tabii buna henüz kesin etkileyebilir demek doğru olmaz. Ama böyle bir sorunun cevabını da vermek mümkün değil. Çünkü kültür etinin önündeki en büyük soru işaretlerinden biri de üretimin ne kadar büyütülebileceği ve tüketicilerin bu ürünü ne ölçüde benimseyeceği. Biliyorsunuz Sayfun Bey, bizim ülkemizde, bizim milletimiz zaten eti seviyor. Ve eti sürekli yemek istiyor. Bunun da laboratuvar eti olması belki onları da biraz sıkabilir, can sıkıcı bir durum olabilir. O yüzden ileride süreç nasıl işleyecek henüz bilinmiyor. Bir gün soframızdaki etin nereden geldiğini nasıl anlayacağız sorusu gelirse, işte çiftlikten mi, denizden mi, bitkilerden mi yoksa hücrelerden mi sorusuna geleceğin gıda sistemi muhtemelen tek bir yöntemden oluşmayacak. İleriki süreçlerde göreceğiz. Geleneksel hayvancılık devam ederken bitkisel proteinlerdir, fermentasyon teknolojileri ve hücre bazlı gıdalarda farklı alanlarda yer bulabilecek. Yani mesele geleneksel et bitecek ya da laboratuvar eti her şeyin yerini alacak kadar basit değil elbette. Daha çok gıda üretiminde yeni seçeneklerin ortaya çıkması söz konusu. Benim anlatacaklarım buraya kadardı Tayfun Bey. Laboratuvar etinden bahsettik bugün. Olabildiğince bilgilendirmeye çalıştım. Teşekkür ederim.
1: Derinlemesini anlattınız. Tabii en önemli kısmı da fiziksel ihtiyaçlarımızı belki karşılayacak ama duygusal ihtiyaçlarımızı acaba karşılayacak mı? Bu laboratuvar etleri göreceğiz gelecekte.
0: Evet, ileride göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emir Yağar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun.

Genç Yaşam programının sonuna ulaştık. Programı hazırlayan Koray Turgan, teknik yönetimde Ersel Hüner ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü'nü kutlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Yalova'da F-16 uçağı eğitim sırasında düştü. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Kaza kırım nedeni detaylı inceleme sonucu belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü Mekke anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Bölgenin geleceğinin artık bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız biçimde şekillendirilemeyeceğini vurguladı. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı dedi. Erdoğan bu açıklamaları Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesindeki mülakatında verdi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret kapsamında Libya'ya gitti. Libya ziyareti kapsamında Trablus'un ardından Bingazi'yi ziyaret etti. Fidan'ı Bingazi'de havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı yarın İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bankanın yıl sonu ve gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka tabanlı yeni bir tarama ve tespit sisteminin devreye alınacağını açıkladı. Böylece yasa dışı platformların teknik altyapı değişikliklerinin anlık olarak belirlenebileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısının açılışına katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, asıl hedefin siyasi olgunluğun sağlanması ve toplumsal bütünleşmenin temin edilmesi olduğunu söyledi. Önemli olan silahların bırakılmasından öte, zihinlerdeki silahların bırakılmasıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili konuştu. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur dedi. Türkiye 2027'de deniz üstü rüzgar alanında ilk kez yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışması yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ihaleyi Eylül ayında duyuracaklarını belirtti. Deniz üstü rüzgar enerjisinde 2035 hedefinin 5000 megawattlık bir kapasite olduğunu bildirdi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında inceleme bir banka kasasında yoğunlaştı. Savcılık kasanın açılması talimatını verdi. Kasa, polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve iki avukatın huzurunda açıldı. İnceleme video kaydına alındı. Soruşturma dosyasına göre kasada bulunması gereken fiziki altınlara rastlanmadı. Kasadan ilaç kutuları ve bir kitap çıktı. Öte yandan ünlü isimlerden Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Hürmüz Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu. Sızan petrol 390 kilometrelik alana yayıldı. İran'ın Keşm Adası'nda da bir dereden petrol aktı. Birleşmiş Milletler sızıntıyı önlemek için yürütülen çalışmaların hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği ağaç ve direk devrilmeleriyle çatı uçmalarına karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Haberleri sunduk.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Çevre ajandası.
1: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremiz uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Merhaba, ben İlker Uykal. Bugün de yine çok kıymetli bir konuğum var. BİSAP, yani hemen açılımını sizlerle paylaşıyorum. Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Ziraat Yüksek Mühendisi Yıldırım Şamil Özden konuğum. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Aslında sizlerle konuşacağımız konu hepimizi çok yakından ilgilendiren, hatta çocuklarımızla yakından ilgilendiren bir şehir meselesi. Ne demek istiyorum? Biraz daha açmak isterim müsaadenizle. Böyle kartpostallarda gördüğümüz, resimlerde gördüğümüz yeşillerin içerisinde ama modern bir şehir görüntüsünü dinleyicilerimiz hafızalarında canlandırsınlar lütfen. Böyle bir şehirde yaşamayı kim istemez? İşte bu şehri oluşturabilmek için en önemli aslında yapı taşlarından birisi de şehir bitkileri dediğimiz bu yeşil örtü. Bu şehir bitkilerini, şehir bitkilerinin faydalarını, şehirler için önemini sizlerle konuşmak istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle şuradan başlayalım isterseniz. Şehir bitkileri dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor?
2: Şehir bitkileri tabii öncelikle ağaçlar, çalılar, tek yıllık ve çok yıllık bitkiler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii kullanım alanlarına göre, yerlerine göre değişiyor. Tabii bizim parklarımızda en çok ağaçlar kullanılıyor. Cadde ve alel dediğimiz büyük sokak ve caddelerde de ağaçlar kullanılıyor. Tabii burada ağaçların kullanıldığı yer bizim geçmişimizde de belli. Bir çınar ağacımız var. Çınar ağacı biliyorsunuz yüzyıllardır yaşayan ve yaprağını döken bir ulu bir ağaç. Tabii diğer iğne yapraklı konifer dediğimiz ağaçlar da var. Bunları şehirde kullanırken dikkatli olmamız lazım. Mesela bina diplerinde konifer diktiğiniz zaman ne oluyor? İğne yapraklı ağaç, yaz kış yeşil. Tamam güzel ama kışın yaprağını dökecek ki güneş ışığı binaları alacak. Yazın da gölge olması için yaprak açacak. Dolayısıyla biz binaların etrafına fazla yükselen, camlarımızı kapatan iğne yapraklı

0: ağaçların dikilmesine uygun görmüyoruz. Çınar gibi yaprağını döken ağaçlar uygun, diğer akça ağaç gibi. Bizim Orman Bakanlığı'nın, Orman Genel Müdürlüğü'nün dikkat ederseniz yaprağı lobludur. Yani girintili çıkıntılı meşe ağacıdır. Bizde de 7-8 tür ana vatanı meşedir Türkiye'nin topraklarında. Dolayısıyla yapraklı ağaçlarla, iğne yapraklı ağaçları veya çalı ve çit bitkiler olarak süs bitkilerini tek yıllık, çok yıllık olarak ayırt ederek kullanmamız gerekiyor.
1: Tabii şehirlerin nefes alması diyoruz hep. Bu yapılaşmayla doğrudan ilgili olduğu gibi aynı zamanda az önce sözünü ettiğiniz bu kent bitkilerinin yerleştirilmesinde de son derece etkili. Peki şehirlerin nefesi dediğimizde, şehir bitkilerini düşündüğümüzde bu bitkiler şehirlerin yaşamına nasıl bir soluk getiriyor sizce?
0: Şimdi birim alanda dünyada en çok yaşanan apartman olarak ülkelerden biri de Türkiye. Tabii bu çevreyi kirleten karbon ağırlıklı yakıt kullanıldığı zaman bunları bir tölere edecek malzemeye ihtiyaç var. Dolayısıyla bu malzemelerin başında canlı bitki olarak ağaçlar gelmekte, çalılar gelmekte. Eğer biz bunları yeterli miktarda kullanmazsak bu bir denge meselesi. %50-50 diyelim. Yani 51'e 49 oldu mu sıkıntı başlar. Ama bunu kullanmadığımız zaman işte bir görüyorsunuz bir fırtına da bile sökülebiliyor. Onun için fazla yüksek boylu olmayan özellikle şehir merkezlerinde fırtınaya dayanıklı. Zaten iklim değişikliği olayı söz konusu. Bunun birçok etkisi var. Mesela meşe ağacı, zeytin ağacı bunlar ot gibi biçtiğiniz zaman bile orman yangını olsa bile bu ağaçlar köklerindeki dormant yani uyur gözler sayesinde tekrar filizlenebilmekte. Biz şehirdeki ormanlarımızı yani küçük koru parçacıklarını dahi karışık bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ama caddelerimiz mutlaka yapraklı olması gerekiyor. İlla çim olacak diye bir şey yok. Bizim su yönünden zayıf bir ülkeyiz ve idareli kullanmamız lazım. Yani Kuzey Batı Avrupa ülkeleri gibi değiliz. Onun için çok güzel yer örtücü bitkilerimiz var. Çimden ziyade çünkü işçiliği fazla, devamlı sulanmak istiyor. Yılda en az 4-5 kere bir çim yapılması gerekiyor. Ama yer örtücü bitkileri diktiğiniz zaman sarmaşık formda olan, yaz kış yeşil olan. Dolayısıyla hem maddi yönden bir kazancımız var hem de çevreye koruyan, toprağı koruyan yönden bir avantajı var. Dolayısıyla bu tip bitkilerimiz var. Demek istediğim dengeli kullandığınız zaman Allah her türlü bitkiyi yaratmış. Yeter ki o seçeneği doğru tercihle uygulayalım.
1: Tabii iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha da fazlasıyla hissediyoruz. Bu bağlamda özellikle kent bitkileri aşırı sıcaklar noktasında şehirlere nasıl katkılarda bulunuyor? Son derecede böyle sıcak günler geçirdiğimiz şu günlerde belki bu sorunun cevabını da merak ediyorum.
0: Aynen bizim tabii binalarımızın çoğu betonarme ve izolasyonu yok. Dolayısıyla bizim binalarımız bu ağaçların boyunu geçmemesi lazım. Ve yazın yapraklarıyla bunu kamufle etmeli. Kışın da yapraklarını dökerekten güneş ışığını alarak da artı avantaja geçirilmeli. Dediğim gibi insan doğanın bir parçası. Biz yediğimiz birkaç tane mantar türü var marketlerde gördüğünüz. İşte bir normal beyaz şapkalı dediğimiz kültür mantarı. Bir öbür
1: İstiridye.
0: istirite mantarı dediğimiz pleurotus var. Bunlar kültüre alınabilen mantar. Binlerce mantar türü var. Niye onlar alınamıyor? Çünkü onların bulunduğu, yaşadığı bir ekolojik bir ortam var. Diyor ki ben şu enlem ve boylamda, şu toprak pH'ında, şu ağaç çalı ve bitkilerin arasındaki bir aurada yaşayabilirim. Bunu bir mantar söylüyorsa ve insanoğlu daha söylemesi gerekiyor. Diyecek ki ben yeşil, gürültünün az ol, hem gürültüyü emiyor, hem hava kirliliğini emiyor. Hem de doğal bir varlık olduğu için sizin stresinizi atmakta en büyük fayda var. Yani canınız sıkıldı gidin hani bir suya temas ettiğiniz zaman negatif enerji atıyorsunuz. Parkta dolaşırken bir ağaca da bir sarılsanız ondaki organik madde sizin negatif enerjinizi alacaktır. Dolayısıyla insan ve çevre ve ağaç, bitki bunlar aslında topyekün bir bileşen. Bunu kopardığınız zaman insanoğlu diyor ki ne oluyor? Yani mezara kadar bile ahşapla devam ediyorsunuz. Çoğu yerde ahşapla defnediliyor. Kapakları o şekilde yapılıyor. Demek istediğim, doğanın bir parçası olan insanı eğer şehirde yaşamaya mecbursak olabildiğince her fırsatta ağacı bitki kullanmamız gerekiyor. Ben görevim gereği çok Fransa ve Hollanda'da eğitim aldım. Biliyorsunuz Hollanda'da kanallar

0: var. Kanallarda da bazen kimsesiz insanlar yaşayabiliyor. Adam tekneyi sabitlemiş, elektrik ve su kabloları bağlı, tekne hareket etmiyor. Kanalda yaşıyor tek başına. Bakıyorsunuz ön güvertede, camın içinde, saksıda mutlaka bir bitki var. O bitkiyi kullanıyor. Bütün evlerde bitki var. Biz çocuklarımızla ilkokuldan beri bu bitki olayını alıştırmamız lazım. Birçok konferansa gittiğimizde, ben domatesçiyim, domates ıslahçısıyım. Gidiyorsunuz, bir tane tıp doktoru geliyor. Diyoruz ki sen nasıl, hani ziraatçın? Yok diyor, ben diyor domatesçiyim diyor. Ben çocukluğumdan beri domatesle ilgilenirim diyor. Ama mesleğe tıp, öbürü inşaat mühendisi diyor, ben diyor biberciyim diyor. Yani biz çocuklarımıza ilkokuldan beri doğayla ilgili haşir neşir olsun, bağlantıyı koparmasın diyorsa, birer bitki türüne aslında adapte edebiliriz. Onlarla koordineli bir yaşam sağlayabiliriz.
1: Hı hı. Az önce söylediğiniz dikkatimi çekti. Bu şehirdeki ağaçların aynı zamanda havayı hem temizleyici hem de gürültüyü de önleyici özelliği, evet, bir özelliğinden bahsettiniz. Yani biz akciğerlerimiz olarak ormanlarımızı biliyoruz ama şehrin içerisindeki küçücük bir parkta bile veya bir apartmanın önündeki ağaçta bile aynı özelliği biz yakalayabiliyor muyuz? Veyahut refüjlerdeki o çalılar, bitkiler, bunlar da aynı şekilde hem ısıyı emen özelliğe sahip hem de aynı zamanda o gürültüyü de yüksek, belki bitkilerden bahsedebiliriz. O gürültüyü de emebilecek bir kapasiteye sahip canlılar mıdır bu bitkiler?
0: Kesinlikle, onların dili yok ama bir fizyolojik yaşantıları var. Dikkat edin, İzmir'de, Antalya, o bölgede diyelim, refüjlerde, karayollarında adapte olan bir tane bitki türü var. Zakkum. Her tarafa dikiliyor. Hı. Hem kurakta çiçek açıyor, hem sık olarak yetişiyor. Hiç bana mısın demiyor. Yani burada biz bölgelerin ve şehirlerin iklim durumlarına göre o kadar çok çalı ve bitki şeyimiz var ki. Mesela ılgın diye bir ağacımız var. Bodrum'da gördüm. Deniz sahili tam bir metre kumsal. Orada ılgın yetişiyor. Hatta ileride biraz da yaşlı bir ağaç vardı ılgının. Üst taraf ölmüş. Bu sefer ne yapıyor ağaç biliyor musunuz? Dipten dip sürgünü vererekten ömrünü uzatmak için kendi kendine bir faaliyette bulunuyor. Yani tabiatta hiçbir şey durmuyor. Biz bu tabiattan faydalanmamız lazım. Bizim refüjlerimizde birçok ithal bitki var. Eskiden gelmiş. Bunun yerine yerli birçok bitki türümüz var. Bunlar kullanılabilir. Adaptasyon kabiliyeti yüksek olan. Çünkü şu anda refüjlerimizde Ankara'da kare kare gördüğünüz şeyler ıhlamur ağacı. Zamanında yurt dışından getirilmiş. Bundan 10 sene önce. Tabii buraya gelince burada adapte olmakta zorlanıyor. Ne oluyor? Kırmızı örümcekler, akar dediğimiz, saldırmaya başlıyor. Ama siz ılgına benzer veya başka bir porsuk ağacı gibi yapsaydık akar buna saldıramayacak. Dolayısıyla şu anda tek tek kuruyor. Onlar bile adapte olmakta, kendi iklimin dışında. Çünkü 15 yaşındaki bir ağacı alıp getiriyorsunuz Almanya'dan, Ankara'nın göbeğine dikiyorsunuz. Hadi yetiş diyorsunuz. Biz de 50 yaşında veya 40 yaşında Almanya'ya gitsek bir hafta 10 gün yaşarız, sıkılırız, ülkemize dönmek isteriz. Her şeyde bir adaptasyon, bir koordineli yaşam şeyi var.
1: Hı hı. Bir ara birçok yerde böyle palmiye ağacı benzeri ağaçlar görüyorduk. Ben tabii tam adlarını bilemiyorum ama bir ara böyle bir moda olmuştu. Aslında öyle değil herhalde, değil mi? Yani coğrafi koşulları, o şehrin iklimi, işte güneş açısından tutun da aldığı yağmur yağış oranına kadar hepsi oraya dikilecek bitkinin özelliğini etkileyen şeyler, değil mi? Yani yerel yöneticilerinin de bu anlamda ona göre hareket etmeleri gerekiyor. Biz bazen bazı yollar görüyoruz mesela bazı şehirlerde ve o yollardan geçmek hepimize çok büyük bir keyif veriyor. Etrafında ağaçlar olan yollardan bahsediyorum. Şimdi aklıma geldiği kadarıyla söylüyorum ama mesela İşte Karabük Amasra güzergahında bir yol vardır.
0: Sonbaharda.
1: Evet, ağaçlar böyle bir sanki köprü gibi tamamen yolu kaplarlar ve siz ağacın arasından geçersiniz. Yine benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla Bursa'da altı parmaktan çekirgeye giden o yolda, Kültür Park'ın hemen yanı başında. Oradaki o ağaçlar, yüzyıllık ağaçlar o kadar güzel bir orada görüntü sağlıyor ki. Yani bunların hepsi Ankara'da, İzmir'de, farklı şehirlerimizde, İstanbul'da. Mesela Çırağan'da böyle boy boy ağaçlar, büyük aynen, ağaçlar vardı ama onların galiba bir kısmı kesildi. Sonrasını, akıbetini bilmiyorum ben. Dolayısıyla bu ağaçlar insanlara hayatı bir kere daha hatırlatıyor. O yüzden ağaçların seçiminde de biraz daha seçici ve dikkatli davranmak
0: kesinlikle
1: gerekiyor herhalde.
0: O Amasra, işte Karabük, Kastamonu arasındaki sonbahar dönemindeki o ağaçların sonbahar renkleri, kından kırmızı, kızıl renkleri, dönüşmeleri. Bunlar aslında peyzajda hep düşünülmesi gereken şeyler. İşte ilkbaharda bu açıyor, yazın rengi bu oluyor, çiçekleri şu oluyor. İşte çiçeklenmesi şu kadar sürüyor. Tabii biz bu konuyla

0: çınar ağacına fazla önem verdiğimizi giderek azaldığını görüyorum. İngiltere'de bütün parklar hep çınar ağacı dikmişler. Fransa'da Şanzelize bulvarında çınar ağacı dikmişler, kutu gibi budamışlar. Çınar ağacı. Yani onu kimse söylemiyordu. Ben gidince dedim bu çınar ağacı, kutu gibi budamışlar. Geceleyin de ışıklandırıyorlar. Yani çınarın zaten Latincesi Platanus orientalis. Yani açılımı doğu bitkisi demek. Yani biz doğuluyuz ve bizim bitkimiz. Biz daha çok her yere dikmemiz lazım. Ve zaten eğer bir yerde kuraklık sorunu varsa, biz onu ileride sulayamayacaksak, fide ve fidan şeklinde değil de direkt sonbaharda tohum ekimi şeklinde yaparsak biz bu işin altından kalkarız. Zaten Ekim ayı ekmekten gelir. Bakın ekim ekmek. Evet. Ve bütün tohumlar sonbaharda oluşur ve sonbaharda toprağa düşer ve o kışın boyunca üşüdükten sonra, soğuklama ihtiyacını karşıladıktan sonra baharda çıkışlar olur. Ve ondan sonra bir daha o çıkan tohumlar, bir daha sulama derdiniz yok. Çünkü niye? Orada doğmuştur. İnsan doğduğu toprakta yaşamasını bilir. Onun için biz özellikle şehrimizin kırsala bakan veya çevre yolu bağlantı yerleriyle ilgili bakamayacağımız yerlere tohumdan ekmemiz gerekiyor. Mesela bir ayrıntısı tohumdan ekebilirsiniz. Meşeyi tohumdan ekebilirsiniz. Ankara'da çok güzel olur. Zeytini söylemiyorum. Bu bölgenin bitkisi değil. Ha, zeytin ağacı doluyor ama çok geç büyüyor. Zaten meyve vermiyor ama yeşillik oluyor. Ama meşe ve ayrıntıs yapılabilir ve çok da ucuz bir şekilde bakım maliyetleri düşük devam edebilir. Bu iki yerde de dediğim gibi orman yangını da olsa tekrar ertesi sene alttan tekrar çıkacaktır. Dip sürgünleri şeklinde. Çünkü her ağacın bir mucizesi var, kaderi var. Bunu ona göre davranmak gerekiyor. Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde 200 metredir orası. Orada ben ziraatçı olduğum için merakına geçmişimdir. Gelmişler palmiye ağacı dikmişler. Ya orası sizin şey değil. Ama bir sonraki ilçe Mihal Gazi. Mihal Gazi'de de ne dikmişler biliyor musun? Çok sevindim. Çınar ağacı dikmişler. İki komşu ilçe arasındaki bakış açısı işte. Burada belediye önemli. Öbüründe palmiye dikiyor, öbüründe çınar. Bir kere soğuk olmuştu. O palmiyelerin bütün yaprakları hep yanmıştı. Bilmiyorum şu anda yaşıyorlar mı?
1: Ama yani, çınar dimdik ayakta.
0: Ama çınar dimdik ayakta. Çünkü bu toprağın çocuğu onlar.
1: Bir de sembolik de bir anlamı var değil mi çınarın? Yani bu medeniyetin köklerini hep kesinlikle böyle biz çınara benzetiriz. Çınarın aynen kökleri gibi sağlam bir medeniyete sahibiz deriz. Ve bununla da övünürüz. Şehirlerimizde de aslında o övündüğümüz çınar ağaçlarını daha çok görmeyi tabii ki arzu ediyoruz. Kent parklarından böyle bahsedecek olursak eğer, Avrupa'nın birçok ülkesinde özellikle de bu kuzeybatı tarafında, işte Almanya'dan ve ondan sonra devamında böyle şehir parklarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Aslında
0: alanı bizim büyük.
1: Alanı büyük.
0: Hyde Park mesela, ben gezdim. Evet. Çok büyük bir alanı var. Oraya gelince ya Londra'da büyük şehirdeymişsiniz gibi değil. Hı-hı. İşte göller yapmışlar, ördekler var, büyük büyük ağaçlar var. Adam gidiyor çimende yatıyor. Yani eğer şehir büyükse öyle de büyüklükte yerler. Bizim mesela Avcı Parkımız, Atatürk Orman Çiftliği, o çok güzel bir alan. Yani oralara insanımız gidip en azından hafta sonları şehirden ayrı bir yere gittiğini yaşaması gerekiyor. Hmm.
1: Yine bu Ankara için söyleyecek olursak Seymenler, Botanik Park, bunlar tabii, değil mi şehir parkı hüviyetinde mi oluyor?
0: Vallahi park yeşillik alan diye geçiyor ama benim için eğer büyük bir şehirse Hyde Park gibi, ne bileyim, olmazsa yani Avcı bu konuda güzel bir yeşilliği var. Yani halkımız bunu değerlendirmesi lazım.
1: Hmm. Aslında bu son 5 yılda özellikle millet bahçeleriyle birlikte bu yeşile duyulan özlem aynı zamanda hayata da geçirilen politikalarla vatandaşa ulaştırılmaya başlandı millet bahçelerinde.
0: Millet bahçeleri, evet, onu iyi ama hatırlattınız.
1: Ama tabii millet bahçeleri şöyle bir anlayışla aslında ortaya çıkmıştı. Şehrin ortasında en cazibeli yerinde biz burayı farklı bir rant aracı haline getirmeyelim. Burayı yemyeşil bir alan yapalım ve bu alandan bütün vatandaşlar faydalansın. Böylece şehrin aslında en rant alanı olsun. Bu şekilde vatandaşların ilgileneceği ve uğrak yeri olacağı. Ama galiba orada şöyle bir zamana yayılması gereken bir durum söz konusu. Birçok yerde yeşil alan olarak millet bahçeleri düzenleniyor ama ağaçlar yeni dikildiği için herhalde bir 10 yıl belki 20 yıl onların da böyle kocaman ağaçlar olmasını beklememiz gerekecek. Belki bizler görmeyiz ama çocuklarımız çok daha yeşil bir Türkiye'de, çok daha yeşil büyük şehirlerde yaşama şansına sahip olabilirler.
0: Vallahi ben şunu söyleyeyim, bitkinin beyni kök. Bitki ilk başta duruyormuş gibi gözüküyor ama aslında o alttan çalışıyor. O kök yaptıktan sonra

0: Artık onu ne kadar hızlı büyüdüğünü siz de anlayamayacaksınız. Önce kök, sonra üst taraf diye geçiyor. Yani biz bitkiye böyle bakıyoruz.
1: Bir anda büyüyebilir yani. Siz bir sadece bu fidanı dikmeye bakın, o ağacı dikmeye
0: ya
1: bakın.
0: Ona bakın.
1: Gerisi gelir
0: Bir de
1: diyorsunuz.
0: genç nesile bu ilkokuldan itibaren bu ağaçtır, tohumdur şeklinde bir doğayla bir şey yapmamız lazım. Bütünleştirerek o eğitimi vermemiz lazım. Yani benim iki kardeşim de benden çok iyi okullarda okudular. Biri tıp hocası, öbür bilgisayar mühendisi. Çevreye karşı ve bu folklora karşı çok duyarlıydı. Dolayısıyla onlar o sayede kendilerini iyi geliştirdiler, çevreciler. Demek istediğim, bizim gençliğimizde çocuklardan itibaren bu tohumdur, bitkidir. TRT böyle bir proje yapabilir, Tarım Bakanlığı ile yapabilir, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapabilir. Ben de buna gönülden destek verebiliriz, BİSAP verebilir. BİSAP Tohumcular Birliği'nin bir alt parçası. Dolayısıyla gönül olarak ben bu işe her zaman varım. Demek istediğim, fidanların büyüdüğü gibi genç nesil de fidan olarak görüp paralel büyümesi lazım.
1: Bu çevre bilincinin ve aynı zamanda ağaçlarla iç içe büyümenin çocukların gelişimi açısından da herhalde faydasını saymakla
0: Kesinlikle,
1: bitiremeyiz, değil mi?
0: kesinlikle. Benim çocuklarım sebze yemezdi. Çocukken biber fidesi saksılara diktim. Baktım çiçek açacak. Çiçeği gör. Bak şimdi meyve bağlayacak. Adım adım takip ederekten dedim bu senin bitkin, o senin bitkin. Bir şey yaşatırsanız insana o insan unutmuyor ve o bilince sahip oluyor.
1: Her okulun bahçesinde aslında böyle alanlar oluşturulabilir. Şimdi birçok okulumuzun bahçesinde çocuklar rahat hareket etsin diye belki beton ya da asfalt dökülüyor. Bir kısmı oyun alanı oluyor, bir kısmı top sahası gibi düzenleniyor ama beton alanlar. Şimdi bu alanların bir kısmı belki bu şekilde toprakla değerlendirilip duvarların dipleri belki. Orada çocuklara her birine bu bilinç

0: da nereye denk gelirse oraya ekip geçiyoruz.
1: Evet.
0: Ama toprağın altına atınca fazla derine gitmeyecek ve ayağınızda bastırmanız lazım. Tohum toprakla bütünleşmesi lazım.
1: Ben de çocukluğumdan hatırlarım. Yediğimiz meyvelerin çekirdeklerini o çocukluk aklımızla hep böyle bir tohum gibi değerlendirip mutlaka toprakla buluştururduk. Hatta böyle bahçeli bir evimiz vardı. Orada benim attığım erik çekirdeğinin ağaç olduğunu ben gözlerimle gördüm. Yani bu 15 yıl içerisinde koskocaman bir ağaç olmuştu. Hakikaten çok gurur verici bir şey. Bütün çocuklarımızın, tabii bizi dinleyen ebeveynler, anneler, babalar bu bilinci çocuklarına aşılarlarsa herhalde daha yeşil bir ülkeye, daha böyle güzel bir ülkeye çocuklarımız gözlerini açacaktır diye düşünüyoruz. Bu anlamda sizin bu katkılarınız ve tabii ki fedakar çalışmalarınız yol gösterici olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Ziraat Yüksek Mühendisi Yıldırım Şamil Öz'den kolaylıklar diliyoruz sizlere. Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Çok sağ olun, iyi günler diliyorum.
1: Böyle kıymetli bir konuyu bugün konuştuk kıymetli konuğumuzla. Programı Yaşar Sarı Hasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Seval Köksal ve Necmiye Şahin de programın size ulaşmasına katkı sunan isimlerdi. Ben İlker Uykal, bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalınız.
2: Çevre Ajandası.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
5: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.

0: Efendim, TRT İstanbul Radyosu Sözün Dili programından hepinize merhaba. Programın yapımcı ve sunucusu bendeniz Süleyman Doğan. Programın daimi konukları Sefa Saygılı Hocam ve Sefa Bulut Hocam'la birlikte. Programımızın yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yönetmen Tamer Yılmaz'la beraber bugünkü konu başlığımız dünya, yani bir nevi alem konusunu, dünya konusunu işleyeceğiz. Ve dünya aslında üzerinde yaşadığımız güneşe en yakın üçüncü gezegen ve insanların ve canlıların üzerinde hayat sürdüğü yeryüzü olarak görüyoruz. Tabii dünya dediğimizde biz dünyanın sadece fiziki özellikleri üzerinde durmayacağız. Elbette fizik de önemli. Üzerinde hayat barındıran bir yer küresi. Ama biz daha ziyade biraz da mecazi anlamı olan belirli bir çevre, ortam, camia veya bir insanın ilgi alanı, iş dünyası, sanat dünyası gibi alanları üzerinde de duracağız. Soyut mana itibariyle herkes, insanlık, bu dünyada yaşayan bir varlık olarak dünyamız hepimizi ilgilendiren bir konu. İnanç, felsefe olarak dünya, ahiret inancına karşılık olarak insanın geçici olarak yaşadığı fiziki bir alem olarak da düşünebiliriz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin dünyasıyla isterseniz bir şiirle başlayalım değerli hocalarım. Seni bildim bileli ey balçık dünya, başıma nice belalar geldi, nice mihnet, nice dert. Seni sırf beladan ibaret gördüm, seni sırf mihnetten, dertten ibaret. İsa'nın yurdu değilsin sen, yayıldığı yersin eşeklerin. Nerede tanıdım seni bilmem ki, nereden parçası oldum bu yerin. Bana vermedin bir yudum tatlı su, soframı yaydın yayalı. Elimi ayağımı bağladın gitti, elimin ayağımın farkına varalı. Bırak da bir ağaç gibi yerin altında çıkarıp ellerimi, sevgilinin havasıyla sarmaş dolaş olayım. Uzayıp gideyim bari, ey çiçek dedim çiçeğe. Dedim bu küçük yaşta sen neden ihtiyar oldun bu kadar? Dedim nasıl oldu bu böyle? Çocukluktan kurtuldum dedi çiçek. Sabah rüzgarını tanıyalı, hep yukarılara doğru çıkar. Yukarılardan gelmiş bir ağaç dalı. Şunu da söyledi çiçek. Madem aslımı tanıdım, madem yersizlik alemi aslım, artık bana tek bir şey düşecek. Yücelip aslıma gitmek. Sus, yeter artık. Var git yokluğa haydi. Yoklukta yok ol. Git yokluklardan tanı, yokluktan var olanı. Diye Mevlana bu dünyayı, yoklukla varlık alemini tanımlıyor. Evet. Aslında tabii kimileri için belki bu dünya bir yokluk alemi gibi düşünüyor ama biz inançlı insanlar için bu dünya aynı zamanda bir ahiretin tarlası olarak da düşünebiliriz, görebiliriz. Efendim, dünya elbette bir yaşadığımız bir gezegen, bir yurt, bir alem, bir sanat yeri diyebiliriz ama dünyamızın belki tanımlayacak olursak etimolojik isimlendirme olarak dünya Arapçada yeryüzü anlamına gelen damvar köküne dayanan dünya daha aşağıda ve daha beride manasındaki kullanımlar vardır. Şimdi efendim dünyaya tabii bir maksatla insanoğlu geliyor bu dünyaya. Başıboş gelmemiş. Canlı alemlerde hayvanlar var, bitkiler var, başka bilmediğimiz işte cinler, periler, bilmediğimiz yaratıklar var ama biz dünyamızda insanı konuşacağız. İnsan merkezli bir konu. Şimdi Sefa Saygılı Hocam, insanoğlu dünyaya ne maksatla geldi, neler yapacak, neler götürecek, neler götürmeyecek? Biz de belki bu yaşlarda sonbahara geldik neredeyse. Bu sonbahardan kışa geçilecek. Bu dünyada daha ilk başlayanlar var, bahar yaşayacak olanlar var, efendim yaz yaşayacak olanlar var. Neler söyleriz bu dünya alemiyle ilgili, yaşadığımız bir yer küreyle ilgili?
1: Evet, gerçekten dünya ve dünyada olmak çok enteresan. İnsan yani bir takım uzak görüşler, dini felsefi görüşler olmasa hiç anlayamaz dünyayı. Hakikaten anlaması zor. Kendi isteğimiz olmadan geldik bu dünyaya ve kendi isteğimiz olmadan gideceğiz yani ve bu yolculuğu mecburi olarak yapıyoruz.
0: Evet.
1: Yani benim gördüğüm tabii bu dünyada amaç hoş bir seda bırakmak insanlara. Yani insanlara iyilik yapmak, insanlara güzellik yapmak, insanların iyi tanıdığı onlara yararlı işler yapmak ve insanların yaratılma amacına uygun davranmak.
0: Evet.
1: Gördüğüm budur ve dünya dediğimiz zaman yani zoraki sürgün diyor ya şey şair.
0: Evet.
1: Onun gibi zoraki sürgündeyiz ve yaşamak zorundayız. Yeter ki bu dünyaya hayırlı, güzel, iyi yad edilen şekilde yaşamak diye düşünüyorum ben ana hatlarıyla. Ama Sefa Bulut Hocam daha değişik bir görüş getirir.
0: Buyurun Sefa Bulut Hocam.
2: Aslında hocam benzer şeyler düşünüyoruz. Farklı şey düşünmüyoruz. Şöyle ama hani bir biz bu dünyada varız, yok olmak da istemiyoruz. Sonsuza kadar da var olmak istiyoruz bir şekilde. Ürünlerimiz var, yatırımlarımız var, çocuklarımız var, ailemiz, mesleğimiz, işimiz, kariyerimiz, evimiz. Bunların devamını da istiyoruz bir anlamda. Aslında hani bu şey var ya işte varoluş kaygısı, ölüm korkusu. Sizi tanıdık, sizinle bir dostluk geliştirdik. Yani bunun yok olmasını istemiyoruz. Onun gibi bu bir anlamda sürecek. Öbür dünyada da sürecek. Bunu bilmek güzel bir duygu. Hayatın devam ettiğini, belki form değiştirecek ama hayatın devam ettiğini, çocuklarımızı, annemizi, babamızı tekrar görmek, buluşmak, kavuşmak güzel olacak. Öbür türlü olsaydı çok rahatsız edici olurdu, çok kısır olurdu. Hani burada görüştük, gittik, bir daha annemizi, babamızı görmeyeceğiz, ölen çocuğumuzu görmeyeceğiz. Çok acı verici olurdu. Ama hani öbür dünyada bir yerde buluşacağız, yaptığımız bu iyiliklerin, güzelliklerin karşılığını göreceğiz. Bu bence insanları çok rahatlatan bir şey. Hangi dinden olursak olalım, inanç boyutu bence insanları rahatlatıyor. Hani ölümün son evresinde, yaşlılıkta, sonbaharda. Biraz önce sonbahar dediniz, çok içerledim şimdi. Yani biraz sonbahar geldi bize de. O yüzden sonbahar deyince biraz şey oldum, burkuldum. Ama o da güzel bir tanımlamaydı. Evet, sonbahar geldi, kış gelecek. Kışta gelecek kaçınılmaz bir şekilde ama öbür tarafa da umutla bakmak güzel bir şey. Hani bu dünyada ruh sağlığımızı koruyabilmemiz açısından önemli bir şey. Yine başımıza gelen kötü şeyler, yaşadığımız travmalar, haksızlıklar, ölüm kaybı, yas vesaire, bu belki ahiret inancı da şeyi, insanları rahatlatan, ferahlatan bir şey. Güzel bir baş etme mekanizması bunlarda. Öbür türlü olsaydı hani çok kendi kendimizi yerdik.
0: Evet, şimdi efendim dünyayı mamur etmek için uğraşıyoruz ya. Yani böyle de bir görev var insanoğlunun. Ama bunu mamur ederken bazen dünyamıza da yıkabiliyoruz. İleriye gitmeyi, gelişmeyi, dünyaya hükmetme adına, belki bazen bir medeniyet kurma adına, bazen efendim medeniyet kuracağız diyerek ağaçları kesiyoruz. Kesmekle kalmayıp toprağın üzerini betonla kaplıyoruz. Birkaç gram elmas, altın bulacağız diye dağları yok edebiliyoruz. Fabrikalarımız ile atmosferi kirletebiliyoruz. Birçok hayvanın soyunu tüketebiliyoruz. Bu soruları uzayıp gidebilir tabii. Fakat bu dünya aynı zamanda bir anne gibi bizi besliyor. Üzerinde tutuyor. Türlü türlü lütuflarla bulunuyor. Ancak bazen insanoğlu buna nankörlük de edebiliyor. Onun için dünya da herhalde bir emanet gibi, her şey olduğu gibi bir lütuf gibi bu yaşadığımız alem. Çünkü biz bir dünyadan gideceğiz ama kalanlara selam olsun diyerek bu dünyayı onlara da bir mamur gibi bırakmak da zorunda değil miyiz?
1: Kesinlikle, yani hocam, yaşanacak bir yer olarak, evet, da bırakmak lazım. Dünya dediğiniz gibi bize bir emanet. Dünya içindeki canlı cansız varlıklarla bir bütün. Yani bir baktığımız zaman bir flora dediğimiz bir şey var, yaşam ortamı var.
0: Evet.
1: Burada sayısız derecede hayvan ve bitki, hepsinin bir fonksiyonu var. Fonksiyonsuz bir şey yaratılmamış. Mesela ben işte son şeye gittim, Petersburg ve Moskova'ya. Yeşil çok iyi korunmuş olduğunu gördüm. Yani böyle göğün görünmediği yeşillikler var orada. Ve yeşille birlikte yaşamaları daha kaliteli oluyor.
0: Evet.
1: İskandinav ülkeleri mutluluk sıralamasında en önde geliyor, bildiğiniz gibi.
0: Evet.

0: ve yeşil terapi ya da doğa terapi burada önemli oluyor. Yani birkaç fonksiyondan birisi mutluluğun yeşil. İnsanlar tabiatta sıkıntılar hafifliyor, stresi azalıyor, zihinleri daha açık hale geliyor, daha sağlıklı oluyorlar, dünyaya bakışları daha olumlu hale geliyor. Yani dünyadaki güzellikleri, dediğiniz gibi bize verilen o nimetleri korumak lazım şey olarak. Ve bir başka mutluluk şeyi de insanların birbirlerine karşı hırslı değil de anlayışlı, fedakar, hoşgörülü davranması, birbirlerine yardımcı olmaları, birbirlerine komşuluk kültürüyle bağlı olmaları ki bizim dinimizde de vardır. Biliyorsunuz komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurmuş Peygamberimiz.
1: Evet.
0: Yani bunlar dünyanın içindeki temeller. İnsan sadece dünyada bencil olup, egoist olup kendini düşünmemeli. Bu bir bütünün parçası olduğunu düşünmeli. Yani insan nasıl kendi başına bir bütünse, dünya ve dünyadaki insanlık da ayrı birer bütündür. Bu bütünü korumak lazım. O bütünün bir şey gibi düşünürsek, vücut gibi, bir uzvu yaralandığında, acıdığında, ağrı duyduğunda bütün beden etkilenir. O yüzden insanları tüm olarak değerlendirip bu verilen güzellikleri korumak lazım.
1: Kesinlikle. Petersburg'dan söz ettiğiniz gerçekten Avrupa başkentlerinde, Sefa Bulut Hocam diyor, Amerika'da da yeşile karşı büyük bir koruma var. İnsanlar geyiklerle bir arada yaşıyorlar. Yani biz İstanbul maalesef öyle değil. Yani yeşilliğin çok fazla değil yani.
0: Son parklar, fazla bahçeler değil ama son yapılan o millet bahçeleri falan.
1: Evet evet, onlar, evet, evet, daha güzel bir gelişmeler onlar, dediğiniz gibi.
0: Onları hep savunduk yani, güzel şeyler.
1: Şimdi efendim tabiatı korumak gerekir. Bu Özbekistan'da Karakalpak Cumhuriyeti'nin de tabi Kazakistan'ı da Türkmenistan'ı da içine alan bir Aral Gölü var malumunuz. Dünyada sayılı göllerden biri. Fakat 80'li yıllardan başlayıp bu 2016 yılında ve son bu yıllarda koskoca Aral Gölü %5'inde su kalmış. Ben gittim gördüm. Adeta balıkçı teknelerin kabristanına dönmüş, çürümüş gemiler filan. Şimdi bakıyorsunuz bir çöl ve o çölde tuzlar olmuş ve yüzünüze öyle bir tuzlu hava geliyor ki yaşamam mümkün değil. Orada yaşayanlara bakıyorsunuz, 50 yaşındaki insanlar 60-70 yaşında gibi görünüyor.
0: Çökmüşler.
1: Çökmüşler evet. Ya hava insanı o kadar yaşlandırıyor. Bu tabiata bir takım müdahalelerle. Şimdi Sovyet döneminde aşırı pamuk rekortesini yükseltmek için su ve pirinç, su ile yetişen şeyler, bitkiler çok aşırı su vermişler. Bir de Amuderya'nın yönünü değiştirmişler. Yani müdahale etmişler tabii yolunu, suyunu ve bu sayede oradaki tabiat değişikliği, iklim değişikliğine sebep olmuşlar. Sadece orada değil, dünyanın başka yerlerine de bunlar sirayet ediyor. Dikkat ederseniz yaz yaz belli değil, kış kış belli değil, bahar bahar belli değil. Hani bahara görmeden yaz geldi geçti diyor ya şarkıda. Onun gibi biz bu baharı, yazı, sonbaharı, kışı sanki doya doya yaşayamıyoruz. Bu sahte müdahalelerle dünyamızı koruyamıyoruz. Bu emaneti biz güya dünyayı mamur etmek adına ve dünyayı egemenliğimize almak adına dünyayı mahvediyoruz. Mesela bizim denizlerimiz, gelip başka ülkelerin gemileri denizlere atıkları, artıklarını bırakıp kaçıp gidiyorlar. Yani bu da gerek İstanbul gerek boğazlarımızda, denizlerimizde büyük bir kirliliğe sebep verebiliyor. İşte bunlar için bütün dünya mücadele etmeli. Tek başına bunu insanların yapacağı bir şey değil. Bütün insanlık dünyaya sahip çıkmalı. Daha yaşanabilir bir dünya meydana gelmeli. Malumunuz dünyanın 1/3'ü sularla kaplı. Hatta bu suların da zannediyorum 1/1'i mi içilebilir sular? Yani bu suları da korumak gerekiyor. Havayı korumak gerekiyor. Toprağı korumak gerekiyor. İşte yediğimiz gıdalar, beslenmemiz, bütün bunlar felsefedeki enasır-ı erba dediğimiz 4 unsur, hava, su, ateş, toprak. Bunları iyi koruyamazsak gelecek nesillerimize bir berbat dünya bırakıp onlar belki de bize kızacaklar. Efendim bu nasıl, atalarımız bizi mahvetmiş gitmiş diyecekler herhalde, değil mi

0: Sefa Bulut hocam.
1: Hocam çok güzel şeyler söylediniz, güzel şeyler hatırlattınız bize. Ben de şeyi vurgulamak istiyorum. Son 4-5 yılda Türkiye'de bir geri dönüşüm şeyi çıktı, kampanyası. Çok işe yaradığını düşünüyorum, çok anlamlı buluyorum. Hani
0: Güzel.
1: kurumlarımızda farklı farklı çöp tenekeleri var. Kağıdı, naylonu, poşeti, çözülebilir şeyleri ayırıyoruz, ayırıp atıyoruz. Bu çok güzel bir şey, gençler bunu öğrenecek. Aynı şekilde biz oturduğumuz sitede de geri dönüşüm kağıt plastiği ve çöpü ayırıyoruz. Pek çok sitede yapılıyor galiba. Bunlar güzel şeyler. Daha da böyle kurumsallaşıp içselleştirip bunları devam etmeliyiz. Bunu hani anlamına, önemine inanarak bunları yapmalıyız.

0: Ben şahsen evde yapıyorum. Bizim iki çöp kovamız var. Bir geri dönüşüm kovası, bir şey kovası.
1: Ne
0: En
1: güzel.
0: küçük bir sakız kabuğunu veya işte su şişesinin kapağını bile ayırıp geri dönüşüme atıyoruz. Çocuklara da onu öğretiyorum. Ben çok mutlu oluyorum. Doğaya bir katkıda olduğunu düşünüyorum. Hani karınca karahınca bir şey yaptığımı düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Bir diğer şey de işte araba kullanırken şeyi görüyorum ama çok sık karşılaşıyorum. Neredeyse hani her önümdeki araba arabadan bir şey atıyor. Kağıt atıyor, paket atıyor, su şişesi atıyor, yolda atıyor, şehrin ortasında atıyor, otobanda atıyor. Çok bozuluyorum buna. Hani gidip adamla kavga edesim geliyor. Yani sigara paketini, su şişesini bu pis bir şey değil ki. Hani arabanın içinde durup durduğun zaman şey yapabilirsin. Veya arabanın cebine koy. Hani kapısının cebine koy. Veya elinde arabada küçük bir poşet bulundur at. Bu konuda insanlar çok duyarsız. Çok kınıyorum bu insanları. Bakıyorsunuz önünüzde çok lüks bir araç gidiyor, bir şey gidiyor, pat diye sigara şişesini atıyor, sigara paketini atıyor, su şişesini atıyor, otobanda su şişesini atıyor, kaza bile yaptırabilirse. Hani bu insanları çok kınıyorum, çok görgüsüzlük, çevreye zarar veriyor gerçekten. O çevrede o şey, o kağıt, o poşet ne kadar yılda çözülecek? Veya o poşetleri toplamak için karda, kışta, o sıcakta, şimdi yazın sıcağında çöpçüler, görevli insanlar çöpü topluyor. O insanı biz para veriyoruz, maaş veriyoruz, sigortasını yatırıyoruz. Bize de mal oluyor. Bence ciddi bir çevre şeyine ihtiyacımız var. Böyle bir daha büyük
1: Dünyayı
0: bir...
1: korumak, kollamak lazım tabii.
0: Evet.
1: Ve doğal dengesini bozmamak lazım. Mesela bizim Hatay'da Amik Ovası çok verimli bir şey. Yılda birkaç kere üretim olan, bitki mahsulü veren bir yerde. Orada tabii daha çok yararlanmak için içinde geniş bir Amik gölü vardı. Onu kuruttular. Ama bu sefer çok değişik şeyler çıktı, problemler çıktı. Bir defa oradaki kuş cennetindeki kuşlar kayboldu. Eski verim gitti, ikide bir ovayı su basar oldu yani. Hatta orada ovada, onun ortasında havalimanı da var, Hatay Limanı. Su basmalarından dolayı epey yükselttiler. Yani bir yerin doğal dengesini bozmak da problemlere yol açabiliyor.
0: Evet.
1: Dünya gerçekten çok güzel yaratılmış. İnsanların her türlü ihtiyacına uygun yaratılmış. Onu kullanırken de, tüketim yaparken de bunu göz önünde bulundurarak kullanmak lazım.
2: Evet. Şimdi sizin bir Sefa Saygılı Hocam, Necip Fazıl'ın bir dörtlüğünü hatırlattı Çile'den. Diyor ki, bu nasıl bir dünya, hikayesi zor. Mekanı bir satıh, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba ve dekor, bütün bir insanlık yalana teslim diyor. Herhalde şimdi üstad yaşasaydı bütün bir insanlık sanala teslim diyebilirdi dünyadan. Böyle de bir dünyada yaşıyoruz. Ve yeryüzünü, dünyamızı hoyratça tüketiyoruz. Sadece suları, gölleri, nehirleri, bağları, bahçeleri değil, sevgiyi, dostluğu, güveni, komşuya, kısaca biz bizi yapan değerleri tüketiyoruz. Sınırsız arzu ve ihtiraslarla sadece zamanımızı, enerjimizi, bilgimizi, birikimimizi değil, kendimizi, ömrümüzü de tüketiyoruz. Sadece kendi yaşadığımız dünya değil, bizden sonra gelecek olan nesillerin dünyalarını, umutlarını da tüketiyoruz. Evet, bunları tüketmemek için neler yapmamız lazım?
1: Bir de görüyoruz yani, insanlar bazı şeyler bir hiç uğruna savaş çıkarıyorlar ve birbirlerini bombalıyorlar.
2: Evet, evet, evet.
1: Yani o güzelim yerler, alt tesisler bombalanıyor. İnsanlar çok acı çekiyor. Bu savaşları da kınamak lazım yani.
2: Kesinlikle, kesinlikle. İşte bu savaşlardan en büyük savaşı çıkaran İsrail, bu dünyamızı cehenneme çevirmek isteyen ve her an işte komşumuzda yine Rusya, Ukrayna savaşları. Bunlar bütün insanlığa, halbuki dünya yetecek kadar var. Herkes rahat bir şekilde yaşayabilir. Konu komşu. Hani Mevlana'nın bir sözü var ya, gök kubbe evim, insanlık ailem diyor. Yani bu gök kubbenin içerisinde insanlık bir aile olarak yaşayabilir. Hiçbir mani değil. Yani kalıcı olan dostlukları, kalıcı olan güzellikler. Ama insanoğlu neden birbiriyle savaşır? İşte devletlerin, bir takım liderlerin hırsları, ihtirasları yüzünden insanlar tarihte de bugün de maalesef birbirleriyle boğazlar durumda, değil mi Sefa Bulut Hocam?
0: Evet hocam, çok güzel şeyler söylediniz. Aslında yeryüzünde herkese yetecek kadar doğal kaynak var. Bu savaşlar tarihi binaları, kültürel dokuları, ormanları, çevreyi, her şeyi yok ediyor. İnsanların, evet, umutlarını yok ediyor.

0: insanların dostluk ve barış içerisinde, anlayış içerisinde yaşayacağı bir dünyayı hayal etmek istiyoruz. Hani bir Çin atasözü var ya, hani bir ağaç dikeyim ben, bunun meyvesini yiyemezsem benim torunlarım yer, çocuklarım yer. Bu çok güzel bir bakış açısı. Sahip olduğumuz bu imkanları çok hoyratça kullanmak yerine yetecek kadar. Hani evet, her şeyin zaten aşırısı fazla. Çok yemek zararlı, çok uyumak zararlı. Her şeyin çoğu zararlı. Hani özünde dengeli bir yaşam bilinci içerisinde olursak hem kendimiz için sağlıklı bir dünya inşa etmiş oluruz hem de gelecek kuşakları da korumuş oluruz.
1: Yani evet, buna benzer bir şey zeytin, buyurun, içinde anlatılır malumunuz. Zeytin yıllarca, yüzyıllarca meyve veren bir ağaç. Çok da faydalı yani zeytinin kendisi, yağı.
2: evet.
1: Gerçekten insan sağlığına çok uygun ve insanın sağlığına sağlık katan bir şey. Bir gün bir çocuk giderken bakmış, ihtiyar bir adam bir zeytin ağacı dikiyor. Dede demiş ya, bu yıllar sonra ürün verir bu zeytin. Sen daha iyi bilirsin. Bunu niye ekiyorsun? Sen buna yetişemezsin ki, ölürsün o zaman. Evladım demiş, ben bunu ekeceğim, sizler yararlanacaksınız. Şu anki zeytinden bizler yararlanıyoruz, dedelerimiz ekmiş.
2: Çok
1: yani
2: güzel
1: gelecek
2: söylemiş.
1: Nesilleri düşünerek yeşili korumak lazım.
2: Hani bir de zannediyorum peygamberimizin bir sözü. Yani öleceğiniz bugün de olsa ağaç dikin.
1: Evet.
2: Yani sadece kendiniz için değil, gelecek nesiller, dünyamız bu emanete sahip çıkmak için.
1: Evet.
2: Şimdi efendim, bu dünya ile ilgili benim çok sevdiğim Karacaoğlan'ın bestelenmiş de bu şiiri çok güzel. Müsaadenizle okumak istiyorum. Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün. İnsan bir ekine misal, seni eken biçer bir gün. Ağlar içmesi hoştur, o da züğütlere güçtür. Can kafeste duran kuştur, elbet uçar gider bir gün. Aşıklar der ki ne olacak? Bu dünya mamur olacak. Halep'i Osmanlı alacak, dağı taşı katar bir gün. Yerimi serin bucağa, suyumu koyun ocağa, kafamı alın kucağa, garip anam ağlar bir gün. Yeryüzünde yeşil yaprak, yer altında kefen yırtmak, yastığımız kara toprak, o da bizi atar bir gün. Bindirirler cansız ata, indirirler tuta tuta. Var dünyadan yol ahirete, yelgin gider salın bir gün. Karacaoğlan der nasıma, çok işler gelir başıma. Mezarımın baş taşına baykuş konar öter bir gün. Evet. Tabii insanoğlu baykuş konacak ama işte o yeryüzünden gittikten sonra önemli olan bizim arkamızdan güzel şeyler söylemeleri, fatihalar okumaları, Sefa Saygılı hocamızın dediği gibi gök kubbede bir seda bırakmak. Efendim bugün
1: hoş bir
2: de
1: seda.
2: hoş bir seda bırakmak. Bize ayrılan süre burada bitti. Sözün Dili programından hepinize vedalaşırken, programın yapımcısı ve sunucusu bendeniz Süleyman Doğan, programımızın daimi konukları Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocamla birlikte, programımızın yapımcısı Gülşah Çetin ve teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz'la beraber hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: müzik seçiminde dinleyici talepleri ne kadar etkili oluyor? TRT prodüktörü Cumhur Özmakinacı cevaplıyor.
1: Yine program vaadimizde eğer dinleyicileri programa katmak, onlardan katkı almak gibi amacımız varsa

0: müzik seçiminde dinleyicilerimiz talepleri mutlaka etkili oluyordur. Bu talepler bazen bizden direkt bir istekle, yani programımıza istediğiniz şarkıyı gönderin, listemize yazalım ve sizin için çalalım gibi bir şekilde olabilir. Ya da sosyal medya aracılığıyla, böyle bir talepte bulunmasak bile sosyal medya aracılığıyla bazı dinleyiciler şu grubu çalar mısınız, şu şarkıyı çalar mısınız, şu müzisyene yer verir misiniz gibi mesajlar zaman zaman sosyal medya hesaplarımıza gönderiyorlar. Bizler de eğer istenilen şarkı, grup, albüm, müzik programımızın vaadine uygunsa bunu mutlaka çalmaya çalışıyoruz. Programımızın vaadine uygun değilse kibar bir dille çalamayacağımızı söylüyoruz tabii doğal olarak. Etkisi tabii bu işte biraz etki yapımcıda ağırlıklı olmalı. Eğer dinleyici çok fazla etkili hale gelirse bu biraz yapımcının elinden çıkmış, biraz istekler programı haline gelmiş oluyor. Eğer istekler programı yapıyorsanız zaten dinleyici tamamen etkilidir yani. Onlar ister, siz çalarsınız, programınız böyle devam eder. Ama kendi listeniz varsa listeyi siz oluşturursunuz, dinleyicilerin de uygun isteklerine listenize yer verirsiniz.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Yalova'da F-16 uçağı eğitim sırasında düştü. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta olay yerinde açıklama yaptı. Eğitim sırasında F-16 kaza kırıma uğradı, tek taraflı bir kaza, çarpışma yok dedi. Kaza kırım nedeni detaylı inceleme sonucu belirlenecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir dedi. Çelik, hiçbir siyasetçinin kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerinin referans gösterilemeyeceğini söyledi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulmeden katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Harem-i İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının meclisten büyük mutabakatla geçmesini değerlendirdi. Milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır dedi. Kanunda milli hassasiyetlerin korunduğunu vurguladı. Üniter yapımızı bozacak tek bir cümle yoktur. Geçici ve genel af niteliği taşımayan bir kanundur ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye yasasının kabulünün ardından değerlendirmeler sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yasayı terörün olmadığı yerde huzur olur sözleriyle yorumladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise terörsüz Türkiye daha fazla üretim demek ifadesini kullandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamındaki inceleme derneğin kiraladığı bir banka kasasında yoğunlaştı. Savcılık kasanın açılması talimatını verdi. Kasa, polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve iki avukatın huzurunda açıldı. İnceleme görüntülü olarak kayda alındı. Soruşturma dosyasına göre kasada bulunması gereken fiziki altınlara rastlanmadı. Kasadan ilaç kutuları ve bir kitap çıktı. Öte yandan oyuncu Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Antalya'nın Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde orman yangını başladı.

0: ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erecek. TürkSat 4A uydusuna geçilecek. Dolayısıyla TRT'nin de frekansları güncellenecek. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık moddaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği ağaç ve direk devrilmeleriyle çatı uçmalarına karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. Amerikan ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması Amerika'nın tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: İzmir Şevre Otoyolu Gazi Emir Köprüsü Çeşme istikameti 2 ile 3. kilometreler arasındaki hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması yapılacağından sol ve orta şerit trafiğe kapatıldı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Setur Yaz Show.
10: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun?
11: Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
12: Tatilse Setur. Pilot Garaj Auto Expertiz.
13: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Reklamlar.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bugün huzursuz insanları konuşacağız. Tedirgin, huzursuz, otursa oturamaz, kalksa kalkamaz, yaptığı hareketlerde bir telaş. Hep gözlemlersiniz değil mi bu tipleri? Etrafınızda huzursuz, tedirgin, telaşlı insanlar acaba ne oluyor da ne yaşıyorlar da bu kadar telaşlı bir şekilde hızlı hızlı panik halinde kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hatta etraftan uyarı da alır bu insanlar. Dur yavaşla, telaş etme, panik edecek bir şey yok, bir sakin olur musun, dert etme, kaygılanma gibi tesellilere de çok maruz kalır bu tipler. Efendim huzursuz insanların genelde kaygılı olduğunu görürsünüz. Aslında kaygı denen şeyin ölümle, kaybetmeyle, yok olmayla çok alakası vardır. Tabii biz bunu direkt ölümden korkuyoruz şeklinde ifade etmeyiz. Zaten bilinçli aklımız bunu da fark etmez. Bilinçaltı bir ölüm korkusuyla bizlere huzursuzluk, bir sıkıntı, iç sıkıntısı, özellikle kaygı verir. Efendim kaygılar aslında olmayan şeydir. Kafamızda ürettiğimiz sanal, gerçekliği olmayan ve mantıklı düşündüğümüzde saçma gelen şeylerdir ve kaygıların çoğu da zaten saçmadır. Kendi zihnimiz sürekli kaygı üretir ve bizi zorda bırakır, huzursuz eder ve birileriyle bu kaygıyı konuşma ihtiyacı hissettirir. Kaygılanan insanlara baktığınızda, yani aynı zamanda huzursuz insanlara baktığınızda, o kaygıyı birine aksattırmak, birine vermek ihtiyacı hisseder. Hani elleriniz kirlenir, yağ olur veya bir tatlıya bulaştırırsınız, dur şu elimi bir sileyim dersiniz ya, kaygılanan insanlar da fark etmeden kaygılarını birilerine bulaştırmaya çalışır. Elini birilerine sürer ve sürdükçe de kendi temizlenmesine rağmen karşıyı da kaygılandırır. Eğer çok huzursuz, kaygılı bir insansanız etrafınızdakiler sizden yorulur. Sizinle çok yakın olmak istemez. Çünkü kaygılarınızı, yani elinizin kirini bir şekilde onlara bulaştırırsınız ve insanlar bir süre sonra bundan rahatsız olur. Neşe gibi, huzur gibi, olumlu düşünme gibi aynı şekilde huzursuz duygular da karşıya çok hızlı sirayet eder. Çok fazla karşıya hemen aktarılır ve bu farkında olmadan yapılır. Karşıya aktardığım huzursuzluk ve kaygılar bir süre sonra karşının benden uzaklaşmasına sebep olur. Çocuklarınızla ilişkide olabilir, eşinizle diyaloglarda olabilir, akraba ilişkilerinizde olabilir veya iş yerinde olabilir. Kaygılandığınız an ne yapıyorsunuz acaba? Huzursuzluğunuzu nasıl gideriyorsunuz? Kafanızda bir sürü senaryo gelişirken siz nasıl tepki veriyorsunuz? İnsanlarla diyaloğunuz ne hale geliyor? Onlara bir dönüp bakın lütfen. Kaygılı, yani huzursuz dediğimiz insanlara baktığımızda aslında kendi duygularını yönetemediğini de görürsünüz. Aslında bir tedbir alır, bir garanti arar. Garanti ararken de hem kendini yoğun bir şekilde kaygıya teslim eder, huzursuzluk ve sıkıntı içinde bırakır, hem de karşıyı huzursuz eder. İnsanlar kendini huzursuz eden, sürekli kaygılanan, sürekli negatif konuşan, sürekli olumsuzluklara takılan kişilerle birlikte olmaktan yorulur. Yorucu bir durumdur. Mesela anneler çocuklarının kötü arkadaş edinmesinden kaygılanır, başlarına kötü bir şey gelmesinden kaygılanır, çocuklarının zarar görmesinden, yanlış işler yapmasından kaygılanır. Sürekli bir şeyle kaygılanmakla, huzursuz yaşamakla zamanlarını geçirirler ve fark etmeden de bunu etrafa yansıtırlar. Özellikle çocuklara verilen, yansıtılan kaygıda çocuklar ciddi zarar görür. Çocuğun başına bir şey gelmesin diye huzursuzluk yaşayıp kaygılanan anneler bunu engellemek adına ister istemez korumaya alırlar, bir iş yapmasını engellerler ve çocuğa bu kaygıyı yansıtırlar, bu huzursuzluğu yansıtırlar ve çocuk özellikle ergenlikte ne yapıp edip o ortamdan uzaklaşmak için anneye babaya da mesafe koymak zorunda olur. Çünkü o da kendi kaygısını yönetemez. Kendi kaygısını yönetemediğinde belki bu kaygı, huzursuzluk, sınav kaygısı olarak ortaya çıkar. Anne baba o kadar kaygılanıp o kadar olayın içinde olur ki, o kadar huzursuz olur ki çocuğa baskı olarak bunu döndürebilirler ve bu da çocuğa zarar verir. İnsanlar ilkel haliyle, ilkel bilinciyle, yani id denilen kısım, çocuk modu denilen kısım, uzmanların böyle tabir ettiği ham işlenmemiş haliyle ölüm korkusunu çok baskın yaşar ve bunu anlamlandıramaz. Daha doğrusu bunu anlamlandırırken anksiyete şeklinde, kaygı ve huzursuzluk şeklinde ortaya koyabilir. Çocuğumla ilgili kaygılanıyorum, huzursuzluk

mutsuzum diyebilir, yükseklik korkum var diyebilir, asansör fobim var diyebilir, işte temizlik takıntım var diyebilir veya insanlar benim hakkımda ne düşünüyor? Geçen şuraya gitmiştim, acaba bir problem çıktı mı? Acaba benimle ilgili ne söylediler diye böyle endişeler olabilir. Birçok endişe, kaygı ve huzursuzluk olabilir. Bunların temelinde gerçekten ham işlenmemiş id denilen o kısım, çocuk modu dediğimiz kısım bulunmaktadır. Yani bizim ölüm korkumuz yaşamaya adım attığımız doğduğumuz andan itibaren orijinal bir duygudur. Yani korku orijinal sağlıklı bir duygudur. Ölüm korkusu yüzyıllar öncesinde güvenli yaşamakla birlikte, toplu yaşamakla birlikte garantiye alınmak, kontrol edilmek istenmiştir. 10 bin yıl öncesini düşünün. Eski insanları, ilk çağ dönemlerini düşünün. Herkes birlikte hareket ediyor, birlikte avlanıyor, birlikte tarım yapıyor, birlikte yiyor, birlikte içiyor ve bir grup halinde yaşamını sürdürüyor. Bugün modern çağda bu yok tabii. Fakat bir sürü kaygı, endişe, huzursuzluk var. Bunun sebebi de yine ölüm kaygısı. Ben yiyecek bulamazsam, geçinemezsem, işim olmazsa, aileme bakamazsam sonunda mağdur olurum, aç kalırım ve ölürüm. Bağlantı ilkel şekilde böyle. Tabii günümüzde biz bunu demeyiz. Ne olsa iş yaparız, ne olsa bir şekilde hallederiz desek bile iç kaygımız, iç huzursuzluğumuz ölümle bizi bir nevi tehdit eder, bir nevi tehlike algısı oluşturur. Tehlikeli ortamlarda biz kaygılanırız. Bakın korku çok nettir. Korktuğum şey bellidir. Karşıdan karşıya geçerken araba çarpmasından korkuyorumdur. Dikkat ederim. Evimin taksitini ödemediğimde bilirim ki bu banka tarafından müdahale edilip el konulacaktır. Korkarım ve düzenli ödemeye başlarım. Yani korkuda sağlıklı bir tepki vardır. Sebep-sonuç ilişkisi daha sağlıklıdır. Kaygıda belirsizlik vardır, sıkıntı vardır, üretme vardır, hayali bir şey vardır, sanaldır, gerçek değildir. Bunun ikisini buradan ayırabiliriz. Özellikle ağır hastalıklara yakalanan, ölümcül hastalıklara yakalanan insanlarda kaygının daha az olduğu da gözlemlenmiştir. Çünkü anda kalabilir, anı yaşayabilir ve artık olabilecek en kötü şeyi yaşadığı için, o an için onun getirdiği pişmanlıkla birlikte hayatın tadını çıkarmak, acıya rağmen, acıyı çeker halde olmasına rağmen o anın, nefes almanın, sevilmenin, dostlarla birlikte olmanın, çare aramanın, çare bulmanın sevincini yaşar. Bu konu zıt gibi görünebilir. Hani sıkıntılı, zor bir süreçten geçerken, ağır hastalık atlatırken insan nasıl kaygısız olur kısmı belki size yabancı gelebilir ama gerçekten de öyledir. Kaygı yerine belki korku olabilir. Bununla birlikte anı yaşamak, dostlarımızın, sevdiklerimizle birlikte o paylaşımların tadını çıkarmak kısmı daha belirgin olur. İnsanlar gerçek problemin karşısında kaygı ve huzursuzluk üretmezler. Bunu depremi yaşayanlar daha iyi bilirler. Deprem en kötüsü, en can yakıcısı, en huzursuz edicisidir. Ve yaşadıktan sonra insanlar çok fazla korku olsa bile kaygıyı üretmezler. Sadece korkularını aktif ederler ve gerçek acının içinde, gerçek problem yaşandığında insanlar kaygı üretmez, beyin kaygı üretmez ve normal korkusunu, normal anı, çözüm bulması gerektiği şeyi yaşar. Diyelim ki trafik kazası geçirdiniz. Tutup da ya trafik kazası geçirdik, İşte karşı taraf üzülmüş müdür, benim hakkımda kötü düşünmüş müdür, birileri görmüş müdür, ayıplamış mıdır gibi tuhaf tuhaf şeyler düşünmeyiz. O an hemen çözüm ararız. O an yardım isteriz. Yine tehlikeli bir durumda veya ciddi bir olay yaşadığında hiç kimse panik atak geçirmez, telaşlanmaz, anksiyete atağı geçirmez. Yani psikolojik problemler gerçek olayın, korkulu bir şey yaşadığında, gerçek olay yaşandığında aktif olmaz. Çünkü orada bir gerçek vardır, somut bir şey vardır. Soyut şeylerde ve belirsizliklerde ve hayali olan, suni olan şeylerde kaygılar çok üretilir ve kaygıya gerçekten böyle ciddi baktığımızda da saçma olduğunu fark ederiz. Yine sınav kaygısı çocuğun sınava yüklediği anlamla çok alakalıdır. Sınavı kazanamazsam iyi bir işim olmaz, iyi bir işim olmazsa da kendimi geçindiremem, kendimi geçindiremezsem de para kazanamam, para kazanamayınca istediğim şeyleri alamam, yiyeceklerimi temin edemem ve ölürüm. Yani dönüp dolaşıp bir şekilde bu kaygılar ölüm korkusuyla temellendirilir. Biz farkında olmasak bile asıl konu ölüm korkusudur. Maalesef böyledir ama hayatta her şey olur. Anı yaşamak çok önemlidir ve huzursuz, kaygılı
kaygılı, endişeli yaşayarak bir şeyleri garantiye alamayız. Genelde anı yaşayan, olursa bakalım, olay olsun bir öyle çözüm ararız diye esnek olabilen, kendi duygusunu yönetebilen insanlara da kaygısız, rahat, arsız gibi yorumlamalar yapılır. Halbuki anda kalmak insanın psikolojisini çok daha güçlü yapar. Anı yaşamak, anda kalmak, sorunu varsa çözüm odaklı olmak, sorunu yetişkin modunda çözmeye çalışmak, bunlar insanın psikolojisini kuvvetlendiren ve iyi gelen mevzulardır. İnsanlar bir sinyal aldığında, olumsuz dışarıdan bir sinyal geldiğinde hipotalamus ve amigdala beraber işbirliğine giremezler. Olumsuzlukta, özellikle içinde kaygı olan yerlerde ve farklı farklı dengesiz iletişim kurarlar. Bu iletişimi kurmak için de bir alışkanlık süreci vardır. Yani beyin nasıl çalışırsa o alıştığı tempo ile gidiyor. Bizim istediğimiz gelen verilerin ön beyine, yani mantık devresine girmesidir. Yani mantıklı beyin frontal lobun devreye girmesiyle gelen sinyaller, uyarılar mantıklı bir şekilde masaya yatırılabilir ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilir. Ama amigdalaya gittiğinde, kaygı ürettiğinde ve sürekli bunun da aktif olmasıyla birlikte insanlar kaygılanarak, huzursuz olarak, tedirgin olarak ve bunları da etrafına yansıtarak yaşamayı normal zannediyorlar. Ve bunu yapan insanlar da bunun olması gerektiğine inanıyor bir süre sonra. Ben kaygılıyım çünkü sorumluluk sahibiyim. Ben kaygılıyım, huzursuzum, endişeliyim çünkü problemleri ciddiye alıyorum, çözüm istiyorum, İşte karşıyı ciddiye alıyorum gibi savunmaya da geçebilirler. Bu sorumluluk değildir. Huzursuz olmak, kaygılı olmak, endişeli olmak, birinin üstüne kaygımızı atmak, kirli elimizi başkasının üzerine sürmek gerçekten sorumluluk sahibi olmak değildir. Sorumluluk sahibi olmak, kaygılandığımda kaygıyı tarif edip ifade edebilmemdir. Yani duyguyu taşıyabilmemdir. Kaygıyı taşıyabilmek, sağlıklı taşıyabilmek o kadar önemlidir ki onun adını koymamla çok alakalı ve beynime onun gerekli olup olmadığını da belli edebilirim o zaman. Yani kaygılandığımda bu kaygının gerçek mi, sanal mı olduğunu, beni koruyan bir şey mi yoksa bana zarar veren bir durum mu olduğunu ayırt edebilmeliyim. Beyne mantıklı sorular sormak lazım kaygılandığınızda. Hayvanlardan zarar gelme endişesi yaşıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi fobileriniz olabilir. Yükseklik korkusu gibi, takıntılar gibi. Temiz miyim, değil miyim? Acaba benim hakkımda ne düşünüyorlar? Acaba ütünün fişini çektim mi? Suyu kapattım mı gibi bir sürü endişe ve kaygılar, bir sürü huzursuzluklar işte bizim gerçekle yüzleşmediğimizle de alakalıdır. Ben kendimi temiz olmak için belli bir sisteme sokmuş olabilirim. Temizliği önemsiyor olabilirim. Fakat bunu takıntıya dönüştürdüğümde, yani bunun üzerine aşırı yoğunluk verip takıntı olarak uğraştığımda bilinçaltı da benim hassas noktamı bildiği için beni buradan vurup beni buradan kaygılandıracaktır. Ben kaygılandığımda kendime şunu sormam lazım. Bunun olması ihtimali düşündüğümde ben huzursuz oluyorum. Peki olursa ne olur? En kötü ne olabilir? Bakın bu sorunun cevabı çok önemli. Beyin somut bir cevap bulduğunda rahatlıyor. En kötü ne olabilir? En kötü beni beğenmezler, çok da temiz değilmiş derler. Tamam, bana temiz denmediğinde veya onay almadığımda bu konuda ne olacak? Ne yaşarım? Sürekli böyle bir sonraki soruyu mantıklı bir şekilde getirmeniz lazım. Ve sonunda beyin diyecek hiçbir şey olmayacak. Beğenmezlerse beğenmesinler. Temiz demeseler de olur şeklinde cümleler kurar. İşte bu sebepten dolayı bizler takıntılarımızı, korkularımızı kaygıya çevirdiğimizde aslında onay almak, takdir almak, garantide bulunmak isteğimizi kaygıya çevirip yol aldığımızda birilerini de aynı zamanda kendimizi de ciddi yormuş oluruz. Bütün kaygılara baktığınızda bir onay, bir tasdik, bir garanti arayışını ister istemez görürsünüz ve bir başkasına da teyit için sürekli aynı şeylerden bahsedersiniz. Onay almak, takdir almak, teyit almak, kaygılanarak olayları kontrolde tutmaya çalışmak, kaygılanarak yine insanlara belki de söz geçirmeye çalışmak. Bu kaygılı halin avantajları yine bizim vazgeçemediklerimiz arasındadır. İnsanların sürekli kaygılanır halde olması kendileriyle çatışmasının bir tezahürüdür. Çünkü insanlar gerçekleriyle yüzleşmek istemediğinde canları yanmasın diye ister istemez bahaneler bulur. Yok canım, işte problem var ama ben takmıyorum. Aslında bu kaygım onun için değil. İşte beni yanlış anlaması
yapsınlar diye kaygılanıyorum. Yoksa onun dediğini taktığım için değil. Aslında bizler insanları üzmek istemekten, sürtüşmekten de kaygılanabiliriz. Sürtüşmekten, sorun yaşamaktan kaygılandığımızda o bizi üzmesin diye kaygılanırız. Yani ucunda yine biz varız. Ben kaygılanıyorum karşı taraf kızacak diye, bana sataşacak diye. Aslında bu kaygım ucu bana dokunacak diye. Yani benim kaygım huzursuzluğum, ucu bana dokunacak. Ben üzüleceğim, ben gerileceğim. Gerildiğimde, üzüldüğümde, huzursuz olduğumda, kaygılandığımda da ne yapacağımı bilmiyorumdur. Ne yapacağımı bilmediğim için, kriz yönetme becerim olmadığı için kaygımı ya başkasına bulaştıracağım, sıçratacağım, böyle rahatlayacağım veya kaygı içinde kıvranıp sürekli huzursuz halde gezineceğim ve insanların benden kaçmasına, uzak durmasına sebep olacağım. Sizden huzursuz olan, olumsuz yaklaşan, görüşmek isteyen,

istemeyen insanları bir gözlemleyin. Veya siz birileriyle görüşmek istemiyorsanız niye görüşmek istemediğinize bir bakın. Büyük bir ihtimalle negatiflerdir. Sürekli olumsuzluklara odaklanıyorlardır. Sürekli kaygı üretiyorlardır. Ve bunlar yüzünden sürekli sizde kafanızda olmayacak şeyleri düşünüyor olabilirsiniz. Ve olmayacak ihtimaller üzerinde senaryolar üretip kafa yoruyor olabilirsiniz. Bu da sizi hırpalar ve büyük bir yüktür. Huzursuzluk ve kaygı maddi sebeplerle olmaz. Yani bu garanti arayışı, ölüm korkusuna çare arayışı duygusal anlamda da olur. Hem fiziki olarak aç kalıp mağdur olmak istemeyiz, ölümle yüzleşmek istemeyiz. Hem de duygusal olarak mağdur olmak, terk edilmek, yalnız kalmak istemeyiz. İkili ilişkilerde de görürsünüz. Hiç olmayacak yerde insan kaygı üretir, huzursuzluk yaşar. Belki eşine, belki nişanlısına, belki sevdiğine, çocuğuna, bir akrabasına hiç olmayacak kaygılarla 100 tane mesaj atar, kaygısını ifade eder, sürekli kontrol eder. İyi misin, rahat mısın, hasta mısın, değil misin diye sürekli yazarak karşı tarafı da bunaltabilir. Zayıf taraf her zaman kaygı üretir. Bir ilişkide sorun yaşıyorsanız ve bir ilişkide karşı taraf sizden bunalıp uzaklaşmaya başlıyorsa kesinlikle zayıf taraf olduğunuzu bilmeniz lazım. Çünkü kaygı ürettikçe, huzursuz oldukça karşıya yansıtırsınız. Özellikle ikili ilişkilerde de bu bir tarafın kaçması, uzak durmasına ve rahatsız olmasına sebep olur. Kaygıları, huzursuzluğu ürettikçe yansıtırsınız. Yansıttıkça da bunu diğer taraf taşımak istemez, yüklenmek istemez. Bir nevi zoraki kendi kaygınızı karşıya aktarırsınız. Kendi huzursuzluğunuzu yansıtırsınız ve öyle rahatlarsınız. Ama bu karşı tarafa gerçekten sıkıntı olmaya başlar ve bir süre sonra ilişkiler biter. Bitme yolunda devam eder ve bununla birlikte siz şaşırırsınız. Ben onu o kadar düşünüyordum, işte o kadar ilgileniyordum, sürekli aradım sordum, hatta gecede uykular uyuyamadım, acaba onun başına bir iş gelir mi diye meraklandım, işte sağa sola aradım, haber almaya çalıştım, buna rağmen, bu kadar fedakarlığıma rağmen benim ilgimi, alakamı anlamadı, kıymetimi bilmedi, üstüne de beni suçladı şeklinde ikili ilişkilerde adını koyamadığınız sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu sebepten dolayı kaygınızı, huzursuzluğunuzu, anksiyetinizi birilerine aktarırken lütfen dikkat edin, çocuğunuz olsa bile ne yapıp edip sizden uzak duracaktır. Uzak durmak için her yolu arayacaktır bir süre sonra. Çocuklarda, eşlerde, yakın akrabalarda bu kadar kaygıyı üzerlerine boca etmenizi taşımaz. Taşımak istemez. Bunu siz de istemezsiniz. Çünkü huzursuzluk denilen şey bulaşıcı bir şeydir. Kaygı denilen şey bulaşıcı bir şeydir. Ve çok olumsuz intiba bırakırsınız ve bir şekilde insanlar sizden rahatsız olur. Bunu da hissedersiniz. Hatta bu kadar ince düşünceliyken niye insanlar beni sevmiyor? Niye insanlar benimle görüşmek istemiyor? Niye böyle yalnız kalıyorum? Niye her defasında bunlara maruz kalıyorum diye kara kara düşünürsünüz. Evet, kaygılı olmak, huzursuz olmak, sorumluluk sahibi olmak değildir. Özellikle evliliklerde ve çocuklarla ilişkilerde bunlar elinizde patlar. Çocuğunuzun dışa dönük olmayışından, çocuğunuzun hep korkak olmasından, sosyalleşemediğinden şikayet eden ebeveynler bir kendilerine baksınlar bakalım. Anksiyeteleri ne durumda? Tedbir alma adına kaygıları ne durumda? Helikopter anne diye de çok söylenir bu tür anneler. Hiçbir şekilde çocuklarına bir şey yaptırmak istemezler. Çünkü çocuğun yorulmasını, zarar görmesini istemezler. Korkarlar, tedirgin olurlar ve çocuğu koruma adına her şeylerini dört dörtlük yapmaya, hatta onu rahat ettirmek adına dışarıdaki işlerini de, okuldaki işlerini de anneler kendileri yapmaya çalışırlar. Bu durumda çocuk kaygılanır ve eksik hisseder zaten. Ben eksiğim algısını çocuğa tamamen verirsiniz ve çocuklar bir süre sonra bu eksiklikten dolayı içine kapanırlar, dışarıdan korkarlar, bir şeye atılacakları, yapacakları zaman sürekli onlar da kafalarında kaygı üretirler, kaygı oluştururlar. Şimdi ben bunu yaparsam ya birisi bir şey söylerse, ya beğenilmezsem, ya ayıplanırsam, ya yanlış yaparsam, ya eksik olursa, ben yaptığımda ya beğenilmezse gibi kaygılar, huzursuzluklar üreterek çocuklar

0: söylediğinde yanlış anlaşılacağını düşünen, hayır diyemeyen, huzursuz, tedirgin, sürekli öbür tarafın kafasından geçenleri planlayan, sürekli öbür tarafa, diğer tarafa kendini beğendirmeye çalışan, insanların kendisini sevmesi, hep beğenmesi adına çabalayan kişilerin gerçekten kaygısının, huzursuzluğunun çok çok yüksek olduğunu ve öyle bir ailede de büyüdüğünü gözlemleriz ve bunu yönetmeye başladığında, farkındalığı olduğunda da bunları halledebileceğini görürüz. İnsanın fark etmesi lazım. Ben kaygı üreten bir yapıya sahibim. Kaygımı üzerimden atmak için kirli elimi adeta sağa sola bulaştırıyorum. Sonra da rahatlıyorum. Ben bu ifadeyi çok kullanırım. Çöp kutusu olmayın derim. Birinin çöp kutusu olmayın. Karşıdaki insan kaygısını, üzüntüsünü, anksiyetesini, endişelerini, huzursuzluğunu size aktarır, rahatlar ve gider. Tamam, bu rahatlama geçici olabilir ama bütün çöpünü size yüklediğinde, size çöp kutusu vazifesi yaptığınızda ister istemez aynı duruma girersiniz. Gerçekten zihniniz bulanır ve siz de kaygı üretmeye farkında olmadan başlarsınız. Evet efendim, bugün huzursuz insanları, sürekli kaygı ve endişe üretenleri konuştuk. Sebep sonuçları baktık. Umarım siz de kaygılarınızı en iyi şekilde yönetebilirsiniz. Korkuyla kaygıyı da ayırıp ona göre müdahale edebilirsiniz. Ben hemen mail adresimi vermek istiyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım: yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Samahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Televizyon deyince vatan.

0: Et'te bulacaksın.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Yıldıray Çetin, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan her çarşamba yaptığımız gibi gazeteci Mustafa Çalkaya ile tarım üst başlıklı gündem maddelerini, tarım ve hayvancılık gündemini konuşacağız ama son duyduğumuz bir cümle var. İşte sadece Orta Doğu değil, dünya değişiyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Dünyada yönetim modelleri değişiyor. İşte tabii bu bir şeyin sonucu oluyor. Yani artan jeopolitik riskler var. Savunma harcamalarındaki artış var. Ülkelerin teknoloji ve üretim altyapılarını yeniden konumlandırma süreci var. Ve bu sadece yönetimsel anlamda değil, küresel ekonomide de yeni bir döneme işaret ediyor. Biz de bu yeni dönemi, bu yeni dönemin daha doğrusu yatırım kararlarını nasıl etkilediğini Ser Danışmanlık kurucusu Doktor Ömer Özdinç ile konuşacağız. Ömer Bey merhaba.
1: Merhabalar Zafer Bey.
0: Evet, şimdi tüm bu saydıklarım, jeopolitik gelişmeler, işte savunma harcamalarındaki artış vesaire, üretim altyapı, teknoloji ve üretim altyapılarının yeniden konumlandırılma süreci etkiliyor mu yatırım kararlarını? Etkiliyorsa nasıl etkiliyor?
1: Tabii ki yani şu an bir takım mega trendler var. Bunlar ağırlıklı olarak biraz daha derin dalgalar, dip dalgalar şeklinde de tanımlayabiliriz. Bu dip dalgalar bütün yatırım kararlarını etkiliyor. Yani bu dip dalgaları hani şöyle belki hani birçok boyutu var. Bunun bir boyutu şu an Çin'in çok büyük bir sanayi devi haline gelmesi ve dünyadaki imalatın neredeyse üçte birine yakının Çin tarafından yapılması. Bunun yanında Avrupa, Amerika gibi geleneksel sanayi ülkelerinin sanayisizleşmesi riski var. İş gücü maliyetinin artması, yaşlanan nüfus gibi dinamikler tarafından şekillenen ve bu taraftan etkilenen bir sanayisizleşme trendi var. Üçüncüsü, teknolojide çok büyük bir değişim var, dönüşüm var. Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji kaynakları, yapay zeka en son olarak. Burada büyük dalgaların etkilediği bir değişim, dönüşüm var. Enerji yollarının değişmesi var. Dünyada jeostratejik dengelerin küreselleşmeden daha yerelleşmeye doğru kayması var. Ve bu kadar tabii değişken parametrelerin gölgesi altında yatırımlar değişiyor, yön değiştiriyor, yer değiştiriyor ve tabii ki hani yatırım kararları farklı şekillerde alınıyor.
0: Peki bu yön değiştiriyor dedik, bu yön nereyi gösteriyor bize?
1: Şimdi burada hani şöyle bir eğilim görüyoruz. 1970'lerde 80'lerde başlayan bu küreselleşme dalgasının artık yavaş yavaş sönümlendiğini ve şirketlerin uzak diyarlara veya uzak ülkelere yatırım yapmaktansa daha yakın bölgeye yatırıma doğru yöneldiğini görüyoruz. Bir yön değişikliği olarak bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii sorunlu alanlardan kaçınma var. Yani işte örneğin son İran Savaşı'nda işte Hürmüz Boğazı'nda yaşanan problem, örneğin Körfez ülkelerinin enerji hatlarını denizden değil karayoluyla Avrupa'ya taşınması gibi seçenekleri düşünmeye sevk etti. Bunun gibi enerji hatlarında değişiklikler var. Yani hem lojistik tarafında var, hem yatırım tarafında var. İş gücü maliyetinin artmasından kaynaklı olarak öteden beri oluşan bir iş gücü maliyetinin düşük olduğu ülkelere kayma var ama bu sefer yine dediğimiz gibi biraz daha yakın bölgelere, yakın ülkelere bunu kaydırma veya stratejik olarak müttefik ülkelere bunu kaydırma eğilimi var. Dolayısıyla hani böyle çok farklı, değişik yatırım kararları var.
0: Peki şimdi hani bir de Trump dönemiyle de birlikte ülkelerin aslında daha korumacı ekonomilere

0: yöneldiğini de görüyoruz. Bu da etkili herhalde değil mi yatırım kararlarında ve fazla tabii uzağa gitmemede?
1: Evet tabii ki. Yani burada hatta mümkünse her ülke kendi içine yatırım çekme. Yani Amerika'daki MAGA hareketi dediğimiz, işte Make America Great Again'in baş harflerinden oluşan MAGA hareketinin aslında temel beklentisi, ki Trump'ın seçilmesinde biliyorsunuz etkili olan hareketlerden bir tanesi, burada Amerika'nın tekrardan bir sanayi ülkesi olması, yani bir üretim ülkesi olması, istihdam sağlayan bir ülke olması var. Hakeza şu an Avrupa'da çok ciddi bir arayış var. İşte tek pazar stratejisiyle başlayıp şu an Made in Europe, Avrupa'da üretildi damgasının tekrardan canlandırılmasına doğru onları yönelten bir strateji var ve aslında birçok stratejinin merkezinde herkesin, her ülkenin artık yatırımları, üretimleri kendi içine mümkünse yapma, kendi içine çekme. İşte gerek işte Amerika örneğinde olduğu gibi gümrük duvarları yoluyla olsun, gerek Avrupa'da olduğu gibi yine Çin'e karşı önlemler yoluyla olsun. Burada her ülke öncelikle ben kendi kendime yetebilir miyim? Çünkü hem 2008 krizi, yani bu finansal kapitalizmin içine girmiş olduğu kriz, burada ülkeleri tekrardan aslında sanayileşmeye sevk etti. İkinci olarak pandemi döneminde lojistiğin çok ciddi bir sıkıntıya uğraması yine burada ülkeleri kendi içinde üretime sevk etti. Üçüncü olarak Rusya-Ukrayna savaşı, son olarak İran-İsrail-Amerikan savaşı, aslında son yıllarda 2008'den itibaren yaşanan güçlü dalgalar, güçlü küresel olaylar burada ülkeleri mümkünse kendi içinde her şeyi üretme ya da üretebildiğin kadarını kendi ülkende üretmeye yönelik bir yatırım kararına doğru sevk ediyor. Tabii kimileri bunu yapabiliyor, kimileri yapamıyor. Yapamayanlar en azından yakın bölgeden bu konularda kendimize müttefik bulabilir miyiz? Onun arayışına giriyorlar. Ben hatta bunu biraz kavramsallaştırarak önümüzdeki dönem simbiyotik sanayi havzalarının oluşacağı bir dönem olarak tanımlamıştım. Yani bir takım birbirini tamamlayan ülkelerin ittifak içerisinde sanayi zincirini, sanayi zincirini tamamlayacak şekilde birbirleriyle ittifaka yönelecekleri bir dönem olacağını öngörmüştüm. Şimdi zaten bölgesel anlaşmalar, işte en son Mekke anlaşması vesaire gibi, evet bunlar doğrudan belki hani sanayileşmeye yönelik ekonomi merkezli anlaşmalar değil, savunma anlaşmaları, ama yakın dönemde bölgesel olarak bu gibi birçok anlaşmayı ve bunların mutlaka ekonomik boyutunun, sanayi boyutunun olacağını muhtemelen göreceğiz.
0: Peki bu, bütün bu değişim dönüşüm içinde bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin yeri ve alacağı yatırım kararları ne olabilir ya da ne olmalı? Çünkü az önce bu işte Made in Europe meselesinden bahsettiniz. Ya Made in Europe işinin içinde miyiz hala tam bilmiyoruz, ama en azından dışında kalmadığımızı da biliyoruz. Ama Türkiye'nin yeri orası mı olmalı, başka bir ittifak mı olmalı, ne dersiniz?
1: Şimdi tabii yeni dönemin karakterini biz bölgesel ittifaklar dediğimiz veya bölgesel tedariğin ön plana çıkması, işte nearshoring veya friendshoring olarak da adlandırılan bölgesel tedariğin öne çıkması olarak tanımladığımızda, buradan zaten kendiliğinden Türkiye'nin önemli bir avantajı oluşuyor. Çünkü Türkiye birçok bölgeye çok yakın, dolayısıyla birçok bölgede ittifak potansiyeli barındıran bir ülke. Önce bunu tespit etmekte fayda var. İkinci olarak şöyle bir şey var. Mesela Avrupa özelinde konuşursak, şimdi biliyorsunuz Avrupa aslında şu an Türkiye'nin en büyük ihracat kapısı. Yani biz en fazla ihracatımız Avrupa'ya. Dolayısıyla Avrupa pazarını çok iyi biliyoruz. Bizim firmalarımız çok iyi biliyor. Avrupa'ya üretim yapmayı çok iyi biliyoruz. Avrupa'da evet, ciddi bir diasporamız var. Ciddi bir nüfusumuz var. Dolayısıyla Avrupa pazarına aslında yakın bölgeden en önemli tedarikçi adaylarından biri Türkiye. Dolayısıyla aslında Avrupa'nın Çin'e karşı veya Uzak Doğu'ya karşı oluşturabileceği alternatifler arasında belki

0: en fazla ön plana çıkan ülke Türkiye. Evet, Avrupa hani şu an çözümü belki Doğu Avrupa'dan kısmen çözmeye çalışıyor ama orada hem demografik yapı hem de nüfusun toplam yapısı çok büyük ölçeklere müsaade etmiyor. Yine işte Hindistan'la girmek istediği bazı ittifaklar var ama burada da yine bölgesel uzaklık önemli bir problem. Yani kendisini zaten tanıyan, kendi pazarını tanıyan, kendi sanayi yapısını, beklentilerini, regülasyonlarını iyi bilen en büyük ve bugüne kadar en tecrübeli ülke biziz. Yani bunu da bu da önemli bir nokta. Dolayısıyla Avrupa'nın bu tür alternatif arayışlarında tabii bazı popülist içerideki beklentileri veya ideolojik düşünceleri, bariyerleri aşabilirse burada çok ciddi aslında hem Türkiye için hem Avrupa için. Bizim için de şunun için önemli. Dediğimiz gibi halihazırda zaten biz önemli bir tedarik kapımız, yani ihracat kapımız. Aynı zamanda o pazarı biliyoruz. Bir de o pazar daha düzenli bir pazar. Yani diğer ülkelere, Kuzey Afrika'ya göre, Orta Doğu'ya göre, Orta Asya'ya göre daha düzenli, daha nakit akışı tanımlı.
1: Daha kurallı.
0: Evet, daha kurallı. Hani dolayısıyla riskin daha az olduğu bir pazar. Dolayısıyla bizim için de aslında önemli bir potansiyel. Bunun gibi ittifaklar aslında ciddi önemli olacak. Avrupa açısından da durum böyle. Tabii öbür tarafa dönersek Orta Doğu'da son yıllarda hani o kriz, zirvedeki kriz döneminden yavaş yavaş biraz daha sulhe kavuşması, biraz daha barışçıl bir ortam olması, biraz daha bölgesel yakınlaşmaların artması tabii de zaten tedarikçi olarak, bir teknoloji tedarikçisi, sanayi tedarikçisi olarak zaten çok fazla alternatif yok. Yani evet, ya Uzak Doğu'ya gidecekler veya bizimle en yakın Uzak Doğu'da yine bölgesel olarak uzak. Hani yakın olarak da biz onlar için çok önemli bir tedarikçiyiz. Burada bu enerji alışverişi, ham madde alışverişi, bu güzergahlar, enerji ham madde tedarik güzergahları ve bu sanayi ilişkileri dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok belirleyici hale gelecek ve burada çok ciddi potansiyeller var. Yani bu makro değişime baktığımızda, makro trende, gidişata baktığımızda burada aslında Türkiye için çok önemli fırsatlar olduğunu görebiliyoruz. Ama tabii şu anki nokta itibariyle, bugün itibariyle biz bu fırsatlar henüz anlamlı yatırımlara döndü mü? Bunu söyleyemiyoruz ne yazık, evet, ki. Henüz biz bu aşamada değiliz. Ama tarih bilgisi, uluslararası ilişkiler bilgisi, sanayi politikası ile ilgili bilgilerimiz aslında gidişatın bu yöne olacağına işaret ediyor. Tabii son yıllarda savunma sanayinde aldığımız bir mesafe var. Bunun karşılığını görmeye başladık daha hızlı bir şekilde. Görüyoruz orada yüksek teknolojiye bir kayış var. Bu trend tabii ki büyüyerek devam edecek. Hele bu bölgesel ittifakların artmasıyla, Türkiye'nin daha fazla ittifakın parçası olmasıyla bu satışı ve teknoloji, yüksek teknoloji ihracatı savunma sanayindeki artmaya devam edecek. Ama bizim bütün bunlar olurken konvansiyonel geleneksel sanayiyi de ihmal etmememiz lazım. Çünkü çok önemli bir kapasite oluşturduk. Gelecekte bu çok önemli bize bir potansiyel saklıyor. Dolayısıyla savunma sanayi dışındaki sanayiyi de ihmal etmememiz lazım. Çünkü 86 milyonluk bir nüfusumuz var. Tek başına 86 milyonu savunma sanayi sektörünün doyurması veya onu belli bir refaha kavuşturması çok kolay değil kısa vadede, orta vadede. Bu sebeple diğer ulaşmış olduğumuz kapasiteyi, bugün çok önemli bir kapasiteye ulaştık sanayi çeşitliliği anlamında Türkiye'nin. Çok geniş bir spektrumu var, sanayi üretim spektrumu var. Bunun dışında tarım sektörü gibi, sağlık sektörü gibi, diğer sektörlerde de turizm sektörü gibi derinleştiği bir durum var. Bu sanayi kapasitemizi ve imalat kapasitemizi de kaybetmememiz lazım. Bu dünyanın gidişatına paralel ittifaklar, ilişkiler geliştirip buralarda yeni fırsatlardan yararlanmamız gerekiyor.
1: Evet, yani dikkatle takip edilmesi gereken, her adımında aslında planlı atılması gereken bir dönemin içindeyiz. Umarım herkes farkındadır. Doktor Ömer Özdinç, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür Rica ederim, ben teşekkür ediyorum davetiniz için, kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için, Mustafa Çalkaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Editör Yardımcısı Mustafa Çalkaya ile birlikteyiz. Mustafa hoş geldin.
1: Hoş buldum Zafer.
0: Evet, bitkisel ürün planlamasına ilişkin yeni yol haritası belli oldu. Ama ben yol haritasından çok yolu önemsiyorum, biliyorsun. Ben defalarca konuştuk. Umarım bir an önce hayata geçer bu, ama işte o bilgiler sende tabii.
1: Aslında şöyle, 2023'ten bu yana uygulanan bir üretim planlaması, planlı üretim adı böyle değişiyor. Böyle bir uygulama var zaten. Fakat bunu biraz daha, o zaman da söylenmişti ilk çıktığında, biraz daha yumuşak bir şekilde başlayıp sonrasında bunun daha katı kurallarla uygulanacağı zaten o zaman da belirtilmişti. Şu anki geldiğimiz aşamada, yeni ya da yeni yol haritamızda diyelim, geldiğimiz nokta kurallar biraz daha sertleşti. Uygulama biraz daha zorunlu, tırnak içinde, hale geliyor. Hı. Yani şu, esasında özetle bu yapılan çalışmanın şu anda 2027'den sonra uygulanacak üretim planlaması çalışmasının özeti bir cümleyle daha zorunlu hale geldi diyebiliriz. Yani bir belirlenen havzada, belirlenen bölgede. Eski sistemi anlatayım, ondan sonrasında neler olabileceğini söyleyelim. Eski sistemde şuydu: tamam, pamuk var, başka ürünler var, çeltik, işte buğday, nohut vesaire. Diyordu ki bir planlama, üretim planlaması, sen bu bölgede buğday ekersen, buğday ektiğinde sana ben daha fazla destek veriyorum. Bazı ürünlerde hatta alım garantisi, sözleşmeli üretim modeline gidiliyordu. Yani bu üreticiyi, çiftçiyi o bölgede o ürünü ekip biçmeye biraz daha
0: teşvik.
1: Yani şu anda tam olarak teşvik kelimesi zorlama olacak. Ya nasıl zorlama olacak? Sen kardeşim, benim belirlediğim bölgede, benim belirlediğim ürünler dışında ÇKS'ye kayıtlı olarak başka bir ürün ekemeyeceksin. Böyle bir zorunluluk geliyor.
0: Ekeceğim diye tutturacak olmaz herhalde, değil
1: yani
0: mi?
1: Yani şöyle, aslında olmaması lazım esasında. Aslında buradaki kırılma noktası şu.
0: Yani çünkü adı üstünde, planlama bu.
1: Evet. Yani hem planlama hem de şu var esasında: burada çiftçinin zararına olan bir şey yok. İşte soğan mesela burada bazı bölgelerde yasaklanıyor şu anda. Niye? Çünkü soğanın üretimi ayrı bir problem şu anda. Azlık, arz fazlası, arz çoğunluğu, ihracatı, ithalatı, fiyatları, bunlar hepsi bir problem olarak yönetilemiyor.
0: Arz çokluğu diyorsun.
1: Ya da azlığı.
0: Ama işte bütün yemeklerin ana maddesi soğan, pahalı şu anda.
1: Tabii yani. Geçen sene 9.90'a ben raflarda gördüğüm fiyattan bahsediyorum. Bu sene üretici çıkışı 40'lara 50'lere geldi.
0: Evet.
1: Yani hatta şöyle söyleyeyim, burada bir küçük parantez açayım. Güzel bir detay var çünkü elimde. Soğanın bir kamyon ya da tır, tabir ettiğimiz soğanın sigorta fiyatı artık servet değerine gelmiş. Çünkü bu işte taşınırken sigorta yaptırılmak zorunda. Yani orada da fiyat artışları olmuş soğan fiyatında. Çünkü ürün değerlenince o da değerli hale geliyor. Yani her taraftan birden işte bu tür sorunlar çıkıyor. Başa dönecek olursak, bu tür sorunların çıkmaması için bazı yerlerde soğan üretimi yasaklanıyor mesela. Sen de burada gidip soğan ekmek istersen yapamıyorsun. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olarak bunu yapamıyorsun. Ha, yapmak istersen de kayıtsız yaptığını varsayalım ve destek alamayacaksın. Ziraat Bankası'ndan kredi alamayacaksın. Yani bir anlamı kalmayacak senin orada o ürünü ekmenin açıkçası.
0: Ha, ama yani destekten, şundan bundan vazgeçip ben ekeceğim diyene de ağır bir yaptırım yok tabii ki.
1: Yani tabii ki de son tarihte bunlar mülkiyet kanunu gibi bir durum olduğu için tabii ki, ama bir izin tabii ki var bu arada, onu da söyleyeyim. İzin almasan bu izin verilmeyecektir çok büyük ihtimalle. Burada deminden beri söylediğimiz aslında konu çiftçinin biraz daha rahatlaması esasında. Ve şöyle bir vurgu var bu konuşmalar arasında, bazı satır aralarında güzel detaylar var. Çiftçinin refahı ve Türkiye'deki üretimin kendi kendine yeterlilik seviyesinin vurgusu var. Bu mesela bir önceki planlı üretim noktasında yoktu çok fazla. Yani burada, orada biraz daha sürdürülebilirlik ön plandaydı. Yani bir üründe bir sıkıntı çıkmasın, bu bir şekilde sağlanacak. Ama şu anda bizim ihtiyacımız olanlar bizim kaynaklarımızla, ülke kaynaklarıyla üretilecek. Buradayız. Yani ondan dolayı bazı yerlerde üretim kısıtlanırken bazı yerlerde de bazı ürünlerin üretilmesi zorunlu hale gelecek. Sen burada bu ürünü üreteceksin. Çünkü buna ihtiyaç var ve toprak, su buna verimli, elverişli.
0: Bu tür... Yani ihtiyacımız olan bu. Yıllardır tabii. İhtiyacımız olan bu zaten. Yani
1: bu yapılırken şunu

0: söyleyelim. Öte yandan suyu merkeze alan bir üretim planlaması cümlesini çok kullandık. Evet, o yine devam ediyor. Su tabii ki de merkezde. Ancak dediğim gibi biraz daha üretici ağırlıklı bir yaklaşım var burada. Bir de pazarlama noktasında bazı planlamalar yapılacağı da var. Yani artık üreticinin ürünü pazarlayamaması sorunu üretim planlaması kapsamında çözüme kavuşturulacak. Detaylar şu anda çok belli değil. Ancak böyle bir başlık var ve başlıklardan bir tanesi de bu. İşte bu belki organize tarım bölgeleriyle yapılacak. Belki sözleşmeli üretim kapsamında yapılacak. Belki geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz markalaşma, Türk tarımının markalaşması modeliyle yapılacak. Fakat bu da üretim planlaması kapsamına alınmış durumda şu anda. Öte yandan bu çalışmalar yapılırken hem il ilçeler hem de çiftçilerle karşılıklı görüş alışverişleri de yapıldı. Onu da söyleyeyim. Çünkü bazı baktığımızda tabii ki de hemen yorumlarda şunlar var. İşte çiftçi de bu sorulmadı. Ya da çiftçi bu anlamda ne yapacak? İşte üretim maliyetleri artarken bu kadar zorunlu hale, zor bir şekilde üretim yaparken çiftçiler ne olacak diye. Bunlara da kaygı edilmesi gerektiğini ben düşünmüyorum. Çünkü bu planlamalar yapılırken bölgede toprak analizine kadar en detaylı böyle santim santim tarla tarla bunların hepsi yapıldı. Bu kapsamda bir üretim planlaması, ürün yelpazesi belirleniyor. Bu da gerçekten önümüzdeki dönemlerde bize 2029'da bakalım neler getirecek. Fakat şunu da söylemek lazım. 2023'te ilk açıklanan üretim planlamasının da bir etki analizinde tabii ki sabırla, merakla bekliyoruz.
1: 7 aylık fındık ihracatı 1.62 milyar doları bulmuş. Yani nedir? Yani ben de kıyaslayacak bir bilgi olmadığı için iyi midir, kötü müdür?
0: Hemen kıyasla başlayalım. Aslında şöyle, 2021 yılında aynı dönemdeki ihracatımıza baktığımızda 1 milyar dolar seviyesinde. 2022 yılında biraz daha düşüş var tabii ki. 920, sonrasında 2023'te tekrar 1, 2024'te 1.3 milyara çıktı. 2025 yani geçtiğimiz yıl dondan dolayı ya da doğal bazı afetlerden dolayı diyelim bir düşüş oldu ve 1.347 diyelim yuvarlayarak bu şekilde bir ihracat varken şu anda 1.60'a çıkmış durumda.
1: Evet.
0: Bu bize tabii ki de iyi bir gösterge. İyi, fakat tamam. Bunu balans yaparken geçtiğimiz hafta beklediğimiz fındık fiyatlarındaki artış oranını da göz önünde bulundurmamız lazım. Bu kadar yıl 4-5 yıl boyunca %50 artan fındık fiyatları geçtiğimiz hafta söylediğimiz gibi üreticiler tarafından maalesef diyerek söylüyorum %30 civarında bir artış oldu ve 255 civarında.
1: Sen hatta tahminine şimdi fındık üreticileri bana kızacak ama diye söylemiştin. 260-270 civarında bir.
0: Bile olmadı maalesef.
1: Onu bile bulmadı. 255 liraya çıkardı.
0: Biraz iyimser davranmıştım. Çünkü orada bir kritik nokta vardı. Hani olura gittiğinde bir düzeltme olur mu diye düşüncesiyle. Şimdi geldiğimiz noktada bu ihracat çok güzel. Belki de şu anda yapılan alım fiyatları da böyle bir politikayı gözetiyor sanki. Ürün hani ihracata yapılıyor zaten. Bize geleceğine ürün de elimizde varsa, ürün de fazlaysa fazla bu sene biraz daha verim yüksek. Dolayısıyla bunun biz ihracata biraz daha yönlendirelim. Ve ihracat denildiğinde akla gelen tabii ki bir tane firma var.
1: Evet.
0: Bu firmada şöyle kritik bir yer var. Esasında burayı çok böyle irdelemek de lazım biraz. Çünkü firma 2 yıl önce rekabet kurumuyla bir sıkıntı yaşadı ve ondan sonra TMO'nun ya da bu alım fiyatlarının altında bir fiyat vermeme için firmaya bir böyle bir bildiri oldu. Yani firma şu anda o firma alım fiyatlarını bu fiyatlara göre belirlemesi lazım ve burada belki biraz çiftçinin üzen durumlar da oldu. Bunda gelen yorumlar bu şekilde. Yani eğer ki diyorlar alım fiyatları TMO'nun 300 lira açıklansaydı beklenildiği gibi sürpriz olmayacağı üzere biz bu ürünlerimizi yurt dışına satarken de bu fiyattan satacaktık. Şimdi alım fiyatı beklenildiğinden, beklentiden düşük açıklanınca biz mecburen oraya da ürünümüzü ucuza vermiş olacağız gibi beklenti var. Fakat yine söylüyorum, bu fiyatlar açıklanırken ya da bu ihracat rakamlarına baktığımızda işte ihracat durmuyor, üretim durmuyor. Çiftçi belki biraz daha az kazanacak bu dönem. Çünkü şunu da belirtmek lazım, hakikaten gübre fiyatları filan bu sene çok arttı. Yani geçen yıla kıyasladığımızda %100'ü aşkın gübre fiyatlarında bir artış oldu. İlla ki bu maliyetler gözetilmiştir. Ben bu ihracat rakamını olumlu buluyorum ancak önümüzdeki Ekim kadar, Kasım'a kadar fındık piyasasındaki gelişmeler biraz daha belirginleşecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, bu arada fındık alım takvimi de belli olmuş.
0: Evet.
1: 24 Ağustos'ta başlayacakmış Toprak Mahsulleri Ofisi almaya. İlk etapta 16 noktada hasat durumuna göre alım noktası 61'e kadar da çıkarılabilecekmiş. Bu da hani üretici varsa dinleyicilerimizin arasında onlara bilgi olsun. Şimdi yumurta, tavuk eti ve süt üretimi Haziran'da artık

0: arttı ama fiyatlara yansıdı mı bu artış?
1: Fiyatlarda maalesef bu artış yansımıyor. Aslında burada şöyle bir değerlendirme var. Bu dönemde normalde bu tür kanatlı sektörünün diyelim sütü ayrı koyarak üretimi çok fazla artmaz. Çünkü tüketimin düştüğü zamanlardayız. Yaz aylarında genellikle tüketim düşer ve bütün üreticiler de planlamalarını buna göre yaparlar. Eğer ki ihracat tarafında sıkıntı olabileceğini düşünüyorlarsa. Ancak bu üretim artması fiyatları tabii ki yansımadığını bir tarafa bırakacak olursak bizim ihracatımızın devam ettiğinin bir göstergesi ve ben bu sene ihracat rakamlarında çok iyi artışlar bekliyorum bu sektörde, kanatlı sektöründe. Çünkü üretim artarak devam ediyor. İç pazara tüketim doğal olarak düşüyor yaz aylarında. O zaman ihracatımız daha iyi olduğu anlamına geliyor. Süt üretiminin artması tabii ki de bizim için önemli bir gösterge. Sebebi de şu. Hep diyoruz ya çiftçi üretmekten vazgeçti. Artık süt inekleri kesiliyor gibi düşüncelerimiz oluyor. Bunların aksinin gösteren bir gösterge. Bu anlamda çok kıymetli bizim için. Türkiye'de zaten süt sektörü, hayvancılık sektörü, kırmızı et sektörü bütün dünyada olduğu gibi çok fazla dikkat çeken sektör. Bu artışlar o anlamda çok kıymetli. Zamanımız az kaldı, ancak şunu söylemek istiyorum. Küresel gıda fiyatlarında çok ciddi bir artış var. Burada yine kırmızı et fiyatlarında bir miktar esneme görüyoruz. Bu artış
0: 0.6 evet. Temmuz ayındaki artış.
1: Fakat son 3 yılın en üstüne çıkmış durumda. Yani o zorlu dönemlerden sonraki diyelim en üst seviyeye çıkmış durumda. Tahıl, şeker ve bitkisel yağlar öncülüğünde bir tırmanış söz konusu. Birkaç aydır zaten bunu görüyorduk. Grafik maalesef yukarı yönlü devam ediyor.
0: Evet, aşırı sıcaklar da çok etkili tabii yani bunda.
1: Aslında aşırı sıcakların ve kuraklığın etkisini birkaç ay sonra olumsuz etkisini diyelim daha net göreceğiz. Harita daha çok önümüze çıkacak.
0: Mustafa Çalkaya çok teşekkür ediyorum katkıların için.
1: Rica ederim.
0: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap pirinç kalçalı butun kilosu 89 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
6: Garanti BBVA Kripto.
0: Reklamlar.
8: Gün ötesi.
9: İyi akşamlar. Bugün 12 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek

0: İndirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Ayberk Çanakçı, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Başkent'e gidiyoruz. TRT muhabiri arkadaşımız Göksu Kandemir telefon hattımızda. Göksu merhaba, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarını senden dinliyoruz.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım biz de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmenin önceliği gündemi tabii ki Filistin'deki son durum ve katliamcı Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesine yönelik adımlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider törenin ardından görüşmeye geçti ve şu sıralarda da aslında iki lider kameraların karşısında görüşmelerinin ardından bir basın toplantısı düzenliyorlar. Bizler de bu mesajları yine takip ediyor olacağız diyelim. Bir diğer başlıkta yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezi Şarkul Asfat gazetesine bir mülakat verdi. Bölgemizin istikrarı ve kardeş halkların huzuru bakımından tarihi bir sorumluluk üstlendik dedi. Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke ortak savunma anlaşmasını bu sözlerle değerlendirmiş oldu. Anlaşmanın bölgenin ortak güvenlik ve dayanışma anlayışına büyük katkı sağlayacağına, bölgede paradigmayı değiştireceğine inanıyoruz ifadelerini kullandı. Mekke ortak savunma anlaşması fikri, bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir dedi.

0: Erdoğan, bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri için çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık. Attığımız adım değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir iradedir dedi. Anlaşmanın mesajının gayet açık olduğuna dikkat çekti. Birimizin güvenliği, hepimizin güvenliğidir ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan ve Pakistan'la bölgede yeni işbirliği döneminin kapısını araladıklarını da vurguladı Erdoğan. Taraf ülke sayısını artırmaktan çekinmiyoruz ifadesini kullandı. Anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan bütün kardeş ülkelerin katılımına açıktır dedi. Nitekim bizim vizyonumuz üç ülkeyle sınırlı kalmayarak daha da büyümek ve mümkünse bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasını sağlamaktır dedi. Türkiye'nin gerilimden ve çatışmadan değil, her zaman diplomasi ve diyalogdan yana olduğunu da belirtti Erdoğan. Sözü Amerika Birleşik Devletleri İran krizine ve Hürmüz bilmecesine getirdi. Hürmüz Boğazı bölgesel değil, küresel önemi ait bir nokta. Küresel enerji artı ve uluslararası ticaret bakımından da son derece stratejik bir geçiş noktası. Temennimiz ve beklentimiz mevcut gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir diğer başlıkta aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Numan Kurtulmuş'la ilgili. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Tabii ki gündeminde terörsüz Türkiye vardı. 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam dedi. Milletin Kahire ekseriyetinin terörsüz Türkiye'ye yapmış olduğu desteğin siyasete yansıması olduğuna dikkati çekti. Kanunun kapsamını hatırlattı. Milli hassasiyetlerin korunduğunu ifade etti. Anadolu Ajansı editör masasında değerlendirmeler yapan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde uygulanan Türkiye modelinin bütün dünyaya örnek olacağını da ifade etmiş oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısının açılışında konuştu. Masadaki başlıklara değindi. Lisanslı ve yasa dışı platform kullanımına ilişkin reklamların etkileri ele alınacak dedi. Bu çalışmaların özellikle bağımlılık riskinin azaltılması, gençlerin sorumlulukta ve reklam politikalarının yarattığı etkiler açısından değerlendirilmesi bakımından yol gösterici olmasını bekliyoruz dedi Cevdet Yılmaz. Bir de Yalova'dan bir haber geldi. Bugün Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı kaza kırıma uğradı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta olay yerinde açıklama yaptı. Eğitim sırasında F-16 kaza kırıma uğradı. Tek taraflı bir kaza, çarpışma yok ifadelerini kullandı. Bir diğer başlık da dezenformasyonla mücadelenin önemini aslında dikkat çeken bir başlık. Kamu düzeni, toplumsal huzur ve milli güvenliği doğrudan ilgilendiren önemli bir mesele olduğuna dikkati çekti İçişleri Bakanı Mustafa Şişçi. Dijital çağda kamu iletişimi paneli ve iletişim başkanlığı tarafından hazırlanan mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberinin tanıtım toplantısında kürsüdeydi. İletişim başkanı Burhanettin Uran'da yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerin iletişimi yeni bir safhaya taşıdığını ifade etti. Dezenformasyonla mücadelede hakikati korumanın önemine dikkat çektirdi. Son başlık aslında 11. Anadolu Medya Ödülleri'nden TRT'ye 3 ödül geldi. TRT bu yıl 3 kategoride ödüle layık görüldü. Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da vardı. Yılın Platform dizisi ödülü TRT TV'de yayınlanan Sule Senin Hikayen dizisine verildi. Ödülü TRT Genel Müdürü Mehmet Sait Sobacı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı. 11. Anadolu Medya Ödülleri'nde TRT Kürdi Yılın Televizyon Kanalı seçildi. Yılın Haber Spikeri ödülünü ise TRT Haber Spikeri Fatih Çimen aldı.
1: Göksu, çok teşekkür ediyoruz programa katkın için, aktardığın bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz, iyi çalışmalar. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda TRT muhabiri arkadaşımız Göksu Kandemir vardı. Ankara gündemini aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Telefon hattımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikte. Sayın Özkan, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Feryal Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Selamlar. Teşekkür ediyoruz. Bir mukabele. Sayın Özkan, terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerinizi almak istiyoruz bugün. Aslında bir süredir konuşuyoruz konuyu, ancak gelinen son noktayı, çerçeve, yasayı bugün masaya yatırmak istiyoruz sizinle. Nasıl değerlendirmelerde bulunuyorsunuz konuyla ilgili ve bundan sonrasına yönelik tabii ki?
3: Teşekkür ederim Feryal Hanım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye için, Türkiye'nin

bin yıllık, aslında bu coğrafyada bin yıldır bir arada yaşayan halkların, toplulukların artık bir millet olması ve sonrasında işte son 50 yıl içerisinde ne yazık ki yani bir terör örgütünün peydahlanması ve aslında bu milletin bütünlüğünü, kardeşliğini, hukukunu bozan bir siyaset izlemesi sonrasında çok acı dolu 10 yıllar geçirdik. Çok büyük can kayıpları yaşadık ve ne yazık ki hani bütün bu yaklaşık 50 yıl içerisinde de teröre karşı büyük mücadeleler verildi. Teröriste karşı ve teröre karşı. Nihayetinde artık PKK terör örgütünün silah bırakması, kendini feshetmesi gibi bir süreç zaten yaşanmıştı, biliyorsunuz örgüt. Geçtiğimiz aylarda, geçen yaz ayında kendini feshettiğini ilan etmişti. Ama elbette hani, terör örgütü artık fiilen ortada olmasa da nihayetinde üyeleri var mevcut. Yani işte Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'deki, Suriye'dekiler entegre oluyorlar merkezi devlete. Dolayısıyla bu örgüt üyelerinin ellerindeki silahları bırakarak teslim olması gibi bir süreç, bir zaruret hali vardı. Çünkü hani örgüt olmasa da bu kadar büyük bir, hani binlerden bahsediliyor. Bazı rakamlara göre 4 deniyor, bazı rakamlar 6 diyor. Hani farklı farklı yorumlar da var ama hani binlerce insanın örgüt fethedilmiş bir örgütten geriye kalmış silahlarla birlikte beklediğini düşünün dağda, dağlarda, mağaralarda. Bu insanların mutlaka geri dönüşünün, topluma entegrasyonunun okurken ve siyaseten yapılması gerekiyor. Tabii ki bir de hani bir hem toplum psikolojisinin yönetilmesi hem de o insanların entegrasyonunun sağlanması gibi bir zaruret vardı. Dolayısıyla bununla ilgili de geçen Ağustos'tan bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani çok yönlü görüşmeler, karşılıklı müzakereler sonrasında ve en sonda biliyorsunuz geçen Ağustos'tan Ağustos'ta kurulan, yanlış hatırlamıyorsam 4 Ağustos'ta kurulan komisyon uzun zaman, uzun saatler boyunca süren toplantılar sonrasında bütün tarafları dinleyerek bir ortak rapor çıkarmayı başardı. Ve o rapor neticesinde de komisyonda çalışan bütün partilerin katılımıyla bir çerçeve yasa hazırlandı. Mecliste önce işte komisyonda, sonra genel kurulda oylandı ve yasalaştı. Yani işin teknik boyutu, süreç, yani çok kısa bir özet, böyle özetleyebiliriz. Ama bunun arkasında tabii çok derin derinlikler olduğunu, detaylar olduğunu hatırlamak lazım. Nihayetinde hem can kayıpları dolayısıyla, şehitlerimizin varlığı, gazilerimizin varlığı dolayısıyla elbette bu coğrafyada hem yakın bölgemizde hem aslında emperyalist diyebileceğimiz okyanus ötesinden bu coğrafyada kendi menfaatlerini gerçekleştirmek isteyen devletlerin müdahalesiyle kangrenleşmiş bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. O yüzden çok katmanlı bir sorun. Hani sadece bir yasa çıkarmakla olan bir süreç değil ama bu yasanın çıkartılabilmesi için çok büyük emekler verildiğini bir gazeteci olarak da şahidim. Bütün vatandaşlarımız aslında bunu biliyorlar. Çünkü herkese değen bir tarafı olduğu için herkesin bu konuda bir duygusu, bir bilgisi, bir fikri var. O görüşleri bir fikirde, yani artık bu silah bırakmış örgüt üyelerinin durumlarını hukuk içerisinde siyaset eliyle, vekillerimiz eliyle aile yola ve devlet güvencesi içerisinde koyma zarureti ortaya çıkmıştı ve vekillerimiz de bunu yapmayı başardı. O yüzden büyük tarihi öneme sahip bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Ama tabii bunun hani yansımaları olacak. Yasaya, çerçeveye baktığımda ki ben de hani burada Ankara'da süreçleri takip eden, 2013 sürecini doğrudan sürecin içinde Akil İnsanlar heyetinde çalışmış biri olarak söyleyeyim. Çok ince düşünülmüş, bütün tedbirleri alınmış bir yasa, iyi bir yasa çalışıldığını söylemeliyim. Çünkü bu yasada af yok. Yani PKK'nın kurucusu olan ve müebbet hapis cezasını çekmekte olan Öcalan'a
bir afgane örgütün üst düzey yöneticilerine, yani daha doğrusu hiç, bu yasanın hiçbir yerinde bir af yok. Sadece bir infaz erteleme, bir fırsat tanıma gibi bir süreç var. Şartları var bu yasanın. Süre sınırı var, denetim koşulları var. Dolayısıyla tespitinin yapılması, yani örgüt üyelerinin silahlarını bırakarak teslim edildiğinin tespit edilmesi, güvenlik güçlerimiz tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edilmesi, bunun MGK'da, Milli Güvenlik Kurulu'nda, yani bu ülkenin en üst düzeyde milli güvenliğiyle ilgilenen bütün kurumların başındaki sorumlu yetkili kişiler, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu'nda teyit edilmesi ve resmi gazetede yayınlanması sonrasında yürürlüğe girecek bir yasadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu, hani güvencesi çok yüksek olan, olası bütün ihtimallerin değerlendirildiği bir süreç, bir yasa. O yüzden de gönlümüz rahat olmalı. Türkiye büyük bir devlet. Güvenlik güçleri zaten çok büyük, terörle mücadelede büyük başarılar elde ettiği için terör örgütü silah bırakmak durumunda kaldı. Bunu hiç unutmayalım. Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün toplumun, milletin temsilcilerinin, vekillerinin eliyle ve çok yüksek bir katılım oranıyla, ki hakikaten bugün Sayın Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı'nın Anadolu Ajansı'na yaptığı röportajda da o vurgu vardı. Çok nadir görülen bir mutabakat da çıktı yasa. 467 evet oyuyla çıktı. Bu çok yüksek bir oran. Ve benzeri etnik temelli terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde, işte İRA'da, ETA'da, Filipinler'de, başka yerlerde terör örgütleri silah bırakırken ne bu kadar hızlı ilerleyebiliyor süreçler, ne de böyle yüksek bir destekle, toplumsal destekle, siyasi destekle yapılabiliyor. Bu Türk milletinin, Türk devletinin bir başarısı. Hani bunu böyle sağlıyor olmamızın, bizim kendi içimizdeki kardeşliğin bozulmadığının, bozulmayacağının çok somut göstergelerinden birisi. Bundan sonraki süreçte zaten güvenlik güçlerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gözetiminde, denetiminde ilerleyecek. Dolayısıyla önemli tarihi bir aşamayı geçtiğimizi düşünüyorum. Bundan sonrasında da hani bunları takip edeceğiz. Nitekim zaten hiç vakit kaybedilmedi Feryal Hanım. Bugün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sahipliğinde bir toplantı yapıldı. Sayın Numan Kurtulmuş da katıldı. 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları bir araya geldiler. Yani bir süreçle ilgili çıkan yasanın hem içeriği, çerçevesi, hem de bunun illerde nasıl uygulanacağına dair bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yani süreç hemen aslında bir taraftan devlet buna hazırlanıyor. Süreci nasıl yöneteceğine dair çalışmalar da hemen başladı. Bunlar hepsi olumlu gelişmeler diye düşünüyorum. Ama tabii siyasi boyutunu da biz ayrıca tartışıyoruz. Çünkü hani oylamada biliyorsunuz AK Parti'nin ve MHP'nin ve DEM Parti'nin parti olarak tüm üyeleriyle, vekilleriyle birlikte yasayı desteklediği de gördük. İşte DSP, Türkiye İşçi Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi gibi partiler parti olarak desteklediler. Bir parti desteklemedi biliyorsunuz. İYİ Parti komisyonu da üye vermemişti. Ama onun dışında bütün partiler parti grup kararıyla desteklediler. Sadece işte CHP'nin de tabii desteği var. Yeni kurulan, Özgür Özel'in başkanlığında kurulan yeni partide ise bir bölünme temayülü olduğu görüldü. Bunun üzerine tabii siyasi tartışmalar var. Dolayısıyla siyaseti de etkileyen bir boyutu konuşuluyor. Yani Ankara'nın gündeminde hani biraz artık çerçeve yasa, evet, hani önemli tarihi durumu ve bundan sonraki sürece ilgili tartışmalar var. Ama öte taraftan yeni partinin neden kendi içinde yeni kurulmuş, işte CHP bölerek, CHP içinden çıkarak kurulmuş yeni bir partinin
Türkiye'nin bu kadar önemli bir sorununun çözümü konusunda bir ortak karar

0: alamadığı tartışmaları var ve muhtemelen bunu önümüzdeki zaman diliminde de konuşacağız. Çünkü Özgür Özel CHP Genel Başkanı iken, CHP içindeyken ve bu komisyon bir yıl boyunca çalışırken parti olarak desteklediler, komisyona üye verdiler ve sürecin bir parçası oldular aslında. Ama CHP'den ayrıldıktan sonra, Yeni Yol Partisi'ni kurduktan sonra da Özgür Özel işte kendilerinin parti yönetimi olarak evet diyeceklerini ama diğer milletvekillerin bunu serbest bıraktıklarını, her milletvekilinin kendi ilindeki havaya bakarak cevap olgulanacağını söylemişti. Ama öyle olmadığını gördük. Çünkü orada hani büyük bir çelişki de ortaya çıkmış oldu. Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşları, partinin genel başkan yardımcıları da dahil olmak üzere BK üyelerinden hayır diyenler oldu. İşte aynı ilin milletvekili olmasına rağmen hem evet diyen var, hayır diyen var. Yani dolayısıyla o ilin havası da bir ortaklaşma olmadığı görüldü. Bir de bu kadar hani il bazında düşünülemeyecek bir mesele aslında bu. Türkiye'yi, Türkiye'nin bütün sınır çizgileri de birlikte içeride bir hani illere ayrıştırılamayacak bir meselede böyle bir sanki meteorolojik hava raporu ses edilirmiş gibi, hani hava durumuna göre oy kullanmak gibi bir özgürlük alanı olarak tarif etti. Ama hani burada bazı çelişkiler oldu ve bunlar tartışılıyor. Tartışmaya açık konular olduğu için tartışılıyor. Tabii buradaki en temel şey de aslında Özgür Özel'in partinin genel başkanı olmasına, üstelik hani işte 91 milletvekilini CHP'den çöküp alabilecek süreçte görünen Özgür Özel'in o liderlik vasfının hatar gördüğünü gördük. Çünkü kendi verdiği oyun reyin azınlığa düştüğünü gördük. Yani 34 milletvekili yeni partiden evet dedi. 54 milletvekili hayır dedi. Katılmayanlar da var. Dolayısıyla genel başkanın azınlık pozisyonuna düştüğü bir fotoğraf ortaya çıktı. Bu da siyasi tartışmalara tabii sebep oluyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun, işte Dilek İmamoğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı bir kampanyanın yeni parti içerisindeki milletvekillerini etkilediği, Özgür Özel'in yönlendirmesinin değil, Dilek İmamoğlu'nun yönlendirmesinin etkili olduğu konuşmaları, tartışmaları yapılır hale geldi bu bölünme fotoğrafı sonrasında. Ama hani özetle söyleyebileceğimiz şey, bu çerçeve yasanın, atamadım da belki söylemek lazım, çerçeve yasa diyoruz biraz pratik olsun diye böyle konuşuyoruz ama tam adı
1: Milli Dayanışma ve toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Evet.
0: Yani aslında bu ismin bile seçilmesi çok önemli. Hani biz işte terörsüz Türkiye gazeteciler biraz daha böyle özellikle manşet atma zarureti, ifade etme zarureti nedeniyle biraz daha bu tür uzun isimleri kısaltma eğilimimiz vardır.
1: Evet.
0: Terörsüz Türkiye yasası, terörsüz Türkiye süreci diye ifade ediyoruz. Hani, ama tabii yasa adlandırılırken toplumun ve devletin bütün kuvvetini yansıtan bir isim seçme zarureti var meclisin. İsmi böyle çıktı ama bir son bağlam şunu kurayım izninizle. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal çerçevesi bu. Yani yeni bir yüzyılı, Türkiye yüzyılı diye adlandırdığımız o yeni dönemin en önemli kritik işiydi. Çok şükür bunu aştık. İnşallah bu silahların teslim edilmesi ve örgüt üyelerinin de gelip teslim olmasıyla süreç nihayete erecek. Artık geride böyle bir başka ülkelerin istihbarat örgütlerini kullanamayacağı bütün şeylerin toparlanması, temizlenmesi gerekiyor. Bunu böyle bakmak lazım. Ama terörsüz bölge hedefi de buna paralel olarak işliyor. Mekke Anlaşması bunun tam karşılığıdır diyebiliriz. Bugün de biliyorsunuz Mahmut Abbas, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Sayın Cumhurbaşkanı şu anda karşılıyor Ankara'da.
1: Evet.
0: Bunların hepsi birbiriyle çok ilgili. Hı hı. Türkiye'nin hem kendi içinde hem de yakın coğrafyası başta olmak üzere istikrarın, refahın, barışın tesis edilmesi için Türkiye çok kritik, çok stratejik adımlar atıyor ve sahada da sonuçlarını görebiliyoruz diyebilirim.
2: Sayın Özkan, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun. İyi yayınlar.
2: Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda gazeteci Fadime Özkan vardı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
3: Reklamlar. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül 10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
4: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Reklamlar.

0: Stüdyomuzda İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kutay Karaca hocamız bizlerle birlikte. Sayın Karaca, merhaba, hoş geldiniz.
1: Meral Hanım, teşekkür ederim. Bu radyo stüdyosunda olmak çok zevkli bir şey ya. Kendimi çok rahat hissediyorum burada. Radyoda olmak da güzel. Yani çok hoşuma gidiyor. Radyo dinlemeyi de severim ama çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Çok teşekkür ederiz bu güzel sözleriniz için. Sayın hocam, şimdi tabii ki gündemde terörsüz Türkiye süreci var. Ancak biz size konunun terörsüz bölge hedefi kısmını bu bağlamda sormak istiyoruz. Başta işte Irak ve Suriye olmak üzere tüm Orta Doğu'da bir istikrar ortamı ve güvenlik düzeni oluşması konularıyla ilgili bir değerlendirmeniz olursa buradan başlamak isteriz. Buyurun.
1: Valla Feriha Hanım, şimdi şöyle, bu sorunuzu biraz uluslararası sistem üzerinden okumak lazım. Yani 1990'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber Amerikalılar kendilerini o kadar tek kutuplu sisteme inandırdılar ki artık dünya onlar için tek dünyaydı. Bunlar dünyanın başına gelmiş en büyük Roma İmparatorluğu'ydu. Öyle kendilerini lanse ettiler. Geri kalan bölgeler hepsi konfederasyon bağlamında, Amerika ne derse onu yapacaktı. Rusya'nın başında biliyorsunuz bir şekilde kapitalizmi savunan biri gelmişti. Çin'in başında yine kapitalizmi savunan biri vardı. O zaman dediler ki biz kazandık. Yani artık liberal kapital sistem kazandı. Ama ne oldu biliyor musunuz? 1990'da Irak'la başlayan süreç, sonrasında Yemen'i, Afganistan'ı, sonrasında Arap Baharı fonksiyonuyla Mısır'ı ve en son Suriye'yi. Şimdi bütün bunlar öyle bir ortam yarattı ki, zaten sınırları biliyorsunuz İngilizler tarafından her dakika sorun çıkabilsin diye çizilmiş devletler yine aynı istikrarsızlıkla karşı karşıya geldiler. Ya Feriha Hanım, düşünebiliyor musunuz? 1990'dan beri istikrarını hala tam kazanamamış bir Irak'tan bahsediyoruz. Afganistan'a bakın, 2003. Gelin Suriye'ye şimdi, 2011. Yani en yakını Suriye, onun üzerinden bile 15 yılı geçmiş. Ve daha ne kadar geçecek orasını da bilmiyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir yere saldırıyor. Bunu saldırırken de kendini haklı çıkartmak adına insan hakları, demokrasi, kadın hakları, refah bir dolu şey söylüyor. Sonra da Afganistan'dan çekildikleri zamanki sahneyi hatırlayın. Uçağın tekerlerine tutunup o metrelerce yukarıda yükseklikte maalesef hayatta kalacaklarını düşünüp hayallerinde Amerika'ya gitmek olan insanlar bırakıyor. Ve işin daha kötü yanı, bıraktıkları yer bataklık haline geliyor. O bataklık da çevre ve bölge ülkeler için resmi bir sinek kaynağı oluyor. Orta Doğu böyle bir coğrafya. Ve maalesef bizim en uzun sınırımız da bu coğrafyayla. Evet. Şimdi burada terörizmin olmaması önemli. Hı hı. Türkiye adına çok önemli. Ki biliyorsunuz ben asker kökenliyim. Hı hı. 31 yılımı salt çalışarak silahlı kuvvetlere verdim, okumam hariç. Şimdi benden daha fazla terörsüz Türkiye'yi kimse istemez. Ama şu gerçeği de unutmamak lazım. PKK'nın yapısını bilmek lazım. Bir şeylere net olarak evet diyeceksek, karşı tarafın da artık bu işi sonlandıracağını yani net olarak bilmemiz gerekiyor. Çünkü PKK yalnızca devletlerin kullandığı bir uluslararası örgüt değil. PKK uyuşturucu baronlarının, silah kaçakçılığı baronlarının, insan kaçakçılığı baronlarının, kara para aklama baronlarının kullandığı bir oyuncak. PKK bir ETA değil, bir İRA değil. Bunlar yerel örgütlerdi. PKK uluslararası bir örgüt. İran'da kolu var, Irak'ta var, Suriye.

0: De var. Ama daha da önemli bir şey söyleyeyim size. Bunu bir yabancı kaynaktan okumuştum. PKK'nın şu andaki bütçesi ne biliyor musunuz? 28 milyar dolar. 28 milyar dolar. Birleşmiş Milletler'deki 196 ülkenin 109'undan daha büyük gayri safi milli hasıla demek. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bütün bunlar bu işin çok nasıl söyleyeyim çivi döşenmiş bir yol üzerinde gittiğini bize gösteriyor. Vazgeçilir mi? Vazgeçilmez, bir yerlere geldik. Ama çıkan yasanın bence en önemli maddesi birinci madde. Yani silah bırakmadan ve silah bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilmeden bu yasa yürürlüğe girmeyecek. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti, bakın daha önceki süreçte de bunu yaşadı. Hiçbir devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin terörü bitirmek üzere yaptığı bu girişimleri yapmamıştır. Bundan emin olun. Bundan sonra ne diyorduk? İşte bu işin Türkiye Büyük Millet Meclisi var diyordu karşı taraf. Hadi buyurun, bu da bitti. Şimdi görelim bakalım bu nasıl olacak? Çünkü örneğin İran Peugeot'a silah bırakacak mı? Irak'taki PKK'lılar silah bırakacak mı? Hepsini görelim. Görelim, ondan sonrasını düşünelim. Ama artık birinci nokta artık bu kaldı. Silah bırakma.
1: Tam bu noktada şunu da sormak isteriz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünyaya nasıl bir mesaj veriyor?
0: Şimdi bu bir kere kolektif güvenlik anlaşması. Neden? Çünkü herhangi bir devleti olan saldırı Feryal Hanım, öbür devletler için kendisine yapılmış olarak kabul edilecek. Ama bunu salt bir kolektif güvenlik anlaşması diye okursak bir yanılgıya düşebiliriz. Nedenini söyleyeyim. Çünkü bu bölgesel güvenliğin kurumsallaşması anlamı da taşıyor. Zaten Pakistan Türkiye arasında, ben bunu çok öncesinde mi, Pakistanlar bizim için çok büyük kardeşlerdir. Ben defalarca gittim ve hep orada brother diye karşıladılar bizi. Yani kardeşim diye karşıladılar. Şimdi Pakistan Türkiye askeri işbirliği zaten önemli bir seviyede. Suudi Arabistan Pakistan arasında biliyorsunuz kısa zaman önce bir askeri savunma anlaşması imzalandı ve bu savunma anlaşmasında da Pakistan belli boyutta Suudi Arabistan için bir nükleer şemsiye oldu. Çok önemlidir bu. Şimdi bunun içine Türkiye de girdi. Yani esasında bu üç ülke arasında kurumsallaşmış daha önce birbirleriyle ilişki mevcuttu. Şimdi bunun tabii yürek hoplatan bazıları için hikayesi var. Şimdi bu domino etkisi yapabilir mi? Bakın, önemli konuşmamız gereken noktalardan biri bu. Bu bir domino etkisi yapabilir mi? Yani bu Mekke Anlaşması'nın kimin için domino etkisi yapabilir mi? 2 gün sonra Mısır bu anlaşmaya dahil olmayı ister mi? Katar ister mi? Bahreyn ister mi? Başka bölgede ülkeler, gerek Arap coğrafyasında gerek Afrika coğrafyasında. En büyük tedirginlikleri bu. Şimdi bu anlaşma, bir de önemli bir nokta. Biz anlaşmaların siyasi tarihte kurumsallığından bahsederiz. Burada temel nokta şudur Feriha Hanım. Şimdi NATO dünyadaki en önemli savunma örgütüdür. Ama NATO'yu NATO yapan salt askeri gücü değildir. Altında siyasi bürosudur, tatbikatlar bürosudur, lojistik bürosudur. Yani şöyle, NATO içerisinde kendi alt kurumlara ayrılmış bir kurumsallaşma vardır. Bu anlaşma, bu kolektif anlaşma ki Sayın Dışişleri Bakanı'nın açıklamasından ben onu çıkarttım bir parça. Eğer bu tip mekanizmaları da kuracaksa bu üç devlet arasında, o zaman dışarıdaki devletler için çok cazibeli bir

0: rahatsız eder? En başta İsrail'i rahatsız eder. Kimi rahatsız eder? En fazla bence İran eder. Anlatabiliyor muyum?
1: Şimdi reklamlardan önce çok kısa Amerika Birleşik Devletleri İran hattında yaşananlar ve bu bağlamda Orta Doğu'da dünya enerji ticareti ve deniz ulaşımı açısından büyük önem taşıyan iki stratejik su yolu. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki güvenlik krizi için neler söylersiniz hocam?
0: Vallahi Feryal Hanım, artık anlaştılar, anlaşıyorlar. Aha anlaştılar. İşte petrol düştü, altın çıktı. Ya enflasyon indi. Ya ben bir akademisyen ve bunları takip eden biri olarak, hay Allah net olsun artık ya, anlaşacaksanız anlaşın, anlaşmayacaksanız da ne yapacaksanız yapın noktasına geldim yani. Şimdi yine bir haber çıktı buraya gelirken. Pakistan kaynaklı.

0: artık Amerika Birleşik Devletleri'nin İran üzerinde bir caydırıcılığı yok. Bakın size çok önemli bir örnek vereyim. Vietnam. Nixon döneminde Vietnamlıların müzakere masasına oturması için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı vasıtasıyla Vietnamlıların Amerika'nın sınırsız silah kullanacağına inandırılması planlandı. Amerika başkanının söylemleriyle Amerikan başkanı öngörülmez olarak gösterdi. Bugüne ne kadar benziyor değil mi? Hı hı. Deli adam teorisi. Trump'ın aynı. Hı. Trump da ikinci günden beri zafer ilan ediyor biliyorsunuz. İran bitti diyor. Bir sonuç var mı yok? Amerikalılar Vietnam'da neyi çözemediler? Vietnam halkının kendini koruma iradesini çözemediler. Bugün İran'ın kendisini koruma iradesini çözemedikleri gibi. Bir kere birinci nokta bu. Amerika başkanı da Amerika yönetimi de ne söylerse söylesin, ne bomba atarsa atsın İran üzerinde caydırıcı olamıyor. İran o caydırıcılıkta gelip müzakere oturamıyor. Eğer araya gitmeden önce vaktimiz varsa bir iki kelime şundan edeyim. Buyur, burada iç etkileri de bir kenara koymamamız lazım. İşte Pezeşkiyan, Arakçı gibi İran'daki ılımlı yanlıları, yani anlaşma yapalım ve halkı bu zulümden kurtaralım mantığında olanlarla İran'ın rejiminin devamlılığını kendileri adına ölüm kalım meselesi olarak gören ve İran'ın çıkarımı yoksa rejimin çıkarımı sorusuna rejimindir diyecek bir devrim muhafızları ve İran ordusu var. Dolayısıyla İran içerisinde de hani bu anlaşma yapalım ya da yapmayalımcılar arasında da büyük bir rekabet olduğu görülüyor. Bu arada Trump konusu da, yani Amerika'daki iç politika konusu da artık Trump'ın ben Kasım 2026'daki seçimi çok düşündüğünü falan şey yapmıyorum. Çünkü onda öyle bir ego var ki hani çıkıp şey diyebilir ya, esasında ben kaybetmedim ama bu cumhuriyetçiler yanlış işler yaptılar o yüzden kaybettik falan diyebilir yani seçimi. Ama Trump da artık şunu gördü. Ben gidip kara harekatı yapmayacaksam ki öyle bir şans yok. Yok. Bir de caydırma için böyle bir de istek olması lazım. O da yok Amerika'da. Yapamayacaksan o zaman ya artık öyle bir noktaya geldiğini düşünüyorum ki ben Trump'ın. Ya arkadaş ya tamam yeter ya, nükleer geçin. Şu yürümüzü bir açalım. Artık şu dar boğazdan dünyayı da kurtaralım, kendimizi de kurtaralım noktasına geldiğini düşünüyorum. Nedenini söyleyeyim. Bak kış geliyor artık.
1: Ya.
0: Ve Ukrayna İran taktiği uygulayarak Rusya'nın çok çok içlerini vurmaya başladı. 1000 kilometre ötesini vuruyor. Ve nereleri vuruyor? Rafineri tesislerini vuruyor. Petrol işleme tesislerini vuruyor. Doğalgaz tesislerini vuruyor ve Rus halkı benzini artık karnıyla alıyor.
1: Rusya Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Bundan sonrası için öngörünüz bir cümleyle hocam. Devam edecek mi orada?
0: Bu şekilde olursa devam eder. Hani çünkü ikisi de birbirini vurmaktan çekinmiyor ama nereye kadar?
1: Peki. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca hocamızla söyleşimize devam edeceğiz. Sayın dinleyiciler, şimdi reklamlar. Reklamlar.
2: İki toplantı arasında
3: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Handi Kredi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.

0: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta. Reklamlar.
4: Gün Ötesi devam ediyor.
5: Saatimiz 18.46'yı gösteriyor. Stüdyomuzda İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kutay Karaca bizlerle birlikte. Sayın Karaca, şimdi biraz da Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını hep konuşuyoruz. Kıbrıs'ı konuşuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerine sizinle söyleşilerimiz oluyor. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Kıbrıs Özel Temsilcisi'nin ard arda gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyareti ne anlama geliyor? Nasıl okunmalı? Bu ziyaretler Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nasıl bir cevap verdi? İkisinin, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konuya ilişkin tutumu nasıl oldu? Biraz bahseder misiniz bize? Ve 16 yıl aradan sonra adaya yapılan ilk ziyaret, değil mi? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde.
6: Feryal Hanım, şimdi benim iyi takipçilerimden biri olduğunuz için o geçen haftaki yazımı biliyorsunuz, Kıbrıs'ta neler oluyor diye Dünya Gazetesi'nde yazdım.
5: Evet.
6: Şimdi 2004 yılına götüreceğim sizi.
5: Hı-hı.
6: 2004 yılında AK Parti döneminin ilk yıllarıydı. Ve o dönem özellikle 2002-2007 Türkiye adına demokratikleşmenin Cumhuriyet tarihindeki en üst seviyesidir. Ama o dönem dış politikada Kıbrıs konusunda, ya bu Kıbrıs çok yük oluyor, yani bunun bir sonucu olmalı diyenler mevzu bahisti. Ve o demokratikleşme adımlarının zirve yaptığı dönemleri de hatırlayın. Avrupa Birliği konusunda Türkiye'de ilk defa olumlu hava %60'lara falan çıkmıştı. Avrupa Birliği ayrı bir yerden bastırdı. Amerika ayrı bir yerden bastırdı. Ve biz Rumlara büyük tavizler veren, toprak veren, egemen devletin en önemli yönetilen noktalarını Rumlara veren anlam planı konusunda Kıbrıs Türk'ünü, siz buna evet, biz evetizi getirdik.
5: Hı
6: hı. O gün ben ondan bir 10 gün önce bayramdı. Benim bir tarafım Kıbrıs'ta, çünkü kardeşim orada. Hı hı. Eşi Kıbrıs Türk'üdür. 94'ten beri oradalar.
5: Rumlar hayır dedi ama.
6: Anlatacağım ama şimdi. O gün ben havalimanına indim. Çanta bekliyorum. O arada Genelkurmay Başkanı açıklama yapıyor. Kıbrıs konusunda olumlu bakıyoruz anlam planına diye. Hı hı. Eniştemin ailesinde 13 tane TMT şehidi var. Eniştem böyle yaptı. Siz de mi dedi ya? O zaman çünkü silahlı kuvvetlerindeydim. Ya siz de mi dedi enişte? Daha merhaba demeden. Şimdi ne olacaktı? Avrupa Birliği hiçbir soykırım yapmamış, şiddet göstermemiş, kendini korumaktan başka hiçbir şey yapmadığı halde 1974'ten beri ambargolara maruz kalan Kıbrıs Türk halkına ekonomik açılım yapacaktı.

0: Ercan'a Avrupalı uçaklar inecekti. Gerek turizm, gerek işletmeler. Öyle söz verdiler ya. Eren. Ya Türkiye Avrupa Birliği'ne alınacaktı. Ne oldu biliyor musunuz? Rumlara hayır dedi. 10 gün sonra Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği üyesi yapıldı. Böyle bir ikiyüzlülük noktasında bundan sonraki süreçte siz hangi plana aa iyiymiş diyeceksiniz Feryal? Tek plan var. O da iki devletli bir çözümdür Kıbrıs'ta. Şimdi Kıbrıs'ta neler oluyor yazarken ya bir baktım Guterres'in Birleşmiş Milletleri Genel Sekreterinin süresi 31 Aralık'ta dolacak. Ya ne oldu hani bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü pozisyonuyla sen Kıbrıs'ta ne geziyorsun? Fitto, Avrupa Birliği Kıbrıs Özel Temsilcisi. Şimdi bu adamı seçtiren Rumlar zaten. Adam gitti Kıbrıs'a. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Bey hakkında dedi ki toplum lideri. Diğer taraftan Kıbrıs Rum kesimi liderine de Cumhurbaşkanım dedi. Ama özellikle Avrupa Birliği temsilcisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı öyle güzel cevaplar verdiler ki sizi bırakın sizi muhatap almayı görüşmek bile istemeyiz. Yani muhatap almıyoruz sizi. Çünkü siz Avrupa Birliği olarak sözlerinizi yerinize getirmediniz ve 60 anlaşmalarına aykırı bir şekilde Rum kesimini Avrupa Birliği'ne aldınız. Şimdi çok şükür ki artık Türkiye'de verelim de kurtulalım mantığında bir şey yok. Feryal Hanım şunu dinleyicilerimize net bir şekilde söyleyeyim. Kıbrıs sizin güney sınırlarınızın teminatı demektir. Kıbrıs sizin güney limanlarınızın yani lojistik ana hatlarınızın teminatı demektir. Kıbrıs sizin üzerinizden geçecek bütün enerji yollarının kavşağıdır, teminatıdır. Kıbrıs'ı vermek bu saatten sonra resmi olarak hainliğe girer. Bu kadar bilerek. Ama çok şükür ki Sayın Cumhurbaşkanımız da, Dışişleri Bakanımız da o kadar net açıklamalar yaptılar ki bırakın kardeşim bu işleri. Siz kimsiniz de buralarda dolaşıyorsunuz? Biz eğer varsanız gelin iki devletli çözüm için beraber oturalım dediler. O yüzden buradaki tüm dinleyicilerimiz de bilsin ki Kıbrıs öyle vazgeçilebilecek bir toprak parçası değildir. 1571'den de beri de bizdedir. Bu kadar basit.
1: Evet. İki dakikadan az bir süremiz var. Girizgah kısmını geçiyorum. Çok kısaca soracağım. Çünkü sizi dinleyelim. Gazze'de kalıcı ateşkes mümkün mü sizce hocam?
0: Ya ateşkes yaptı. Adam ateşkesten sonra en az herhalde bir 50-60 bin kişiyi daha öldürdü yani. Ya böyle bir şey var mı? Yani böyle bir oran var mı? Bugün Cumhurbaşkanımız önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki Gazze işgal ediliyor. Ve Gazze işgal ediliyor. Bakın biz İran-Amerika savaşına odaklandık. Arkada İsrail hem Lübnan'da hem Gazze'de her türlü girişimi kamuoyundan uzak bir şekilde yürütüyor. Ama bu nereye kadar ya? Nereye kadar gidecek bu? Böyle bir insanlık dışı drama ne kadar dünya seyredecek? Ya ben bu konuda böyle şeyim yani artık öyle bir noktaya geldik ki İsrail'in yaptıkları Amerika tarafından bir şekilde durdurulmadığı müddetçe İsrail kendisini tüm dünyadan dışlayacağını bilse bile bu sürece devam ediyor Feryal Hanım.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Saygılar sunuyoruz. Sayın dinleyiciler stüdyomuzda İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca bizler.

0: sizlerle birlikteydi. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ayberk Çanakçı, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
1: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bunu biliyor muydunuz? Köşemize hoş geldiniz. Bugün sizlere davranışlarımızın arkasındaki görünmeyen gücü anlatan bir kelimeden bahsedeceğiz. Saik. Peki saik ne demek? Biliyor muydunuz? Bu kelime Arapçadan dilimize geçmiş. Anlamı ise oldukça derin. Bir işi yaptıran etken, bir davranışın ardındaki sebep, yani kısaca insanı harekete geçiren içsel güç. Aslında fark etmesek de hayatımızın her anında saiklerle hareket ederiz. Bir karar alırsınız. Belki neden böyle yaptım diye düşünürsünüz. İşte o sorunun cevabı çoğu zaman bir saikte gizlidir. Bazen bu saik mantıktır. Bazen güçlü bir duygu. Bazen de anlık bir heves ya da heyecan. Mesela birine yardım ettiğinizde sizi buna iten şey neydi? Vicdanınız mı? Empati mi? Yoksa geçmişte yaşadığınız bir deneyim mi? İşte tüm bunlar birer saiktir. Eskiler bu kelimeyi çok daha bilinçli kullanırdı. Sık sık şöyle sorarlardı. Bu işin saiki neydi? Yani derlerdi ki bu davranışın arkasında hangi neden vardı? Hangi duygu, hangi düşünce onu ortaya çıkardı? Bugün modern psikoloji de tam olarak bunu araştırır. Çünkü insanın yaptığı hiçbir şey rastgele değildir. Her davranışın, her tercihin, her tepkinin bir kaynağı vardır. Hatta bazen sessiz kalmak bile bir saiktir. Ve ilginçtir. Saik sadece bireysel hayatımızda değil, toplumlarda da büyük bir rol oynar. Bir düşünün, bir liderin sözü, bir kitabın cümlesi, bir öğretmenin öğüdü. Bunların hepsi insanlar için birer saik olabilir. Bir çocuğun hayatı duyduğu tek bir cümleyle değişebilir. Bir insan gösterdiği küçük bir cesaretle bambaşka bir yola girebilir. İşte o küçük ama güçlü itici kuvvet saiktir. Belki de bu yüzden hayatımızda karşımıza çıkan saikleri fark etmek çok önemlidir. Çünkü bizi neyin yönlendirdiğini anlamak, kendimizi anlamanın en önemli adımlarından biridir. Evet sevgili dinleyiciler, bunu biliyor muydunuz köşesinde bugün insanı harekete geçiren görünmez gücü konuştuk. Saik. Unutmayın, her davranışın bir nedeni vardır ve o neden çoğu zaman görünmezdir. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, merak etmeye devam edin.
0: Biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la Beştepe'de görüştü. AK Parti sözcüsü Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. Gazze'ye saldıran soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da zulmediyor. CHP'de kongre takvimi işliyor. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı kaza kırıma uğradı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetinin Filistin'de işgal ve gasp politikasına devam ettiğini söyledi. Sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkının dimdik ayakta durduğunu belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Filistin'e destek olmak, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz, insanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir, dedi. Çelik, hiçbir siyasetçinin kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini referans gösteremeyeceğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, Çelik, İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesi Türkiye'dir. Türkiye'de ve dünyada İnsanlık İttifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir, dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. Daha önce hayatını kaybeden bir kişinin de cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana katledilenlerin sayısı 1259'a yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Harami İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının meclisten büyük mutabakatla geçmesini değerlendirdi. Milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır, dedi. Kanunda milli hassasiyetlerin korunduğunu vurguladı.
2: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Milletin kahir ekseriyetinin terörsüz Türkiye'ye vermiş olduğu desteğin siyasete yansımasıdır. Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır. Örgütün silahlarını bıraktığı, kendisini feshettiği, Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşularak kararlaştırılması ve bunun yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girer. Bu bir genel af değildir diyoruz.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Terörsüz Türkiye hedefinde uygulanan Türkiye modelinin bütün dünyaya örnek olacağını ifade etti. İç cephenin tahkim edilmesinin önemine değinerek beraberliği vurguladı.
2: Mühim olan bir daha bu memlekette hiçbir Kürt gencinin ben artık dağa çıkmam gerekir demeyeceği bir fikri, siyasi olgunluğun sağlanması, bir bütünleşmenin temin edilmesidir. Yani silahların, eldeki silahların bırakılmasından öte fikir, zihinlerdeki silahların bırakılmasıdır.
1: Kurtulmuş, başta İsrail olmak üzere dış tehditlere ve içerideki provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Siyasi rekabeti siyasi husumetle karıştıran dil gerektiğini

0: de bırakılmalıdır dedi. Kurtulmuş'un gündeminde yeni anayasa da vardı.
1: Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Bu parlamento anayasa yapmaya en müsait parlamento aritmetiğine sahiptir.
0: İçişleri Bakanlığı'nda Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin güvenlik toplantısı düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yer aldığı toplantıya 81 ilin valisi Çevrim İçi katıldı. Toplantının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklama yaptı. Silah bütünüyle devreden çıkacak, milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacak dedi.
2: Ortaya konulan çerçevenin özü gayet açıktır. Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır. Aziz milletimizin kardeşliği hiçbir terör örgütünün, hiçbir fitne odağının sarsamayacağı kadar köklü ve güçlüdür. Artık enerjimizi terörü harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz.
0: CHP Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ağırlıklı gündemi kurultay takvimiydi. Kongre takvimi Eylül ayında ilan edilecek. Öncesinde il yönetimlerine atama süreci tamamlandı. 3 il yönetimi için ilgili birimlere atama yetkisi verildi. 5 ile yeni il başkanı atandı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan parti sözcüsü Müslüm Sarı, terörsüz Türkiye sürecine verdikleri desteği yineledi. Meseleyi partiler üstü gördük, bu yasa güzel bir başlangıç dedi. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu. Olay yerinde açıklama yapan Yalova valisi herhangi bir çarpışma olmadığını, kazanın eğitim uçuşu sırasında gerçekleştiğini söyledi. Yalova valisi Ahmet Hamdi Usta pilotu hastanede ziyaret ettiğini ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Olayın ardından inceleme başlatıldı. Kazanın nedenini inceleme sonucu belirleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması'nın değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir irade olduğunu söyledi. Anlaşmanın bölgesel istikrar bakımından tarihi olduğunu belirtti, hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz dedi. Erdoğan, kardeş ülkelere kapımız açık, vizyonumuz bir gün bölgedeki tüm ülkeleri bu çatı altında toplamak mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gerilimden ve çatışmadan değil, her zaman diplomasi ve diyalogdan yana olduğunu da belirtti. Sözü ABD-İran krizine ve Hürmüz bilmecesine getirdi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı bölgesel değil küresel önemi haiz bir nokta. Küresel enerji arzı ve uluslararası ticaret bakımından da son derece stratejik bir geçiş noktası. Temennimiz ve beklentimiz mevcut gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde ifadelerini kullandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde ara bulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran yönetimine mesafeli olduğunun mesajını verdi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye daha müdahale ettiğini duyurdu. Deniz ablukasını aşmaya çalışan Panama bayraklı geminin hedef alındığını aktardı. Açıklamada, ablukayı ihlal etmeye çalışan 55 ticari geminin rotasının değiştirildiği, iki gemiye el konulduğu, üçünün ise devre dışı bırakıldığı kaydedildi. İran ise Hürmüz'ün açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, ABD İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Ahbap'ta

0: Derneği soruşturması kapsamındaki inceleme derneğin kiraladığı bir banka kasasında yoğunlaştı. Savcılık kasanın açılması talimatını verdi. Kasa, polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve iki avukatın huzurunda açıldı. İnceleme görüntülü olarak kayda alındı. Soruşturma dosyasına göre kasada bulunması gereken fiziki altınlara rastlanmadı. Kasadan ilaç kutuları ve bir kitap çıktı. Öte yandan oyuncu Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Abdullah ifadesinde derneğin faaliyetlerine katılmadığını söyledi ve kamuoyuna yansıyandan çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrenmiş bulunuyorum dedi. İstanbul'da bunaltıcı sıcak gidiyor, yerini Poyraz ve yağmura bırakıyor. Meteoroloji Mega Kent'te yarın fırtınanın yanı sıra sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu. Açıklamada sabah saatlerinde fırtınanın ardından yerel sağanak görülebileceğine dikkat çekildi. Vatandaşlar ağaç ve direklerin devrilmesiyle çatıların uçmasına karşı uyarıldı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO'yu hedef aldı. NATO Asya Pasifik bölgesine sızıyor dedi. Arktik'te gerilimin tırmandığını söyledi. Batılı ülkeleri gemilerimize el koyarsanız aynı şekilde karşılık veririz diyerek uyardı. Rusya, Ukrayna arasında sahada da tansiyon yine yükseldi. Karşılıklı saldırılar devam etti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la Beştepe'de görüştü. AK Parti sözcüsü Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. Gazze'ye saldıran soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da zulmediyor. CHP'de kongre takvimi işliyor. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı kaza kırıma uğradı. Spor. ...51. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Paris Saint-Germain'le Aston Villa bu önemli kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Premier Lig'in iddialı temsilcileri hazırlık maçlarında kozlarını paylaşıyor. Saat 19.15'te başlayan ve TRT Spor'dan canlı yayımlanan mücadelede Everton'la Newcastle United karşı karşıya geliyor. Saat 21.30'da ise gözler Manchester United, Leeds United maçına çevrilecek. Bu maç da TRT Spor'dan ekranlara taşınacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Hrade Kralove ile karşılaşacak. Yarın saat 20'de başlayacak mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul'da oynanacak Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi. Üstündağ, Daniele Santarelli'ye inandıklarını belirtirken kendisiyle uzun yıllar devam etmek istediklerini de ifade etti.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara ve Afyonkarahisar 18, İstanbul, Çanakkale ve Kahramanmaraş 24, İzmir, Adana ve Şanlıurfa 26, Bursa, Sinop ve Samsun 22, Antalya ve Mersin 28, Konya, Sakarya ve Balıkesir 21, Denizli ve Gaziantep 25, Diyarbakır, Muğla, Trabzon ve Rize 23, Eskişehir 19, Kayseri ve Sivas 14, Zonguldak 21, Bolu ve Van 16, Erzurum 12 ve Malatya ve Elazığ 20 derece.
1: Yol durumu.

0: Çanakkale Çan Devlet Yolu'nun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Zara, İmranlı, Kızıldağ yolunun 8 ile 9. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12.

0: Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında şeftalinin kilosu 49 lira 90 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.
12: Yöresel mimari depreme karşı avantaj sağlayabilir mi? Yüksek mimar mühendis Ahmet Kizen'e sorduk.
13: Eski zamanlardan beri devam eden kırsal yaşam, taş, ahşap ve kerpiç mimari üzerine inşa edilmiştir. Yörenin özelliklerine göre, iklim özelliklerine göre, kültürel özelliklerine göre bazen taş, bazen kerpiç, bazen her ikisi de bir arada, ahşap çatkılı da olabilir. Çok eskiden beri günümüze kadar devam eden bu tür kırsal yaşam alanları vardır. Bazıları biraz kentlerin etkisinde kalmıştır. Deprem alanlarındaki köyler geleneksel bir mimariyi devam ettiriyorlarsa bunlar da depremden daha az etkilenmiştir. Orada betonarmeli bir bina yapınca, yani mühendislik hizmeti olmadan katlar fazlalaşınca tabii zemin etüdü de yapılmamış. Yani dere kenarı olur, alüminyum saha olur vesaire. Bunlar tabii tehlike arz eder, yıkılabilir. Kırsal alanlarda bunu doğru uygulayacak bir mühendislik hizmetini almak zor. Köylerde genelde ne yapıyor? Usta yapıyor. Yani binayı kalıbı çakan, demiri ören, betonu döken. Burada birçok özellik var. Yani bu özelliklerden birini, birkaçını yapmadığınız takdirde bu binada depremde etkilenecektir. Aynı şekilde geleneksel mimari taş, ahşap, kerpiçte de eğer yine yanlış yapılırsa, zayıf yapılırsa yine bu yerler mutlaka depremden etkilenecektir. Ya da çamurla yapılmış taş ahırlar, bunun üzerine evler. Şimdi çamurla taşı tutturursak, hele hele bir de bu yuvarlak dere taşları ise biraz kuvvetli bir depremde bu çamurla taş birbirinden ayrılır. Dolayısıyla hasarlar bu tarz olabilir.

0: tarihi günümüz koşullarında devam ettirmemiz lazım. Eski ayakta kalmış sağlam binalardaki teknikleri öğrenmemiz lazım. Onu günümüz koşullarında devam ettireceğiz. Bunu yaparsak güvenli bir yaşamada kavuşmuş olacağız.
1: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Spor servisine hoş geldiniz. Bugün 12 Ağustos Çarşamba. Ben Ahmet Füsunoğlu. Program yapımcılarımız Berkay Küçük, Meltem Hayta ve teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun. Hız kesmeden programımıza başlayalım.
0: Spor'dan son 24 saat.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff'a yükseldi. Temsilcimizin rakibi Lyon oldu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş golcü Vlahović'i açıkladı. Ve yine Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Romelu Lukaku ile anlaşma yaptığını duyurdu. Milli golfçüler Sude Bay ile Duhan Sazak Letonya kadınlar ve erkekler amatör açık şampiyonasında 2 gümüş madalya kazandı. Türkiye Dünya Jiu-Jitsu şampiyonasından 4 madalya kazandı. Milli sporcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Jiu-Jitsu Şampiyonası'nı 3 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.
2: Spor servisi futbol.
1: Evet, spor servisi futbolla devam ediyoruz. Tabii ki futbol konuşacağız ama büyük bir usta Süleyman Arat'la da beraberiz. Süleyman Arat'ın gazeteciliğini zaten artık bilmeyeniniz yok. Sadece futbol değil, Süleyman Arat oldu mu magazinde olur, siyasette olur aslında ama son dönemlerdeki gazeteciliği tabii ki usta gazeteci futbolla ilgileniyor şu anda. Yine futbol konuşacağız kendisiyle. Hoş geldin sevgili Süleyman Arat.
3: Teşekkür ediyorum. Önce güzel iltifatların için de çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Estağfurullah.
1: 44 yıllık bir birikim bu.
3: Yani evet.
1: Meslek. Az önce neler konuştuk, neler burada söylemeyelim. Evet. Ne anılar var sende
3: tabii,
1: yani.
3: Tabii.
1: Gerçekten
3: yani
1: inanılmaz.
3: Meslek bu kadar uzun yıllara yayılınca yani Türkiye'nin birçok yerinde, Anadolu'nun her yerinde hemen hemen İstanbul'un her yerinde karış karış bir sürü mesleki hatıralar, hı-hı, tabii ki heybemizde duruyor. Bazılarını kitabımıza koyduk onların ama.
1: Şu kitabın adını bir paylaşsan dinleyicilerimiz belki merak eder.
3: Yokuş Yukarı kitabımın adı ama yani Babali Yokuş, hı-hı, biliyorsun. Biraz
1: orada ben de çalıştım. Günaydın'da başlamıştım, evet, ilk meslek hayatıma.
3: Evet, işte o Yokuş Yukarı benim kitabım.
1: Sen gerçi Hürriyet Gazetesi'ne başlamışsın, Hürriyet Gazetesi'ne tamamladın.
3: Tamam,
1: sen yokuş değildin ama.
3: Aşağıdan yukarı Hürriyet doğru yokuş çıkıyordu.
1: Evet, Babali Yokuş. Babali Yokuş, evet doğru. Hürriyet Gazetesi ama en müstesna yerde dururdu.
3: Evet, en düz yerde.
1: En düz yerde dururdu, doğru diyorsun. Evet. Evet, Süleyman Arat'la gerçekten inanılmaz bir birikim var. O teşekkür anlattıkça ederim. Ben ağzım açık kaldı. Bir değil herhalde, üç değil, dört değil. Kaç kitap yazarsın sen o anılarla?

0: Beşiktaş'ın en önemli eksikliği gol noktasındaydı. Ben hep söylüyordum bunu her fırsatta. İyi bir kadro yaptılar bu sene. Mükemmele yakın. Daha tam mükemmel oluşmadı ama bir 8 numara eksikleri var, bir stoper eksikleri var.
1: Hala eksik
0: de,
1: var değil mi?
0: Bir de sağ kanat eksikleri var. Çerdin çünkü çok formsuz gözüküyor. Hatta doğru. Bana göre sağ bekte de Murillo'nun arkasında iki yedek olarak oyuncu pek birisini göremiyorum. Yani bunlar tabii ki alınırsa şahane bir takım haline dönüşür ama belki ilk yarıyı böyle götürür. Bir, yani bu çünkü önemli eksikliklerini kapattılar golcüyle. Belki bir transfer daha 8 numarayı yapıp devreye kadar böyle götürürler. Ha, devrede de 2-3 oyuncu aldığı zaman Beşiktaş gerçekten şampiyonluk yarışında ben de varım diyecek bir kadroya sahip oldu bu sene. Geçen sene en büyük eksikleri ne bir bir kapattı. İşte sol tarafa Trossard'ı aldı. Gol noktasına Vlahovic'i aldı. Salih Özcan'ı aldı. Kuatara'yı aldı. Kaleye Nübel'i aldı. Her şeyle mükemmel bir kadro oluşturdu gibi gözüküyor tabii ama bunun sahaya yansımaları da şu an için iyi. Hem Avrupa kupalarında gayet başarılı bir neticeler aldı.
1: Bir kere yüzünüzü kale güven veriyor gerçekten.
0: Çok önemli gerçekten. Yıllardır Beşiktaş'ın kalesinde yani Necmi'den Sabri'den bu yana bir kaleci görmedik yani çok fazla istikrarlı. Tabii bir zafer geldi, o da iyiydi, istikrarlıydı, şampiyonluklara imzasını attı tabii ama ya çok fazla milli olmadı, bir veya iki defa milli oldu bildiğim kadarıyla. Çok
1: ben
0: emin
1: Rasim
0: değilim.
1: Hoca'yı hatırlıyorum.
0: Rasim tabii Bursa'dan Rasim transfer Hoca. Olarak geldi. Rasim de iyiydi,
1: o çok güven verirdi değil mi? Doğru.
0: Ama yine de o Sabri'lerin,
1: Sabri'din o rahmetli tabii,
0: onların şeyinden çok uzakta kalmıştı. Bunun yanı sıra Cordoba yabancılar içinde öne çıkmıştı. Ama hiçbirini toplasanız o Necmilerin dönemi, Sabrilerin dönemindeki kaledeki güveni vermedi hiçbirine. Varol vardı o eskiden.
1: Evet.
0: Onları ben tam hatırlamıyorum ama okuduk tabii birçoğunu. Şimdi Nübel sanki o eski günlerdeki Beşiktaş'ın kalesinde devleşen bu efsane isimler kadar değerli bir kaleci gibi izlenim verdi bize.
1: Evet, evet.
0: İnşallah öyle devam eder lig boyunca ki Beşiktaş lig yarışında, şampiyonluk yarışında işin içinde olursa lige de renk gelir.
1: Arada golcüyü buldu mu sence Beşiktaş?
0: Bence buldu gibi gözüküyor ama geçen sene sakatlıkla geçirmiş Vlahovic'de. Aynı Lukaku gibi. Ama Beşiktaş bu kadar üzerine düştü. Hoca ile birlikte daha önce İtalya'da çalışmışlar. O yüzden ısrarla istedi bu oyuncuyu. Vlahovic olmadan başkasının üzerine gitmedi bile Beşiktaş. Kitlendi kaldı bu oyuncuya. Bence doğru. Anlaştılar ama tatilini kesmemek için resmiyet kazandırmadılar diye düşünüyorum. Kendi kişisel fikrim bu. Ve hocayı çok iyi bildiği için ondan azami yararlanacağını düşünüyorum ben. Zaten hoca kendi takımını kuruyor. Tek tek istediği oyuncuları aldırttı Beşiktaş'a. Gelen transferlerin hepsinde taraftar beğendi, memnun kaldı. Hoca iyi. Kadro iyiye doğru gidiyor. Yani %90 oranında tamamlandı kadro sayılır.
1: Evet.
0: Hal böyle olunca da Beşiktaş bu sene taraftarına umut veriyor. Yarın da bir
1: Salah
0: maç oynayacak.
1: Transferi bu şimdi Vlahovic'le beraber artık konuşulmaz mı? Unutulur mu?
0: Konuşulmaz artık bence. Yapacak da bir şey yok zaten. Gitti Trabzon'un artık kontratlı oyuncusu bunu daha.
1: Yok yani artık onu çağırmanın mümkün değil de.
0: Tabii.
1: Hani niye alamadık diye çok konuşuldu
0: işte
1: Beşiktaş'ta.
0: Artık konuşmanın pek anlamı yok. Zarar verir Beşiktaş'a da. Taraftar bazında en azından sosyal medyada artık bunun konuşulmaması gerekiyor. Neticede herkes kendi kısmetini yer derler ya işte. Beşiktaş'ın kaderinde de Salah yokmuş yani.
1: Evet.
0: Hata mı yapıldı?
1: Olsa sence nasıl olurdu?
0: Şu kadroya baktığın zaman solda Trossard, sağda Salah, göbekte de Vlahovic.
1: Yani müthiş bir şey olurdu değil mi?
0: Müthiş bir şey olurdu bence ama şimdi sahada iyi bir oyuncu çekerlerse yine bu forvet hattı yine çok iyi olur diye düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Ama bu İstanbul'da oynanan Midtjylland maçına gittim ben. Beşiktaş gerçekten çok iyi oynadı o maçta.
1: Evet, evet. Sağlı kondisyonu
0: solu,
1: iyi.
0: Sağlı solu bindirme ataklar yani kanat bekler üzerinden oynuyor zaten. Zaten biliyorduk böyle oynattığını İtalyano'nun. İtalya'daki maçlarına, takımlarının maçlarını izleyince zaten çok belirgin halde ortaya çıkıyor. Kanat bekleri çok bindirmeler yaptırtıyor. Sağda
1: yani soldan, kısa zamanda pes etmeyen bir takım yaratmış.
0: Evet, son dakikaya kadar evet. Koşturan, koşan
1: İtalyanları tebrik etmek tabii. Lazım. Geçen seneki Beşiktaş'la alakası yok.
0: Hiç
1: şu an
0: alakası yok. Evet, inşallah ama böyle kalıcı olur çünkü bundan 3 sene önce de bir 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle doğru. Biliyorsun başladı sezona.
1: Evet.
0: Ondan sonra 4-5 hafta sonra kepenk kapattı. İnşallah öyle günler olmaz. Çünkü bütün hangi Beşiktaşlıyla konuşsam aynı tedirginliği yaşıyor. Aynı keyifsizliği yaşıyor. Acaba kalıcı mı olacak diye bir ruhta böyle bir şey var. İnşallah bu sene Beşiktaş son düzeye kadar yarışın içinde olur. Şampiyon olur mu olmaz mı bilmiyorum.
1: İnşallah tabii. Çok taraftar dileği de o.
0: çok iyi takımla çok iyi kadro kurdu Fenerbahçe'de. Galatasaray evet. Zaten

0: iyi Trabzonspor kurdu, Beşiktaş da iyi. O yüzden zamana bırakmak lazım.
1: Geçelim Fenerbahçe o zaman. Fenerbahçe'de senin yakından takip ettiğin takımlardan bir tanesi, evet, Romelu Lukaku'yu açıkladı.
0: Evet.
1: Şimdi önce Lukaku'yu sen zaten çok iyi de irdelemişsin. YouTube kanalında gördüğüm güzel videolar da yapmışsın. Hatta dinleyicilerimizden merak eden olursa Lukaku'yu senin kanalına girip,
0: evet, 4 tane 5 tane videosunu çekip
1: Süleyman Arat TV'ye girip orada izleyebilirler.
0: Evet.
1: Bir de bize anlatır mısın dinleyicilerimize Lukaku'yu?
0: Şimdi Lukaku zaten bugün Avrupa'da olsun, Afrika'da olsun, Amerika'da olsun futbolla ilgilenen, futbolu seven kimle konuşursanız konuşun,
1: herkesin tanıdığı
0: Lukaku'yu
1: bir isim.
0: Bilir. Evet. Herkes bilir. Yani fiziğini, oyun yapısını, stilini, her şeyini bilir. Biz de biliyorduk. Ve ben çok büyük hayranlık duyuyordum zaten Lukaku'ya. Geçtiğimiz senelerde de adı geçti biliyorsun, Fenerbahçe ile adı anıldı. Ama olmadı bu transfer. Ben olursa Fenerbahçe'ye çok büyük kazanç sağlar diye düşünmüştüm. Ki geçen sene devre arasında da geçmişti adı. Eğer alınsaydı mesela belki de Fenerbahçe geçen seneyi şampiyon kapatmıştı. Çünkü Fenerbahçe geçen sene ikinci yarıda,
1: evet,
0: Süper Kupa galibiyetiyle başladı ama sonra golcüsünün olmaması nedeniyle
1: yarım forveti bile yoktu.
0: Yarım forveti bile yoktu. Talisca, evet, Andresyan Talisca tek forveti, o da sakatlandı.
1: O da yönetim büyük hatası. İki forvetin birden gönderip forvet almamak.
0: Alamadı işte. Alamadı. Gönderemedi.
1: Alamadı derken 20 milyon euroya aldılar şeyi.
0: Kante'ye gittiler. Hayır. Kante'de çok zaman harcadılar.
1: Hayır, en son şeyi aldılar ya. Şerif'i.
0: Evet, ama onu baştan almışlardı onu. Yani son dakikalara kalmamıştı o. Bilselerdi böyle durum olacağını bence Kante yerine bütün ağırlıklarını golcüye verirlerdi. Ama işte yönetimi de yedi aslında bu santroforsuzluk.
1: Evet.
0: Yani halen mesela belki bir iyi santrofor alınsaydı belki Fenerbahçe şampiyon olacaktı. O zaman Sayın Saadettin Saran da bugün takdirle anılan bir başkan olarak geldi ve şampiyon yaptı. Yarım sezonda deneyecekti. Ama işte bu işte futbolda hata yapmayacaksın yani. Bir anlık hata, bir yanlış. Maçta da öyle oluyor. Bir anlık hatayla maçı kaybediyorsun. Kadro kurarken de.
1: Şerif yerine daha hazır bir forvet alabilirlerdi. Çünkü Asparaya da almadılar onu.
0: Evet, evet. 22 milyon
1: sorun orada bence.
0: Alındı. Geleceğe yatırım olarak adı geçen ve bilinen ve hala şu an ona teklifler geliyor. 20 milyon euroluk şu an müşterisi var zaten. Fenerbahçe'de onu kullanacak bu sene. Şimdi baktığın zaman forvet hattında Lukaku ve
1: bence çok genç, tabii ki bekletmek lazım.
0: Tabii. Ve Sıdıkı Şerif var. Yani 4 tane forveti var. Geçen sene yarım forveti olmayan Fenerbahçe'de
1: yarım forveti yok
0: bu sene 4 tane forvet var. Evet. O yüzden de Fenerbahçe bu sene lige umutla başlıyor. Zaten Şampiyonlar Ligi'nin

0: kapısında bekliyor. Olympique Lyon'la şimdi önümüzdeki hafta salı günü burada çok kritik bir maça çıkacak. Eğer onu güzel bir skorla kazanıp Fransa'ya cebinde iyi bir skorla giderse gruplara kalacak ki çok büyük bir başarılı olur. Geçen sene biliyorsun Benfica, Kerem'in attığı golle Benfica'ya evet. turu vermiş, hediye etmişti.
1: Orada evet. yönetim büyük hatası var ama Kerem'le anlaşmışsın, kulüple anlaşmışsın, sana karşı oynattırıyorsun futbolcuyu.
0: Evet, yani onu...
1: Şart koş yani oynatamazsın
0: evet,
1: de.
0: Evet, evet, biraz hatalı.
1: O golle elendi.
0: Evet, o golle elendi ve Kerem'i de çok olumsuz etkiledi tabii bu. Moral motivasyon olarak etkiledi. Yani gittiğin takıma
1: eliyor. O maçtan sonra doğru gol de atamıyor.
0: Tabii. Yani şimdi bir kere Galatasaray'dan gelen bir oyuncusun ve bir sene önce attığın golle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne gitmekten elemişsin. Kötü bir şey yani. Ben yaşamak istemezmiş ya zaten futbolcu olsam.
1: Kesinlikle doğru diyorsun.
0: Ama şimdi son iki maçta ben Kerem'i çok beğendim. Hoş son vuruşlarda yine
1: çok
0: hatalar.
1: Çok çalışıyor değil mi? Çok koşuyor.
0: Evet. Son vuruşlarda biraz tedirginlik ve heyecanı var. Oralarda tutukluk yapıyor ama yine de.
1: O şansı bir kırması lazım.
0: Kırar. Bir
1: yani.
0: Tane gol geldi mi bu senenin yıldızlarından biri olacak diye düşünüyorum. Çünkü pabuç pahalı Fenerbahçe'de şu an. Yani bazı maçlarda çift santrafor oynayacak. Forvet arkasında yani.
1: Hatta sen biraz önce konuşurken kulağıma çıtlattın. Dedin ki bakmışsın sol tarafa da birini almışlar dedin.
0: Evet. Yani
1: o da olabilir
0: zaten
1: yani.
0: Kaleciyi verip İtalya'dan sağ kanat oyuncusu
1: Forvet
0: almak
1: geldi.
0: Sol kanat almak
1: yani
0: istiyorlar.
1: Belki değil mi? Oraya bir tane kanat geldi mi Kerem'in işi de zor.
0: Tabii. Ederson'u verip Juventus'tan bir sol kanat oyuncu hı-hı. almak için
1: kaleci Türk oynadı mı Türk futbolcu oynadı mı bir sorun kalmıyor çünkü.
0: Evet evet ama o Türk futbolcu işte kaleci Mert'le acaba Tarık mı olacak o uzun yol bence bu ikiliyle gitmez. Evet. Berke'nin buraya alınması gerekiyor. O yüzden de biraz kesenin ağzı açılacak gibi gözüküyor. Yani Fenerbahçe yönetimi gerçekten çok zor günler geçiriyor. Gönderecek şu an kadrodan en az 7 tane oyuncu göndermesi lazım. Yani hiçbiri gitmiyor işte. Da Amrabat'ı geçen gün Türkiye'ye çağırdı. Sağlık kontrolüne soktu ve antrenmanlara çıkarttı.
1: Aziz Bey de aslında bir önceki yönetimler gibi yapsaydı çoktan gönderirdi de.
0: Tabii ceplerine parayı koyacaksın, kiraya vereceksin.
1: Diğer takımlar çünkü şey nasıl olsa bunların göndermesi şart evet. deyip bekliyorlar para evet. vermeden. Aziz Bey de inadına göndermiyor, bekletiyor tabii. takımların çünkü maçları başlayacak şimdi. Tabii.
0: Son güne kadar bekletecek.
1: Yani mesela Amrabat'ın takımı aslında belli, gideceği yer bile belli, para vermek istemiyorlar. Aziz Bey de parasız göndermek istemiyor.
0: Onlar para vermek istemiyor. Amrabat da tatilini bozmuyor. Beni ilgilendirmez. Evet. Anlaşsınlar diyor. Öyle bir şey var mı? Evet, yani evet. Bu Aziz Yıldırım kaçın kurası yani.
1: Aziz Bey evet gayet bence iyi yönetiyor
0: tabii, çağırdım.
1: Bu
0: antrenmana çıkarttırdı. Kulağından tuttu bir yetirdi.
1: Şimdi onlar ilk aynı hafta şekilde, maçlarını oynasınlar bir kaybetsinler. Tabii. Mecburen ya bize gönder kaç para istiyorsunuz diyecekler.
0: Diego Carlos'u da aynı şekilde çağırdı. Topu
1: doğru. doğru.
0: Biliyorsun antrenmanlara.
1: Geçen sene yılın stoperi seçilmiş
0: evet,
1: İtalya Ligi'nde.
0: Bizde Fenerbahçe
1: ya bir şans bulmuyor.
0: Bir maç oynamadı ya geldiği gün sakatlandı.
1: Hayır ama sonra
0: sevmedi
1: bak bu sene niye
0: olmadı yani sevmedi çok tatlı.
1: Mesela bu sene niye şans vermedi İsmail Hoca bir denemedi mi hiç?
0: Kendisi de istemiyor bazen doku uyuşması çok önemli. Ederson'du bence olmayacak. Hmm. Yani olmaz bu. Şimdi geçen sene çok kötü bir sezon geçirdi. Taraftarla arası açıldı. Şimdi kaleye koysan bir maç iyi oynayacak. 5 maç herkes alkışlayacak, sarılacaklar. Ederson diye bağıracaklar ama bir hatalı
1: bir
0: gol
1: yani. Bir hatalı gol yedim biter işin.
0: Stoper de öyle şimdi Diego Carlos evet. koyacağım. Bir maçta hata yaptı. Kırmızı kart gördü. Veyahut hani bir geri pası rakibe gitti. Golü attı. Futbolun içinde bunlar var. Bir anda o tribünler ona sempatiyle bakan tribünler
1: ama
0: hepsi.
1: Ama belli ki Nathan Ake tam oturdu.
0: Oturdu çok iyiydi. Dün de çok
1: iyi
0: beğendim.
1: Transfer.
0: En beğendiğim oyuncular
1: ama Fenerbahçe'nin mutlaka bir stoper daha ki yerli stoper daha koyması lazım
0: yok
1: oraya.
0: Yok ki Türkiye'de yani stoper olmalı.
1: Sence şeyde. Çağlar'la bu iş olur mu?
0: Vallahi
1: devam
0: yani şu an
1: mi?
0: Almayı düşündüğün Konya'daki veya bir başka takımdaki oyuncuların hepsinden Çağlar daha tecrübeli
1: Yusuf
0: ve daha
1: Yusuf Akçiçek'i geri çağırsalar alsalar.
0: Yani Çağlar'dan iyi mi Yusuf bilmiyorum. Ne dersin?
1: Sence? Bence daha genç ve futbola daha istekli gibi geliyor. İstekli Çağlar ama, sanki futboldan kopmuş gibi.
0: Kopmuş ama mühim onu kazanmak yepyeni bir hoca var şimdi. Başarıyla sezona başlayacağını umut edilen bir Fenerbahçe
1: yani
0: var.
1: Normalde Aziz Bey böyle futbolcuları motive etmeyi iyi bilir.
0: Tabii tabii yani bence o yepyeni bir sezon Çağlar'ı da yeni görebiliriz yani ama Çağlar'a ancak nasıl sıra gelir? Bir sakatlık veya
1: Çağlar da
0: durumunda.
1: Premier Lig'de en iyi 11'e girmiş bir adam yani.
0: Demek ki potansiyeli
1: beş,
0: var.
1: 5 sene önce en iyi 11'e
0: işte
1: girmiş.
0: İnsanlar hayatlarında bir takım nedenlerle geriye gidebiliyorlar. Psikolojik olarak olabilir. Veya bir zihninde ben yeteri kadar kazandım. İyi noktaya geldim diye bir baloncuk geçti mi beyninden o seni durduruyor işte. Hı hı. Bence Çağlar'da o oldu. Yani yapacağımı yaptım. Avrupa'yı gördüm. İyi takımlarda oynadım. Premier Lig'de ilk 11'e seçildim.
1: Eğer

0: zihninden böyle bir düşünce geçtiyse o onun futboluna yansıyor ve gerçekten çok geriye gitti. Aynı şekilde Cengiz Ünder. Yani efsaneydi değil mi?
1: Evet, yeteneklerini ihanet eden
0: bunlar. Bakmadılar doğru kendilerine, buraya kadar yeter diye. Çok da iyi para kazandılar, çok iyi mevkilere geldiler ama bunu sürdüremediler. Oysa Avrupa'da sürdürülebilirlik esas. Yani bakıyorsunuz her oyuncu 30 yaşlara kadar top noktada futbolunda oynuyor. Ondan sonra çekiliyor kenarına, hayatını ondan sonra idame ettiriyor. Abi bizde öyle olmuyor işte bizde. Biraz eğitimle alakalı, biraz yaşadığın kentin dokusuyla alakalı. Yani kültürel, sosyoekonomik ve kültürel durumla çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben.
1: Doğru, doğru diyorsun.
0: Ya bizde gelen bütün yıldızlar, bak geçmiş yıllardan bakalım, hepsi fakir ailelerin çocukları ve şöhreti ve parayı bulduktan sonra haklarında çok şeyler konuşuluyor. Mesela Yusuf Türkiye'nin gelmiş geçmiş, Yusuf Tunaloğlu Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından.
1: Evet, seyredemedim ama hep böyle söylenir.
0: Ama ben seyrettim ve inanılmaz, Jübile maçına da gittim ben, gerçekten sirk topçusu gibiydi yani. Gerçekten top cambazıydı. Ama gel gelelim çok çalkantılı hayatı oldu. Aşk hayatları şusu busu derken futbola kendini veremedi. Çok erken veda etti. Çok da erken aramızdan ayrıldı bir kalp kriziyle. Hı hı. Varol mesela, kaleci Varol. Yani Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük kaleciler arasında gösteriliyordu.
1: Kedi kaleci derlermiş.
0: Kedi kaleci derlerdi. Ama geliştiremedi kendini. O da kendini eğlenceye verdi. Sinema filmlerinde oynadı. Odur budur derken. Sergen için de aynı şeyi söyleyebiliriz. O da çok daha iyi noktalara taşıyabilirdi kendini ama futbolun dışında başka şeylerle hep anıldı. İşte Lucescu onu tekrar futbola döndürdü ve futbolun içine tekrar son bizim damağımıza bir parmak bal çaldı ve Sergen'i unutmamamızı sağlayacak sezonları yaşattı bizlere. Ama Sergen de kendine baksaydı, bir Avrupalı mantalitesiyle çalışmış olsaydı bence bütün dünya adını ezbere biliyor olurdu.
1: Evet,
0: Figo
1: evet.
0: gibi, ne bileyim o dönemin önemli oyuncuları gibi hala adını bütün Avrupa bilirdi ama şu an sadece Türkler biliyor.
1: Doğru diyorsun. Sergen de en son örneklerden biri. Yani bu evet. kadar yetenekli futbolcu olup bu kadar tembel evet. değil mi? Çalışmayan.
0: Olanla yetindi. Mesela Metin Tekin de öyle. Geldiğinde Sarı Fırtınayı dağıdı. Nasıl koşardı? İnanılmaz rüzgarın çocuğu derdik yani. İnanılmaz bir yetenek vardı. Ama öyle kaldı. Geliştiremedi. Üzerine
1: bazı
0: koymadı.
1: Bazı futbolcular geliştiremiyor.
0: İçin bu bana yeter ama diye baktığın Sergen, zaman olmaz.
1: Sergen Messi gibi doğuştan canım, çok, yetenek yani.
0: Çok müstesna bir futbol. Çok büyük yetenek.
1: Evet yani Sergen'de komple bütün özellikler var. Tek evet. yapması gereken futbola ihanet etmeyip çalışacak ama evet. onu yapmadı.
0: İşte çok erken yaşta.
1: Muhtemelen yani
0: 16-17 yaşında milyonlar gelmeye başlıyor.
1: Real Madrid'de bir yerde futbol oynar ve bırakırdı orada. Evet.
0: Sen 14-15 yaşında tanınıyorsun, 16-17 yaşında iyi paralar kazanıyorsun, bir sürü çevrende senin peşinde koşan insanlar oluyor ve senin bu hayatına farklı yöne akmasına neden oluyor. Bu da şanssızlık aslında. Hı-hı. Eğitimli olsa bunların hepsini çok dengeli yapar ve futboluna zarar verdirmeden yapar. İşte bu
1: doğru.
0: Çok pratik zekalı Sergen'in mesela, birçok şeyde izledik. Yarışma programlarında olsun, başka konularda olsun, hepsinde ne kadar zeki olduğunu görebiliyorsunuz ama işlenmemiş bir şey zeka var. Yani eğitimle evet. aratılmamış, cilası atılmamış bir zeka var. Keşke o da olsaydı, yani Sergen'i çok daha uzun zaman seyredebilmiş olsaydık çok çok daha iyi olurdu bence.
1: Keşke, keşke. Bir de şimdi tabii bakıyorsun futbolcular işte Ronaldo'ya bakıyorsun, Cristiano Ronaldo 44 nasıl yaşında hala oynuyor. Messi 39 yaşında Dünya Kupası'ndan gitti, 15 gün bile dinlemeden hemen ya. Kendilikleri başladı ve oyuna, maça çıktı. Yani bizim futbolculara bakıyorsun işte, ya işte Dünya Kupası'nda olanlar bir ay neredeyse geçti.

0: İşte profesyonellik bu. Onun hayatına bile işlemiş evet. yani. Hiç alkol almadığını söylüyor.
1: Hayatında alkol almamıştı. Evet.
0: Nasıl kendine bakmış, nasıl kadar yani tam bir sporcu ruhu var adamda yani. Helal
1: doğru, olsun. Doğru. Süleyman Aratlı tabii ki daha konuşacağımız çok şey var. Dünkü maçı da konuşacağız. Transferlerden özellikle dem vurduk başladık. Bir kez daha tekrar edelim. Beşiktaş bugün Vlahovic'i açıkladı. Aynı saatlerde Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'yu açıkladı. Ki Süleyman Arat Lukaku'yu da çok iyi incelemiş. Diyor ki Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı. Evet. Aranan kan diyorsun sen resmen.
0: Ben %100 öyle diyorum.
1: Ve karakterli futbolcu olduğunu evet. inanıyorsun. En önemlisi bence o.
0: Bence de en önemlisi o. Çünkü ne yıldızlar geldi. Yani tırnağın ucuyla. Mesela ben Muhammed Salah'la ilgili tereddütüm olduğunu söyleyebilirim. Çünkü geçmişte sıkıntı yaşadığı görülebiliyor. Hı hı. Ama Lukaku öyle bir oyuncu değil. Yani profesyonel, iyi eğitimli. 8 tane yabancı dil biliyor.
1: Doğru.
0: Brüksel'in en önemli okulu olan Aziz Guaido Enstitüsü'nden mezun olmuş. Oraya çok seçkin ve yetenekli kişileri alıyorlar. Ve 8 tane bir dil biliyor. 5 tane dil bilene biliyorsunuz poliglot
1: evet.
0: deniyor. Poliglot
1: çok dil bilen
0: çok
1: anlamında.
0: Dil bilen
1: evet.
0: anlamında. 5'in üzerinde yani 4 ayda 5 ayda bir lisanı öğreniyor. Şimdi burada hep beraber canlı
1: muhtemelen
0: olarak
1: öğrenecektir.
0: 4-5 ayda da Türkçeyi kapacak.
1: Gençler Birliği'nde babası oynarken
0: evet. Altyapısı da vardır birkaç kere
1: evet,
0: de olsa.
1: Yani çocukluğu Ankara'da tabii geçmiş belli bir dönemi. O yüzden aslında Türkiye'ye çok şey değil, uzak
0: kuvvetli.
1: Değil.
0: Yani aydın, medeni, entelektüel bir
1: iyi bir,
0: kişi,
1: aile,
0: iyi bir
1: babası.
0: Aile babası. Tüm bunlar bir araya gelince iyi insan olduğu çıkıyor.
1: Taktik
0: diye.
1: Çalışmayı seven evet. bir insanmış. Yani karşı takımın nasıl bir taktikle oynadığını inceleyen, evinde oynadığı maçların kasetlerini mutlaka izleyen.
0: Yani çok önemli. Yani böyle futbolcu kaldı mı Allah aşkına? Yani çok az vardır
1: değil
0: bence.
1: Mi? Doğru diyorsun.
0: O yüzden de bir şans yani bence bu. Kendine bu kadar bakmasa, böyle kalın bir fiziğe sahip bir Lukaku ve bu kadar ağır sakatlıklar geçirdi, çoktan yok olup giderdi. Ama aslında biz hala dünya kozunu seyrettik.
1: Kalın bir fiziği var ya. Diyorsun ki bu adam nasıl hızlanıyor
0: boğa,
1: böyle.
0: Boğa gibi değil mi? Ben evet. ona ismini taktım. Gladyatör dedim. İsim babası olarak. İnşallah Türk toplumu severse, Fenerbahçeliler özellikle, gladyatör derler ona.
1: Fenerbahçe'nin gladyatörü olarak.
0: İsim babası olarak ben anladım.
1: Gladyatörün müziğini çalsınlar bari gol attığında.
0: Belki şey söyleyeyim hakkı.
1: Kulüptekilere söyle.
0: Hakkı bizim o çalıyor biliyorsun. Hı-hı. Ama tabii yönetime sormadan kendisi kendi kafasına bir şey çalamaz.
1: Tabii. Şubesiz.
0: Ama netice itibariyle şöyle baktığımız zaman Flamenkçe biliyor, İngilizce biliyor, Almanca biliyor, Fransızca, Portekizce, İtalyanca, Lingua. Lingua. Orta Afrika lisanı birçok ülkenin.
1: Yani İspanyol Hoca hariç herkesle anlaşacak.
0: Herkesle anlaşacak. Portekizce de İspanyolca ile birebir neredeyse aynı. Çok küçük farklar var. Bizim lehçeler gibi. Ama bu demektir ki 9 dil biliyor. Türkçe'yi de öğrenecek, 10 dil olacak. Evet. Yani inanamıyorum yani.
1: Ya, muhtemelen Fenerbahçe'de futbolu bırakırsa Lukaku belki ileride antrenör olarak, teknik direktör olarak, vallahi menajer olarak
0: olabilir,
1: faydalanılabilecek
0: olabilir, çünkü
1: futbolcu.
0: Olabilir o kalitede, o karakterde.
1: Hem de tüm dünyanın tanıdığı bir isim.
0: Tabii. Çok önemli. Edin Dzeko da olabilir. Onu da yarın öbür gün çağırabilirler.
1: O da bak enteresan. Tadiç'in dün maçını gitti seyretti Edin Dzeko. Evet. Kendi takım maçı yoktu.
0: Burada neler konuşuldu hatırlıyor musun ilk geldiğinde?
1: Evet. Nijmegen biliyorsun onlar da elediler. Evet. Olympiakos elediler. Evet.
0: Çok da zorlu bir takım evet. Nijmegen'e bak helal olsun. Ferdi'nin yetiştiği
1: 40 milyon takım. Euroluk takım gitti 105 mi 110 milyon euroluk Olympiakos eledi. Ya,
0: futbolda var bunlar.
1: Evet.
0: Futbolun için her zaman var.
1: Doğru diyorsun.
0: Nijmegen de bize hep yakın bir takım iyi futbolcular
1: yetişti. Keşke Nijmegen'le biz eşleşseydik diye düşündüm ben ama.
0: Oğuz da Nijmegen'de yetişti. Osterwalde de bildiğim kadarıyla Nijmegen'de yetişti. Ferdi Kadıoğlu da oradan yetişti. Çok oyuncu geldi bize
1: evet.
0: oradan.
1: Kısa bir reklam aramız var sevgili Süleyman Arat. Reklama gidelim. Reklamdan sonra sohbetimiz devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın. Çok çok kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
4: Evet, reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. Süleyman Arat'la beraber spor servisi devam ediyor efendim. Sevgili Süleyman Arat, dünkü maça da bir şöyle bir gidelim. İki maç oynadı Sturm Graz'da. Önce ilk başta korktuk aslında çünkü İskoç takımı ne demişti? İki maçta da dörder golle dediler. Evet. Yani değil mi? Hiç gol yemeden.
5: Ve maçları seyretmen çok daha farklı oynadı.
4: Örtselemişlerdi.
5: Ama Fenerbahçe'nin karşısında böyle oynayamadığına göre bunu Fenerbahçe'nin iyi oyunuyla.
4: Ben Fenerbahçe'nin şimdi söyleyeceğim zaten kendi fikrim. Bu sene Fenerbahçe'nin kolay gol yemeyeceğini düşünüyorum.
5: Evet, ben de öyle.
4: Eğer Şikrinyar, Nathan Ake ikilisi tabii bozulmazsa, yani Allah korusun bir sakatlık falan yaşamazlarsa çok uyumlu bir ikili olmuş. Kolay yani geçen seneki
5: Uçağı
4: gibi.
5: Uçağı gibi değil mi?
4: Evet, ben de ona benzettim. Ve geçen seneki gibi öyle 20'li goller, 25'li goller falan olmaz Fenerbahçe'de.
5: Bence de.
4: Yani
5: geçen sene Osterwalder'in yaptığı hatalar yüzünden
4: yarı yarıya yediği gol oranı düşer Fenerbahçe'nin bu sene. Eğer bu ikili bozulmazsa bak.
5: Kaleye de ben bile geçsem o kadar gol yemez.
4: Zaten çünkü dikkat edersen pek pozisyon vermediler. Tabii, kalecinin tabii kurtarışı yok.
5: Yok tabii.
4: Yani iki maçlara kalecinin tabii neredeyse tabii kurtarışı çünkü yok.
5: Yani hem orta saha çok temkinli oynuyor.
4: Şikrinyar da geçen sene eleştiriliyordu. Yani işte bu kadar parayı hak ediyor mu falan. Yani neticede Fenerbahçe gol yiyor diye bak. Demek ki partneri kötüymüş.
5: Tabii partnerinden evet kaynaklanıyor. Şimdi dün Skriniar'ın açıklamasında Genduzi'nin orta sahadan defansın arasına girdiğini ve yardım ettiğini birçok
4: Kante ve Genduzi inanılmaz büyük transfer oynuyor.
5: Ben dün akşam en çok bir numarayı Genduzi'yi koyuyorum. En çok onu beğendim. İkinci sırada
4: Kante'yi bir numara koyarım. İki numarayı. Bak orada değiştik sen.
5: Nathan Ake'yi koyuyorum. Dördüncü sıraya da Anderson Talisca'yı koyuyorum.
4: Talisca'yı da bravo. Dört maçta dört gol.
5: Canım penaltıdan atıyor ama neticede gol goldür tabii ki.
4: O kadar çok penaltı kaçırdı ki Fenerbahçe.
5: O kadar çok kaçırdığı penaltıdan kupalar, şampiyonluklar ve Avrupa'da tur atlamaya yarayacak skorları kaçırdı.
4: O yüzden yani penaltı önemli.
5: Tabii önemli ama
4: yani
5: yine de ne bileyim
4: rahmetli Selçuk Yula gibi değil mi? Kaçırmazdı. Gelirdi atardı yani.
5: Evet, hiç kaçırmazdı. Kasapoğlu vardı. O en son röportajı da ben yaptım onunla. Hmm. İstanbulspor'un efsane penaltısı. Hmm. Şimdi bir tane penaltı kaçırmış. Onda da diyor beni Lefter yanılttı diyor. Sağ tarafa attı diyor. Sağa attım ben diyor. Kaleci kurtardı diyor. Arkamı döndüm gülüyordu diyor. Adadan arkadaşlarıymış.
4: Normal tabii. Takılmış ona. Doğru.
5: Rahmetli, Allah rahmet eylesin.
4: Kasapoğlu Beşiktaş'ta da oynadıymış.
5: Oynamadım.
4: Sadece İstanbulspor.
5: Feriköy İstanbulspor bildiğim kadarıyla.
4: Ama çok iyi futbolcu olduğunu duydum
5: tabii,
4: ben
5: tabii,
4: çok
5: kaptan
4: kişiden.
5: Kaptan İstanbulspor'da evet. Ve ölmeden önce işte yaptığım röportajda hastane odasında ona sordum. Yani bugün oynasanız hangi takımda oynamak isterdiniz? Şimdi Galatasaray var, Beşiktaş var, Fenerbahçe var, Trabzonspor var. Yani çok parlak takımlar var. Düşündü. Ben yine İstanbulspor'da oynamak isterdim dedi. Yani
4: İstanbulspor'da ama
5: yani.
4: Bir ekol yani. Tabii. Şimdi bak Cemil Turanlar,
5: Yasinler, Alpaslanlar.
4: Kimler oradan değil ki?
5: Canım, herkes oradan yetişmiş.
4: Gerçekten öyle. İnanılmaz bir ekol İstanbulspor.
5: Mete, kaleci Beşiktaş'ın kalecisi Mete.
4: Evet. Yani Yılmaz, çok büyük isimler var. Çok
5: oyuncular çıktı.
4: Evet, dünkü maça biraz daha gidelim. Ben dediğim gibi sen dedin ki Genduzi 1, Kante 2 dedim. Ben de Kante 1, Genduzi 2 yaptım. Genduzi zaten geldiğinden beri, hatta ilk geldiği maç Galatasaray almış. Taraftarın sevgilisi oldu. Hatta yönetimi ne kadar alkışladılar değil mi? İşte transfer böyle olur, gelir adam maç alır diye. Kante de büyük transfer. Dün o kadar çok boş top kaptı ki.
5: Fakat yani Türkiye'de...
4: Ve çok koşuyor.
5: Çok tabii. Bir kere dünya yıldızı.
4: Sahanın en yaşlısı ama herhalde koşu mesafesine baksak en çok koşanlardan biriydi.
5: Evet, ve boş koşular değil hiçbiri.
4: Değil, hep çok akıllı.
5: Hep yerinde ve akıllı koşular. Şimdi kendimizi bir eleştirelim bir futbol sever olarak Türkiye'de.
4: Lütfen.
5: Ya bundan 15 gün önce herkes Kante'yi satıyordu yani.
4: Ya evet, o inanılmaz
5: herkes
4: ya.
5: Herkes Kante'yi yerden yere vuruyordu.
4: Yok 11 milyon euro alıyormuş.
5: Yani bu oyuncu alınır mı? Yaktınız bizi, tekabül

0: şeyine, şimdi de herkes kantiyi parlatıyor. Yani ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Gerçekten. Evet. Hani bu YouTuber'ların yaptığına mı yanayım? Gruplarda taraftarların estirdiği rüzgara mı yanayım? Yoksa muhalefetteki insanların şey yap, yani Aziz Yıldırım bile kantiyi eleştirdi biliyorsun. İki yüksek divan kurulunda da eleştirdi.
1: Bu ama verdiği oynadığı değil de verdiği verilen parayı eleştirdi. Yani o, bu yani kadar parayı neticede, niye alıyorsunuz
0: neticede
1: diye.
0: Neticede o dönüyor, dolaşıyor, oyuncuya gidiyor. Yani öyle olmuyor ya, şimdi çok iyi bir oyuncuya bunu bu paraya...
1: Anlaşmalara şeyleri gerçekten, yapılan anlaşma çok enteresan. Yani kulübün tapusunu vermedikleri kalmış. O kadar, sen de biliyorsun anlaşmayı.
0: Evet, ama Kante'nin de almak istiyorsan dünya yıldızı gerçekten o paraları alınabiliyor ancak. Ama zaten son dakikaya kadar sürdü transfer, biliyorsun aldı.
1: Kulüp yani vermek ucuza,
0: vermedi
1: istemedi,
0: ucuza.
1: Evet.
0: Kulüp içinde önemli bir oyuncuydu. Yani kopartarak aldılar adeta. Ama onun yerine golcü alsaydı taraftar daha mutlu olacaktı. Hı-hı. Ama Kante bir sonraki yıla da etki edecek gibi. Yani bu yıla da etki edecek gibi bir görüntüde. Bir kere gelme dönüşü hepimiz Kante'yi ezbere biliyorduk. Kullandığı telefonun markasını bile biliyorduk hepimiz, değil mi? Eski tuşlu kırık bir telefon. Evet. Camı kırık. Bir gazeteci tesadüfen çekmişti onu. İşte ben boşa para harcamam, işte onlarla yardım yapıyorum falan. Bunlar hep hayatımızın içine giren haberlerdi. Sonradan böyle bir efsaneyle bu kadar mütevazi. Mikson'da görüyorum gerçekten. Ona Kante Kante diye bağırıyor mesela gazeteciler bir şeyler sormak için. Omuzları düşüyor, bir anda küçülüyor böyle geçerken. Elini kalbine götürüyor.
1: İsmail
0: teşekkür
1: Hoca'yla
0: ederim gibi.
1: Çok iyi anlaştılar. İsmail Hoca da biraz öyle değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet evet.
1: O da çok mütevazı.
0: Kante acayip bir şey canım yani. Çok çok farklı yani. Yani böyle bir insan portresi gerçekten dünyada çok azdır ya. Yani hiç para harcamıyor adam. Bütün kazandığını fakirlere harcıyor. Kendi ülkesindeki muhtaç insanlara harcıyor. Su açtırıyor. Çeşme açtırıyor vesaire. Kendisi bak, kendi yediğinden, içtiğinden, kullandığından şey yapıyor. Bisikletle dolaşıyor kendi ülkesinde biliyorsun. En çok eski bir model arabası var. Cep telefonu hala tuşlu. Yani böyle bir insan... yani bu kadar kaliteli, karakterli insan.
1: Ya ona verilen paraya da acımıyorsun öyle oldu mu?
0: Acımam. İnsan yani bu kumaştan kötü insan çıkmaz.
1: Bir de Emenike vardı biliyorsun. O da dünya paraları aldı ama enteresan bir hayat yaşıyordu. Evet. Şimdi Kante'ye verilen parayı harcamazsın, acımasın derken bugün Abdülkerim Durmaz yayınında eski futbolcusu Fenerbahçe'nin güzel bir şey demiş, benim de hoşuma gitti, seninle paylaşmak istiyorum, dinleyicilerimizden de belki duymayanlar vardır. Kante'ye verilen para fazla değil demiş.
0: Şimdi söylüyor.
1: 11 milyon euro hayır şeyle pekiştirmiş bunu. Karşısındaki niye fazla değil abi diyor. Çünkü diyor adam 3 kişilik oynuyor diyor.
0: Güzel.
1: Aldığı para 3'e böleceksin onu diyor.
0: Ama bunu o bir ay önce söyleseydi benim için makbuldü. Şimdi
1: doğru diyorsun.
0: Son iki maçta gösterdiği performansa bakıp vay bunu hakikaten Kante büyük topçuymuş.
1: Ama bizde
0: geç kalmış oluyoruz.
1: Bizde bir şey söyleyeyim mi sana? Bizde çok güzel atasözleri var Süleyman Adat. Evet. Sen de çok iyi biliyorsun yani birçoğunu. Seversin de sen. En sevdiğim atasözlerinden biri de at sahibine göre kişiler der.
0: Bütün bak, atasözleri mükemmel yani, bence. Tecrübeye dayanıyor hepsi.
1: Aynı futbolcu geçen sene de vardı. Geçen seneki yönetim kullanamadı işte. Evet. Kullanamadı. Yani o futbolcuyu
0: teknik heyet de kullanamadı.
1: O futbolcuyu oynatmak farklı bir şey. Futbolcuyla babacan konuşmak, sen yaparsın demek değil mi? Teknik heyetin de işi tabii ki, yöneticilerin de işi.
0: Her işte böyledir Ahmetciğim.
1: Kesinlikle.
0: Böyledir. Ben Brezilya'da kayboldum biliyorsun. 4000 kilometre uzağa gittim Alex'le röportaj yapmaya gittiğimde. Ki beni yanılttılar. Yani benim kendi fikrim değildi. Brezilya'ya daha önce hiç gitmedim ben. Ama burada İstanbul'da konuştuğum bütün dostlarım, arkadaşlarım, sen Süleyman Aratsın. Sen gideceksin orada, bulacaksın ve yapacaksın. Senden en ufak kuşkumuz, korkumuz yok dediler. Bizim gazetenin müdürü, genel yayın yönetmeni dedim 20 milyon lira o zamanın parasıyla uçak parası harcatmışım gazeteye. Dediler feda olsun sana ama sen biliyoruz ki yapacaksın bu işi. Daha beter omuzlarında sorumluluk hissediyorsun. Ve neticede Alex'i buldum ve röportaj yaptım, döndüm yani. Demek istediğim...
1: Senden kaçmaz.
0: Teşekkür ederim ama o an tabii çok üzülmüştüm. Yani eğer başaramasaydım dönünce istifa edecektim.
1: Evinde mi ağırladı seni?
0: Yok, hayır, tesadüfen şeyde karşılaştık. Tanrı isteyene gönderiyor. Bana da Alex'i gönderdi.
1: Enteresan. Sen belli bir anlaşma yapmadan gittin ve tabii, orada yakalarım konuşurum diye.
0: Tabii. O şekilde oldu.
1: Aslında çok büyük cesaret.
0: Ama
1: yani
0: telefonlaştık. Açmadı telefonunu. Ben arıyorum, açmıyor. Mesaj gönderiyorum, cevap vermiyor. Menajeri Samet'i arıyorum. Onlar da görüşmek istemiyor diyor. Ama nerede yaşadığını biliyorum. Oralarda dolaşıyorum.
1: Gittin evinin önünde kamp kurdun yani.
0: Tabii kamp kurdum ama oradan taşımış. Yeni evini bilmiyoruz. Hmm. Soruyorum, soruşturuyorum. Kimse bilmiyor. Neyse son gün artık yani paramı... Otel kaçacağım diye düşündü herhalde ki bu akşam paranızı ödeyin dedi otel. Ben de dedim şu kadar var yanımda, öbüründe sabah ödeyeyim dedim. Hayır dedi, dövizciye gidip bozdurmanız lazım dedi. Dedim bu saatte dövizci nerede bulacağım, saat Türkiye saatiyle 9.30-10 gibi. Hava kararmış yani.
1: Ya döviz de kabul etmiyorlar.
0: Kabul etmiyorlar. Orada AVM var dediler. Orada döviz bürosu var dediler. Ben yürüyerek AVM'ye gittim. En az 2 kilometreye yakın.
1: Bak, bu anı ilk defa anlatıyorsun.
0: Kitabımda var. Yokuş yukarıda var.
1: Çok güzel.
0: Ondan sonra gittim döviz bürosuna gideceğim. Ulan dedim gelmişken bir bozdurdum parayı. Gelmişken dedim bir hamburger yiyeyim. Hamburgercinin önünde durdum. İki tane önemli marka var. Biri sağda biri solda. Hı-hı. Ona mı gireyim buraya mı gireyim derken benim enseme şöyle bir ses geldi diye bir tokat yedim enseme. Bir döndüm bir baktım.

0: Dedim makinelerim otelde dedim. Git al gel dedi bana. Türkçe konuşuyor zaten. Samet para kazansın diye burada Türkçe konuşmuyordu.
1: Gerçekten öyle ama.
0: 2 kilometre koştum biliyor musun? Nefes nefese. Yolda da böyle dev bir fare gördüm bak. Böyle köpek büyüklüğünde. Meğerse o fare değilmiş. Sonradan şey yaptılar.
1: Orada bir hayvan tabii.
0: Orada bir hayvan. Kunduz.
1: Kunduz evet.
0: Onu görünce nasıl korktum? Otobanın karşısına geçtim. Hani arabanın altında kalabilirdim korkudan. Yani uzatarak yolu otele gittim. Otelden makinelerimi aldım yine uzatarak bir daha o kunduza rastlamayayım diye buradan geldim. Nefes nefes kantar içinde 15 dakikada röportajı yaptım. Sarıldık kucaklaştık ve gitti. Ve gazeteye gönderdim gece gece.
1: Vallahi Süleyman
0: İlk kez huzurlu uyudum.
1: Yani haberin içinde haber ya.
0: Evet evet.
1: Habere giderken yani.
0: Yanlışlıkla Amazon ormanlarına gittim ben.
1: Yanlışlıkla.
0: Tabii yani çünkü burada onun kalktığı uçağın nereye gideceğini bana Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan bir arkadaşımız
1: yanlış
0: söyledi. Yanlış
1: herhalde.
0: Söyledi bana.
1: Eyvah eyvah.
0: Cruzeiro de Sol dedi. Ben de uçak biletlerini öyle
1: aktarmadım. Hiç olmayacak bir şehre gittim.
0: Cruzeiro de Sol'a gittim. Meğerse Cruzeiro de Sol biz futbol takımı olarak biliyoruz. Ama Cruzeiro de Sol Amazon ormanlarının göbeğinde küçük bir şehir. İnsanlar Google'dan bakabilirler. Çok enteresan bir şehir böyle.
1: Gitmişken bir fotoğraf falan çekseydin bari şeyi.
0: Ya o kadar büyük stres yaşadım ki. Dediler ki
1: ben buradan nasıl döneceğim?
0: Anakondalar, kral kobralar yollarda dolaşıyor dediler. Oo. Burada bir otelde kaldım. Giriş katı böyle dümdüz oda altına battaniye şeye serdim hep. Kapılarının altına serdim ki hani orada
1: bir şey oraya girmesin diye.
0: Hani oraya da girmez ya ama yani diye. Ya girerse diye olabilir, insan korkuyor tabii. Yani. Kral kobra diyor ya.
1: Yani şey, Amazon ortalarını ormanların ortasında bir yer diyorsun.
0: Tabii tabii kral kobrayı beni görse yani beni ısırmasına gerek yok zaten.
1: Haber olursun.
0: Ben direkt ölürüm yani. Ama çok iyi dostlar edindim. Ya, dünyada en büyük hırsızların olduğu yer. Hiçbir kimse bana kötü davranmadı. Herkes yardımcı oldu. İnanılmaz inanılmaz. Şeyi bedavaya bindirdiler.
1: Brezilya o konuda çok tehlikeli diyorlar.
0: Çok tehlikeli evet. Yer. Fakat bana hep iyi insanlar denk geldi. Curitiba'da dolaşıyorum elimde çantayla bir kadın geldi. İyiyim dedi ki bu çantayla burada böyle dolaşıyorsun. Dedi. Tekerlekli ya bizim fotoğraf çantaları. Bunu dedi elinden alıp çalarlar dedi. Elini al dedi. Bırakma dedi. Hiçbir yerde bırakma dedi. Alır kaçarlar dedi. Ondan sonra ikaz etti yani beni. Hep iyi insanlara rastladım yani gerçekten. En son Alex röportajından sonra bizim müdürümüz biraz şımardı. Dedi ki Lincoln'le David'le de yap dedi. Eski o biri Galatasaraylı biri Fenerbahçeli futbolcu biliyorsun. Onların da aynı takımda oynuyorlardı. Maçlara gittim.
1: Onlar daha son, kolay.
0: Onlarla da yaptım. Ve ertesi gün yine kal dedi. Alex'in kontrat imzalama töreni var dedi. Dedim uçak biletimi aldım dönüyorum ben dedim. Kalmadım yani. Çünkü çok çileli bir 10 gün geçirdim orada. Şimdi geriye dönüp bakınca keyifli tabii.
1: Müdürün de güldü mü bu şey yanlış yere gitmene, yılan anılarına?
0: Ya tamam biraz da masraflı oldu tabii yani bunlar evet, gazeteye tabii ki.
1: Yapacağın bir şey yok.
0: Yani. Yanılttılar bizi. Hı hı.
1: Evet gene ama haberi almışsın hemen orada haberi kopartmak evet. Hiçbir şey yapamadan gelsen.
0: Şimdi bunların hiçbirinin değeri yok günümüz gazeteciliğinde günümüz Türkiye'sinde.
1: Maalesef yani, yok şu anda yalan.
0: 10 senede habercilik ölmüş.
1: Kulaktan dolma şeyleri haber gibi paylaşıyorlar.
0: Tabii, şimdi Brezilya'ya göndermezler Alex gibi bir oyuncu gidiyor olsa kimseyi Brezilya'ya.
1: Dünya Kupası'na göndermediler ya herkes bir tane ajans gitti herkesi dağıttı.
0: Tabii dağıttı aynen.
1: Yani şu anda maalesef
0: şey
1: böyle.
0: Geçmiş olsun gazetecilik ölmüştür yani.
1: Eskiden işte sen de biliyorsun akredite olmak için Türkiye'den 50-60 kişi başvurdu.
0: Tabii tabii.
1: Bir uçak dolardı değil mi?
0: Aynen aynen.
1: Gazetecilerle şimdi maalesef hiç kimse göndermiyor.
0: Gazete satılmıyor. Haklı evet. Gazete patronları da bir nebze haklı. İnsanlar cep telefonlarından
1: gazete satılmıyor ama web sayfasından eski gazeteden daha fazla kazanıyorlar.
0: Belki,
1: yani orada örnek veriyorum senin çalıştığın gazetenin 3 sayfa reklam ilanı vardı. 4 sayfa en çok reklamı da olurdu zaten. Reklama ayrılmış yeri vardı ama şimdi web sayfasında sınırsız reklam.
0: Evet.
1: Yani ama öyle aynı ve her haberin altında farklı reklam alabiliyorsun.
0: Evet. Bilemiyorum. Aynı mı değerleri bilemiyorum.
1: Bence kazançları şimdi daha fazla lakin iş kolaylaştı. Yani diyor ki adam niye bu haberi göndereyim?
0: Hepsine versin.
1: Evet ben göndermiş adam ondan satın alayım diyor. Gazete patronları şu anda böyle bir kolaylığa yöneldiler. Onlar da kendilerince aklı bilmiyorum.
0: Ama özel haber yapamazsan, farklı özel bir haber. Şey yapamazsan
1: özel
0: o zaman da gazeteyi satamazsın.
1: Şu anda çıkmıyor zaten.
0: İşte Ahmetciğim dünyanın en iyi haberini de yapsan sabah senin gazeten 8'de yayına çıkıyor.
1: Hı hı.
0: Evinde bir tane bilgisayarı olan şu an senin önündeki gibi bir
1: sürekli
0: tane bilgisayarı olan bir adam alıyor
1: haberi
0: onu,
1: alıyor.
0: O haberi alıyor kendi sitesinde adı böyle kendi koymuş kafasına.
1: Evet, kendi kafasına göre.
0: Kocaeli'nin
1: evet.
0: Rüzgarı diye bir gazete, internet sitesi açmış. Atıyorum kafadan. Veya ne bileyim Kayseri'nin Sesi demiş veya ne

0: Bilim Marvin'in...
1: Vardır bu isimler kesin.
0: Vardır, Allah bilir
1: kullanma.
0: Vardır. Ben tesadüfen söylüyorum.
1: Çok beynemler şeyler söylüyorsun.
0: Kimse üzerine alınmasın. Alıyor oraya, tek kişi çalışıyor. Alıyor oradan buraya yapıştırıyor. Kendi yapmış gibi koyuyor. O yüzden senin gazetenin de haberi yok. Yani
1: doğru.
0: Haberin bir değeri yok. Yani buraya internete bir denetim gelmesi gerekiyor. Cezai müeydeler olması gerekiyor ki haberi herkes alıp farklı yerlerde kullanamasın. O zaman habere yatırım yapılabilir. Haberciye yatırım yapılabilir.
1: Yani bir Alex haberine 20 bin dolar harcayabiliyorsa bir gazete, bir kefa daha fazla harcadı belki. 20 milyon TL kaç bin dolardı? Zaman, bayağı bir dolar ediyordur o.
0: Yani evet. Yani benim... herhalde öyle, 2 aylık maaşım gibiydi filan, o civarlarda.
1: Öyle düşünüyorsan şu anda kimse harcamıyor paraları.
0: Harcamıyor tabii. Tabii.
1: Doğru diyorsun. Evet, Fenerbahçe dünkü maçta beğendiğimiz yönlerini konuştuk.
0: Beğenmediğimiz tabii, yönleri de vardı.
1: Beğenmediğimiz yönleri de var. Mesela
0: Asensio'yu onlar... beğenmedim mesela. Ben henüz
1: dün
0: hazır değil.
1: Beğenmedi, evet.
0: Bunun yanı sıra Greenwood'u beğenmedim.
1: Hazır değil mi? İsteksiz miydi Asensio? Asensio'da ben bir isteksizlik
0: sıkıntı
1: sanki.
0: Var mı acaba diye de, yani şimdi bilmediğim bir şey hakkında da böyle konuşmak da istemiyorum. Çünkü yani emin olamadığım bir şey hakkında bir dedikodu şeyi de açmak istemiyorum, dosyası da. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Hep bu kanaldan problem konuşuluyor. Yani İsmail Kartal'ın da Asensio'yla bir problem yaşamak isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Kendi
1: ben
0: bindiği
1: Aziz
0: dalı
1: Bey'in,
0: keser.
1: Aziz Bey'in öyle bir şeye izin,
0: izin
1: vermeyeceğini
0: de düşünüyorum tabii ki.
1: Evet.
0: Yani acaba oyuncu mu kendisi gitmek istiyor? Bak, kafasında başka hayaller mi var? Yoksa sakatlıktan geçen sene çıktı, henüz kendini hazır hissetmiyor da tam randımanlı mı oynayamıyor? Ama bir şey var ki geçen seneki evet. Asensio yok şu an sahada.
1: Her halükarda şimdi Lyon'la karşılaşacak Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi'ndeki artık son engel. Bence Asensio'da bu takımda kalacaksa Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı ister.
0: İster ama orası... Asensio olmasa da bu takımda 10 numara oynayacak. Forvet arkası oynayacak. Talisca var.
1: Talisca var, doğru. Aynı şeyi verir mi etki bilmiyorum ama.
0: Verir. Aynen.
1: O Beşiktaş'taki şey aklına geliyor senin. Beşiktaş'ta yani. Oynadığı dönem
0: muhteşemdi,
1: aklına geliyor.
0: Muhteşemdi.
1: Aslında
0: muhteşemdi Beşiktaş'ta oynarken. Zaten orada oynadığı oyunla satıldı büyük paralara.
1: Hı-hı.
0: Yani en büyük şu an Fenerbahçe'ye geldiğinin kaç katına gitti Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş'ta müthiş oynadı. O yüzden bence orada 10 numarayı aratmaz Asensio diye düşünüyorum ama böyle bir şey yaşanır mı yaşanmaz mı şimdi olmayan çocuğa?
1: Talisca'ya da bir tabii bu kadar formda bir Talisca'ya da bir yer bulmak lazım. Hani gönderilmesi ben hiç aklımdan bile geçirmiyorum.
0: Talisca'yı değil mi? Aha. Kimse gönderemez bence. Şimdi sezon başlarken 4 golle başlamış. Herkes tarafından sahanın en beğenilen oyuncusu.
1: Ama bir sürü adam göndermeleri lazım. İşte sayıyorum içinin içinden çıkamıyorum
0: Semedo
1: ben.
0: Semedo kötüydü mesela dünkü maçta. Semedo gidebilir.
1: Semedo giderse şey oynar orada.
0: Mert oynayacak. Bir tane
1: ikinci, ikinci sağ bek.
0: Oğuz olacak. Veya bir oyuncu daha alacaklar. O da olabilir. Bir Türk. Ama netice itibariyle bazıları gidecek. Fred gidecek mesela. Bence belki de gitmiş bile olabilir şu an.
1: Fred dün sanki vedalaştı gibi, gibi diyorsun.
0: Evet. Osorvalde gidecekti işte, sakatlandı, sakatlanmasaydı hı hı. onun da miadı dolmuştu. Bekao gidecek. Amrabat
1: Osorvalde sakatlandı halde gönderilebilir mi acaba?
0: Gönderilse bile şimdi 6 hafta oynayamayacak bir oyuncu ederi düşer yani bence. Alan takım ya sakatlığı daha uzun sürerse hı hı. ya
1: kiralık en azından belki gönderebilirler.
0: Bir de bir sakatlık geçmişi var Ahmetciğim. Yani
1: var.
0: İki sene üst üste bir çaprazları koptu. Bir de baldırdan bir sıkıntı yaşadı. Dolayısıyla da bir sakatlık geçmişi hı-hı. oluştu yani.
1: Doğru.
0: Sen bugün Lukaku'yu 33 yaşındaki Lukaku'yu alırken bile bütün Fenerbahçeliler tedirgin sakatlık geçmişi
1: evet.
0: yüzünden. Genç Osorvalde için de bir tedirginlik yaratacak bir sakatlık bence o.
1: Doğru.
0: O yüzden de, olmasaydı iyiydi ama şu an yapacak da bir şey yok. Bence orada belki Archie Brown'a bir teklif gelir. Genç ve sağlam. Osorvalde
1: ama Archie Brown'u da verirsen
0: Levent'te
1: Osorvalde
0: olacak o zaman. Levent'te Osorvalde olacak. Kaldı ki çok sıkışılırsa Nathan Ake de sol bek oynayabiliyor biliyorsun.
1: Aman stoperi bozmasınlar bu sene. Yani zorla buldu.
0: Çağlar
1: o,
0: var.
1: O ikiliyi zorla buldu.
0: Bütün Fenerbahçelilerin tüyleri diken diken oluştu. Çağlar var dedim ben.
1: Öyle de bir söyleyip
0: herkes
1: güldün
0: böyle
1: ki.
0: Herkes böyle denk diye kalmıştı.
1: Yani Süleyman Arat öyle bir güldün ki bir de yani sonunda kesin kalmıştır herkes. Ne diyor bu Süleyman Arat diyenleri şu an duyar gibiyim yani. Vallahi bilmiyorum da o ikiliyi ben bozacaklarını düşünmüyorum. Sanki Archie Brown'u da bırakmazlar ya. Yani sol tarafta top alıp gidebilecek bir adam.
0: Ama Osorvalde'yi tut, Archie Brown'u tut, Levent'u tut. Sen hiç kimseyi göndermiyorsun hiç.
1: Ben hayır, her şeye rağmen Osterwold'i gönderirim. Yani zararı göze alırım ben olsam.
0: Olabilir, olabilir.
1: Gelecek çünkü sakat zaten faydalanamayacaksın.
0: Yok 6 hafta diyor. Bir haftası geçti bile 5 hafta kaldı.
1: Tamam
0: yani.
1: 5 hafta kaldı da döndükten sonra verim alamıyorsun ki. Yani mesela sen sol bekteki futbolundan memnun muydun?
0: Çünkü kafası sol stoperde hala onun, ondan.
1: Sol stoperdeki oyunundan hiç Fenerbahçe'li memnun değil.
0: Memnun değil, kendisi memnun. Orayı istiyorum diyor. Ya burası da bakkal dükkanı değil yani Fenerbahçe'ye.
1: Valla
0: yani.
1: Hollanda liginde bir takımda belki sol stoper oynayabilir de Fenerbahçe'de oynayamaz.
0: O yüzden de yavaş yavaş bunu anlatacaksın ve sol bek...
1: Bir kere çok hırçın futbolcu. Her an sarı kart, kırmızı kart görebilecek bir futbolcu. Evet, yani o mevkide oynaması zor stoperde. Çok hırçın.
0: İşte diyorum ki geçen sene kaçan şampiyonlukta en büyük payı olan...
1: Bence de.
0: Ederson Osterwalde ikilisi.
1: Önce yönetime yazarım, sonra Osterwalde'ye. Sonra Ederson'a yazarım. Ederson doğru diyorsun. Evet, doğru
0: gelen
1: diyorsun.
0: Çok top geldi, aldı içeri.
1: Ya bir de o kadar büyük kariyerdeki bir adam topa bile kendisine gelince sinirlenmiştir tabii de. Tabii. Belki o moral bozukluğu ondan da hani son maçı yaptıkları falan.
0: Olabilir. Kolay değil şimdi, çok farklı bir ülkeye geldi Ederson'da. Yani adaptasyon sorunu, sevilmeme hissi, problem yaşama hissi. Biliyorsun taraftarlar ailesine yönelik bir şeyler de yazdılar sosyal medyada. O da onu çok keyfini kaçırdı. Esas orada patladı olay biliyorsun.
1: Evet.
0: Birisi de bir gazeteci de sordu bu mesajlar hakkında ne diyorsun diye. O gazeteci için de iyi şeyler olmadı tabii ama taraftar da çok kızdı ona. Ama neticede böyle bir soru da sorulmuş oldu. Yani çok mutsuz burada Ederson.
1: Doğru.
0: Bence gitmesi onun için de Fenerbahçe için de en hayırlısı diye düşünüyorum. Ama şimdi bu hafta Çorum Spor'la Galatasaray oynuyor. Fenerbahçe, Ankara Gençler Birliği, Beşiktaş, Eyüp'le Trabzonspor'da Kasımpaşa'yla oynuyor. Fenerbahçe konumuzsa eğer Gençler Birliği'yle Ankara'da oynadıktan iki gün sonra da İstanbul'da
1: evet,
0: Salı günü.
1: Sayın Olsiyet'in bir açıklaması vardı.
0: Evet.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Gençler Birliği maçının ertelenmesini istedik.
0: Evet. Bu 17 yıldır ilk ben vermiş oldum böylece bilmiyordum.
1: 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyoruz. Hem sportif hem mali bir süreç bizim için. Yani katılmamızın çok iyi olacağını olması onun anlamında söylüyor. Maalesef Gençler Birliği maçını ertelemedi. Türkiye Futbol Federasyonu diyor. Haklı mı haksız mı?
0: Yani ben tabii Fenerbahçe'nin görüşü daha kıymetli benim görüşümden. Ama ben bir futbol insanı olarak daha birinci maçta erteleme geçen sene de oldu biliyorsun. Göztepe maçıydı zannediyorum ertelendi ve hayra sebep olmadı yani. Oysa gideceğim Ankara'da Gençler Birliği'ni yeneceğim. Bir öyle bir lige iyi bir başlangıç yapıp o Şampiyonlar Ligi'ne de senin kadronda geniş rotasyonu uygulayacağın bir kadron var elinde, sıkıntıya düşmezsin diye naçizane ben düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin yönetimi eğer böyle düşünüyorsa tabii ki onların düşünceleri önemli. Daha saygın olan onların düşünceleri. Ben bir futbol insanı olarak ligin başında hemen zaten...
1: Peki maçı niye bir gün önce almamışlar? Mesela Gençler Birliği maçının hemen iki gün sonrasında Lyon maçına çıkacağız diyor.
0: Evet.
1: Yani mesela tabii cumartesi alabilirlerdi Fenerbahçe maçını. Niye öyle yapmamışlar?
0: Vallahi önceden çekiliyor biliyorsun kuralları. Epeyce önceden. Yani
1: değiştirebilirsin ya.
0: Değiştirebilirsin de bir gün yani geri alıp bir gün...
1: Onu önceden çekiyorlar ama Şampiyonlar Ligi UEFA sonradan belirliyor. Diyor ki sen salı günü oynayacaksın diyor. Örnek veriyorum. Tabii. Yani değil mi? Çarşamba oynatsa belki sorun olmayacak ama UEFA'ya diyemezsin ki ben pazar günü maç yapıyorum. Benim maçım çarşambaya alın diyemiyorsun. Evet. Ama senin federasyonun bunu ayarlayabilir.
0: Evet.
1: Bunu da değiştirebilirler.
0: İşte Fenerbahçe taraftarı da bu olaya nasıl bakıyor biliyor musun? Ama Galatasaray isteyince...
1: Yapıyorlar diyor.
0: Ve bu da daha başlar başlamaz moralleri bozuyor. Ben federasyonun yerinde olsaydım ertelerdim madem bu kadar istiyorsunuz.
1: Hayır, günü diye değiştirebilirdi. Ya. En azından yani. Tamam siz iki gün doğru diyorsunuz. Biz onu bir gün önce çekelim. Bir maçlarınızın yerini değiştirebilirim. O çok kolay bir şey.
0: Ama bir hafta sonra yine aynı sıkıntıyı yaşayacaksın. Bu sefer İstanbul'da oynanacak. İstanbul'da diyorum.
1: Deplasman
0: Fransa'da oynanacak revanş maçı. Yine bir maçtan dönüp yine Fransa'ya gideceksin. Sonra orayı eledikten sonra bir ay kadar sonra da gruplarda aynı sıkıntıları yaşama. Sonu
1: artık
0: yok yani.
1: Artık gruplara
0: buna
1: kalınca bir şey yok ama burada son, en azından bir gün şey ama evet. Ligin başı şu an takımlar formda değil.
0: Değil evet.
1: Yani Fenerbahçe'nin o açıdan haklı olduğunu düşünüyorum. Yani ligin hemen çok başı zaten havalar çok sıcak, futbol takımlarının hiçbiri çok form tutamadı. Ve gerçekten de bu önemli. Hem ülke futbolu için önemli hem de takım için önemli.
0: Tamam.
1: Kaldığın zaman 40 milyon euro alıyorsun.
0: Tabii.
1: Süleyman Atatürk.
0: Keşke erteleselerdi ama ertelenince de farklı şeyler oluyor. Şimdi bak bu maçta ertelemeseler Fenerbahçe Gençler Birliği'ni rahatlıkla yener diye düşünüyorum. Ama 15 gün sonra acaba Gençler Birliği de form tutacak. Belki iyi bir noktaya gelecek. Bu sefer maçın zora girmiş olacak. Sonra bu ertelemeler pahalıya patlıyor. Bak geçen sene Göztepe'ye puan kaybedildi böyle. Yani şimdi acaba Fenerbahçe mesela sağda Semedo'yu dinlendirse, Mert'le oynasa, ne bileyim solda Levent'le oynasa, ne bileyim işte
1: bir de Fenerbahçe'nin şanssızlığı deplasmana denk gelmiş olması. Evinde olsa bu kadar belki şey yapmayacak. Yani İstanbul'dan hiç gitmemiş olsa. Hani bir deplasmana gideceğim geleceğim
0: İstanbul'da
1: diyor.
0: İstanbul'da mı burada maç?
1: Şey değil mi?

0: Yonbaşı
1: hayır,
0: burada,
1: hayır.
0: Salı günü burada.
1: Gençler Birliği maçında.
0: Ankara'da o.
1: Evet, evet.
0: Yani yakın deplasman diye bakıyorum. Birkaç rotasyonu uygulayabilir ve çok da rahat Gençler Birliği'ni geçer diye düşünüyorum ben. Çok
1: ben, ya
0: da...
1: bence çok.
0: Ama
1: bence
0: tabii
1: de
0: yönetim
1: bu kadar...
0: bunu istiyorsa bunlar bizimkiler düşüncelerimiz saçma kalıyor. Çünkü
1: tabii,
0: yönetimin kararı esastır olan doğru. Yönetim ne diyorsa onun arkasında bütün Fenerbahçeliler dizilir ve dururlar.
1: Yönetim bir
0: onun
1: planı var demek ki.
0: Kimseyi kızdırmayalım.
1: Onu da
0: tabii,
1: uygun görmüşler.
0: Tabii onu uygun görmüşler. Saygı duymamız lazım ama federasyonda kabul etmemiş demek ki. Çok fazla da ne bileyim bu konuda.
1: Bu sene federasyonla kulüpler arasında bir yine kavga olur mu? Mesela Fenerbahçe
0: aman olmasın
1: federasyon.
0: Ne olur ya, futbol konuşalım sadece. Ya. Bu kadar büyük yıldızlarımız var. Bakı Osimhen, Trossard,
1: Salah,
0: Muhammed Salah, Salih Özcan, Onaçu, Leroy Sané, yani Onana, Lukaku.
1: Valla Trabzonspor öyle bir transfer yaptı ki bir numaraya Salah, ondan başlayacağız.
0: Lukaku,
1: yani büyük isim.
0: Çok
1: büyük isim.
0: Çok.
1: İşte ya Trabzon'un tek başına hiçbir takım mesela Icardi Galatasaray'a geldiğinde hatırlıyorum 25 milyon dediler ki sosyal medya
0: çok
1: takipçisi var. 25 milyon sosyal medya takipçisi var. İşte bu çok önemli falan dediler. Galatasaray'da sosyal medya takipçilerini hiç arttırmadı Icardi'nin transferi. Ama Trabzon'a geldikten sonra ilk gün 250 bin kişi takibi aldı Trabzonspor'u. Bir günde 250 bin. İki gün önce mi, üç gün önce mi baktığımda 400 bin, 450 bin falan artmıştı. Sosyal medya takipçisi Trabzon'un. Yani 65 milyon takipçiden bahsediyoruz ama Icardi'nin mesela takipçileri gibi değil. Hangi takıma gidiyorsa onlar da oraya geliyorlar.
0: Evet, evet. Bir kere Mısır'ın tamamı. Premier Lig'de bulunan
1: Mısır, Endonezya, Bangladeş,
0: Pakistan,
1: bütün Müslüman coğrafyasını sayabilirsin. Herkes hayran. Herkesin kahramanı.
0: Canım biz de hayrandık yani şimdi itiraf evet. Etmek gerekirse. Ben ama daha çok Lukaku'yu beğeniyordum. Hani bana çok mücadeleci geliyor. Böyle boğa gibi her topa saldırıyor falan. Hı-hı. Ya. O forması sırılsıklam oluyor. Böyle sanki bahçe ortamıyla yıkamışsın gibi.
1: Evet.
0: Terden böyle parlayan öyle oyuncular. Hasret kaldık ya. Değil mi? Eskiden uçayı şey yapardık öyle. Maç sonu gider taraftarın önünde formayı böyle sıkar. Şıpır şıpır su akardı. Hatırlıyor musun
1: evet,
0: o görüntüyü?
1: Evet.
0: Ya öyle görüntülere hasret kaldık. Yani böyle forma için canla başla oynayan oyunculara hasret kaldık. O yüzden inşallah Fenerbahçe'de de aynı performansı sergiler. Çünkü Fenerbahçeliler böyle gol noktasında varınıyor onu sahaya yansıtacak oyuncuya hasretler.
1: Evet.
0: Ligimizde çok kaliteli oyuncular var. Artık bu sene futbol konuşalım. Hakemleri konuşmayalım. Federasyonu konuşmayalım. Artık inşallah bu konular kapanır daha. Ama maçlar başlamadan hazırlık maçlarında hakemlerin kötü yönetiminden bahsedilmeye başlandı. Çok üzülüyorum.
1: Mesela Okan Hoca'nın kırmızı kartına ne diyorsun?
0: Evet. Yani alkışladı ama yani o da yani kör gözün parmağına yani.
1: O da hak etti diyorsun.
0: Tabii hak etti. Adam kartı gösterdi. Hala,
1: bir önceki maçlarda sarı kart.
0: Bir önceki
1: maçlarda sarı kart gördü.
0: Ha, ne gerek var değil mi? Ama gerek yok.
1: Hazırlık maçına niye itiraz ediyorsun?

0: Biliyorsun bir de
1: ama sinirleri bozuk işte, taraftar bir yandan Süleyman bağırıyor, Arar, tempo tutuyor.
2: Penaltı bir de yani. Evet. Hani orada Galatasaray bir taraftar stat'tan indir tribünden, de ki sen yönet maçı, da o da penaltıyı verir. Yani
1: evet.
2: Ya yani onun neresine işte, itiraz ediyorsun hocam?
1: İşte biraz huy haline geliyor bazı kişilerde, değiştiremiyorsun onu. O Okan Hoca hep yapıyor bunu, alkış olayına veya kötü kelimeler kullanarak, hı-hı, seslenmeyi. Televizyon kaç defa görüntüyü yakın plan,
2: hakemin raporu okumadı. Belli oldu mu? Açıkladı mı? Eğer raporuna yazmışsa bu hafta
1: ceza
2: maça da çıkamayacak. Çıkamaz. Eğer maça raporuna yazmışsa.
1: Olamaz. Burada maç, Çorum maçı. Hı-hı. Bence rahat geçer diye düşünüyorum Galatasaray.
2: İlk maçlar hep tehlikelidir.
1: Tehlikelidir ama yine de evinde geçer diye. Eğer geçemezse yer yerinden oynar.
2: Yönetim için çok kötü olur.
1: Tabii. Zaten hazırlık maçında, Valencia
2: şu
1: maçında...
2: Şu anda zaten en gergin tarafta Galatasaray taraftarı. Niye transfer olmuyor diyorlar.
1: Evet, ben Valencia maçının...
2: Sence niye olmuyor?
1: Bence...
2: Hani hala herkes bekliyor mesela, bak dışarıda arkadaşlarla konuştuk. Onlar bile diyorlar ki daha biz hala lig başlamadan bir gün önce, bir saat önce de olsa birileri gelecek diye düşünüyoruz diyorlar.
1: Herkes öyle düşünüyor ama Galatasaray'ın da çok fazla ihtiyacı yok. Aslında gerçekçi olalım. Yani bir 10 numaraya ihtiyaçları var denebilir. Bir de
2: bence stopere ihtiyaçları var. Abdülkerim Bardakçı sakatlandı. Kim oynayacak sonunda?
1: Yedeklere orada bakıyoruz hep. O sakatlanırsa bilmem ne. Osimhen oynamazsa yedeği yok falan.
2: Abdülkerim
1: hep
2: Bardakçı'nın yedeği yok.
1: Tamam, yok ama.
2: Adam 4 senedir oynuyor bak. Yedeksiz oynuyor.
1: Evet. Yani şunu demek istiyorum. Tabii şey ihtiyaçları var ama elzem değil anlamında söylüyorum, hı hı, bunu. Şimdi Galatasaraylı bana kızıyordur ama taraftar her zaman transfer ister. Fenerbahçe 3 tane 4 tane oyuncu aldı. Beşiktaş 4-5 tane oyuncu aldı. Biz niye almıyoruz diye bakıyorlar.
2: Çünkü yani, geçen sene diyor taraftar, biz şampiyonluğu şansa kazandık. Fenerbahçe alamadığı için aldık diyorlar yani. Evet. Takım o kadar iyi değildi diyorlar.
1: Evet. Haklılar ama bence bu sene yine şampiyonun en büyük adaylarından biri olacak bir kadroya da sahipler. Hani Osimhen ile, Uğurcan Çakır'ıyla,
2: Osimhen'in çok gergin olmasını nasıl karşılıyorsun?
1: Hep gergindi ama o. Yani o şey, milli takımda da öyleydi. Hatta dönecek, hı-hı, falan denildi, kavga etti denildi takım arkadaşıyla. Yani Osimhen'in yapısı öyle. Zaten Napoli'den gelirken problemle ayrıldı takımda, evet, oynamayacağım diye. Yani bir agresif yanı hep var. Ama Galatasaray çok mutlu günler geçirdi. O törpülendi sanki. Ama her an ortaya çıkabilir tabii tekrar ama ben transfer yapılmamasının ana nedeni olarak biraz da gidecekler olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray yönetimi işte Barış Alper'e teklif gelebilir. Belki de kaleci.
2: Gelebilir deniyordu, hiç gelmiyor.
1: Gelmiyor. Geldi deniyor.
2: Orada işte da ligler başlıyor işte.
1: Orada da geldi diyorlar Barış'a mesela.
2: Gelse Osimhen'e, bence resmi olarak açıklarlar.
1: Resmi olarak gelmedi belki
2: yani
1: ama.
2: Yani Galatasaraylı gazeteci arkadaşlarımızın kulakları delik oluyor. Tam Burhan Can Terzi gitti ifade verdi, evet, ama yani bir haber yapar bunu ya.
1: Evet tabii, yani Osimhen'e geldiği yazıldı. Şeyde Barış'a da geldi yazılı çizildi ama yani tatmin edici boyutta bir teklif gelir de avucundan açıkçası oyuncu giderse diye
2: ben inanmıyorum yani. Bir ayak mesela frende. Osimhen'e 120 milyon euro geldi, yönetim reddetti diye yazdılar. Ben 120 milyon euroyu reddedeceğini sanmıyorum.
1: Ben de zannetmiyorum. Yani bedavaya getirmiş olacak bir yıl.
2: 120 milyon euroyu cebine atacaksın. Üstelik bir de 25 milyon euroya yakın maaşı var.
1: Evet, ondan da kurtulmuş
2: bonuslarla
1: olacaksın.
2: Ondan kurtulacaksın.
1: 25 milyon liraya da çok güzel bir oyuncu alırsın bence.
2: Yani git 50'yi al. Ne olacak, 75-80 sana gene kar kalıyor. Evet, evet. Bir de o kadar maaş vermeyeceğini düşün aldığın adama.
1: Ama işte taraftar böyle şeylere de, yani bak Beşiktaş İlhan Mansız'ı biliyorsun satmıştı ve o sene şampiyonluk gitmişti. Hı-hı. Yani böyle büyük yıldız takımın omurgası, hatta ana direği olan oyuncular gittiği zaman şampiyonluk kaçıyorsa eğer direkt yönetimi suçluyorlar. Beşiktaş'ta da İlhan Mansız satılmıştı Çin'e biliyorsun. Şampiyonluk, evet, gitti ve yönetim gitti.
2: Osimhen yönetimler için çok tehlikeli futbolcu. Satsan ayrı dert, satmasan ayrı dert.
1: Sattın mı yönetim gider.
2: Satmasan
1: gider
2: da ayrı dert yani. Evet. Çok mali olarak sana çok büyük külfet. Peki Fenerbahçe Lyon'u eler mi? Ne diyorsun? Bu çok kadar zor, yakından takip ediyorsun.
1: Aynı Benfica tarifesi de olabilir.
2: 5 kez maç yapmışız bugüne kadar. Fenerbahçe, Lyon. 4'ünü Lyon kazanmış zaten Şampiyonlar Ligi grup maçları. Bir defa da UEFA'da karşılaşmışız. Gene grup aşamasında UEFA'da Fenerbahçe berabere kalmış. Hiç galibiyet yok.
1: Evet. Fofana gibi bir oyuncuları var. Çok önemli bir oyuncu. Bütün Avrupa.
2: Ama Fenerbahçe'nin oynadığı dönemler Fenerbahçe'nin çok sorunlu olduğu dönemler. Evet. Onu da söyleyelim.
1: Vallahi umutluyuz yani bütün Fenerbahçe camiası. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için inançlarını

0: tazelemiş durumdalar. Ama Fenerbahçe'de çok iyi top oynamadığını görebiliyoruz yani mesela. Hı hı. yani oynadıkları maç, iki maçta da gerek Polonya takımıyla oynadıkları Górnik Zabrze maçı, gerek Sturm Graz, Avrupa'nın dev kulüplerinden değil tabii ki. Ama şimdi karşısına Olympic Lyon çıkıyor. Olympic Lyon yani Avrupa'nın sayılı kulüplerinden biri. Hı hı. Ve başarılı kulüplerinden biri. Çıtayı yükseldi şimdi. Zorluk derecesi yüksek. Ama Fenerbahçe tam hazır değil.
1: Onlarda diyorsun ki Fofana var. Fenerbahçe'de de Gendüzü ve Kante var. Evet. Fransız milli takımının zamanında iki tane.
0: Evet.
1: En önemli adamı.
0: Evet. Ama çok dengeli geçeceğini düşünüyorum. Ben ilk maç çok önemli. Çok belirleyici olacak. Evinde en kötü ihtimalle 1-0 kazanmalı.
1: İster
0: maçı.
1: İster misin mesela şöyle Kante'nin ve Gendouzi'nin golleriyle?
0: İstemez miyim? Kim istemez? Sen istemez misin?
1: Mi? Herkes kim istemez tabii. Hem de ne güzel olur yani. Tabii. Fransız takımını ya, onların golleriyle.
0: Yani, kim hatası atsın yani, bir Türk takımı tur attısın. Yani ben tabii ki Beşiktaş'ın da, Galatasaray'ın da, Trabzonspor'un da hepsinin Avrupa maçlarında kazanarak Türkiye'yi, hı-hı, mutlu etmelerini arzu ederim. Ama evet. Şimdi bu zor bir maç. İlk maç çok önemli. İlk maç çok önemli. Orada sergilenecek futboldan çok alınacak sonuç. Şans golü olur, penaltı golü olur, her ne olursa olsun Fenerbahçe buradan kazanarak oraya gitmeli ki rakip düşünecek ondan sonrasını. Yani 1-0 bile kazansan rakip 2-0 kazanmanın yollarını arayacak.
1: Doğru.
0: Bu bir avantaj cepte demektir. Eskiden bizim gençlik yıllarımızda 1-0 galibiyet kötü skor olarak düşünülürdü. Ve turu kaybettim burada diye düşünülür. Şimdi öyle değil. 1-0'la gitti mi çok önemli. Futbol değişti çünkü.
1: Doğru.
0: Anlayışlar değişti. Beşiktaş, takımlar dengeli hale geldi.
1: Beşiktaş yarın Hradec Kraljevo ile oynayacak.
0: Gideceğim ben maça.
1: İlk maçı 1-0 kazanmıştı. Evet. Üstelik 10 kişi kalmasına rağmen.
0: Evet. Ama kötü top oynadı.
1: Kötü Beşiktaş top oynadı. Şans güzel bir atakta. Şans güzel gol buldu, evet. Beşiktaş. Yarın evinde tabii ki öyle oynayacağını düşünmüyorum ben. Ne dersin? Yarın da bir galibiyet görür müyüz?
0: Görürüz diye tahmin ediyorum ama yine çok parlak bir futbol beklemiyorum. Çünkü lig başlayacak. Acaba Trossard yarın oynayacak mı? Bence bir forma gösterirler. Nasıl ki dün Vedat Muriç oynadı.
1: Bir 20 dakika oynadı diyorsun.
0: 20 dakika falan. Onu da aynı şekilde taraftara bir gösterirler. Kendisi de bir antrenman maçı mahiyetinde bir maça çıkar. Hı hı. Ama ana hedefin Eyüpspor maçı olduğunu ve daha sonra oynanacak Avrupa maçı olduğunu, Kaunas'ta zannediyorum oynayacaklar. Kaunas maçının çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü gruplara kalıyorsun ondan sonra. Önün aydınlık oluyor.
1: Eyüp maçının yeri belli oldu mu? Hangi statta oynanacak?
0: İnönü'de oynayacak.
1: İnönü'de, hı-hı, kendi evinde oynayacak.
0: Tabii, tabii. Tamam. O yüzden bence
1: Eyüp'ün daha hangi statta oynayacağı belli olmadı. O yüzden
0: yok, zaten ev sahibi olarak Beşiktaş.
1: Yok, Beşiktaş yani deplasman olsa diyorum, Eyüp'ün daha sahası tam açıklanmadı. Belli. Nereyi kullanacak bilmiyoruz.
0: Olimpiyattır herhalde. Başka nerede olur?
1: Olimpiyat.
0: Atatürk Olimpiyatı'dır herhalde.
1: Orayı nasıl gidiyor musun kolay kolay böyle?
0: Çok zor.
1: Seve seve.
0: Hiç
1: çok
0: gitmek
1: zor,
0: istemiyorum yani.
1: Bütün arkadaşlar aynı şekilde, evet.
0: Hele bu sene
1: dönüşü ayrı bir
0: emekli
1: için
0: olduğum için gazete arabası da yok bu sene. Fener'in maçına bile gitmeyebilirim oraya.
1: Fener'in maçı dediğin?
0: Yani zamanı geldiğinde Fenerbahçe Eyüp'le orada oynayacak
1: yok,
0: olsa mesela.
1: Yok, sen gidersin.
0: Bir şekilde bulur gideriz belki ama çok zor olacağı da kesin.
1: Gidersin. TSD'den araba kaldırırız gerekirse oraya.
0: Evet, iyi olur.
1: Bence başvurun bunun
0: tabii,
1: için yani.
0: Müşterisi olarak ilk ben olurum vallahi.
1: Tabii, ciddi diyorum. Eskiden biliyorsun araba kalkardı gazeteciler
0: tabii, tabii,
1: için.
0: Tabii.
1: Şimdi siz de isteyebilirsiniz.
0: TSD'mize acıyoruz. Parası yok. O kadar çok zengin değil.
1: Yok canım, öyle kötü durumda da değiliz.
0: Değil
1: çok
0: mi?
1: Şükür.
0: Aman
1: evet.
0: İyi maşallah.
1: Yani öyle bir kötü durumda da değiliz.
0: Bir tane derneğimiz var.
1: Bence derneğe bu konuda başvuruda bulunabilirsin.
0: Bir şey dikkatimi çekti. Bu hafta bize bir yazı geldi dernekten. Türkiye, hı-hı, Spor Yazarları Derneği'nin göz bebeğimiz. Orada da ne diyor? Kasımpaşa'nın stadı diyor, 60 kişi basın tribünü var. Çok fazla.
1: Gerçekten öyle, 60
0: çok,
1: kişi.
0: Çok fazla talep var. Lütfen herkese yer ayıramayacağız. Anlayışlı olmanızı rica ediyoruz diye yazı gelmiş. Yani Muhammed Salah'ı göreceğiz diye yüzlerce gazeteci kendini

0: Paşa'nın ihtiyacı yoktur.
1: İşte yani. Demek ki yönetimin diyorum para ihtiyacı yok Kasımpaşa yönetimine.
0: Tabii lige iyi başlamak istiyorlar. Burada kendi evlere daha kompakt bir stat. Acaba Trabzon'dan ben puan alır mı?
1: Gerçekten para yapıyorlar. Muhammed Salah yüzünden stat dolardı yani.
0: Dolar ama oynamaz Muhammed Salah diye düşünüyorum ben.
1: Ya gene de insanlar gelir orada formayla kenarda
0: bir dursa hareketler bile, yapar bir el sallar.
1: Bir şey yapar insanlar yani evet. Gelir de oraya.
0: Yürürken bile görmeye. Ben onu söylüyorum asansörde bile Muhammed Salah'da 3 kat çıkmayı çok arzu ederdim yani. Bırak sahanın içinde görmeyi.
1: İnanılmaz da rekorlar yani inanılmaz şimdiden forma sattırdı. Ya,
0: çok büyük futbolcu canım yani.
1: Gelir gelmez kombinelerini düşünsene şimdi, kaç kat kombine artışı oldu.
0: Şimdi mesela birisi sordu bana geçenlerde çok hızlı olarak hı-hı. anlatacağım. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük futbolcu kim sence dedi. Bence Türkiye'deki takımına katkı vererek bunu baz alırsak tabii ki Hacı ile Alex'i söyleriz. Hı-hı. Ama yıldız olarak geldi, gelen diye bakıyoruz daha oynamadı. Gelenler için de bir numara Muhammed Salah bence.
1: Evet.
0: Kariyerine bakıyorsun CV'sine.
1: Doğru, doğru.
0: Ve Premier Lig'de 10 yıldır oynayan aralıksız ve büyük bir hayran kitlesi olan çok önemli bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Mesut Özil de çok oynadı Premier Lig'de.
1: Çok büyük
0: ama,
1: isimler geldi ama
0: kısa oynadı. Evet, doğru, çok uzun süre. Evet,
1: doğru.
0: Zirvede oynadı.
1: Evet. Şampiyonluklar kazandı. Tabii, tabii. Onu da söylemek lazım.
0: Tarihi adını yazdırdı Rüyad Liverpool'da.
1: Evet. Böylece programın sonuna geldik sevgili Süleyman Arat.
0: Nasıl geçti habersiz?
1: Ağzına sağlık hemen böyle seninle sular gibi akıyor zaman. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben efendim bizden ediyorum. Bu akşamlık da bu kadar. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcılarım Berkay Küçük, Meltem Ayta, Ayberk Çanakçı, teknik yönetmenimizle yarın 19.30'da yine buradayız. Bizden ayrılmayın.
2: Spor Servisi.

0: Işık tutanlar.
1: Türkiye'nin en eski radyosu TRT Radyo 1'de her çarşamba akşamı buluştuğumuz Işık Tutanlara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayrak Tutan Çavuşoğlu. Evet sevgili dinleyenler, bugünkü konuğumuz ta Ankara'dan, evet, TRT ailesinin en vizyoner bölümlerinden TRT Sinema Müdürü Sayın Faruk Güven şu anda bizimle. Merhaba, hoş geldiniz programımıza Faruk Bey.
2: Merhabalar, çok teşekkür ederim. Herkese iyi yayınlar dilerim.
1: Evet, uzun zamandır biz sizinle aslında böyle canlı canlı stüdyomuzda yapmak istiyoruz ama siz de çok yoğunsunuz. O yüzden bir türlü denk getiremedik. En azından şu 12 Punto'nun heyecanı henüz bitmişken o duyguları sizlerden almak istiyoruz. Evet, 12 Punto 2026 yeni bitti, ödüller dağıtıldı. Neler yaşandı, neler oldu, sizden haberleri canlı canlı alalım.
2: Aynen, dediğiniz gibi 19 Temmuz akşamı itibariyle bu seneki 12.2026'yı sonlandırdık. Yoğun bir hafta olduğunu söyleyebilirim. 12 Temmuz'da başlayan etkinliğimiz 19 Temmuz'da sona erdi. Bu hafta boyunca çok sayıda söyleşiler, paneller, masterclasslar ve finalist projelere yönelik bir takım senaryo danışmanlıkları, sunum danışmanlıkları, yapım danışmanlıkları aldılar. Ve tüm sinema sektörüne ve tüm sinema severlere yönelik çok güzel programlarımız oldu. Açık hava gösterimlerimiz oldu biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Dolu dolu bir hafta geçirdiler ve en son 19 Temmuz akşamında da TRT Ortak Yapım Ödülü kazanan projeleri duyuruldu. Bir kapanış gecesi ve ödül töreni yaptık. Aslında yani herkesin, sinema severlerin gerçekten de yıl boyunca beklediği bir hafta oluyor. Çünkü
1: evet,
2: çok özel konuklarımız oluyor biliyorsunuz.
1: Tabii ki İstanbul'da olması da ayrı bir güzel tabii ki.
2: Kesinlikle öyle. Sektörün kalbi bir nevi İstanbul'da attığı için İstanbul'da yapmak ve tüm sinema severlere yönelik programlar yapmak gerçekten de güzel oluyor. Dolu dolu bir hafta geçirdiler diyebilirim kısacası.
1: 12 Punto diğer hani bizim ülkemizdeki diğer festivaller gibi işte Altın Koza, Altın Portakal gibi çok önemli bir yere sahip oldu. Biraz o geçmişten bahseder misiniz? Kaç yıllık bir festival, yani ödül törenleri ne zamandan beri yapılıyor? Biraz onun geçmişinden bahsedelim dinleyicilerimize.
2: Tabii şöyle, bu sene biz 8.sini gerçekleştirdik. Bu aslında 12 Punto TRT senaryo günleri olarak başlamıştı 7 yıl öncesinde. Ve kısa sürede o platform senaryo günlerinden

0: daha da büyüyerek aslında bir senaryo geliştirme ve ortak yapım marketi haline geldi. Hı hı. O anlamda da Türk sinemasının gerçekten de Türkiye'den doğan bu hikayeleri yurt dışına duyurmak anlamında bir network etkinliği haline geldi. Öyle söyleyebilirim. Evet. Çünkü çok fazla program gerçekleştiriyoruz. Çok fazla danışmanlıklar, eğitimler veriyoruz. Ve bu danışmanlıkların hepsi proje sahiplerinin projelerini daha da yükseltmeleri için, daha da geliştirmeleri ve büyütmeleri için yapılıyor. Hı hı. O anlamda sektöre çok büyük katkısının olduğunu düşünüyorum. Mesela daha önce verdiğimiz, destek verdiğimiz projelerin çok iyi festivallerde açıyor olması.
1: Değil mi? Evet.
0: Bu festivallerde başarı elde ediyor olması. Mesela dün açıklandı Venedik Film Festivali'nin bu seneki seçkisi. Ve daha önce, 2 sene önce diye hatırlıyorum, destek alan, TRT12 Kultur'dan destek alan bir uluslararası ortak yapımız Venedik Film Festivali'nin ana yarışmasına seçildi.
1: Ne kadar güzel.
0: Gerçekten çok büyük bir şey. Evet. Gerçekten çok büyük bir olay. Çünkü marka hem bu şekilde güçleniyor, hı-hı, hem de hı-hı, projeler gerçekten burada aldıkları danışmanlıklar ve elde ettikleri network'te çok daha kolay festivallerde yer almaya başlıyorlar.
1: Yer almaya başlıyorlar. TRT sinema konusunda, diziler konusunda gerçekten çok büyük bir ilerleme kaydetti. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani son yıllardaki bu kendini duyurması, yurt dışından bu kadar ilgi duyması, TRT'yi artık yurt dışında da herkesin biliyor olması. Ben bazen yurt dışında TRT'de çalışıyorum deyince işte filmlerden ya da dizilerden bahsediyorlar. Bu ivme sizce nasıl oldu?
0: Ya kesinlikle şöyle, bir kere dizi sektörü gerçekten Türk sinemasının yanında, dizi sektörü, Türk dizileri tüm dünyada biliyorsunuz çok popüler. Gerçekten evet, de baktığımız zaman 150 ülkeden fazlaya satılan bir dizi ihracatı gerçekleştiriyor Türkiye. Hı hı. Bu dünyada baktığımız zaman ikinci ya da üçüncü sırada, genelde o civarda değişiyor. Bu çok önemli bir kalem, çok önemli bir olay, açıkçası onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Bir yandan da sinema tarafında halen o başarıları elde edilmiş durumda değiliz. Ama bir yandan da TRT'nin bu ortak yapım destekleri, uluslararası ortak yapımlara, özellikle bu büyük yönetmenlerin festival filmlerine dahil olması. Mesela bizim bu sene Cannes Film Festivali'nde 3 tane filmimiz vardı.
1: Evet, onu soracaktım. Yani ne kadar güzel bir şey. 3 az film mi yani? Nasıl oluyor bu? Nasıl başardınız böyle bir şeyi?
0: Ya şöyle, bizim aslında TRT markası gerçekten de uluslararası anlamda çok ciddi bir karşılık bulmaya başladı. Evet. Hem dizilerle beraber başlayan bir süreç, ama onun yanında sinema network'ün o ekosistemin içinde bulunmakla beraber bir gerçekten de şey alımımız oluştu. Hı-hı. Yani bize iyi projeler bize gelmeye başladı.
1: Evet.
0: En önemlisi. Şimdi bu sene Cannes'da yarışan 3 tane film, 3 büyük yönetmenin filmi. Bir tanesi Andrei Zvyagintsev. Geçen sene TRT'de TRT12.dan uluslararası ortak yapım ödülü almıştı proje.
1: Evet.
0: Rusya'nın en önemli yönetmenlerinden. Ve o proje bu sene Cannes Film Festivali'nde yarıştı.
1: Hı hı.
0: Bir diğer önemli projemizde Aşkar Farhadi'nin gerçekleştirdiği, yönetmenliğini yaptığı projeydi. TRT o projeye de ortak oldu. O proje de gerçekten de Cannes'da çok güzel yarıştı. Vincent Cassel gibi çok ünlü oyuncularla beraber gerçekleştirilen bir filmdi.
1: Hı hı.
0: Bir diğer projemiz de bizim Japon yönetmen Hamaguchi, Ryusuke Hamaguchi'nin projesiydi. Kendisi daha önce Oscar almış Drive My Car adlı filmiyle Oscar almış bir yönetmen. O ismin yeni filmi de gerçekten çok ilgi uyandırdı ve en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı Cannes Film Festivali'nde. TRT markası bu tarz isimlere destek verdikçe o yeni diğer yönetmenler, ya usta, hı hı, isimler de gerçekten TRT ile buluşmaya, TRT'ye, TRT'nin kendilerine ortak yapımcı olmasını talep ediyorlar.
1: Talep ediyorlar. Peki işin başında sizsiniz, yani işin başında olan biri olarak, hı, TRT'nin bu tür ortak yapımlarda en çok dikkat ettiği şey nedir? Kriteri nedir bu filmleri seçerken?
0: Ya şöyle oluyor aslında. Biz bize çok sayıda proje geliyor tabii. Yani evet, uluslararası projelerden bahsediyor olursak tabii ki. Ama özelinde baktığımızda, yani işte çok güzel bir örnek verebilirim. Filistin 36 filmi mesela. Filistin'in Oscar'ı,
1: evet,
0: gibi.
1: Evet.
0: Tüm izleyenleri, sinema severleri sinemaya davet etmiş olalım.
1: Evet.
0: Şimdi mesela Filistin konusu bizim için çok kıymetli bir konu. Onun gibi keza Srebrenica katliamını anlatan filmini yaptığımız, Yasmin Nezibancı'nın filmi vardı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bizim için bu meseleler hem Türkiye için, hem dünya için, hem insanlık için önemli konuları özellikle
1: orada mutlaka duyarlılık gösteriyorsunuzdur.
0: Bu çok, evet, önemli bir şey. Çünkü bu konulara el atmak ve bu konulara iyi isimlerle beraber ortaklık yapmak çok önemli. Çünkü
1: çok daha önemli.
0: Filmler büyük festivallerde açıldıktan sonra gerçekten, evet, duyurabiliyor kendini. Ki Filistin 36 filmi mesela Toronto'da açmıştı. Toronto Film Festivali çok büyük bir festival. Evet. Akabinde dünyada birçok yerde vizyona girdi. Türkiye'de de vizyona girdi. Hı hı. Ve gerçekten de Filistin davasını ta 1936'larda tarihe ışık tutan bir film gerçekleştirdi. Ve bu filmle biz de gerçekten de gurur duyduk. İlk olarak önceliğimiz bu tarz konular.
1: Evet.
0: Tabii onun yanında TRT'ye ve Türkiye'ye marka olarak katkı sağlayacak büyük isimler.

0: büyük yönetmenlerin filmlerini de seçiyoruz. Büyük filmlerin, büyük isimlerin projelerini de değerlendiriyoruz. Onlardan tabii ki Türkiye açısından uygun olanları, TRT ekranlarına göstereceğimiz, gösterebilecek nitelikte olanları seçmeye çalışıyoruz. Evet. Bu tarz kriterlerimiz var. Yani tabii onun haricinde 12 puntoda yarışan projelere baktığımız zaman orada biz ön jürimiz var. Ön jürimizden sonra uluslararası bir jürimiz var. Onlar seçimi yapıyorlar.
1: Peki bu yıl özellikle 12 Punto'da 2026'da nasıl senaryolar vardı? Biraz onlardan bahseder misiniz? Böyle sürprizlerle karşılaştınız mı?
0: Ya şöyle, maalesef sürprizlerle karşılaştım. Genel anlamda baktığımız zaman bir festival...
1: Sizi şaşırtan bir şey olmadı.
0: Festival filmi vardı. Ha, iyi projeler var, kesinlikle iyi projeler var. Genç arkadaşların projeleri var. Gerçekten çok mutlu olduğumuz. İleride Türkiye'yi temsil edecek, Türk sinemasını temsil edecek yönetmenleri seçmeye çalışıyoruz gerçekten de. Evet. Tabii şöyle bir durum var. Festival filmi birazcık daha art house algısı, birazcık daha böyle maalesef biraz daha depresif, umutsuz filmlerden oluşuyor. Yani genel anlamda bir sosyolojik çalışması da yapılabilir belki bunun ama biraz daha böyle işte miras konuları, biraz daha böyle hesaplaşma konuları, biraz daha böyle ölümü anlatan, ölüme değinen konular. Tabii bunlar insanlığın...
1: Aslında yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum ben de. Yani bu festival filmleri deyince ben çok yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl değil, ondan önceki yıl Altın Portakal'da, işte Altın Koza'da Mukadderat diye bir film. Mesela çok doğal bir filmdi. Çok doğal bizim içimizden. Ve hep her yerde birinci oldu. Çok hoşuma gitti. Yani niye? Hani ne güzel işte, herkesin içinde oldu. Çok olağanüstü olayların olmadı. Entrikaların olmadı. Normal bir filmdi. Aslında biraz böyle bakmaları gerekiyor değil mi insanların da yazarken ya da katılırken? Böyle.
0: Yani benim şahsi izleyici olarak da tercihim gerçekten biraz daha umut dolu filmlere ihtiyacımız var.
1: Değil mi? Haklısınız.
0: Yani yaralarımızdan, tabii ki geçmişteki hikayelerimizden, yaralarımızdan besleniyor her sinemacı, her sinemacı.
1: Mutlaka,
0: bunu söyleyebilirim ama bir yandan da gerçekten umut vaat eden, aşılayan projeler üretmekte fayda
1: gençlerin
0: var.
1: Gençlerin de buna ihtiyacı var aslında. Evet. Gerçekten ihtiyaçları
0: var. Ama
1: var.
0: Bu sene yine var, onların içerisinde de birkaç tane proje var mesela. Ben gerçekten de önemsiyorum o projeleri ve inşallah gişede de karşılık bulacaktır. Malum Art House Sinema biraz daha festivallerde yer aldıktan sonra vizyonda çok fazla izleyiciyle karşılık bulamayabiliyor.
1: Doğru,
0: o anlamda biraz düşük kalabiliyor ana akım filmlere göre. Evet. Ama hikaye önemli. İnsanlığın
1: samimiyet önemli.
0: Önemli. Evet. Samimiyet önemli. Ülkeyi temsil etmek önemli. Çünkü sonuçta sizin ürettiğiniz içerik
1: bizi anlatıyor.
0: Kesinlikle öyle. 12 Punto organizasyonunda da söylüyorum. Bizimle çalışan gönüllü arkadaşlar var. Üniversite öğrencileri. Onlara da söylüyorum. Buradaki en ufak bir hareketiniz sadece sizi değil, hem TRT'yi, hem TRT sinemayı, hem Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Bu anlamda da projeler de bu şekilde. Yani tüm Türkiye'yi temsil ediyoruz projeler. Evet. Dünyada Türkiye algısını oluşturuyor bu projeler. O yüzden hepsi çok ayrı, kıymetli ve önemli. Gerçekten.
1: Kesinlikle, kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. O kadar güzel yapımlar var ki aslında, yani TRT'nin de imza attığı Nefes Yer Eksi 2 mesela, değil mi?
0: Evet.
1: Geçenlerde vizyona girdi. Çok önemli bir film. Biraz ondan bahseder misiniz?
0: Tabii biz şöyle 12 Punto haricinde ana akım filmlere de destek oluyoruz biliyorsunuz. Ana akım filmler bizim işte daha önce İlke Varsın Herhangi bir Şehit Öğretmen, Ayyüke Yalçın hikayesini anlattığımız filmimiz gibi, Doktor Sadık Ahmet gibi, Nefes Gerektiği gibi filmlerimiz var. Bunlar ana akım filmler ve vizyonda çok ciddi güzel karşılıklar buldu, izleyiciyle buluştular.
1: Çok.
0: Biz burada önemli olan manevi değerlerimizi, şehitlerimizi anlatmak, Türkiye'yi anlatmak istiyoruz. O hikayeler arıyoruz aslında. Biz şu anda da ana akım sinemasını aradığımız şeyler o aslında.
1: Aslında bu, evet.
0: Örnek olacak, gerçekten bu millet için, bu ülke için canını vermiş, şehit olmuş insanların hikayelerini anlatmak ve gerçekten de o hikayeleri tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü çok önemli şeyler var arkasında. Gerçekten çok değerli, çok değerli işler.
1: İşte tarihi anlatmanın en etkili yolu bu değil midir? Yani biz yıllarca tarihi dinliyoruz okullarda ama hiç aklımıza kazınmıyor. Ama bir filmle asla unutamıyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Yani mesela Doktor Sadık Ahmet projemiz. Yani Sadık Ahmet çok önemli bir figürdü. Türk milleti için. Batı Trakya Türklerinin lideriydi. O anlamda onun hikayesini anlatmak, onu duyurmak. Çünkü gençler bazen bilmeyebiliyor. O yüzden bizim onları anlatmamız çok önemli.
1: Yani zaten onların TRT'nin de asıl görevi bu değil midir? Yani bizim değil mi? Evet,
0: örnek
1: TRT'nin
0: olmak,
1: asıl görevi
0: örnek
1: budur zaten.
0: Ve o insanların hikayelerini gerçekten tüm dünyaya duyurmak.
1: Duyurmak, evet. Ben Bandırma Füze Okulu'nu izlemiştim. Hatta orada da görüşmüştük ve bir zamanlar Bandırma'da yaşarken. Gerçekten o hikaye mesela ilk dinlediğimde, Bandırma'ya gittiğimde inanamadım yani, nasıl olur dedim filan. Ama çok onu bir de böyle ekranda izleyince çok etkilenmiştim.
0: Ya o çok önemli çünkü değil Bandırma Füze Kulübü gerçekten çok iyi. Şu anda da televizyonlarda sürekli gösteriliyor. Yani gençliğin kendi arzusuyla, kendi tutkularıyla neler
1: başarabileceğini.
0: Neler başarabileceğini anlatıyor. Bu anlamda tüm gençlere de örnek oluyor. Benzer projeleri kovalıyoruz aslında. İnşallah bu tarz içerikler üretmeye de devam edecek.
1: İnşallah. Bunlar 12 Punto'da daha çok değerlendiriliyor değil mi bu hikayeler?
0: Şöyle, bu hikayeler Bandırma Füze Kulübü hikayeler ana akım filmlerimiz olduğu için onlar 12 Punto dışında da değerlendiriliyor.
1: Dışında da değerlendiriliyor.
0: 12 Punto'da birazcık daha böyle festival filmleri olarak değerlendiriyoruz.
1: Peki insanlar çektikten sonra mı geliyorlar size yoksa çekmeden mi?
0: Öyle. Aslında biz projeleri çok öncesinden takip etmeye başlıyoruz. 12 Punto'da tabii ki kesinlikle çekilmeden olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü biz de 12 Punto'da proje geliştiriyoruz. Yani o senaryosu yazılmış projeleri biz geliştiriyoruz.
1: Siz geliştiriyorsunuz.
0: Senaryo danışmanlığı veriyoruz. Yapım danışmanlığı veriyoruz. Ondan
1: çok
0: sonra sunum danışmanlığı veriyoruz. Bu projelerin daha da gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Daha büyük networklerle buluşmasını sağlıyoruz. O anlamda bizim senaryo aşamasındaki projeleri önceliklendiriyoruz 12 Punto'da.
1: Evet.
0: Ama ana akım filmlerde bazen çekilmiş filmler de, kurgu aşamasındaki filmler de gelebiliyor. Onları da
1: onlara da destek
0: oluyor.
1: Veriyorsunuz. Bir de gelelim çocuk yapımlarına. Onlar da çok değerli
0: çok
1: değil mi? Çok önemli ve çok güzel projeler yapıldı şimdiye kadar. Bunlardan da bahsedelim istiyorum.
0: Çok çok önemli. Dediğiniz doğru çünkü bizim TRT Çocuk kanalımız var malum ve gerçekten çok başarılı bir kanal.
1: Çok başarılı, evet.
0: Çocuk kitlemizi gerçekten çok özellikle onlara pedagojik olarak uygun içerikleri, eğitici içerikleri, aynı zamanda macera dolu, aksiyon dolu hikayeleri birleştiriyoruz. Ve biz o TRT Çocuk kanalında öne çıkmış isimlerin, öne çıkmış başlıkların sinema filmlerini yaptırıyoruz. O anlamda da şu anda gişeye baktığınız zaman, sinema gişesine baktığınız zaman gerçekten de animasyon filmlerinin çok öne çıktığını.
1: Tabii animasyon gerçekten konusunda çok önde diye düşünüyorum ben.
0: Türkiye'de özellikle şu anda gişe sineması dediğiniz zaman başarılı işlere baktığınız zaman genelde çocuk işleri ortaya
1: çocuk
0: çıkıyor.
1: Çocuk işleri.
0: Bu anlamda birincisi TRT Çocuk markasıyla büyüyen bir çocukların olması.
1: Evet.
0: TRT Çocuk markasıyla beraber güvenli içerik. Çünkü pedagojik olarak uygunluk olsun, projelerin o anlamda örnek olması hem ebeveynleri de etkiliyor. Ebeveynler de güvenli olarak güvenli bir şekilde çocuklarını sinemaya gönderebiliyorlar.
1: Evet.
0: O anlamda çok büyüyen bir animasyon sektörü var. Şimdi yapay zeka ile de birleşip böyle birazcık daha farklı bir şekilde büyümeye başladı. Ama çok kıymetli animasyon sektörü. Çünkü sinemayı şu anda domine ediyor. Bir şey domine ediyor diyebilirim. O anlamda da çok güçlü yapımlarımız var. Rafadan Tayfa gibi, Atlas gibi.
1: Evet, kesinlikle. Biz bile biliyoruz artık.
0: Bir sürü var. Evet.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Ama ne kadar güvenli bir yer ol ki yani TRT Çocuk. Çünkü anne babalardan duyuyorum. TRT Çocuk'sa açıyorlar, değilse açmıyorlar. Yani böyle bir güven sağlamış durumda şu anda.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle.
1: TRT'nin böyle bir özelliği var. İşte okul özelliği her zaman söylüyorum. Hepimiz
0: kesinlikle,
1: işte o okuldan
0: kesinlikle
1: geçiyoruz. Ve insanların da bu okulda öğrendikleri, öğreneceğimiz daha çok şey var. O yüzden de TRT sinema da çok önemli bir yer o almaya başladı. O yüzden de sizleri kutluyoruz. Çok çalışıyorsunuz, çok güzel işler yapıyorsunuz. Yeni projelerinizden de biraz bahsedelim. Var mı?
0: Şöyle,
1: neler düşünüyorsunuz?
0: Şöyle, animasyon çizgi filmlerimiz devam ediyor olacak. Bizim bu cuma günü Nasrettin Hoca çizgi filmimiz vizyona geçecek.
1: Çok güzel.
0: Yıl içerisinde yine benzer şekilde TRT Çocuk markası 3-4 tane daha işimiz vizyona giriyor olacak. Bunların yanında 12 Punto yine her zaman
1: devam edecek.
0: 2027 yılının Ocak ayından itibaren tekrar başlatacağız süreci.
1: Çok
0: buradan
1: güzel
0: da duyuru yapmış olalım.
1: Ne zaman başlıyor başvurular?
0: Her sene 12 Ocak'ta başlatıyoruz. 12 Ocak 12 Şubat arası başvurular alıyoruz. Bu anlamda da sinema severlerin, senaryosu olanların, hikaye yazmak isteyenler. Çünkü uzun metraj ve kısa metraj bölümümüz de var biliyorsunuz.
1: Belgesel var mı 12 Punto'da?
0: 12 Punto'da belgesel yok. Belgesel için biliyorsunuz belgesel günleri
1: belgesel
0: var.
1: Belgesel günleri var ayrı.
0: O taraftan değerlendiriliyor. Ama biz şu andan duyurusunu yapmış olalım. 12 Ocak 2027'de tekrardan başvuru açtığımızda inşallah böyle hikayesi olanları, senaryosu olanları, kısa film veya uzun metraj 12 Punto'ya başvurmaya davet ediyoruz. Bizim sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler. Başvuru da zaten internet üzerinden oluyor. O anlamda tüm sinema severleri de duyurmuş olalım burada.
1: Jüriyi ne zaman belirliyorsunuz?
0: şöyle yapıyoruz. Bizim ön jürimiz var biliyorsunuz. Ön jürimiz Türkiye'deki yönetmenler, yapımcılardan oluşturuyoruz. Evet. Bu sene Yüksel Aksu gibi, Ümit Görürken gibi, Faysal Soysal gibi çok önemli yönetmenler vardı. Ama her sene değiştiriyoruz jüriyi. Jüriyi ilk başta duyurmuyoruz.
1: Çok iyi, evet.
0: İki ay boyunca onlar değerlendirmelerini yapıyorlar. İki aylık değerlendirmenin sonucunda kazanan projelerle beraber, finale kalan projelerle beraber jüriyi duyuruyoruz. O anlamda yine önümüzdeki sene de yine 5 kişilik bir jüri oluşturacağız. Ama en önemli

0: tabii arka planda bu etkinlikler zamanı, o danışmanlıkların sonrasında biliyorsunuz uluslararası bir jüriye sunum yapıyorlar. Ve bizim o gurur duyduğumuz aslında şeylerden biri de o.
1: O taraf,
0: çünkü
1: evet.
0: TRT'nin destek vereceği, ortak yapımcı olacağı projeleri oradaki uluslararası jürimiz belirliyor.
1: Kesinlikle,
0: bu sene biliyorsunuz
1: evet.
0: Aşkar Farhadi gibi iki Oscar'ı olan bir yönetmenimiz vardı. Evet. Christy Puyi gibi Romanya'nın en ünlü yönetmenlerinden biri vardı. Onun haricinde iki tane yapımcımız vardı, bir tane de festivalcimiz vardı. Yani gerçekten de dünya standartlarındaki projelerin seçilebilmesi için en ideal karışımı diyeyim oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Peki onlar nasıl buluyorlar Türk sinemasını? Nasıl görüyorlar? Nasıl değerlendiriyorlar? Çok merak ettim.
0: Şöyle söyleyeyim, yani bir kere 12 projenin yarısından fazlasını gerçekten de değerlendirmede hangisinin bir tık daha üste çıkabileceğini değerlendirmesi zorlandılar, onu söyleyebilirim. Yani
1: ne güzel.
0: Bizim bulduğumuz şeyleri tabii maalesef bazen onlar da söylüyor. Ya biraz fazla depresif değil mi filmler vesaire gibi şey yapıyorlar. Evet. O yüzden bazen onların da şeylerini alıyoruz. Ama onlardan da çok güzel feedbackler alıyoruz. Mesela Aşkar Farhadi kapanış günü ödül töreninde özellikle 2-3 tane proje sahibini kenara çekip ya ben projenizde şunları gördüm, şunları beğendim, şunlardan şunları çok fazla anlamlandıramadım dediği projeler oldu. Hı-hı. Onlara bir feedback verdi. O anlamda da gerçekten uluslararası bakış açısını da gördükleri için bence onlar için çok da büyük bir katma değer oluşmuş oluyor.
1: Evet, seneye mutlaka katılmak istiyorum. Bu sene kaçırdık. Çünkü mutlaka gerçekten isterim. Çok önemli isimler geliyor. Yani nereden bulacağız evet. O insanları? Nereden bulup da dinleyeceğiz? O yüzden orada bulunanlar çok şanslı bence.
0: Evet, evet. Kesinlikle. Gayet güzel deneyim elde ediyorum.
1: Evet, yine Temmuz'da olacak değil mi önümüzdeki yıl?
0: Aynen. Bizim takvimimiz evet. 12 Ocak, 12 Şubat arası başvurular oluyor. 12 Şubat, 12 Nisan arası değerlendirmelerimiz oluyor. Ve Temmuz ayında yine bu benzer aylar, benzer günlerde 12 Temmuz haftasına denk gelen haftada da etkinliğimiz oluyor. İnşallah aynı şekilde olacaktır.
1: Evet. Son olarak gençlere tavsiyelerinizi alalım. Yani sinemayla uğraşan, işte senaryo yazan, yönetmen olmak isteyen gençlere neler söyleyebilirsiniz?
0: Birincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten de çok güzel bir imkan sağlıyor. Hem 12 Funto ile TRT olarak hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinema destekleri olarak. Hayalleri olan ve proje yazmak isteyenler hem Kültür Bakanlığı hem TRT'yi takip etsinler.
1: Evet.
0: Her genç arkadaşımız yönetmen olmaya
1: herkesin kapısı, herkes açık.
0: Açık. Ama şu var. Şimdi bazı insanlar, bazı gençlerin organizasyona daha çok yeteneği vardır. Yapımcı olabilirler.
1: Doğru.
0: Fotoğrafçılığa daha çok ilgisi vardır. Görüntü yönetmeni olabilirler.
1: Evet.
0: Kurgucu olabilirler. Herkes yönetmen olmaya çalışmasına gerek yok. Gerçekten
1: doğru.
0: De bu ülkenin yönetmen ihtiyacından daha çok kurgucu ihtiyacı var.
1: Evet, kesinlikle çok doğru bir şey söylediniz.
0: Görüntü yönetmeni ihtiyacı var. O anlamda kesinlikle bunu kendi alanlarına bakıp onun üzerinden bir kendilerini kariyer hedefi çizmelerini tavsiye ederim.
1: Bize de gelen öğrencilere hep şunu söylüyorum. Yani hemen yönetmenlik, işte hemen oyunculuk, bu taraflara gitmeyin diyorum. Yani
0: kesinlikle.
1: Kurgu denilen bir önemli bir olay var. Ki her şey yani sinemada da işte belgeselde de o kurgu ne kadar kıymetli ve onu bilen sayısı da ne kadar az. O yüzden ben de hep oraya yönlendiriyorum sizin de söylediğiniz
0: kesinlikle,
1: gibi
0: çok
1: önemli
0: doğru,
1: bir
0: çok
1: alan.
0: Doğru,
1: çok teşekkür
0: gerçekten
1: ediyoruz de. Faruk Bey. Nasıl geçti bakın anlamadık.
0: Evet evet, ben teşekkür ederim. Gerçekten de güzel bir yayın oldu.
1: Evet.
0: İnşallah faydalı olmuştur. Şunu söyleyebilirim. Yani biz şimdi 12 Funto etkinliklerine verdiğimiz danışmanlıkların yanında biz çok sayıda konuğumuzu davet ediyoruz. Bu sene 30 ülkeden yaklaşık 60 tane konuk çağırdık.
1: Evet.
0: Bu 60 konuk bu projede sahipleriyle birer birer görüşüp kendi fonlarından, bunlar ortak yapımcılar, uluslararası fon yöneticileri, satış ajansları, festival yöneticileri kendi bakış açılarından bu projelere nasıl katkı sağlayabiliriz diye baktık. Bence
1: çok
0: bu
1: güzel.
0: Kısım çok önemli. Yani bu kısım projeleri uluslararasılaştırmak adına yaptığımız bir şey.
1: Hem de siz bu insanları buluşturmuş oluyorsunuz bu teknikle.
0: Aynen, onları buluşturmuş oluyoruz. Bir yandan da bir bölümümüz daha var. Biz de ondan bahsedebilirim. Biz daha önce TRT'den bir şekilde destek almış projelerden, kurgu aşamasına gelmiş projelerin 20'şer dakikalık katlarını alıp biz festival seçicilerini çağırıyoruz ve o festival seçicilerine filmleri izletiyoruz. Çünkü bu filmler Cannes, Venedik veya diğer büyük festivallere başlıyorlar ve daha başvurularını yapmadan biz bu insanlara, seçicilere göstermiş oluyoruz ve şimdiden onların o network'üne dahil etmiş oluyoruz.
1: Ne kadar
0: o anlamda
1: güzel. Evet.
0: Gerçekten yani projenin hem senaryo kısmından başlayıp aynı zamanda çekildikten sonra da kurgu kısmında da projelere destek vermeye çalışıyoruz. Onların yurt dışı temsillerini artırmaya çalışıyoruz.
1: Peki kendi imkanlarını kullandırtıyor mu TRT? Kendi kurgu imkanlarını kullandırtıyor mu?
0: Yok, şöyle sadece bizim böyle özel görüntü yönetmeni, ışıkçı gibi ekibimiz var. Bazı projeleri onları gönderiyoruz.
1: Gönderiyorsunuz.
0: Daha önce Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz gibi yönetmenlerin setlerine gittiler bunlar.
1: Çok önemli, evet.
0: Oralarda hem kendilerine katkı sağladılar hem de aynı zamanda projeye katkı sağladılar. Benzer nitelikteki böyle hem de aynı zamanda destek olması açısından yapıyoruz böyle şeyleri.
1: TRT Sinema'nın en büyük hedefi ne şu anda?
0: TRT Sinema'nın en büyük hedeflerinden biri, onu söyleyeyim. Hem Türkiye'de hem Türk sinemasında hem de dünya sinemasında Türk eserlerini, evet, Anadolu'nun hikayelerini, bu toprağın hikayelerini tüm dünyaya taşımak ve tüm dünyayı gururla duyurmak.
1: Çok güzel ifade ettiniz Faruk Bey. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Başarınız daim olsun. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet sevgili dinleyenler, çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Bugün TRT Sinema Müdürü Sayın Faruk Güven konuğumuzdu. Haftaya Işık Tutanlar'da birlikte oluncaya dek bugün teknik yönetimde Gülsen Kızıler, program yapıcı Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktutan Çavuşoğlu. Haftaya tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin tüm dünyanın gözleri önünde hukuk dışı uygulamaları sürdürdüğünü belirtti. Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu hükümetinin kaostan nemalandığını ve Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmeye çalıştığını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına en güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğini de vurguladı. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail güçlerinin son saldırısında iki Filistinli yaralandı. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de ise Harami İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. Ömer Çelik sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir." dedi. Çelik, hiçbir siyasetçinin kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini referans gösteremeyeceğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun yeni bir safhanın başlangıcı olduğunu belirterek, bundan sonraki safhanın kutup yıldızı terörün yeniden üretilmesine imkan tanımamak olacak dedi. Türkiye'nin üniter yapısının müzakere edilemeyeceğini de vurgulayan Devlet Bahçeli, çarpıtmalara ve siyasi cambazlığa lüzum yok açıklamasını yaptı. Terörsüz Türkiye yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından değerlendirmeler sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yasayı "terörün olmadığı yerde huzur olur" sözleriyle yorumladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "terörsüz Türkiye daha fazla üretim demek" vurgusunu yaptı. Aydın, Balıkesir ve Muğla'da orman yangınları çıktı. Muğla'nın Seydikemer ve Balıkesir'in Edremit ilçelerindeki makilik ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Ekipler enerjisini düşürdükleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Anlaşma sağlandığı haberi İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Trump, İran'ın ekonomik olarak mahvolmuş durumda olduğunu da ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 17 Haziran'da imzalanan ateşkes gelecek hafta sona eriyor. Spor. UEFA Süper Kupa heyecanı sürüyor. Paris Saint-Germain'le Aston Villa bu akşamki final karşılaşmasında Süper Kupa için sahaya çıkıyor. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi Hrade Kralove ile karşılaşacak. Yarın akşam saat 20'de başlayacak mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek.

radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

akvaryum balığı. Radyo için yazan Sabahat Emir. Yöneten Bozkurt Kuruç. Efekt Metin Macun. Teknik yapım İsmail Hemikli, Aygün Gökçen. Oynayan sanatçılar Çetin Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Birol Burak Sergen, Mualla Ümit Sergen, Nimet Hanım Elçin Şanal, Dilek Deniz Çamlıdağ, Yaşlı Kadın Nurşen Girgin Koç, Can Yeşim Kopan.

0: diye düşünüp kaldın öyle?
1: Bu gibi işler bana göre değil.
0: Yahu para kazanmak istemiyor musun sen ha?
1: İstiyorum elbette. Ama pis işlere bulaşarak değil.
0: Bana bak, abartıyorsun. Bu işin neresi pis ha? Hepsi limanda 2 saat gözcülük edeceksin o kadar.
1: Anlıyorum da Çetin.
0: Şimdi lise sondasın. Gelecek yılda fakülteye gideceksin.
2: Tabii puan tutturursan o da.
1: Tutturacağımdan eminim, çok çalışıyorum.
0: Hiç düşünmüyorsun be Birol. Fakülteyi bitireceksin de ne olacak ha? Mesleğinde tutunabilmek, para kazanabilmek için kim bilir kaç yıl çalışacaksın. Kaç yıl gidecek hayatında. Niye eline bol para kazanma fırsatı çıkmışken yararlanmaya bakmıyorsun? Bu işe kaç kişinin talip olduğunu bir bilsen. Hepsini atlatıncaya kadar canım çıktı.
1: Neden atlatıyorsun?
0: Bak şimdi, bu da laf mı yani? Sen benim mahalle komşumsun. Seni kayırmak istedim. Patronun ağzından girdim, burnundan çıktım, razı ettim. Şimdi de sen kalkmışsın.
1: Ya bir aksilik olursa, ya başımıza bir iş gelirse?
0: Gelmeyecek. Hiç ben başın derde girmesini ister miyim canım?
1: Yine de Çetin,
0: sen de amma uzattın ha. Bırak şu pısırık ne oğlum. Neyse. Bak balık nefis kızarmış, soğutma da ye hadi.
2: Nasıl balıklar?
1: Gerçekten çok güzel.
0: Bak oğlum, kırın kırın etme artık. Para gençlikte gerek insan. Cebin dolu oldu mu bey gibi yaşarsın, itibarın artar. Anlaştık değil mi ha? Anlaştık.
1: Çetin ben...
0: Yeter ya, kes artık. Amma mızmız adamsın ha. Yarın sabah okula giderken gel avansını al. Görünce şaşıracaksın. Gıcır gıcır binlikler. Ha, gece de saat tam 2'de limanda ol. Sakın gecikme ha. Bu işlerde saniye şaşırmak olmaz, anladın mı? Niye susuyorsun?
1: Söyleyecek söz bırakmadın ki bana.
0: Senin iyiliğin için kardeş. Yeter artık be. Somurtup durma. Bana güvenmiyor musun?
1: Güveniyorum ama yine de bu işler.
0: Biliyor musun sen nesin?
1: Neyim?
0: Akvaryum balığısın.
1: Anlamadım. Ne demek o?
0: Şu demek. Süs balığı. Kendi dünyanda yaşayıp gidiyorsun. Üstelik korkaksın. Bak bir. Eğer bir hamle yapmazsan hayatın sonuna kadar o cam kavanozun içinde kalırsın, tamam mı? Bence kırmalısın onu. Şöyle açık denizlere doğru açılmalısın. Hele bir açıl, nasıl yaşanırmış gör. Oo, senin dünyanın dışındaki hayat o kadar zevkli, o kadar renklidir ki.

0: Birol, sen misin?
1: Benim. Sen hala yatmadın mı abla? Saat dur bakayım. Oo, 2:30 olmuş.
0: Seni merak ettik. Annemin tansiyonu çıktı, ilaç verip yatırdım.
1: Benim yüzümden mi? Aman abla, çocuk değilim ki ben.
0: Şimdiye kadar hiç böylesine geç kalmamıştın. Neredeydin canım?
1: Bir arkadaşımlaydım. Yani bana hesap mı soruyorsun abla?
0: Hesap mı, aman, o nasıl söz öyle? Büro, sen sarhoşsun.
1: Ne olmuş sarhoşsam?
0: Aman Allah'ım, ayakta zorduruyorsun. Gel otur, otur bakayım şuraya. Otursana canım şuraya.
1: Yatmak istiyorum abla, uykum var.
0: Ay dur, masaya çarpacaksın. Ah Birol, ah. Kolunu omzuma at bakayım. Bu halde merdivenleri çıkamazsın, aşağıya yuvarlanırsın.
1: Ablam benim, bir tanesin sen.
0: Ne vardı bu kadar içecek?
1: Abla, sen neden bu kadar iyisin?
0: Sahi iyi miyim?
1: İyilikte söz mü? Meleksin sen, melek. Bir kanakların eksik.
0: Ay, yavaş canım, dikkatli ol. Trabzana tutun.
1: Erkekler kör, seni görmüyorlar.
0: Görseler ne olacak bu yaştan sonra?
1: Yaşında ne varmış ki? Kim bilir gelinlik sana ne kadar çok yakışır.
0: Deli deli konuşup durma. İşte geldik. Gir bakalım. İnşallah annem gürültümüze uyanmamıştır. Dur hemen yatağa olmaz. Önce pijamalarını giyeceksin. Otur bakayım şuraya.
1: Abla.
0: Söyle.
1: Anneme içkili geldiğimi söylemeyeceksin değil mi?
0: İstemiyorsan söylemem. Al pijamalarını.
1: Of, kim giyecek şimdi bunları?
0: Sana yardım ederim. Hadi canım, gayret. Önce üstündekileri çıkaralım.
1: Canım ablam benim, canım. Böyle mi olmalıydı ha? Böyle mi olmalıydı?
0: Senin canın bir şeye sıkılmış.
1: Bütün gün hiç durmadan dikiş dikiyorsun. Evin geçimini, benim okul masraflarımı karşılamak için çırpınıp duruyorsun. Harap ediyorsun kendini. Hiç gün görmedin sen, hiç.
0: Seve seve yapıyorum. Hem nereden çıktı bu laflar şimdi?
1: Bir iş bulsaydım, çalışsaydım, bol bol para kazansaydım.
0: Senden çalışmanı isteyen yok canım. Önce okullarını bitirsen.
1: Ama ben hep düşünüyorum. Söylemiyorum ama hep aklımda. Çocukluğumda hayal meyal hatırlıyorum da, herkes senin güzelliğine hayrandı. Bizim için harcadın gittin kendini.
0: Erol, çocuklaşma ne olur, beni de üzüyorsun. Bak canım, bir meslek sahibi olduğun zaman da sen bize bakarsın. O zaman terziliği bırakırım, ayaklarımı uzatır yatarım, rahat ederim.
1: O dediğinin olmasına daha yıllar var abla. Ben kısa yoldan zengin olmak istiyorum. Banka soysam ne dersin?
0: Sus deli deli konuşma. Hadi kalk bakalım doğru yatağa.
1: Peki, çekiştirme. Kalkıyorum.
0: İyi geceler canım.
1: İyi geceler abla. Hayır, yapmayacağım. Yarın Çetin'e söylerim. Kim bilir nasıl kızacak.
2: Ne? Bu saatten sonra hayır demeye utanmıyor musun?
3: Biliyor musun sen nesin?
2: Akvaryum balığısın. Süs balığı yani. Dünyadan haberin yok senin. Kır şu akvaryumu oğlum. Açıl okyanusa. Dünyanın zenginliklerini, güzelliklerini gör. Bütün işin sadece 2 saat nöbet tutmak. Karşılığında öyle bol para alacaksın ki harcamakla bitmeyecek. Dur. Nereye gidiyorsun?
3: Bana bak, eğer vazgeçersen seni polise teslim ederim. Gel buraya. Niye kaçıyorsun? Gel buraya.
1: Yapma. Boğuluyorum. Yapma. Rüyaymış. Suçluluk duygusuna kapıldım galiba. Ne kötü bir şey bu. Uykuda bile rahat vermiyor insana. Hayır, yapmayacağım o işi. Şimdi rahat bir uyku uyurum herhalde.

0: Ha, tamam anne, uyandım. Gelsene.
1: Ne oldu oğlum? Neden kalkmadın? Her zaman saat 7 oldu mu ayağa dikilirdin. Hasta mısın yoksa?
0: Yok, hayır anne, değilim. Sadece biraz başım ağrıyor.
1: Hadi kalk bakayım, hadi. Yüzünü gözünü yıka, açılırsın. Kahvaltı hazır. Çayı da demledim. Benim demlediğim o tavşan kanı çayı içince bir şeyciğin kalmaz. Hadi benim güzel oğlum. Hadi kalk bakayım, kalk hadi.
0: Ablam uyandı mı?
1: Çoktan. Makinenin başına oturdu bile.
0: Burnuma kızarmış ekmek kokusu geliyor.
1: Dün elektrik ocağını tamir ettirmiştim. Ay ekmek yanıyor. Allah yanıyor.

0: Anne. Ha. Anne hala mı ekmek kızartıyorsun?
1: Al yavrum al.
0: Daha fazla yiyemem. Aa, tam 4 dilim kızarmış ekmek
1: yedim. Evladım ye, can boğazdan gelir. Bak kahvaltı edince yüzüne renk geldi. Başının da ağrısı geçti değil mi?
0: Aa vallahi geçmiş.
1: Gördün mü? Ben sana dememiş miydim? Sen neredeyse kahvaltını bitireceksin. Mahalle hala gelecek.
0: Gidip çeke çeke
1: getireyim. Yok canım yok. Sen yemeğine bak. Gelir şimdi gelir. Yavrucak ne yapsın? Bugün elbiseyi teslim edecekmiş. Elbisenin sahibi kocasıyla seyahate çıkıyormuş da. O yüzden acele ediyor ya.
0: Ablam çok yoruluyor anne. Ha? Acaba diyorum. Ha. Ben de bir iş bulup çalışsam.
1: Hayır oğlum hayır. Senden iş isteyen yok. Okulunu bitireceksin tamam mı?
0: Ama ablam...
1: Geldi işte.
2: Neyse kolayladım. Bir el dikişleri kaldı, o da yetişir artık. Sen nasılsın Birol?
0: İyiyim abla.
1: Yavrum kızım çayını koyayım mı?
2: Teşekkür ederim anne.
1: Tamam. Bu sabah kızarmış ekmeğimiz de var.
2: Dur yığma hepsini önüme. Vallahi yiyemem. Zaten şişmanlayıp duruyorum anne.
1: Şişmanlıyor musun? Kızım şu haline bak. Neredeyse kemiklerin sayılacak.
2: Aman anne, beni de kendin gibi şişko mu yapmak istiyorsun?
1: Şuna bakın, şuna bakın hele. Bana şişko diyor. Ne yapalım canım, beğenmeyen küçük oğlunu almasın.
0: Annemi üzdün be abla.
1: Yok canım. Sizinle şaka ediyorum. Ama bir oğlum. Asıl dün gece sen beni çok üzdün. Öyle merak ettim ki. Neden geciktin oğlum ha?
0: Bir arkadaşla yemeğe gittim anne. Çetin'le.
1: Ay o haylazla mı? Aman oğlum, onun gibilerle arkadaşlık pek iyi sonuçlar vermez. Aman üstelik işte. Senden de kaç yaş büyük. Nasıl anlaşıyorsun bilmem.
0: Bakma bir kalıba giremediğine. Aslında iyi çocuktu.
1: Aman işte kanım ısınmadı ona. Ne derdi varmış?
0: Bir derdi ha? Yok canım, bir iş çevirelim zengin olalım diye.
1: Aman eksik olsun. Ona mı kalmış iş çevirip zengin olmak? Hem dur bakalım, sen daha kaç yaşındasın ha?
0: Aman anne. Sen de beni iyice çocuk yerine koydun. Çetin çok akıllıdır. Onunla iş çevirirsem gerçekten zengin olurum.
1: Tövbe.
0: Önce altıma son model bir araba çekerim. Sonra da sizi bu kibrit kutusu gibi evde

0: Ben çıkartırım.
1: Çetin'in kendine hayrı olsun.
2: Dur bakayım, dur. Şuna bakın hele. Ne varmış evimizde ha? Çarşıya, pazara yakın. Ha, şu önümüzdeki viraneyi de bir yıksalar, neredeyse deniz görünecek. Üstelik başını uzattığında yedi kule surlarını görmekte kaç kişiye nasip oluyor ha, söylesene.
0: Kışın dama aktığında böyle konuşmuyorsun ama. Sonra bu dik merdivenler bir gün soluğumu kesecek diye az mı yakınırsın? Ev değil, Köstebek Nuri'nin ini sanki.
2: Olsun canım. Benim evim, benim.
1: Günün birinde zengin de olsan anamızın evine dokunmayacaksın canım. Hala anlayamadın mı bunu? Ya. Bak, gücendirdin işte.
0: Sahi gücendin mi anne?
2: Gücenirim elbette. Yumurtadan çıkıyorsunuz, kabuğu beğenmiyorsunuz.
0: Hadi seni bir öpeyim de barışalım.
2: Dur oğlum, soğuk etme ama dur. Hadi. Çekişli kıyafet düşüreceksin ama.
0: Barıştık değil mi anneciğim? Barıştık ha? Ama. Barıştık.
2: Koca oğlan, hiç sana kırılabilir miyim ben ha? Şu tatlı dilinde olmasa hiç çekilmezsin, hiç.
0: Ben yavaş yavaş yola koyulayım artık.
2: Oğlum.
3: Söyle anneciğim.
2: Bana bak, ev koz yatağında olsun.
3: Hangi ev?
1: Ne çabuk unuttun, zengin olunca annemize bir ev satın alacaktın ya.
2: Yoksa vaz mı geçtin ha?
0: Aman anneciğim, hiç vazgeçer miyim? Sana evi en güzel semtten alacağım.
2: Hayır efendim, hayır. Koz yatağından istiyorum. Çocukluğumda hatırlarım, paşa dedemin orada çok güzel bir köşkü vardı. Yemyeşil ağaçların ortasında sakin, rahat bir hayat yaşanır.
0: Ama şimdi o eski koz yatağından eser kalmadı anne. Her taraf taş binalarla dolu.
2: Olsun. Ya koz yatağından alırsın ya da hiç almazsın. Oldu mu?
3: Peki anneciğim, peki. Oradan alacağım, tamam.
2: Sabah namazından sonra bahçede oturur, kuşların ötüşünü dinlerim. Sokaktan gelip geçenleri seyrederim. Ha?
3: O saatte kim geçer sokaktan anne? Yatsan daha iyi,
2: aman,
3: değil mi?
2: Aman. Senin o uyku düşkünlüğü, yatak sefası gençlikte hoş gelir oğlum. İnsan yaşlandıkça o eski uykuların tadı kalmaz.
1: Daha konuşmaya devam ederseniz bir rol bugün okula gidemeyecek. Şu sizin sabah sohbetleriniz yok mu, hiç bitmiyor yani.
0: Vallahi doğru abla. Hadi al asmalık.
2: Oğlum bana bak, şu beterini al. Bu havalara güven olmaz.
0: Tamam anne.
2: Oğlum bir ol, dur bir dakika dur.
0: Yine ne var anne?
2: Yavrum. Akşama ne istersin ha?
0: İnsaf ya, şimdi sofradan kalktık anne.
2: Canım, akşama gelince dolapları karıştırmaya başlarsın ama. Hadi söyle benim oğlum, ne istiyorsun?
0: Dolma yapma da ne yaparsan yap anne. Allah'ın günü dolma yemekten bıktım vallahi.
2: Ama oğlum, haftada bir iki defa yapıyoruz şunun şurasında. Zaten ben ne seversem sen onu sevmez olursun.
0: Peki anneciğim, peki. Canım ne istiyorsa onu yap. İtirazım yok, seve seve yiyeceğim, emin ol. Yalnız bana gelirken şunu getir, bunu al deme, tamam mı?
2: Biliyorum oğlum, biliyorum. Bir ekmek almaktan bile hoşlanmaz.
1: Anne geç kalıyor.
2: Tamam. Neyse oğlum, hadi güle güle. Allah zihin açıklığı versin. Akşama geç kalma sakın ha.
0: Tamam.
1: Nihayet ana oğul ayrılabildiniz.
2: Gevezeliğime bakma kızım. Aslında huzursuzum. O serseriyle arkadaşlık etmesi beni korkutuyor.
1: Dert etme anne, bir oğul aklı başında çocuktur.
2: İnşallah. Daha çok genç. Nereye çeksen oraya gidecek yaşta. Başımızda erkek de yok.
1: Anne yine başladın.
2: Senle konuşmayayım da kimle konuşayım ha kızım. Neyse. Yani yavaş sofrayı kaldırayım bari.
1: Sen otur, ben yaparım.
2: Ay, olmaz. Sen dikişinin başına geç. Evin işini bana bırak. Her işe koşturmana gönlüm razı olur mu hiç? Yazık değil mi sana? Sen sadece radyoyu aç yeter. Hem şarkı türkü dinlerim, hem de iş görürüm. İçimin sıkıntısı da biraz hafifler belki.
1: Anne yapma. Durup dururken kendini üzecek şeyler icat ediyorsun. Birol bu küçük evimizde sıcak bir sevgi buluyor. Bunu hiçbir şeye değişmez, emin ol.
2: Ama bu evi de beğenmiyor baksana. Gözü yükseklerde, zenginlikte.
1: Anne, bir rol varken neşenden geçilmiyor, o gidince huzursuz oluyor, beni de üzüyorsun.
2: İyi ama sen de dinlemezsen kime anlatacağım derdimi muhalla ha? Haklısın, seni de üzüyorum. Ama elimde değil ki. Hatırlıyorum da, o yaşlarında sen beni hiç üzmedin. Çünkü dizimin dibinden ayrılmazdın.
1: Haklısın anne.
2: Ama erkek çocuk bu ya.
1: Ömür dediğin nedir ki?

0: gelip geçiyor işte. İyi kötü.
1: Okulun dışında ne yapar, nereye gider, kimlerle konuşur? İyi arkadaş var, kötü arkadaş var. Okuldan çıkınca hemen eve gelse, oturup derslerine çalışsa, o kadar merak etmeyeceğim. Hele dün gece kızım, hele dün gece. Eve geç gelişi yok mu? Ya bu gece de gecikirse ha? Ya birkaç yıl sonra neredeydin oğlum dediğimizde size ne derse? Ha? Biliyorum. Bir oğlu öyle bir şey yapmaz diyeceksin ama.
0: Doğru. Ben seni hiç üzmedim anne. Bazı geceler bilsen ne hayaller kurardım. Arkadaşlarla sinemaya gittiğimizi, dansa bile gittiğimizi düşünürdüm. Sonraları diktiğim her elbisede salınan kendim oldum sanki. Zamanla o güzel hayalleri de kaybettim anne. Sadece iğnenin, ipliğin kumaşa girip çıkarken çıkardığı o sessiz sesi duyar oldum. Öylesine monoton, öylesine sevimsiz, öylesine katı bir sesti ki o. Sonra sen yaklaşırdın yanıma. Bir bardak sıcak demli çay diye. Yoruldun kızım, bak sana çay getirdim derdin. O katı ses parçalanıp dağılıverirdi hemen. Senin sevginle bugünlere geldim anne. Senin sevginle dayandım hayatımda özlem duyduğum şeylerin yokluğuna.
1: Mala, mala kızım.
0: Aha, bir şey mi dedin anneciğim?
1: Sen beni dinlemiyorsun. Ne var yavrum, hasta mısın?
0: Ay, yok anneciğim, bir şeyim yok. Şey düşünüyordum.
1: Ne?
0: Leman Hanım'ın elbisesini.
1: Hayır.
0: Ay, en iyisi ben gidip bitireyim onu. Beşte almaya gelecekler çünkü. Sana da radyoyu açayım, sıkılma.
1: Sağ ol, sağ ol.
0: Açıyorum. Oh, çal şöyle, neşemiz yerine gelsin.
1: Ah ya, çok güzel. Ama Allah, kızım istersen dikişini al yanıma gel. Mutfağa bir iskemle koyarız. Ben yemek yaparken sen de dikersin ha. Bir yandan da konuşuruz.
0: Bir iki makine dikişi daha var anneciğim. Onları çekivereyim de ondan sonra gelirim, olmaz mı?
1: Peki ya, peki.
0: Anneciğim seni yalnız bıraktığım için üzülme ne olursun. Birazdan inan, birazdan iner gelirim.
1: Sıkma kendini kızım. İşine bak sen, işine bak sen.

0: Nerede kaldın be? 40 saatten beri seni bekliyoruz burada.
1: Kusura bakma Cet. Evden geç çıktım. Otobüsü de kaçırdım.
0: Sana söylemiştim oğlum. Bizim hiç saniyelik gecikmeleri bile kaldırmaz. Neyse, zamanla her şeyi öğrenirsin elbette. Sen beni dinlemiyorsun ki. Ne diye durmadan saatine bakıp duruyorsun?
1: Ders zilinin çalmasına 10 dakika var Cet. Hemen gitmeliyim. Boşuna bekleme diye geldim.
0: Ne demek boşuna bekleme?
1: O işi ben yapmayacağım Cet.
0: Ne dedin?
1: Yapmayacağım dedim.
0: Bana bak oğlum, bu saatten sonra caymak olmaz. Yok. Al bakalım şu zarfı. Hadi.
1: Ne var bunun içinde?
0: Çakıl taşı. Ulan sen adamı deli edersin be. Ne olacak para? Tabii avansın. Gerisi de iş bitince.
1: Çetin söyledim ya ben.
0: Tamam anladık, kes. Hem okula geç kalacağını söylüyorsun hem uzatıyorsun. Benim de acelem var zaten. Patron bekliyor. Senin yüzünden ben de geç kaldım be. Patronun sağ koluyum oğlum ben. Şu kalın kafan senin nasıl kayırdığımı bir anlasa. Akşam Mehdi'nin kahvesinde ol. O zaman konuşuruz. Hadi hoşça kal. Gecikme sakın.
1: Çetin, zarf Çetin.
0: Aç içine bak.
1: Biraz daha oyalanırsam dersi kaçıracağım. Zarfta ne kadar para var acaba? Açıp baksam. Yok, hayır. Bakmadan vereceğim. Ne o, korkuyor musun? Bir kere bakmaktan ne çıkar? Kabul etmedikten, harcamadıktan sonra onlardan sayılmazsın ki. Nasıl olsa geri vereceksin. Hadi aç. Evet. Hiç olmazsa merakımı gidermiş olurum. İki saat gözcülük etmek için bu kadar çok para. Nasıl olur? Neler alınmaz bu parayla, değil mi Birol? Neler alınmaz ya? Acaba

0: Yok, yapamam.
1: Birol,
0: kendine gel. Sadece 2 saat. 2 saat gözcülük yaptıktan sonra bütün bu paralar senin olacak. Hem iş bitince bu kadar para daha verecekler. Çetin de söyledi ya, korkulacak hiçbir şey yok. Garanti olmasa seni bu işin içine sokar mı hiç? Aman Allah'ım, neler düşünüyorum. Annemle ablam ne yapmak istediğimi bir bilseler. Of, başımın içi karma karışık. Neyse, sonra düşünürüm. Daha akşama kadar vakit var. Sil çalmış, herkes bahçeden içeriye girmeye başlamış bile. Hemen yetişmeli.
2: Birol.
0: Merhaba.
2: Nasılsın?
0: İyiyim.
2: Pek neşesiz görünüyorsun.
0: Bir şeyim yok.
2: Alnın boncuk boncuk terlemiş. Koştun mu sen?
0: Evet.
2: Neden?
0: Bu da sorulacak soru mu? Otobüsü kaçırdım.
2: Niye kızıyorsun canım? Kötü bir şey söylemedim ki.
0: Peki, özür dilerim.
2: Çok gergin görünüyorsun. Ne var?
0: Bir şeyim yok.
2: Beni de hiç aramadın. Gücendin mi yoksa? Bilmeyerek bir şey mi yaptın?
0: Seninle ilgisi yok Dilek.
2: Öyleyse söyle.
0: Birçok şeye kafam bozuluyor.
2: Nelere mesela?
0: Üstüme varmasana.
2: Ne demek üstüme varmasana? Arkadaş değil miyiz? Ufak da olsa, büyük de olsa sıkıntılarımızı birbirimize açmayacak mıyız? Söz vermedik mi buna?
0: Yeri değil şimdi Dilek.
2: 2 kelime söylemenin yeri mi olurmuş? Beni merakta bırakmaya hakkın yok.
0: Ne diye ısrar edip duruyorsun? Önemli bir şey yok dedim ya. Sadece yaptığım bir işe...

0: Ne yapacağımı bilemiyorum. Doğrusunu istersen düşündükçe para da cazip geliyor.
1: Kabul edebilirsin yani. Bunu mu demek istiyorsun? Niye susuyorsun? Cevap versene.
0: Sorgu yargıcı gibi konuşma benimle. Ne var dedin söyledim, daha ne istiyorsun?
1: Niye kızıyorsun? Çok normal bir soru sordum. Arkadaşın olarak ne yapacağını öğrenmek hakkı.
0: Öğrendin işte.
1: Bak bir o, bak canım. Yüzün limon gibi. Sonra hiç uyumamış gibi bir halin de var. Böyle işler sana göre değil. Anlıyor musun? Bir girersen bir daha kendini kurtaramazsın. Para her şey demek değil. Söyle ne olur. Bir şeyler yapabilir miyim senin için?
0: Senin yapabileceğin bir şey yok Dilek. Bak, öğretmen gelmeden sınıfa girmeliyim. Sen de kendi sınıfına git hadi. Hadi hoşça kal.
1: Bir rol. Bir dakika.
0: Ne var?
1: Okul çıkışı görüşelim.
0: Yo olmaz. Şey, özür dilerim Dilek. Yalnız kalmam gerek. Tek başıma karar vermeliyim.
1: Ama bir rol. Bu çok...
0: Dilek, lütfen. Bak öğretmenler odasından çıktılar. Sınıflara girecekler. Daha fazla burada duramayız. Hoşça kal.
1: Peki bir rol. Hoşça kal. Akşama ara beni.
2: Söz veremem. Fırsat bulursam ararım.
1: İyi düşün lütfen.

0: korkuyorsun. Elbette korkuyorum. Parayı ya şimdi götürüp geri vereceğim ya da bu gece bu işi yapacağım. Hala mı karar veremedin? Aptallık etmesene. Biliyorum. Bir de eve ne diyeceğini düşünüyorsun değil mi? Ya bir de o var. Yalan mı yok? Bir arkadaşınla ders çalışacağız. Dersin olur biter. Mehdi'nin kahvesi iki sokak ötede. Caddenin ilerisinden saptın mı? Budala. Hadi götür hoca parayı. Kuzu kuzu ver. Sen adam olmazsın.
1: Can koşturma oğlum. Gel. Elini ver de karşıya geçelim. Can diyorum sana.
2: Hay Allah, ne dikkatsiz çocuksun. Ay. Kolundan tutup çekmeseydim az da otobüsün altında kalacaktın.
1: Can oğlum.
2: Korkmayın teyzeciğim, bir şey olmadı. Ay. Bir şey
3: olmadı ya, anneanne korkma, bir şey olmadı.
2: Nasıl da birden fırladı.
1: O kadar da söyledim, elimi bırakma dedim.
2: Ne yaramaz şeysin sen ha? Ay. Neden söz dinlemiyorsun ha? Böyle kalabalık bir caddede anneannenin eli tutulmaz mı hiç?
3: Anneannem öyle ağır yürüyor ki canım sıkılıyor.
1: Bir dil. Başa çıkana aşk olsun. Hem suçlu hem güçlü.
2: Neyse teyzeciğim, geçmiş olsun, ucuz atlattık.
1: Allah senden razı olsun oğlum. İyi ki tam zamanında gördün. Torunumun hayatını kurtardın, eksik olma. Ha,
2: tut bakayım elini şimdi anneannenin. Ha? Bırakayım da deme sakın ha.
3: Peki.
2: Karşıya mı geçecektiniz
1: evet,
2: teyzeciğim?
1: Geçebilirsek tabii.
2: İsterseniz karşıya geçmenize yardım edin.
1: Aa, çok iyi olur evladım. Burası da öyle tehlikeli bir cadde ki. Ne yapayım, evde durmadı, ille de sahile inelim diye tutturdu. Annesi babası çalışıyor. Torunun bakımı gündüzleri bana kalıyor. Hı hı. Bu yaşta çocuk avutmak hiç de kolay değil. Oh, sağ olsun el avuca da sığmıyor. Sonra gençlikte çocuk yetiştirmek kolaydı. Bu yaşta peşi sıra koşturmak bana da zor geliyor ama ne yaparsın işte, evlat hatırı.
3: Anneanne sen beni istemiyorsun galiba.
1: Aa, o nasıl söz?
3: Yanlış mı anladım anneanne?
2: Çok sevimli, çok zeki.
1: Öyledir, yoksa çekilir mi? Hadi bakalım, hadi karşıya geçelim artık.
2: Can, bir elini de bana ver.
3: Peki ha? Abi.
2: Şuradan.
1: Ay, şükür geçtik. Teşekkür ederim evladım, sağ ol. Sen olmasan yarım saatte geçemezdim ben.
2: Teşekküre değmez teyzeciğim.
3: Abi.
2: Ne var Can?
3: Balıkları sever misin?
2: Severim.
3: Bizimle balıkları seyretmeye gelsene.
1: Sevdi seni. Yoksa kolay kolay bu teklifi yapmaz.
3: Geliyor musun?
2: Madem istiyorsun, seni kıracak değil.
3: Yaşasın!
1: Dur, delirme yine, dur.
3: Oo, anneanne, şu adamın tuttuğu balığa bak. Ne kocaman. Zavallı, nasıl da çırpınıyor.
1: Bak, gör işte, gör. Yaramazlık edenlerin sonu.
3: Yaramazlık mı etmiş?

0: Gitmiş bu balık.
1: Elbette. Anneannesiyle gezmeye çıkmışlar. Bu yaramaz balık anneannesinin elini tutmamış. Balıkçıya yakalanmış.
0: Onlar da o caddeden geçiyorlarmış.
1: Evet ya.
0: Denizin içinde de cadde mi var?
1: Ay, yine ahiret suallerine başladı.
0: Aa, kaçıyor kaçıyor.
1: Ne oldu, kim kaçıyor?
0: Ne, şu torbadaki küçük balıklara bak anneanne. Bir tanesi kaçıyor.
1: Ay, kaçarsa kaçsın evladım, sana ne? Niye ortalığı bu kadar velveleye veriyorsun? Hiç senin gibi bağıran var mı? Bak şunlar da çocuk, hiç sesleri çıkıyor mu?
0: Anneanne, şu balık neden yerde sürünüyor?
1: Herhalde en yaramazları.
0: Bizim akvaryumdaki balıklara benziyor.
1: İşte bu akvaryumu beğenmemiş kaçmış, şimdi sürünüyor.
0: Ölecek mi?
1: Ölecek.
0: Yazık. Ay, annesi üzülmez mi ölürse anneanne?
1: Üzülmez olur mu? Hiç üzülür tabii. Ama o annesini düşünseydi kaçmazdı. Yaramazlık da etmezdi.
0: Anneannesi de var mıdır bu balığın?
1: Neden olmasın?
0: Peki o ne yapardı? O da üzülür müydü anneanne?
1: Ah ah, yüreğine inerdi.
0: Anneanne, ben de yaramazlık edip kaçarsam üzülür müsün?
1: Allah korusun, o nasıl söz?
0: Ya ölürsem?
1: Seni Hızır seni. Yine deli deli konuşmaya başladın. Yeter artık, şimdi yüreğime inecek.
0: Niye kızıyorsun anneanne, ne yaptım ben?
1: Daha ne yapacaksın, yüreğimin yağlarını erittin. Dizlerimin bağı çözüldü. Ay, şuraya oturayım da kendime geleyim biraz. Sen abiyle seyrede dur oğlum.
2: Efendim?
1: Niye dalgınlaştın öyle?
2: Bilmem.
1: Bir derdin mi var?
2: Yo, hayır.
1: Şey diyecektim, işin gücün var mı bilmem ama şu oğlana birazcık göz kulak olur musun?
2: Tabii teyzeciğim, tabii. Can, tut bakayım elimden.
0: Tutmasam olmaz mı?
2: Olmaz.
0: İyi, ne yapalım? Hadi gel şu balıkçıların yanına gidelim mi abi?
2: Peki.
0: Abi.
2: Hı, efendim.
0: Baksana, şu balığa benziyor muyum ben?
2: Seni bilmem ama ben benziyorum.
0: Nasıl yani? Kaçtın mı?
2: Yaramazlık ettim. Bu balık gibi akvaryumun dışına çıktım.
0: Ha, ölecek misin şimdi?
2: Belki.
0: Annen çok üzülecek ama.
2: Hem de nasıl?
0: Anneannen var mı?
2: Yok, ablam var.
0: O ne yapar?
2: Kahrından ölür.
0: Ha, kahrından ölmek ne demek?
2: Yani çok çok üzülür.
0: Öyleyse niye üzüyorsun onları? Kaçmasana. Neden yaramazlık ediyorsun? Hem sen benim gibi küçük de değilsin, kocaman adamsın.
2: Haklısın, kocaman adamım ben. Eğriyi doğruyu göremeyen kocaman bir adam.
0: Akıllı ol artık. Benim yaptığım yaramazlıkları hoş görürler de seninkini görmezler.
2: Doğru. Biliyor musun, sen çok akıllı bir çocuksun Can.
0: Hep öyle söylüyorlar. Mühendis olacakmışım.
2: Evet, sen çok çok büyük bir adam olacaksın. Onun için büyük bir adamla konuşur gibi konuşacağım seninle. Bak ne diyeceğim. Saatlerden beri içinde bulunduğum zor duruma çare bulmak için sokaklarda dolaşıp duruyordum. Düşünüyorum, bir türlü karar veremiyordum. Sonra seninle konuşunca ne yapmam gerektiğini anladım.
0: Ama ben senin söylediklerinden bir şey anlamadım abi.
2: Gerekmez canım, gerekmez. Bana yolumu buldurdun ya, önemli olan bu. Şu yerde soluksuz yatan balıkları örnek alamam kendime. Almamalıyım. Hadi gel. Anneannenin yanına götüreyim seni.
0: Aa, gidiyor musun?
2: Evet canım, gitmem gerek.
0: Nereye?
2: Akvaryuma tabii.
0: Ha, sen akvaryumda mı yaşıyorsun abi?
2: Evet canım. Hepimizin bir akvaryumu, yani dünyası var. Orada çok mutluyuz. Yalnız bunu görebilmek için bakmasını bilen gözler gerek. Hadi gel.
0: Peki, ne yapalım?
1: Geldiniz mi Can?
2: Geldik efendim.
1: Abini üzmedin değil mi yavrum?
0: Üzmedim anneanne ama gidiyor.
1: Tabi. Bütün gün senin yanında kalacak değil ya. İşi gücü vardır. Bu arada seni de kırmadı.
2: Senin gibi akıllı tatlı bir çocuğun yanında biraz daha kalmak isterdim ama gitmem gerekiyor Can. Hadi alasmadık teyzeciğim.
1: Güle güle evladım.
2: Alasmadık Can.
0: Güle güle abi. Bak biz buraya hep geliyoruz, sen de gel olur mu? Yine balıkları seyrederiz, hem balıklardan konuşuruz.
2: Geleceğim canım, hem de sık sık geleceğim. Hoşça kalın.
1: Ne efendi çocuk, sen de büyüdüğün zaman inşallah böyle kibar bir genç olursun Can. İyi ağırbaşlı, pek hoşuma gitti doğrusu. Allah sevdiklerine bağışlasın.
0: Ama o kendini balığa benzetti anneanne.
1: Hı? Ha, hangi balığa?
0: İşte şurada sürünen balığa.
1: Allah Allah.
0: Ölmekten de öyle korktu ki şimdi de akvaryuma gidiyor.
1: Yine saçmalamaya başladı.
0: Vallahi kendi söyledi.
1: Ne yani, akvaryuma mı gidiyorum?
0: Evet.
1: Hadi oradan uyduruyorsun. Ben de koskoca kadın.
0: Vallahi anneanne uydurmuyorum. Yemin ederim. Bak istersen
1: yeter,
0: bir daha.
1: Yeter. Sus. Dur, tamam. Dur bakayım. Gerçekten de bir gariplik vardı halinde. Durgundu. Gözleri derine batmış gibiydi. Rengi de sapsarıydı. Vah vah vah, mutlaka bir derdi vardı bu çocuğun. Ah keşke sorsaydık.
0: Çocuk değil ki o, kocaman adam.
1: Kim demiş kocaman adam diye, daha 17 yaşında anca var.
0: Kocaman adam işte. Hem bunu kendisine de söyledim, doğru dedi.
1: Şu gençler de bir an önce büyümeyi ne çok isterler.

0: Bilmezler ki yıllar rüzgar gibi geçer de bir gün yaşlılık gelip ansızın tak tak tak kapıyı çalar. Nasıl olduğunu anlamazsın bile.
1: Anneanne, sen hiç genç oldun mu?
0: Olmaz olur muyum? Hiç çocuk da oldum, genç de. Ama biz büyüklerimizin sözünden hiç çıkmadık.
1: Anneanne.
0: Yine ne var?
1: O abi bana ne dedi biliyor musun? Ben çok akıllıymışım. Büyük adam olacakmışım. Çünkü ona büyük bir iyilik yapmışım.
0: İnşallah evladım, inşallah. Hadi bakalım, çok konuştun. Yüreğim daraldı. Yavaş yavaş dönelim artık.
1: Ama daha yeni geldik anneanne.
0: Geze geze gideriz. Annem baban işten döndüklerinde bizi evde bulmalılar. Sonra merak ederler. Hadi bakayım. Ver elini bana. Sakın bırakma, emi yavrum.
1: Peki anneanne.
0: Hadi.

0: Sana akşama görüşürüz demiştim. Neden beni apar topar bu saatte getirdin? Haydar'a da hayat memat meselesi demişsin. Ödümü patlattın. Hadi anlat bakalım şimdi ne istiyorsun?
1: Al şu mücidi.
0: Ne bu?
1: Sabahleyin verdiğin avans zarfı.
0: Ne diye veriyorsun onu bana?
1: O işi yapmayacağım şimdi.
0: Bak oğlum, o meseleyi konuşup tartıştık, karara da vardık. Bu saatten sonra cayamazsın.
1: Çetin, tamam, yapmayacağım dedim işte o kadar.
0: Şuna bakın, bir de efeleniyor. Oğlum sen deli misin? Çocuk oyuncağı mı bu işler ha? Söyle bakayım. Yoksa parayı mı az buldun ha?
1: Yok hayır. Önüme hazine yığsanız da yine de yapmayacağım bu işi.
0: Niyetin beni patrona rezil etmek mi be?
1: Kusura bakma Çetin, üzgünüm.
0: Kusura bakmaymış, üzgünmüş. Sözünden dönene ne derler biliyor musun? Tüh be, yazıklar olsun sana. Biz de seni adam sandık da araya girdik.
1: Çetin ağır konuşma, anla beni. Kendi kendimle çok mücadele ettim. Olmadı, zor iş.
0: Ya doğru, deveyi hendekten atlatacaksın.
1: Benim için ondan da zor. Sen çok haklısın. Küçük bir akvaryum balığıyım ben. Okyanuslarda ölüp giderim. Kendi küçük akvaryumum yeter bana. Orada mutluyum. Fazlasını da istemiyorum. Okyanus balıklarına da özenmiyorum. Anla beni Çetin, ne olur anla beni.
0: Korkak. Allah kahretsin seni. Patrona ne söyleyeceğim şimdi ben ha?
1: Küçük bir akvaryum balığından selam yetmez mi?
0: Şuna bakın, bir de alay ediyor. Çabuk seni gebertmeden defol git karşımdan. Kalleş, serseri.
1: Dostluğun abiliğin buraya kadarmış demek. Menfaatine dokunulunca her şey bitiyor değil mi? Hoşça kal Çetin. Hoşça kal.

0: Evde kimse yok mu? Anne! Anne!
1: Yukarıdayım oğlum!
0: Neredesin?
1: Canım yukarıda! Buradayım dedin ya oğlum sana.
0: Evet, seni buldum işte.
1: Hoş geldin yavrum.
0: Hoş bulduk anne. Bak.
1: O elindeki de ne?
0: Bir şeyler aldım ev için.
1: Yanlış mı görüyorum yoksa? Dolu bir file var elinde. Aman Allah'ım.
0: Önce yanağına bir öpücük.
1: Dur bakayım.
0: Evet. Yanlış görmüyorsun anneciğim. Bunlar... Gerçekten dolu bir file.
1: Dolu ya, dolu.
0: Alsana elimden.
1: Elinden mi?
0: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun ha?
1: Oğlum. Sen pazara mı gittin?
0: Evet anneciğim.
1: İyi ama hay Allah. Ay ne diyeceğimi bilemiyorum. Öyle şaşırdım ki. Hayırdır inşallah. Hasta filan olmayasın yavrum sen ha?
0: Bu da nereden çıktı şimdi anne? Sağlığım yerinde. İyi. Üstelik çok mutlu ve çok neşeliyim. Ya. Böyle karşılıklı bakışıp duracak mıyız anneciğim? Fileyi elimden almayacak mısın ha?
1: Alacağım tabii alacağım. Dur alayım. Dur yavrum. Aman Allah'ım. İşe bak. Pazara gitmiş. Ay rüyamda görsem inanmazdım. Yok inanmazdım.
0: Anne amma büyütüyorsun.
1: Nasıl ha? Büyütmem evladım? Nasıl büyütmem? Şimdiye kadar pazarın semtine uğramışlığın oldu mu senin ha? Bir ekmek al getir desem yan çizerdi. Bu değişikliğin sebebini bir türlü anlayamadım.
0: Belki de...
1: Ha?
0: Birdenbire büyüdüm anne.
1: Büyüdüm.
0: Belki de seni memnun edecek bir şeyler yapmak istedim. Neler aldığıma bakmayacak mısın?
1: Canım bakmaz olur muyum hiç? Tabii. Dolmalık malzeme almışsın hem de.

0: İş dönüşünde elinde böyle dolu bir fileyle gelirdi.
1: Aa, anne.
0: Elimde de ne yapayım işte. Beni öyle duygulandırdın ki.
1: Benim de hangi dönemeçlerden geçip geldiğimi bir bilsen. Gösterdiğin o sıcacık sevginin ne kadar değerli olduğunu anlardım.
0: Ne dedin oğlum?
1: Hiç. Ama yeter artık, ağlama lütfen
0: tamam,
1: anne.
0: Tamam sustum işte. Aman yaşlılık ne olacak? İnsan pek hassas oluyor nedense. Dur şunları boşaltıvereyim. Ay şu kabakların tazeliğine bak. Aa, domatesler de öyle güzel ki kıpkırmızı. Tam dolmalık oğlum, tam dolmalık. Ay biberler de çok taze. İnsanın kıtır kıtır yiyeceği geliyor. Alışveriş etmesini de ne iyi bilirmiş benim aslan oğlum. Gel bir kere öpeyim seni. Gel benim güzel oğlum. Oh canım. Canım ya.
1: Canım anneciğim benim.
0: Bir tane.
1: Söz sana, bundan sonra dolmalık malzemelerin hepsini ben alıp geleceğim.
0: Gönlümü alman da yeter evladım. Ara sıra pazara kendim gidiyorum. Ara sıra da sokaktan geçen satıcılardan alıyorum. Sen hiç zahmet etme yavrum. Hiç zahmet etme. Hele okulunu bitir de. Dur bakayım. Al bakayım şunu.
1: Ne olacak bu 5000 lira
0: beş
1: anne?
0: 5000 lira yavrum.
1: Aldıklarıma karşılık veriyorsan bu kadar harcamadım ki ben.
0: Olsun. Gerisi harçlık. Zaten verecektik değil mi?
1: Desene yine kardayız.
0: Dur şunları mutfağa taşıyıp hemen hazırlamaya başlayayım. Akşama ancak yetişir. Yine dolma yaptığımdan yakınmazsın değil mi?
1: Yok anneciğim yok, ne münasebet. Sen dolmayı öyle güzel yapıyorsun ki. Anne, ablam nerede? Dikişini bitirebildi mi?
0: Yavrum bitirdi de. Şimdi odasında yatıyor.
1: Ne oldu, hasta mı yoksa?
0: Yok üşüttü galiba. Dikişini tüsünü yaparken bir ara kendinden geçiverdi. Yüzü limon gibi oldu, zorla yatırdım.
1: Çok mu çalıştı?
0: Her zamanki gibi, soluk almadan. Elbiseyi bugün teslim edecekti ya. Neyse, verdik ama.
1: Neyse, gidip bir bakayım uyuyor mu?
0: Sanmıyorum ama. Oğlum, gitmişken soru ver. Ihlamur istiyor mu ha?
1: Olur, sorarım anne.
0: Hadi yavrum, bir soru ver. Anne, sen misin?
1: Benim abla.
0: Ah Birol, hoş geldin. Niye içeri girmiyorsun, gelsene.
1: Gözlerin kapalıydı da uyuyorsun.
0: Yo uyumuyorum, gel.
1: Nem var?
0: Bir şeyim yok, biraz başım döndü o kadar. Annemin telaşını bilirsin. Aman zaman dinlemeden yatağa soktu beni. Biraz da iyi oldu galiba. Fırsattan yararlanıp dinlendim.
1: Yüzünde hiç renk kalmamış abla.
0: Annemden evham geçmiş sana. Bir şeyim yok canım. Yüzümün rengi lambanın ışığından soluk görünüyordur.
1: Perdeleri de sıkı sıkı kapatmışsınız.
0: Ya uyuyayım diye annem kapattı. Her neyse, geç şöyle yatağın kenarına otur.
1: Ihlamur ister mi diye soruyordu anne.
0: Yok. Şimdiye kadar 2 bardak içtim zaten. Sen ne yaptın bugün? Anlat bakalım.
1: Çetin'le iş yapmaktan vazgeçtim abla.
0: Annemin etkisinde kaldın anlaşılan.
1: Kim bilir belki...
0: Sana hep söylüyorum ya, boş ver işi şimdi. Önce okulunu bitir.
1: Haklısın.
0: Dilek adında bir arkadaşın aradı. Seni çok merak ediyormuş, arasın dedi. Unutma.
1: Ararım.
0: Kim bu Dilek? Okul arkadaşın mı?
1: Evet.
0: Aranızda...
1: Yo hiçbir şey yok. Sadece arkadaşız.
0: İyi güzel de niye bu kadar telaşlandın? Olur.
1: Yok ama...
0: Peki canım sinirlenme.
1: Sinirlendiğim falan yok abla. Bunu da nereden çıkardın? Dilek iyi bir kız. Arkadaş canlısı, çalışkan, iyi niyetli. Belki gazetelerde adını duymuşsundur. Armatör Cevat Şenlidere'nin kızı.
0: Oo, milyarder kızı desene. Niye bu kadar tepki gösterdiği şimdi anlaşıldı. Kim bilir, belki de iş diye tutturuşunun sebebi buydu.
1: Yok be abla, nereden geldi böyle şeyler aklına? Kendi kendine aslı astarı olmayan yorumlar yapmasana. Daha dur bakalım, ekmeğimizi kazanmamıza yıllar var daha.
0: Lise bitiyor, seneye fakülte. İleride evleneceğin gönül arkadaşını artık yavaş yavaş bulman gerekir. Yaş ilerledikçe zorlaşıyor bu işler.

0: yapacağım.
1: Deli çocuk. Aklın sıra baş kaldırıyorsun sen. Ama kime? Kime ders veriyorsun? Alın yazına mı? Üstelik gereksiz yere hissi davranıyorsun. Benim alın yazım kendime. Ne diye ortak olmaya kalkışıyoruz?
0: Öyle deme be ablacığım. Biz akvaryum balıkları birbirimizin alın yazısına ortak olmadıkça, hep bir düşünüp bir duymadıkça, aynı ufka bakmadıkça hayal ettiğimiz okyanus soluklarını nasıl anlarız? Nasıl yaşarız?
1: Aa, ne anlamadım. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Bizi akvaryum balıklarına mı benzetiyorsun?
0: Tabii ya. Bu ev renkli hayaller ve umutlarla bezenmiş küçük bir akvaryuma benzemiyor mu? Bizler birbirimize sevgiyle kenetlenmiş akvaryum balıkları değil miyiz?
1: Ha, şimdi anladım. Güzel, güzel bir benzetme. Hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Senin böyle şair ruhlu oluşun ne hoş bir şey. Dur kalkayım da anneme sesleneyim.
0: Neyi söyleyeceksin abla?
1: Evimizin şirin bir akvaryuma benzediğini, bizim de küçük tatlı balıklar olduğumuzu.
0: Ay abla dur kalkma. Başının dönmesi geçti mi? Dur önce onu söyle.
1: İyiyim iyiyim, çok iyiyim. Hiçbir şeyim kalmadı. Umutsuzluğum bile.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Paris Saint-Germain Aston Villa arasında oynanacak UEFA Süper Kupa final karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
1: Reklam.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
1: Reklam.
3: Due var ya. Hoş geldiniz. Güzel bir yaz gecesi, güzel bir yaz akşamı diliyoruz. Salzburg'dayız. Red Bull Arena ve Avrupa'da sezonun başlangıç mücadelesi aslında. Süper Kupa finali, 51. Süper Kupa finalinde Avrupa'nın iki büyük kulübü. Bir tarafta Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, diğer tarafta İstanbul'da Avrupa Ligi'ni, UEFA Kupası'nı alıp kazanan ve bir UEFA protesi.

0: yönetmeni olan, bir UEFA efsanesi olan Emery yönetimindeki Aston Villa karşı karşıya gelecek. TRT Radyo 1'de sizlerle bu heyecanı güzel bu yaz gecesinde yaşayacağız. TRT Spor Servisi'nin değerli müdürlerinden sevgili Erhan Seven, sevgili Erhan abi de bizlerle birlikte. Yayın masamızda sevgili Yıldıray Çetin var ve Salzburg'daki büyük heyecanı bekliyoruz. 51. Süper Kupa finali. Sevgili Erhan abi hoş geldin.
1: Çok teşekkürler sevgili İbrahim. İyi yayınlar dilerim. Güzel bir maç, güzel bir gece bizi bekliyor diye düşünüyorum. Kupa 1 ve Kupa 2'nin şampiyonları en büyük kupayı alabilmek için bugün Avusturya'da buluştular. Paris Saint Germain son 2 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu malum. Aston Villa geçen yıl final İstanbul'da oynanan Freiburg'a karşı kazanılan maçla da Kupa 2 yani Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Şimdi yollar Avusturya'da Salzburg'da buluştu. Ben güzel bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Aston Villa'nın olduğu yerlerde biraz defansif anlamda önlemler fazla olur. Ama Paris Saint Germain'in olduğu yerde de gol anlamında biraz fazla olur diye düşünüyorum. Güzel bir gollü maç bizi bekliyor. Ben bir gollü beklendim ama bir de şimdi kupa var evet ucunda ama biraz daha light gibi diyebileceğimiz, rahat diyebileceğimiz maçlar bunlar aslında. O yüzden ben gollü bir maç bekliyorum deyip kendimi bağlıyorum. Maç 90'da 0-0 biterse de özür dilerim sıkıntı.
0: Her şeyi sunarız diyorsun. Böylelikle Avrupa Ligi, Avrupa Kupaları sezonu da hem Radyo 1'de hem tabii de hem TRT 1 ekranlarında başlayacak. Evet. Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe o yolda ilerliyoruz tabii, Şampiyonlar Ligi'de. Beşiktaş Avrupa Ligi, Trabzonspor Avrupa Ligi çok güzel bir sezon olsun.
1: Takımlarımızın playoff maçlarında TRT ekranlarından da yayınlıyoruz. Gruplara kalma mücadelesi veren takımlarımızın da maçlarını yayınlayacağız. Galatasaray doğrudan bahsettiğin gibi Eylül'ün ortasında gruplardan başlayacak ama Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da playoff maçlarını yayınlayacağız.
0: Ne kadar güzel. TRT 1, TRT Spor, Radyo 1 ve tabii platformunda Avrupa Kupaları sezonu da başlıyor. Salzburg'dayız, arenadayız ve neredeyiz? Ünlü müzisyen, bir efsane Amadeus Wolfgang Mozart'ın memleketi Salzburg evet. Avusturya'nın bu klasik şehri Süper Kupa finaline ev sahibi yapıyor. Maçın hakemi Somali'den Omar Abdülkadir Artan. Birleşik Devletleri Dünya Kupası'na adım atamayan isim.
1: Evet, Dünya Kupası'nda maç yönetmek için görevlendirilmişti Afrika Konfederasyonu tarafından ve bunu FIFA'da kabul etmişti. Ama Amerika Birleşik Devletleri bize vermedi. Bize vermedi ve giremedi, maç yönetemedi. Ama orada hemen UEFA reaksiyon gösterdi. Çok da rastlanan bir şey değildir. Oldu teknik ama farklı bir kıtadan hakemi geldi UEFA'nın en tepedeki maçına hakemi yaptı. Oradan da güzel bir şekilde Infantino'ya cevap verdi. Değil mi UEFA?
0: Evet.
1: Güzel oldu.
0: Hemen buyur gel dedi.
1: Evet ama hemen o olayın ardından bir iki gün sonra bu karar çıktı ki bugünlerin de öncesinde bir buçuk ay önce çok değerli. Bu anlamda da Infantino'yu da biz de buradan kınıyoruz.
0: Ne yorucu bir Dünya Kupası'ydı.
1: Çok yoruldun değil mi? Sen de yoruldun.
0: Herkesi yordu, hepimizi yordu. Takımları yordu, hakemleri yordu, herkesi yordu. Gözler Somali'den Omar Abdülkadir Artan'da ilk Avrupalı olmayan hakem Süper Kupa finalinde. 51. Süper Kupa finalinde ilk Avrupalı olmayan hakemin yönetimiyle, Artan'ın yönetimiyle ilk düdük Salzburg'da gelecek. 51. UEFA Süper Kupa finali başlayacak Saint Germain'in vuruşuyla ve Paris Saint Germain Aston Villa Süper Kupa 51. Süper Kupa finali başladı. Heyecanıyla da TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte olacağız. Paris Saint Germain eksikler de var tabii. Safanov Rus kaleci, Hakimi, Eşref Hakimi Dünya Kupası'nın önemli ismi. Marquinhos, Paşo Mendes savunma dörtlüsünde. Emery, Vitinha, Neves orta sahada. Yeni transfer Monaco'dan Akliuş, Kvara ön taraf çok iyi ve Due Paris Saint Germain'in ilk 11'i.
1: Evet güzel. Tabii eksikler var dediğin gibi. Hem Dünya Kupası'ndan kalan sıkıntılar, sakatlıklar ya da dinlenmeler. Kimi oyuncularda ayrılmalar da oldu. Ama takviyeler de var. Tabii sonuç itibariyle bir tarafta Paris Saint Germain. Sen de şimdi Aston Villa'yı sayacaksın. Orada da eksikler var. Ama sonuç itibariyle iki değerli takımın da güzel bir mücadelesi bizi bekliyor.
0: Evet bizi bekliyor. Ve Aston Villa İngiliz ekibinin ilk 11'inde Bizot kalede Hollandalı, Matt Cash Polonyalı, Lindelöf İsveçli savunmada, Torres İspanyol, Madsen Danimarkalı savunma dörtlüsü, Silva ve Kamara önlerinde bir ikili. Buendia, Hemmings, McGinn İskoçyalı Dünya Kupası gördü. Önemli bir orta

0: sağ maestrosu ve Mario ile birlikte Aston Villa'nın ilk 11'i. Paris Saint Germain sağ kanat hangi yapmak istiyor? Vitinha bırakıyor. Bir geriye doğru gelen top Paris Saint Germain savunmasında Paşo'da kalıyor. Paşo'dan Mendes'e sol kanada Kvara yakalayamıyor ve taça çıkıyor. Aston Villa 11'i. Eksikler var. Evet. Martinez, Watkins bir ara Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Gelmişti. Çıktı ve Konsa İngiliz.
1: Evet, hoca da bu konuda açıklama yaptı değil mi? Aston Villa'nın hocası
0: i̇zin
1: da.
0: İzin verdim dedi.
1: Bu oyuncuya izin verdim dedi.
0: Evet, yoruldular dedi.
1: Dünya Kupası var. Farklı şekillerde ihtiyaçları var. Ve bu nedenle de izin verdim dedi. Tabii kupa önemli ama futbolcu sağlığı da önemli. Neden? Bu isimlerle de zaten bu önümüzdeki yılda yol yürüyeceği için belki de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için de Aston Villa mücadele edeceği oyuncuları da koruma noktasında olduğu emirde. Onu da hatırlatmış olalım. O isimler tabii ilk 11'in doğrudan da katkı yapan isimler olduğu için Aston Villa'nın güç kaybı belli oranda olacaktır. Ama yine de her şeye rağmen Aston Villa'nın biz Kupa 2'de verdiği mücadeleyi çok iyi hatırlıyoruz. İstanbul'da Freiburg'a karşı elde ettiği galibiyeti de biliyoruz ve kupa noktasında da bu kupayı da alarak da sezonun son kupasını iyi bir şekilde alarak bitirmek istiyor.
0: 3. dakika. Saint Germain 0 Aston Villa 0. Serbest vuruş Aston Villa'nın orta cezalarının içine Neves karşılıyor. Cezalarının dışına Aston Villa sağ kanattan Metkeş'le atağını sürdürüyor. Bir sağ kanat bindirmesi bol. Bindirmeleri çok sever. Orta cezalarının içine kafayla uzaklaştırıyor. Paşo sağ kanada açılan top. Orada Dinya o topu karşılıyor, taca çıkıyor ve 3 dakika böylelikle geri kalıyor. Salzburg'dayız. Avusturya'da Süper Kupa finali 51.'si. 2000'de de Türk futbolunun imzası var. Monaco'da Galatasaray Real evet, Madrid evet. maçıyla bu kupa bizim ülkemizin de müzesinde.
1: Muhteşem bir finaldi Monaco maçı. Monaco'nun oyundan karşılaşma. Belki Avrupa UEFA Kupası'nı bu hata izleyelim.
0: Sol kanat Aston Villa geliyor. Çizgiyin de ortası cezalının içine doğru. Aston Villa çok hızlı bir şekilde geldi. Ve bu atağı kornerle sonuçlandırıyor. Paris Saint Germain savunmasının sağ kanadından. Sol kanattan Aston Villa köşe vuruşuyla karşılaşmadaki ilk köşe vuruşunu kullanacak. Cezalının içinde 5 tane Aston Villalı oyuncu var. Buendia topun başına duran toplarda bu önemli bir isim. Buendia orta cezalının içine öndüre kafayla Marquinhos uzaklaştırıyor. Metkeş kademede sağ ayağıyla top aldı. Kontrol etti. Çizgide bekleyen isim kalecisine Bizot'a dönüyor.

0: 2000'de Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nı kazanmıştı. Süper Kupayı Avrupa Ligi'ni Fatih Terim'le kazanmıştı ama Süper Kupayı Lucescu'yla kazanmıştı değil mi? Hatırladığımız
1: evet,
0: kadarıyla.
1: Sevgili anladım.
0: Evet, ikisi, evet hocamıza sevgiler, saygılar. Lucescu'ya da toprağın bol olsun diyelim bir kez daha.
1: Tabii ki.
0: Güzel günlerdi inşallah. Tekrar takımlarımız milli takım seviyesinde, zaman zaman kulüp seviyesinde inşallah bu başarıları tekrar getirir diye temenni ediyoruz.
2: Bu işin mimarı sevgili Fatih Terim zaman zaman hep şunu belirtiyor Erhan abi. Artık zamanı geldi diyor. Konferans, Avrupa Ligi neyse bir kupa gelmedi bu coğrafyaya.
0: Benim çok net bir şey de konferans ligi. Kupa 3'le ilgili bir Türk takımının kazanması beklendi mi zirvede. Kupa İhtas edildikten sonra 3-4 sezon önce ben 5 yıl içerisinde Türk takımını kazanacağı konusunda kendimi bağladım. Bağladım, hatta Başakşehir'e ad da vermiştim ama beni çok fazla benim bu iddiamı karşılamadı Başakşehir, ama ben bir Türk takımını yine kısa süre içerisinde kazanacağını düşünüyorum. Fatih Terim o beklentisini ben de yaşıyorum. Ha, kupa 1, kupa 2 de olsun daha iyi olur ama kupa 2'ye ulaşmak biraz daha kolay gibi görülüyor. O nedenle benim de beklentim üst seviyede Fatih Hoca gibi.
2: Tüm ülke olarak mutlu olur zaten yeni bir kupayla. Birlikte.
0: Kim olursa olsun bayraklarımızı alırız. Türk bayraklarıyla beraber
2: o kupa gelsin.
0: Kutlama yaparız.
2: Evet, İstanbul'da Freiburg'u rahat bir şekilde geçen Aston Villa ve Budapeşte de penaltılarla Arsenal'ı mağlup eden, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris Saint Germain'in Süper Kupa buluşması, 51. Süper Kupa mücadelesi. Bir dönem Şampiyon Kulüpler Kupası Kupa galipleri finalistleri buluşuyordu. Kupa galipleri tarihe karışınca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin kazananları bu kupada buluşuyor. Biz 30'un oynuyor. Saint Germain yarı alanına doğru. Maduro yükseliyor. Savunmadan sekiyor ve bu top kaleci Safanov'a kadar geliyor. Paris Saint Germain'de 6 dakikayı geride bıraktık. Ön alanda Buendia ve Maggio'nun baskısı vardı. Hemen oyunu sol kanatta Neves'le başlattı. Paşo aldı topu. Yanında Marquinhos'u görecek. Marquinhos üzüntülü bir Brezilya ile dünya kupası geçirdi.
0: Ya Brezilya milli takımının artık üst seviyede olmadığını gördük. Ancelotti takım yükseltmeye çalıştı. Evet ama kadro yapısı bence yeterli değil. Ancelotti Avrupa, Amerika karışım bir şey oynatmaya çalışıyor. Avrupa futbolunda yerleştirmeye, oradan esintiler de vermeye çalışıyor. Brezilya'da çok da fazla Avrupa liglerinde oynayan oyuncu da var. O da bir gerçek. Ama istenilen sonucu alamadı. Brezilya hiçbir anda, turnuvanın hiçbir anında şampiyonun en büyük adaylarından biriyim hissini vermedi. İlk maçı Fas'ta hatırlanacağı üzere.
2: Evet.
0: Fas ilk yarıda kelimenin tam anlamıyla rakibini sürklase etti. Maç ikinci yarıda belki Brezilya'nın uyanmasıyla 1-1 bitti. Ama sonuç itibariyle Brezilya o eski gücünden uzak. Kadro yapısı da bunda etkili oluyor. Hocanız Ancelotti olsa da çok fazla etkili olamıyorsunuz maalesef.
2: Evet, Paris Saint Germain Aston Villa yarı alanında Kvara hareketlendi. Keş kalecisine Safanov'a döndü. Safanov sol ayağıyla uzun oynadı. Saint Germain yarı sahasına doğru. Adon'un baskısı var. Şefa Hakimi geriye doğru Marquinhos'la oynuyor. Bu arada dışarı çıkan bir top mu? Bu kararı göreceğiz. Omar Abdülkadir Artan'la birlikte oyun, evet, taş atışıyla sol kanattan karşı tribünlerin önünden Aston Villa'nın atışı kullanmasıyla başladı. Pau Torres ve Lindelöf savunma ikilisi Aston Villa'da. İşte o İsveçli Lindelöf, Buendia paslaşması. Şimdi bir derin pas ayağının ucundan geçip giden bir top oluyor. Hemings'in bu top kaleci Bizot'a kadar, Safanov'a kadar geliyor. 8 dakika Süper Kupa finali Paris Saint Germain 0 Aston Villa 0. Dün Luis Enrique şu demeci verdi, iddialı bir demeçti. Üst üste iki kez kazandık, biz üçüncüsünü almaya Şampiyonlar Ligi'nin en iddialı, en motive takımıyız dedi.
0: Oo, güzel bu mesaj. Şu anlamda
2: şimdiden
0: değerli.
2: Şimdiden dedi bunu.
0: Yani şu anlamda değerli. Çünkü kazanan takımlarda bir rehavet, bir amaca ulaşmanın getirdiği bir deşarj olabiliyor. Kafada bir boşalma yaşanabiliyor. Konsantrasyon azalabiliyor. Her ne kadar bunu Paris Saint Germain üst üste iki kez kazanarak çok da fazla belli etmedi. Ama üçüncü kez kazanacağız diye vurgulamak da, daha bunu Temmuz ayında Ağustos ayında söylemekte Luis Enrique'nin iddiasını ortaya koyuyor. Bazen hocalar bu iddiayı ortaya koymaz hedef olmamak için diğer takımlar adına, ama Luis Enrique hedefi koymuş.
2: Değerli. Şef hakimi sağ kanat ceza alanına girdi. Paris Saint-Germain geliyor, son atak. Son ortaya çevirişi yapamadı. Kvara o topu kaptı. Ceza alanı dışından çıktı. Atliuş'la paslaştı. Sağ kanattan Saint-Germain atağını sürdürüyor. Keş kafayla uzaklaştırdı. Bindirme yapan yine Kvara.

0: sol kanattan Mendes de geliyor. Paris Saint-Germain orta ceza alanının içine. Bizzotto bu topu rahat bir şekilde kontrol ediyor. Hollandalı kaleci Unai Emery de dedi ki rekabet edebileceğimiz kadar bu finalde edeceğiz. Şu önemli dedi. Aston Villa'nın 4-5 yılda geldiği yer bizim için çok önemli. Yeniden Premier Lig, zirve ve Şampiyonlar Ligi dedi. Ama Unai Emery Avrupa Ligi mühendisi.
1: Canavar diyelim.
0: 5 Avrupa
1: Şimdi,
0: Ligi.
1: Şimdi Fenerbahçe bu sene Aston Villa ile İstanbul'da maç yaptı. Hatırlanacağı üzere. Ben de Kadıköy'deki maçı görevli olarak takip ettim. Maç önü yayınları. Maç izledim. Maç sonrasında da hem Tedesco hem de Emery'e soru sorma şansımız olmuştu. Hocaya şunu sordum. Sevilla'da ve işte Sevilla'da özellikle kazandığı UEFA Avrupa Ligi kupalarıyla birlikte bu lig Emery Ligi olarak anılıyor. UEFA Avrupa Ligi. Bu ligi güzel. güzel o da gülümsedi. Gülümsedi. Bu ligi bu kez de Aston Villa'da kazanmak duygusu, hissi nasıl bir şey diye sordum. Ben dedi kupayı kazanmayı çok istiyorum ama kupayı da Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için de istiyorum dedi. Bunu da vurgulayayım. Her ne kadar ilk dörde kalıp Premier Lig'den gitme durumu da var ama buradan bu yoldan gitmek Şampiyonlar Ligi'ne gitmek daha kolay diye de söylemişti. Ki kazandı ve bu sene bir üst ligde Kupa 1'de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Yani kupayı kazanmayı...
0: Yerini yadırgar mı?
1: Önemsemişti ama bir de ara bir basamak olarak gördüğünde bir anlamda dolaylı söylemiştim. Yani Kupa 2'nin canavarı diyorsun değil mi? Emery için evet. Yerini yadırgar mı? Yani o da çok tecrübelendi. Emery hoca da evet çok tecrübelendi. O da artık Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir hoca olduğunu düşünüyorum. Başarılı olacağına inanıyorum ben Aston Villa'nın.
0: Kvara, keş mücadelesi. Kvara aldı döndü. İki kişinin baskısı geldi. Kazanan Aston Villa oldu. Çok hızlı bir şekilde bu topu Kvara'nın ayağından Kamara ile birlikte söktüler. Sağ kanat, keş, uzun bir top. İleriye doğru, Madio'ya doğru. Madio karşısında Mendezar sıyrılamadı. Taç Aston Villa'nın sağ kanattan. Dakika 12. Paris Saint-Germain 0, Aston Villa 0, 51. Süper Kupa finalinde TRT Radyo 1'de sizlerle birlikteyiz. Arhan abi bundan tam 4 hafta önce şu dakikalarda birlikteydik. İngiltere-Arjantin yarı finali anlatıyorduk, evet. Hesap yaptık.
1: İngiltere-Arjantin.
0: En son ne zaman sevgili Arhan abi evet. Birlikte olduk diye.
1: İspanya bir gün önce de İspanya-Fransa yarı finali. Evet. Bir gün sonra dediğim
0: zaman
1: gibi
0: İngiltere-Arjantin.
1: Güzel maçlardı.
0: Güzel bak o yarı finaller çok güzeldi.
1: Arjantin geriden geldi hatırlanacağı üzere. Uzunca süre İngiltere önde götürdü ama hem biraz defansa çekilmek durumunda evet. Kaldı.
0: Biz
1: hem
0: bitirdi derken.
1: Bastırdı, evet. Son dakikalarda hatta sen İngiltere'nin finalindeki işte İspanya İngiltere finalini falan konuşmaya başlarken Everton'lu Pickford derken orada İnanılmaz. İki gol geldi.
0: Nasıl nazardaydı?
1: İki Evans asistiyle birlikte.
0: Kamara sert vuruş yanarlarda. Yandan out'a gidiyor. Aston Villa tehlikeli geldi. Safarov uzanabildiği kadar uzandı.
1: Evet, biraz genel değerlendirmelerden yola çıktık ama maçın biraz da özeline inersek şu anda maçın 13. dakikası. Oyunda çok bariz gol pozisyonu olmamak kaydıyla Aston Villa'nın daha çok rakip sahada yer aldığı bir görüntü gördük.
0: Bir dörtlü beşli ön alan baskısı da var.
1: Da var. Evet Aston Villa bunu yapmaya çalışıyor. Paris Saint-Germain'in daha çok Kvara ile sol taraftan iki bindirmesi üzerinde bir gol arayışı vardı. Ama Aston Villa biraz daha kontrollü. İki duran top oldu, korner oldu. Ve daha çok rakip yarı sahada ve daha çok topa sahip olan takım modunda. Tabii şu anda bu dediklerimiz skora yansımadı.
0: Yine geliyor. Hemings de geliyor Aston Villa. Sol kanatta. İleride Madio var cezalının içine. Buendia atağa katkı verecek. Hemings Buendia ile paslaştı. Bir ara pası gelmiyor. O arayı çok iyi kapattı Paşo. Ekvadorlu oyuncu ve bu top taca gitti. Aston Villa'nın isteği, hırsı, hevesi daha fazla. 14 dakika yavaş yavaş geride kalırken TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte sol kanattan taç atışını Madsen ile kullanıyor. Aston Villa cezalarının içine doğru Maggio indiriyor. Bu top çok rahat bir şekilde Safanov'a geliyor cezalarının içine. Şöyle bir baktı. Luis Enrique, Unai Emery, iki İspanyol'un buluşması. Her yerde İspanyol teknik adamlar, başarılılar. Yani gerçekten haklarını da vermek lazım.
1: Tabii de, İspanyol ve Portekiz hocalar çok fazla.
0: Çok.
1: Avrupa futbolunda özellikle. Bu bir çalışmanın da sonucu, ürünü takdir etmek gerekir. Ama zaman zaman pazarlama, menajerlik

0: katkıları da olmuyor değil ama İspanyollar özellikle sonuç da alarak amaca da ulaşarak iyi sonuçlar alan bir teknik adam profilde görüyoruz genel itibariyle İspanyollarda.
1: En azından şu Süper Kupa için 51 kupanın 17'sini İspanyollar kazanmış. Yani tam 3'te 1'i.
0: Tam 3'te 1'i
1: inanılmaz yani.
0: Şu anda 2 İspanyolca da sahada değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, 2 İspanyol teknik adam da sahada. Paşos uzun bir top.
0: Hatta Şampiyonlar Ligi'nde de 2 İspanyolca vardı. Artık

0: Safanov şimdi Marquinhos'la oynuyor. O Vitinha'yı görüyor topu. Oyun kurmayı çok iyi bilen iki isim. Marquinhos ve Vitinha. Portekizli ve Brezilyalı. İkisi de Dünya Kupası'ndan 3 gün ayrıldı. Vitinha hareketlenen Kvara'yı gördü. O Mendes'i düşündü. Baskı Keşnan çok hareketli. Keş o koridoru hem Kvara'nın koridorunu hem Mendes'le Neves'in koridorunu tamamen kapatmış durumda. Özellikle sağ kanada dediğiniz gibi Kvara'ya bir önlem var.
1: Evet, çünkü Gürcü oyuncu oradan iki kere sızmaya da çalıştı. Malum zaten sol kanattan kat edip zaman zaman avuç izlenip topu demarke vaziyetteki arkadaşlarıyla buluşturur. Zaman zaman da içeri doğru çekip ters ayağıyla şut çeker. O nedenle Kvara'ya ayrı bir önlem var. Bugün iki kez de denedi. İstendiği gibi sonuç vermese de şu anda Paris Saint Germain'in geçen bu 15 dakikalık süre içerisinde gol aradığı isim diyebiliriz Kvara için.
0: Evet, Keş sağ kanattan taç atışını kullanıyor. Madyo hareketliydi. O Mandia'yı gördü. Geriye doğru çıkartılan top Kamara. Tam Saint Germain yarı sahasında ön alanda baskıya kıyış geldi. Kamara hemen geriye doğru döndü. Büyük bir tecrübe. Lindelöf ve Pau Torres var. Aston Villa savunma ortasına Mandio arapasını bırakmak istedi Eşref Hakimi. Biraz ayağından açtı. Kalecisi Safanov'u gördü. Safanov'dan onu rahatlatan Marquinhos kaptan sol ayağıyla uzun bir top. Yine karşılayan Kamara oldu. Aston Villa baskısı çok hareketliler. Sağ kanatta McKean kaptan topla buluşuyor İskoç. McKean peşinde Mendes var. McKean köşede sıkıştı kaldı. Mendes ve Neves sahayı bitirdi ve böylelikle bu top sonlanmış oldu. Saha bitmiş oldu. Avut atışıyla oyun yeniden başlayacak. Evet, ilk çeyrek 15 dakikayı geride bıraktık. Saint Germain Aston Villa 51. Süper Kupa finalinde 0-0'lık beraberlik var.
1: Pozisyonda McKean korner aradı aslında. Avut çizgisinin korner bayrağının doğruda yaklaştı. İki Parisli oyuncu geldi. Bir türlü o topu onlara çarptırıp korneri başaramadı. Dediğim gibi topla birlikte sahada bitti. Avuta çıktı. Zaman zaman bu ikili sıkıştırmalar rakibe karşı iyi ve baskılı olunca onun hareket alanını hem kısıtlıyor hem de psikolojisini olumsuz etkiliyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Ki bu oyuncu da McKean'da aslında çok tecrübeli bir isim. Çok. Kaptan, İskoçya'nın da önemli bir ismi ama o pozisyonda ne yapacağını bilemedi. Topla birlikte tabela, reklam tabelasına doğru gitti.
0: Evet. Mendes şimdi Paris Saint Germain kendi savunmasında. Mendes Paşo ile paslaşıyor. Paşo Marquinhos'u görüyor. Şimdi kaptanını çizgide Eşref Hakimi bekliyor. İki stoper Marquinhos ve Paşo'nun paslaşması. Paşo hareketleniyor şimdi. Bir kez daha Mendes'i gördü. Ön alanda Neves de hareketli. O Vitinha'ya şimdi Neves çizgide Kvara var. Keşin koridorunda Neves'den Kvara'ya. Kvara geriye doğru oynuyor. Şimdi alan Mendes. Marquinhos'u yarı yuvarlakta gördü. Marquinhos yerden çizgiye sevdiği noktada Eşref Hakimi pası yerden Due ile paslaştı. Marquinhos o da atağa katıldı. Şimdi Paşo sol ayağıyla çizgide Kvara'yı gördü. Hemen Keş oraya geldi. Kvara'yı kontrol etmek için. Kvara şöyle hafifçe bir sıyrıldı ondan. Topu uzaklaştırdı. Kendini kurtardı. Vitinha'yı buldu. Vitinha Aston Villa yarı sahasında. Şimdi Akdiyüş topu alıyor. Çizgide Eşref Hakimi faslı Dünya Kupası ismi. Eşref Hakimi baskı geldi orada Kamara'dan kazanan. Şimdi Aston Villa oldu. Hızlı çıktılar. Üç kişiler. Hemings Buendia önde. Buendia'nın Madyo'nun önünden geçiyor. Paşo'nun kontrolünde bu top Safanov'a kadar geliyor. 19 dakika 0-0'lık beraberlik.
1: Hücum hattındaki oyuncuların biraz beceri yoksunluğu var. Beceriksiz demiyorum aslında ama bir bu koordine maçla alakalı koordinasyon eksikliği var. Son paslarda konsantrasyon eksikliği var. Şimdi anlattığım pozisyonda ara pasında biraz

0: Ama dediğim gibi Aston Villa, sen de yayının bir bölümünde söyledin, daha çok isteyen tarafmış gibi görülüyor.
1: Evet. Şimdi Akdüş. Yeni transfer Monaco'dan. Atağa katılıyor Neves. Mendes'le paslaştı. Sol kanadı kullanan iki isim. Şimdi Akdüş tekrar. Kvara'yla paslaştı. Akdüş geriye doğru dönüyor. Bir boşluk arıyor Paris Saint-Germain ama o boşluğu henüz bulabilmiş değiller. Şimdi Kvara merkeze geldi. Sağ kanatta kendisini gösteren Hakimi'yi buldu. Karşısına Madsen var, orta ceza alanının içine, kafa vuruşu zayıf. Bak dünyadan geldi. Şimdi Saint-Germain hata devam ediyor. Kvara aldı döndü ceza alanının içine. Kvara iki kişinin arasına geriye doğru çıkartıyor. Due vuruyor, savunmadan dönüyor ve kaleciden dönüyor. Başarılı burada Bizot. Bir anda Kvara orayı karıştırdı. Açığı buldu. Tekrar geliyor Saint-Germain. Due, Kvara. Kvara ve top ağlarda. Kvara. Kvara Gürcü oyuncu yine golünü, klasını konuşturuyor dakika 20. Paris Saint-Germain 1, Aston Villa 0. Tamamen kendi eseri.
0: Şöyle bravo. Yani bu dakikaya kadar da Kvara üzerinden pozisyon arıyor derken de Kvara'nın bireysel çabaları üzerinden de 30 saniye golden önceki 30 saniye önceki pozisyonda onun ceza sahası içerisinde çalım atarak rakipleri 3 kişi üstüne çekip bir boş arkadaşını buldu. Ama arkadaşı istediği gibi bulamadı. O top orta sahadan döndü. Tekrar Kvara'ya geldi. Dediğin gibi onun da harika bir sağ üst iç vuruşuyla da kaleciyi de Bizot'la yanıltarak derken hamle üstünlüğünü alamadı kaleci. Geç de fark etti. Çok da güzel vuruş. Aston Villa iyi ve daha üstün taraf demiştik oyun anlamında ama bireysel yetenek o üstünlüğü bozdu. Aston Villa'nın etkinliğini bir güzel çalım, bir güzel vuruşla da Kvara ile de aşmış oldu. Yürücü oyuncu hakikaten ben buradayım dedi. Çok da şık, güzel
1: Dünya
0: bir vuruş.
1: Dünya Kupası'nda yoktum ama ben buradayım, evet, diyor. Bazı isimler var, izleyemiyoruz değil mi Dünya Kupası'nda? 40-50 yıldır böyledir bu. Giggs gibi, Shevchenko gibi. Bu isimleri Dünya Kupaları göremedi. Kvara, bu ülke durumundan dolayı.
0: Kimden dolayı göremedi? Bizden dolayı göremedi.
1: Bizim suçumuz
0: yok. Yok bizde.
1: Gürcistan.
0: Yok mu ya?
1: İster miydik?
0: Hayır, istemez
1: ki. Biz, yolları kesti.
0: Bizden dolayı değil. İbrahim'le Aran Seven'den dolayı değil ya. Türk milli takımdan dolayı.
1: Abi, milli takımı unuttuk mu, evet, biraz evet. Aran abi
0: sen
1: ya.
0: Milli takımı biraz unuttun gibi İbrahim ya.
1: Gibi ya. Yaklaşıyor vakit, evet, yaklaşıyor.
0: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya grubunda dedik hatırlarsan.
1: Ama Gürcistan nereye gidiyor bizi geçsin? Yani gidecek yer neresi?
0: Bizi o zaman gezi, baraj kalacak. Baraj. O oynayacaktı o zaman Romanya, Slovakya. Biz yerinde oynadık. Biz zaten orada irademizi deplasmanda Tiflis'te 3-2 kazanarak
1: çok
0: da
1: zordu.
0: İlk maçımızı doğrudan rakibimizi yenerek de başlamış olduk. Tabi İspanya'da rakibimizdi. Baraj maçı oynamak için o maçı irade koyduk ve kazandık. Çok çok iyi oldu ama Dünya Kupası istenilen olmadı.
1: Olmadı. Serbest vuruş Paris Saint-Germain'in 1-0 önde Saint-Germain. Eşref Hakimi ve Vitinha topun başında. Kvara'nın golü var. Hakimi bıraktı. Vitinha geriye doğru çıkardı. Şimdi uzaklardan sert bir vuruş sol ayakla geliyor. Mendes'den bu topa avuta gidiyor. Dakika 23. 4'te 1 bitti. Paris Saint-Germain 1. Aston Villa 0.
0: Sahayla vurma noktasındaydı. Vitinha son anda bana bırak gibi bir cümlesi oldu. O da solundaki sol bek Mendes'e çıkarttı. Mendes'in uzaktan şutlarını biliyoruz. Zaman zaman da duran topları da kullanır. Ama uzaktan akan oyunda da sert şutları var. Onu tercih etti. Vuruşu direğin yaklaşık 1,5-2 metre yanından out'a gitti. Tabii şu anda biz ilk 20 dakikada Aston Villa üstün derken oyun anlamında çok bariz olmasa da bir üstünlüğü vardı. Topa sahip olmadı, kafa kafaydı ama top daha çok Aston Villa hissini alıyorduk. Ama 20. dakikada gelen golün ardından da son 3-4 dakikadır top tamamen Aston Villa yarısı aslında.
1: Evet, Saint-Germain oyunda aynı noktadan 2 dakika sonra yine bir serbest vuruş. Kopya, Vitinha ve Hakimi topun başına. Hakimi yine ayrıldı. Vitinha yerden kullanıyor Eşref Hakimi'yi. Sağ kanatta karşılayan Madsen. Eşref Hakimi çizgiye inmek istedi. Şimdi indi orta yerden. Madyo'dan dönüyor. Madsen karşılıyor. Araya giren Akdiniş oldu. Tekrar Vitinha. Alan Due sol kanatta çizgide bomboş bekliyor Kvara. Kvara'ya önlem 17-18 dakikada bitti. Golün sahibi Kvara ceza alanının içine giriyor. Kvara ceza alanının içine giriyor. Yerde gözler Omar Abdülkadir Arslan'da oynayın dedi. Devam edin dedi. Baskı Somalili hakem bir bakıyor etrafına.
0: Ya,

0: tabii toptaca çıktığı için de Vardan da o pozisyonla ilgili bir son değerlendirme alacak. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla Kıvara 3 Aston Villa oyuncunun arasına girmiş, kendini bırakmış, penaltı aramış. Hakem de doğru karar vermiş.
1: Evet.
0: Vardan da zaten taca atabilirsiniz bilgisi de geldi. Top da oyuna girdi. Kıvara böyle 3 kişinin arasına girip de hatırlarsın sevgili canım, pis fırın deriz yani. Ayağın burun kısmıyla vurup şut da çekebilir. Onu da deneyebilirdi ama o biraz daha kolayını seçti. Penaltı alayım dedi ama
1: 3 kişinin arasına girdi.
0: Evet evet. Hakem yakındaydı, yerindeydi. Ve devam kararı doğru.
1: Güzel bir maç oluyor.
0: Güzel maç oluyor. Bence evet de. Evet. Yani iyi maç oluyor. Daha da pozisyonlu güzel. Güzel oluyor. İngiliz takımı oyuna biraz daha o başladı. Yani başladı derken daha çok isteyen taraf gibiydi. Ama Fransız takımı tecrübesini gösterdi. Son iki Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris Saint Germain. Sezonun son kupası mı, bu sezonun ilk kupası mı bilemiyoruz. Kapanış mı, ama bu kupa geçen sezona ait. Neden? 25-26'nın kupa 1, 25-26'nın kupa 2 şampiyonunu karşılaştıran bir maç olduğundan dolayı kapanış.
1: Kapanış sol kanatta Mendes ceza alanına giriyor. Gol pozisyonu orta ceza alanı içine. Herkesin, hakiminin, Vitinha'nın, Akdiş'in önünden kaçıyor. Orta ceza alanı içine. Aston Villa savunması bocalıyor. McKin uzaklaştırıyor. Golden sonra Aston Villa tamamen bir dağılmışlık içinde Paris Saint Germain oyuna hükmetti. Oyun benim dedi ve önde olmanın da avantajıyla Aston Villa'yı da boşluklarla da yakalamaya başladı.
0: Bu pozisyon Mendes'in harika koştuğu, kendi yarı sahasından koştuğu, Kıvara'nın pası, ezber pas. Orada o koşu yapacak Mendes'e. Mendes de penaltı noktasında öyle güzel orta yaptı ki o alanda hiçbir Aston Villa'lı yok. Kaç tane PSG, 3 tane PSG'li var. Birinin ayağının altından, birinin sol ayağının yanından, birinin işte uzanamayacağı yer derken, ya üçünün de vurabileceği yerdi ama üçü de vuramadı. Mendes görevini yaptı, 50 metre deparını attı, iyi yere topu çıkardı. Ama Parisli oyuncular Mendes'in bu mücadelesine karşılık veremediler diye de söyleyebilirim. Yoksa fark hemen ikiye çıkıp bu 25 dakikalık süre içerisinde 2-0'ı görme imkanımız olabilirdi.
1: Luis Enrique ve Unai Emery geçtiğimiz yıllarda 13 kez karşılaşmışlar. 8 kez Enrique, Luis Enrique kazanmış. Bir beraberlik var aralarında ve 4 kez Unai Emery bu mücadelelerde galip ayrılmış. Ayrıca Unai Emery 2016-2018 arası Saint-Germain'i çalıştırmış. Bir lig kupası, bir Fransa ligi şampiyonluğu, iki kez de lig kupası kazanmış. Yani Saint-Germain'i yakından tanıyor. Tabii. Bir hatıra var.
0: 10 yıl önce başlayan, işte 8 yıl önce biten bir macerası ve evet, başarısı da var Emery'nin. Ona biraz Paris Saint-Germain forması eşofmanı bol geldi de denmişti o dönemlerde. Ama yine evet, de ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Daha da sonra farklı takımlarda başarılarını sürdürüyor zaten.
1: Maddio sağ kanat, McKin İskoçlu, kaptan orta, Maddio direğin dibinden kafa vuruşu. Etkili bir atakta Aston Villa uzun dakikalar sonra geldi Saint Germain kalesine. Maddio atağın sahibi, McKin ortalıyor, İskoç kaptan kafa vuruşu Maddio'dan. Direğin dibinden Safonov izliyor, böyle bir metre kenarından top out'a gidiyor. Aston Villa'nın etkili geldiği bir
0: an. Çok net, en net pozisyonlarından biri diyebiliriz. Burada Maddio topu köşeye bırakmak istedi. Yani iç yanağlara bırakmak istedi. Ama ben bu tür pozisyonları da şunu önemserim bir futbol sever olarak. O topun kaleye doğru yönlenmesini önemserim. Çünkü çok demarke vaziyette kalıyor kaleci. Nereye hamle yapacağını da bilemiyor. O nedenle topu kaleye doğru yönlendirme başarısı zaten golünde getirisi olacaktır. Gol getirecektir diye düşünüyorum. Burada biraz daha Maddio fantastik bir köşeye bırakma çabası oldu. Alnının sol yanı ve alnıyla birlikte top da avuta gitti ama derim önce çerçeveyi bulmayı düşünse bu top zaten kaleye bulurdu diye düşünüyorum. Evet. Çok net bir pozisyon kaçtı.
1: Geçen yıl Saint Germain Tottenham'ı Udine'de İtalya'da normal süresi 2-2 biten maçta Tottenham'ı 4-3 penaltılarla yenip Süper Kupayı, 50. Süper Kupayı müzesine götürmüştü. Aston Villa'nın, onların da bir Süper Kupası var müzesinde. Tam 44 yıl önce Barcelona'yı 0-1 ve 3-0'lık skorlarla mağlup etmişler ve Süper Kupa'nın Aston Villa sahibi olmuştu. Bakalım kim ikinci kez kazanacak? Kıvara çizgide karşılayan Lindelöf. Kıvara Lindelöf mücadelesi orta cezalı içine Madsen bir göğüs pasıyla kalecisine Bizot'a bu topu bırakıyor ve savunmasını rahatlatıyor. Golün sahibi Kıvara iyiden iyiye, oyun benim diyor.
0: Evet, evet. Şu anda top bir şekilde Gürcü

0: oyuncuyla buluşuyor.
1: Yakışıyor.
0: Fransız takımı da buluşturuyorlar ve o da topu ayağına yakıştırarak da gereğini yapıyor. Bu orta belki çok efektif olmadı, kabul. Ama orada da çoğalamayan da, yeterli seviyede çoğalamayan da bir Paris Saint Germain ofans hattında göz ardı etmemek lazım. Yani Clara o topu aldıktan sonra her an herkese o topu çıkartabileceğini düşünerek Fransız takımı oyuncuların öne doğru hamle yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Gürcü oyuncu istenileni, gereğini yaptı ama Paris'te oyuncular çok fazla ön bölgede yer alamadı.
2: Yer alamadı. Salzburg'dayız. Volkan Kamedeus, Mozart'ın bir efsane müzisyenin şehrinde Salzburg, Avusturya Süper Kupa finaline ev sahipliği yapıyor. 1998-2012 arası genelde Monaco, 2. Louis Stadı tek başlı dönemlerde bu turnuvaya, bu finale ev sahipliği yapardı. Daha sonra Avrupa'nın çeşitli noktalarında UEFA bu karşılaşmaları dağıtmaya başladı. Geçen yıl Udine, bu sene Salzburg. Finalin adı Saint Germain Aston Villa. Gol dakika 20, Kvara'dan. Paris Saint Germain 1, Aston Villa 0. Sağ kanattan taç atışı Aston Villa'nın. Hem Luis Enrique hem Unai Emery ayakta, iki İspanyol teknik adam maçı oynuyor. Kupa istiyor. İkisi de kupacı canavarı. İlerleyen dakikalarda kimin

0: kazanan kimse değil, faul var diyor orada Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan. Serbest vuruş Paris Saint Germain'e.
1: Hakem için de birkaç cümle sarf edelim. Somalili hakemi yayının başında söylemiştik. Amerika Birleşik Devletleri vize vermediği için Dünya Kupası'nda Amerika'da maç yönetemedi ki görevliydi Afrika Federasyonu, Konfederasyonu tarafından. Bunun ardından da hemen UEFA cephelerinde birlikte aldığı kararla Süper Kupa finalini oynatma ve yönetme kararı verdi. Şu ana kadar da Somalili hakem iyi de maç yönetiyor. Kıvara'nın penaltı istediği pozisyonda doğru süzdü. Bir iki pozisyonda belki ortada kararlar vardı. Hani çok maçın sonucu doğru da etkilen değildi ama hakemin oyunun içerisinde olduğunu ve dikkatini gösteren pozisyonlarda da doğru kararlarını verdi. Hakemi de çok zorlayan pozisyon var mıydı? O da yoktu ama hakem açısından da iyi bir 30-32 dakika geçti diyebiliriz.
0: Infantino UEFA gerilimi artıyor. 96 ülkeli Dünya Kupası bekliyor musun yakında?
1: Ben beklemiyorum. Zaten hani o da vazgeçildi. Yani o gündeme geldi ama vazgeçildi. Olmadı, herkes katılsın. Ya 96 az gelir, yapalım 120-130. Açıkta kimse kalmasın. Bitmeyen, bitmesin evet. Mayıs'ta başlasın, Kasım'da bitsin o şekilde.
0: Zaten anca takvimde yer bile kalmadı. Vitinha geriye doğru döndü. Marquinhos'u buluyor. O sağ kanatta rahat bir şekilde Eşref Hakimi'ye çizgide. Due'yi pek göremedik maçın içinde. Due hala biraz Dünya Kupası içinde kalmış gibi. Saint Germain'de bu arada sevgili Erhan'a baktığım zaman Dünya Kupası sahibi Fabian Ruiz'in kadroda olduğunu görüyoruz. Dembele kadroda, daha iki kozu yedekte.
1: Enrique'nin. Due biraz daha merkeze yakın mı görüyoruz bu maçta değil mi? Kıvara solda, Akdüş biraz daha sağda gibi değil mi?
0: Kenar değil.
1: Yani o yüzden de doğru, sanki Due orada kayboluyor gibi de. O kanattan bindirmeler yapıp da attığı paslar, o bindirmenin getirdiği rakibi geçmesi tabii Barco. O da Liverpool'a transfer olacağından dolayı, beklentiden dolayı bu maçlarda da yer almadığını da belirtelim. Due'yi biraz göbekte merkezde kaybolmuş gibi söyleyebiliriz.
0: Evet, kenarı daha fazla seven bir isim. 33 dakika sevgili Erhan Seven'le birlikteyiz. Ve Paris Saint Germain Aston Villa 51. Süper Kupa finalinde birlikteyiz. Unai Emery bazı konulara itiraz ediyor. 5 UEFA Avrupa Ligi var. 3'ü Sevilla ile, 1'i Aston Villa ile, 1'i Villarreal ile. Sevgili Erhan Seven'in dediği gibi UEFA Emery Ligi gibi bir lig olmuştu. Tecrübeli teknik adam 5 kez bu kupayı müzesine götürdü. Bir de Süper Kupa istiyor. 44 yıl sonra bu kupayı alıp Birmingham'a, Villa Park'a, İngiltere'ye götürmek istiyor. Bir kararsızlık anı mı yaşıyor takip?
1: Evet,
0: el mi değiştiriyor?
1: El değiştirdi şu anda. 5 saniye kuralını işletti hoca.
0: Artık onlar.
1: Saydı 5, 4, 3, 2, 1 derken atamayınca, Parisli oyuncu takım arkadaşlarını, boş arkadaşı bulamayınca top Aston Villa'ya geçti. Yeni kurallar, alışacağız. Dünya Kupası'nda tabii da oldu. Artık ligimizde de göreceğiz bu kuralları. Alışmak gerekiyor. İşte geç taş atmak, kalecinin topu geç out atışını kullanması gibi unsurlar rakibe topu geçiriyor.
0: Şimdi Hemix Aston Villa Zadam'la yakaladı. Hemix cezalanışına. Hemix sol kanatta çizgiye indi. Paris Saint Germain kademesi yetişti. Şimdi Madio. Plase out'a gidiyor. Madio ani çıktı. Aston Villa önce Hemix getirdi. Uzun bir top Lindelöf'ten, Norveç İsveçli'den çıkıyor. Madio, Hemix paslaşması. Hemix cezalarına kadar giriyor. Biraz ayağından açıyor. Paşo geliyor kademeye. Açısını kaybediyor. Geriye doğru çıkartıyor. Madio uzak köşeye bırakmak istiyor. Orada Safana uzanabildiği kadar uzanıyor ama Aston Villa'nın yine etkili geldiği bir an oluyor Saint Germain kalesinde.
1: Evet, Madio da aslında iyi vurdu ama pozisyon Hemix pozisyonuydu. Orta sahadan Madio'nun hafif dokunuşuyla birlikte topu yaklaşık 35-40 metre sürdü. Ama burada golü kurtaran top Madio'nun vuruşuyla avuta gitti ama golü kurtaran bir isim var, Marquinhos. Neden? Hemings'in koşusuna Nizami Şarj dediğimiz şekilde omuzuyla temas etti. Omuz temasının ardından da Hemings'in hem açısı bozuldu hem aerodinamiği, vücut yapısı bozuldu. Topu da avuç çizgisine doğru sürmek zorunda kaldı. Cepheden görme durumundayken kaleyi ve kaleciyi, orada da arkadan gelen Madio'ya çıkardı. Madio'nun vuruşu da yandan avuta gitti. Ama dediğim gibi oyunun içerisinde konsantre kalmanın karşılığını Marquinhos, Brezilyalı oyuncu, pozisyonu rakibini bozarak da almış oldu diyebiliriz.
0: Tam bir top lideri diyor.
1: Evet evet, yani sonuçta geriden çok, çok top yapan arkadaşlarına müthiş derecede fırsatlar, şu anlamda fırsat, pas opsiyonu olabilen bir stoper. Öyle bir şey ki rakip takım

0: baskı yaparken arkadaşlar pas opsiyonu olabiliyor. Pasları doğru çıkartabiliyor. Marquinhos da hakikaten değerli işlere imza atıyor.
1: Aynen öyle. Paşo, Mendes, Neves çizgide. Kıvara en uçta, Keş'in kontrolünde. Mendes pası Due'ye. Due hareketlendi Aston Villa yarı sahasında. Kıvara'yı gördü. Kıvara'dan sağ kanada bir pas mı gelecek? Merkezde Due'yi gördü. Tekrar o geriye doğru çıkardı. Marquinhos çizgide, Eşref Hakimi yakın yanında, Vitinha var. Vitinha topu alıyor. Kıvara da orada bir üçgen oluşturdular. Topu iyi bilen isimler, hatta bir dörtgen oluştu orada Due ile birlikte. O dörtgenin paslaşmaları devam ediyor. Eşref Hakimi karşı tribünleri dönüş sağ kanatta. Vitinha geriye doğru çıkardı. Atağa katılan Ekvadorlu stoper Paşo. Ondan Mendes'e, Neves'de çizgide. Şöyle bir Aston Villa kompakt bir şekilde kapalı kalayım dedi. Boşluk arıyor Saint Germain. 1-0 öndeyken, dakikalar 37'yi gösterirken. Neves'den Mendes'e, Mendes'den Paşo'ya. O kaptanına, Marquinhos'a. Marquinhos çizgide bir kez daha Eşref Hakimi'yi gördü. Madsen'in kontrolünde Due topla buluştuğu anda da bir offside bayrağı havaya kalkıyor.
0: Evet. Pozisyonun bitmesi beklendi. Evet. Taç çizgisi kenarında evet, bu noktada beklenti bitince, yani gol beklentisi bitince offside bayrağı kalktı. Kendini gizlemeye çalıştı Paris'te oyuncu çizgide. Akmuş ama olmadı. Hemen yardımcı hakemin neredeyse aynı hizadalardı. Orada yakaladı. Bazen böyle yakını görmek de zordur yardımcı hakemler için. Sevgili İbrahim, şöyle 10-15 metre görmek daha kolaydır ama hemen dibinizde, tırnak içerisinde yarım metre, bir metre ötedeki pozisyonu yardımcı hakemlerin görmesi de kolay değildir. Ama şimdi hoca, hakem, yardımcı hakem başarıyla süzdü ve offside'ı tırnak içerisinde kurallar çerçevesinde gecikme olarak kaldırdı. Neden? Pozisyonun bitmesi beklediği için. Gol pozisyonu bitmesi beklediği için.
1: Her zaman bekliyor hakemler. 38 dakika Salzburg'da. 51. Süper Kupa finali, Avrupa Kupaları sezonu playoff maçlarımızla başlayacak. Sonra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nin tüm heyecanı TRT ekranlarında olacak.
0: Daha sonra da lig maçları, grup maçları TRT ekranlarında olacak. Evet, TRT 1 devrede. Evet, TRT Spor tabii platform derken
1: Radyo
0: 1'de de burada seninle buluşuruz yine arada bir.
1: Görevdir.
0: Görev diyorsun.
1: Görev yazılırsa her daim.
0: Görev yazacak kişiye söyleyeyim de sana maç yazsınlardı.
1: Mutlulukla ben onunla bir konuşsam.
0: Acaba şu anda konuşuyor muyuz?
1: Bilemiyorum. Kıymetli yöneticimiz Zahran abi.
0: Teşekkürler sevgili abi. Teşekkür sen de çok keyifli radyodan maçları anlatıyorsun. Bu da bizi hem mutlu ediyor hem de dinleyenleri de keyiflendirdiğini biliyorum. Geri dönüşler o anlamda güzel. Biz de önümüzdeki sezon hazırlanıyoruz hep beraber. Evet. İnşallah bu sezonda TRT ailesi olarak da çok iyi geçireceğiz diye düşünüyorum.
1: Verdiğin görevler her zaman kıymetlidir sevgili Erhan abi. Dakika 40, Paris Saint Germain 1 Aston Villa 0. Kıvara'nın 20. dakikada attığı gol. Fransız-İngiltere buluşması, Fransa-İngiltere buluşması. Üçüncülük maçı, tarihi maçta İngilizler kazanmıştı. Şimdi kulüp düzeyinde yeni bir buluşma, Fransa ve İngiliz buluşması. Saint Germain, Aston Villa, Paşo, Marquinhos. İlk yarının artık son 5 dakikasına doğru gidiyoruz. Eşref Hakimi rakibinden, Madsen'den sıyrılamadı. Aston Villa bu topu kazandı. Saint Germain yarı sahasında tekrar Eşref Hakimi kazanan isim. Kaptanına, tecrübeye, Marquinhos'a dönüyor. Ondan alan şimdi Akliuş. Ondan Kıvara'ya. Çizgide Mendes ve Neves hareketli. Due bu kez çizgide. 14 numaralı Johan Cruyff numarasıyla birlikte sahada Due. Kaptırılan top. Şimdi hareketlendi. Buendia Aston Villa geliyor. Buendia sol ayağıyla vurmak istedi. Madio'ya geliyor top. Madio vuruyor. Marquinhos'tan sekiyor. Köşe vuruşu. Buendia ve iki isim orada çarpışıyor. Buendia toparlanıyor. Ayağa kalkıyor. Yerde olan bir Saint Germain'li isim Kıvara var.
0: Evet. Buendia orada faul bekledi. Hemen yayda, cepheden gören bir pozisyonda. Orada Paris'te oyuncudan Kıvara da aslında arkadan müdahale ederken topla rakibin arasında ayağını sokuyor. O sırada Buendia topa vurmak isterken Kıvara'ya vuruyor. Top da devam etti. Oyuna devam etti. Şu anda sekiyor Kıvara biraz. Oyuna devam etti. Madyo'nun önüne düştü. O da şutunda defans tarafından korner çelindi. Yani Kıvara kendini can havliyle atarak belki de gol önledi diyebiliriz rakibin önüne.
1: Köşe vuruşu Aston Villa'nın ön direkten arka direğe seken bir top. Vitinha'dan geldi. Atak devam ediyor. McKean sola.

0: Ayak İskoç, kaptan cezalının içine sağ ayak orta, cezalının içi Maggio, inanılmaz Maggio.
1: Maggio kızıyor ama kime? Kendine.
0: Üstten neden? Out.
1: Çünkü demin de böyle biraz önce 10 dakika önce de bir boş pozisyonda topu yandan avuta atmıştı. Bu kez bu kaçırdığı pozisyon sevgili İbrahim ilk kaçırdığı pozisyona göre daha net. Daha net, topun da bu kez altına girdi. Yani topu hani şöyle diyelim, tırnak içerisinde bir hani böyle küçüklüğümüzden kalan bir futbol tabiri amiyane ama söyle hani süsersin ya böyle hani böyle evet. Topu vurmak yerine böyle bir o şekilde vurdu, topun altına da girdi ve karşılığında da top tırnak içerisinde Aston Villa adına maalesef üstten avuta gitti. Bomboş yani karşınızda 4-5 metrelik bir boş kale alanı var. Ve o alanı isabet ettiremeyip yarım metre üstten avut atmakta bazen fizik kuralları da isyan edebiliyor. Fizik kurallarına aykırı bir hareket olarak top avuta gitti.
0: Üst üste ikinci pozisyonu.
1: Evet, 8-10 dakika arayla kafa topu dışarı gitti.
0: Dışarı gitti. Golden sonra, Saint-Germain'in golünden sonra Aston Villa daha net pozisyonlar buldu. Özellikle Maggio ile birlikte serbest vuruş Aston Villa'nın İngiliz ekibinin Paris Saint-Germain'in sol kanadından, Aston Villa'ya göre sağ kanattan, kaptan McKin, İskoçyalı topun başında, kaptan ortalıyor, cezaların içine bir kapar vuruşu daha geliyor, sekiyor, Safarov'dan dönüyor, ikinci hamle Safarov kapanıyor, büyük bir karambol, büyük bir karambol, bir pozisyon daha Aston Villa adına.
1: Şöyle söyleyeyim, son 10 dakikada 3 kafa topu, burada Aston Villa'lı oyuncular topla kafalarını buluşturdular. Ama sonuç alacak şekilde etkili ve net bir vuruş yapamadılar. Burada sorgulaması gereken, kendini sorgulaması gereken taraf Paris Saint-Germain defans attı. Bu toplara rakibe rahatça vurma iznini neden verdiklerini kendilerine sormaları gerekiyor. Paris takımı evet göbekte biraz önce övdük. Marquinhos'u, Paşo'yu ama bu isimler başta olmak üzere o sağ paylaşımı, alan paylaşımını yapmakta biraz sıkıntı yaşadılar. Bir zafiyet yaşadıkları kesin Paris Saint-Germain. 10 dakikada 3 kez rakibe gollük pozisyon vermek kafayla bir takımın kendisini sorgulaması gerekir diye düşünüyorum. Ama Aston Villa'lı oyuncular da bunu bir daha böyle ne kadar kolay yakalarlar bilmiyorum. Bu 3 pozisyondan en az birini atarak da biri oyuna bir denge getirmek gerekirdi ki kaçan pozisyonlarda çok net pozisyonlar, onu da söylüyorum.
0: Çok net pozisyonlar. Stoperler Lindelöf ve Pau Torres ileri çıktığı bir anda karambolde en sonunda top kaleciye Safanova, Rus kaleciye kadar geldi. Marquinhos'un da orada bir çabası var. Ama Saint-Germain savunması bir, iki pozisyondur alarm veriyor. Yine top Aston Villa'da. İlk yarının son anları dakika 44. Hemings sol ayağıyla Pau Torres'i gördü. Çizgide Madsen top istedi. O ona vermedi. Tekrar Hemings aldı. Bir ara pası McKean'e doğru Buendia. Buendia ara pası Maggio. Gol pozisyonu Maggio. Paşo Maggio. Sol çapraz avut Maggio.
1: Hafta direğe temas etti mi? Maddio'nun bir korner beklentisi var.
0: Maggio korner bekliyor ama neler kaçıyor.
1: Öyle, Aston Villa son 10 dakikada hakimiyeti ele geçirdi. Burada güzel bir ara pasından sonra bir de vücudunu iyi kullandı. Rakibi de itti diyelim ama top yan ağlar direkle beraber direğe çarptı, yan direğe çarptı. Orada korner beklentisi var ama yan direğe çarptı gittiğini ya. Olayın içerisinde Maggio var, istiyor, arıyor. 39 numaralı oyuncu. Korner beklentisi var ama Somalili hakem çok netti. Açısı da çok uygundu. Doğru bir kararla out verdi. Ama sonuçta Aston Villa'nın son 10 dakikadaki etkinliği gerçeğini bir kez daha dile getirelim.
0: Kaybederse bu 3 pozisyon Maggio adına yarın çok konuşulur İngiliz basınında. Orası öyledir, konuşulur.
1: Kesin yani dediğimiz gibi 2 net kafa pozisyonu, bir de bu sol çaprazdan sol ayakla direğe çarpan topta atabilirdi.
0: Hemings sağ kanat, ilk yarının son anları. McKean içeride, Buendia var. Şimdi Hemings tekrar topla buluştu. Geriye doğru çıkartıyor. McKean orta. Yine Maggio, Maggio'ya doğru. Bu kez top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor Maggio. En sonunda golü buluyor. En sonunda atıyor Maggio. 1-1.
1: Diye attırdım Maggio sevgili İbrahim ya. Ama
0: Maggio attı.
1: Maggio da 12 dakikada 4 pozisyona girdi. Sonuncusunu attı. Bu pozisyonda da fiziğini kullandı. Doğru yer aldı. İyi vurdu.
0: Geliyor
1: biraz önce ama biraz önce Merik Paris savunması bu yüksek topları, ortaları karşılayamıyor. Topları hep Aston Villa'lı oyuncular vuruyor, temas ediyordu. En son Maggio güzel bir vuruşta. Diğer kaçırdığı 3 pozisyon da netti. Bu pozisyon diğerlerine göre daha az netti bence ama evet, daha net pozisyonları kaçıran Maggio attığı bu golle de güzel bir hücum opsiyonu olduğunu göstermiş oldu.
0: İlk yarının son dakikası, Hemings topla buluşuyor. kaptanına Makine çıkartıyor. Sol ayak Makine, uzak nokta. Vuruş gelişine Badyo sol çaprazdan Safanov'u mağlup ediyor. Aston Villa Saint Germain karşısında ilk yarının son anlarında beraberliği yakalıyor. Kıvara'nın golüne ilk yarının son bölümünde, son dakikasında cevap Badyo'dan geliyor. Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi efsanesi böyle seviniyor. İngilizler mutlu ve ilk yarı biterken yavaş yavaş Saint Germain 1, Aston Villa 1 skoru elde ediliyor.
1: Madyo dedin, İngiliz basını çok eleştirdi dedin.
0: Şimdi
1: seni duydu. Korktu herhalde. Hemen 2 dakika sonra gol attı.
0: Gidişat öyleydi ama.
1: Öyleydi. Üç net pozisyonu kaçırdıktan sonra o senin değerlendirmen ama doğruydu. Ama gol attıktan sonra bunu İbrahim Kırkay'a atfediyorum dedi, iddia ediliyor.
0: Mutlu olsun demiştir. 45 artı bir biraz taştı. Bir birlik beraberlik. Müzenika mutsuz çünkü üst üste pozisyon yedi takım savunması takımı. Bir buldu Aston Villa. Keşhuz kullandı taş atışını. Mendez'den seken top. Hemings geriye doğru Kamara. Şimdi Lindelof sağ kanada uzun bir top. Yine kaptan İskoç Makin'e doğru. Makin topla buluştu. Makin cezalarına giriyor. Makin bomboş. Makin çizgi indi. Ortaya çıkartıyor. Bomboş, kimse dokunamıyor. İnanılmaz geliyor Aston Villa. Şimdi Madsen. Sol ayak. Madyo'ya bıraktı. İlk yarının son anları. 45 artı 2. Biri taşlık. Lindelof atağa katıldı. Aston Villa baskısı devam ediyor. Özellikle 1-0'dan sonra birbirini de bulduktan sonra. Madsen. Sol kanattan o koridoru bulamadı. Bence Paris Saint-Germain'li taraftarlar ilk yarı bitsin dediği anda da Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan ilk yarıyı bitiriyor. Aston Villa mutlu. Saint-Germain 1, Aston Villa 1 ilk yarı skoru.
1: Evet, yani bu maçın hakkı doğrudan Paris Saint-Germain önde olması şeklinde değildi. İlk yarıda gelen, son dakikada gelen golle de bence en azından bir beraberlik hakkı olan karşılaşma o şekilde ilk yarıyı bitirdi. İkinci yarıda ne olacak göreceğiz. Ama son 10 dakikadaki Aston Villa'nın harika baskısı gol getirdi. Güzel de maç oldu. Pozisyonlu maç oldu. İnşallah ikinci yarıda hep beraber daha çok pozisyon ve gol anlatırız.
0: Peki. Salzburg'da olacağız ikinci yarıda. 51. Süper Kupa finalinin ilk yarı skoru. Paris Saint Germain 1, Aston Villa 1. Sevgili Erhan Seven'le birlikte ikinci yarıda tekrar buluşmak üzere.
2: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.
3: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Radyo 1.
2: Tekrar iyi geceler. 51. Süper Kupa finalinde ikinci yarıda yeniden birlikteyiz. İki takım da koridorlarda yavaş yavaş sahaya çıkacaklar. TRT Spor Servisi'nin değerli müdürlerinden sevgili Erhan Seven'le birlikteyiz. İlk yarı skoru Paris Saint Germain 1, Aston Villa 1. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Kıvara 20. dakikada golü attı ama öyle bir 35-45 oynadı ki Aston Villa. Madio ile birlikte kaçan pozisyonlar. Evet. Biraz ben eleştirdim İngiliz basını falan derken Madio dedi ki durun, gol var ve 1-1'i buldu Aston Villa. Değişiklikler de olabilir. Buyurun.
3: Evet, Dembele görüyoruz kenarda. Evet, ilk yarıda maça da Aston Villa iyi başlamıştı. İlk 10 dakikası daha çok topa sahip olan, daha çok rakibi yarı sahada görülen bir takım pozisyonundaydı. Kvara'yla birlikte sol kanattan ataklarıyla Paris Saint Germain Aston Villa'ya karşılık vermek istedi. 10. dakikadan sonra oyun dengelendi. Biraz daha kontrollü, biraz daha dengeli. Yani pozisyonlar da olmaya da başladığı bir dönemdi. O anlarda da 20. dakikada da Clara'nın bireysel şahsi hareketleriyle birlikte bulduğu golle de 1-0'da öne geçti. Ha, bu kez de bir 5 dakika var ki 20 ile 25 arası sevgili İbrahim. Oyun tamamen Aston Villa ceza sahasında geçti. Orada daha çok pozisyonlar oldu. Orada daha çok fazla arayan taraf Paris Saint Germain'di. Hatta ikinci gol gelir mi diye de özellikle Clara ile birlikte baktık. Ama olmadı. Sonra tekrar bir dengelenme süreci. O dengelenme sürecinin ardından da sen de bahsettin yayına girerken 35 ile 45 arasında değil dengelenme. Oyun tamamen Aston Villa'nın kontrol altına girdi. O arada Madio ile beraber yaşanan 3 pozisyon var. 3 pozisyondan sonra 4. pozisyonda golü buldu. Sen demiştin ki İngiliz medyası Madio'yu yarın yerden yere vurup evet, bu şekilde devam ederse gol attı. 2 dakika sonra şakayla karşılık bu golü İbrahim Kırkay'a armağan ediyorum işaretleri yaptı diye de gülümsedik.
2: İngiliz basını biraz manşet değiştirsin.
3: Evet, şu anda manşetler değişiyor şu anda.
2: Değişiyor.
3: Ama şöyle bir şey, Madio kaçırıyor ama sürekli arıyor ve istiyor. Onu da belirtelim. Hani tırnak içerisinde son vuruşlarla ilgili biraz daha çalışması gerekiyor ama oyun içerisinde olması nedeniyle Madio'yu tebrik etmek gerekir diye düşünüyorum.
2: Evet, Aston Villa bir 10 dakika performansıyla Saint Germain'i bayağı bir bunaltı ve ilk yarı biterken golü yakalamış oldu. Somali Futbol Federasyonu'ndan Omar Abdülkadir Artan düdüğünü çalıyor. Aston Villa oyuna başlıyor. TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte izleyin masasına. Sevgili Yıldıray Çetin var. Sevgili Erhan Seven'le birlikte güzel bir gece diliyoruz. Süper Kupa finalinde bu güzel yaz akşamında sizlerle birlikteyiz. Salzburg'da sağ kanattan keşin uzun pası Mendes kontrolünde, baskı orada. Bu Andia'dan geliyor taç. Paris Saint Germain'in oluyor karşı tribünlerin önünden sol kanattan. Paris Saint Germain Safanov, Hakimi, Marquinhos, Paşo, Mendes, Emery, Vitinha, Neves, Akdüş ilk yarıda, şimdi Dembele, Due, Kvara ilk 11, Aston Villa, Bizot, Keş, Lindelöf, Pau Torres, Madsen, Silva, Kamara, Buendia, Hemings, McKin ve Madio 11'ini koruyor. İkinci yarıda bir birlik beraberlik. Uzatmalar, penaltılar, her şey dahil ama şey görelim olabilir. Bir ikinci
3: yarı. Her şey olabilir. Şöyle bir şey var. Due ile ilgili ilk yarıda çok etkili olamadığını söylemiştik. Neden? Biz onu biraz daha kanatlarda görmeye alışmıştık hatırlanacağı üzere. Due, Akdüş ve Kvara sağda solda yer aldığı bir dönemde biraz daha merkezdeydi. Topla da çok fazla buluşamadı. Hatta senle de izlerken de taç çizgisine kadar gelip top almaya çalıştığı anlar oldu. Şimdi Dembele oyuna girdi Akdüş'ün yerine. Biraz daha Dembele merkeze doğru geçip Due'yi kanatlara doğru kaydırıp onun hareket alanını artırmak istedi diye düşünüyorum Luis Enrique. İkinci yarıdaki şu anda yeni tabii dizilişi görmeye çalışıyoruz. Bence değişikliğin mantığı hücum gücünü artırmak için de bu amaçla yapıldı diye düşünüyorum.
2: Dembele yavaş yavaş Dünya Kupası kozlarından biri Luis Enrique sahaya sürüyor. 8 numaralı formasıyla.
3: Kaç gol? 4 gol atmış mı Dembele?
2: Dembele'ye
3: Mbappe ile beraber Fransa'nın gol yükünü çekmişti değil mi?
2: Evet, Dembele, Mbappe, bunlar çok önemli isimlerdi Fransa milli takımı adına yarı final oynayan. Şöyle bir baktığım zaman Dünya Kupası'nda 8 maç 6 gol.
3: 6 mı olmuş bu?
2: 8 maç 6 gol. Dembele.
3: Harika. Tabii Dembele biraz Mbappe'nin gölgesi.

0: Geride kaldık turnuvada. Yani Fransa adına söyleyeyim. Fransa tabii eğlendi ilerleyen yarı final serisinde. Ama Dembele de attığı gollerle, attırdığı gollerle oynadığı oyunla da Fransa milli takımında gereğini yaptı. Dembele gel gitti oynuyor genel anlamda. Ama yükseldiğinde de öyle bir noktaya geliyor ki işte en iyi oyuncu seçecek kadar da bir noktaya gelebiliyor. Bu maçta Dünya Kupası'nın eline bazı oyuncuları yedek bırakmıştı. Şimdi Luis Enrique Dembele'den faydalanmak için onu sahaya sürdü.
1: Eylül'de Kocaeli'de Zidane'la birlikte Dembele, Barcalo, Mbappe. 3 rakibimizde hemen belirteceğim. Sağ kanat Eşref Hakimi ile giriyor. Paris Saint Germain yerden bir pas. Şimdi Due'ye aldı, döndü. Şimdi Matsenver Due cezalarının içine girerken geride kalıyor. Kendi müdahalesiyle Boendia topu kazanıyor. Aston Villa'da Madio topu alıyor. Baskı Madio'ya yerde kalıyor. Serbest vuruş Aston Villa'da. Fransa'da Zidane, İtalya'da Mancini, Belçika'da da Marc Van Bommel. Çok zorlu bir döneme gireceğiz. 6 maç.
0: Evet.
1: Zidane'la Roberto Mancini'nin kitaplarını da elimde imzalatacağım onları.
0: Tabii tabii. Yakalarsın orada basınlar.
1: Ama çok güçlü gelecekler.
0: Tabii güçlü gelecekler. Şimdi A Ligi, Uluslar Ligi'nde beklenti oydu. Şimdi bu takımlarda, bu ülkelerde oynamak durumundayız. Oynayacağız. Bahsettiğim isimler de zaten teknik adam seviyesinde.
1: Çok önemli.
0: Hepsi pik seviyede isimler. Kimileri kendi ülkelerine, kimileri bir başka ülkeye katkı yapmak için de bu transferleri teknik adam boyutunda yaptılar. Ve karşılığında ben vereceklerini düşünüyorum. Tabii bizdeki...
1: Biz toparlanabileceğiz. Yani biz nasıl döneceğiz?
0: Önemli olan bizim durumumuz ne olacak? Bir Dünya Kupası'nda bir galibiyet, iki yenilgiyle grupta dördüncü olup elenmiştik maalesef diyelim. Ondan sonra da ağır eleştiriler oldu ama sonuçta tekrar transferdi, ligimizdi, Avrupa Kupası derken milli takım ötelenmiş oldu. Ama Eylül ve Ekim'de mi maçlarımız?
1: Eylül sonu, Ekim başı. 3 maç.
0: Evet, 3 maç. O arada da tekrar bir Dünya Kupası'nın üstümüzdeki o ölü toprağını atıp
1: atmamız gerekiyor.
0: İyi takımlarla beraber iyi oyunlarda çıkaracağımıza inanıyorum. Ben milli takıma çok güveniyorum, inanıyorum. İstediği kadar eleştirisinler.
1: Her zaman bu da çocuklar, öyle dediniz.
0: Bu çocuklar bizim çocuklar. O nedenle ben ağır eleştirenlere de tepkimi futbol dışı eleştiri yaptıklarını da düşünerek, futbol dışı tepki verdiklerini, reaksiyon verdiklerini düşünerek de ben onlara da reaksiyonum, tepkimi ben de onlara veriyorum. Çünkü bu çocuklar bizi buralara getirdi. Evet, iyi oynayamadılar. Evet, teknik adamın bir iki tercih hatası ve oyun içi hatası olabilir ama bu isimleri bu kadar sert eleştirmek doğru değil diye düşünüyorum. Ben burada bazen de bunu yapanların da kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Onlar da ne iş yaptığını biliyorlar.
1: Madio, Aston Villa geliyor. Sağ kanatta Bandia topla buluşuyor. Aston Villa'da vuruş, kaleci Safanov ikinci yarının ilk tehlikeli atağı. Dakika 50. Bakayım. Sol ayağıyla vuruyor. Safanov çeliyor. Aston Villa pozisyonla başladı ikinci yarıya. Dakika 51, serbest vuruş Saint Germain'i ve ilk sarı kart maçta Omar Abdülkader Artal.
0: Kenar yönetimle verdi.
1: Evet, Emery'ye geliyor.
0: Burada o pozisyonda Aston Villa'nın aleyhine bir karar verince yedek kulübesinden fırladı. Emery'i de neredeyse geçecek kadar da oyun çizgisine geldi. Ama oradan da Somalilerken bu sert vücut diliyle sert eleştiriyi affetmedi. Reaksiyonu affetmedi. Ve ardından da sarı kartla cezalandırdı.
1: Evet, Due de çizgiye geldi bu arada dediğiniz gibi.
0: Evet, Dembele merkezde, Due çizgide, Kvara da diğer çizgide. Biraz daha şimdi Due'nin bildiğimiz gibi oynamasını beklediğimi söylemek isterim.
1: Evet, bu arada Sayın Montella...
0: O kadar zor bir şey değil ya. Ben bunu söylerken tabii Luis Enrique'de bunu fark etmiş olması da değerli.
1: Tabii ki. Bu arada yaz ayları Dünya Kupası derken Sayın Montella'ya da buradan bir başsağlığı diliyorum. Yaklaşık 2 hafta önce kız kardeşini kaybetti. Acı bir durum. Onun için gerçekten buruk bir yaz her yönüyle ama sonbaharda milli takımımızla hem Montella hem oyuncularımız yeniden toparlanacak ve güçlü bir şekilde A Ligi'ne gireceğiz. Fransa, İtalya, Belçika üçgeninde A Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu da gururdur. Oynayacağız ve amacımız sadece toparlanmak. İyi de bir geri dönüş yapacağımıza inanıyorum.
0: Montella ve çocuklar bildiklerini yapsınlar. Bildikleri gibi oynasınlar. Başarı gelir.
1: Hatırlasınlar kendileri.
0: Evet. Yani bizim oyun stilimiz, mücadele gücümüz, forma aşkımız çok değerli. Onu hatırladıktan sonra yine işler düzelir diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bu arkadaşlar, bu gençler getirdi. Bir turnuvada böyle oynadılar diye yıkamayız onları.
1: Kesinlikle öyle. Ay yıldızımız her zaman önümüzde, başımızın tacı. Madsen sol kanatta top alıyor. Dakika 52, Aston Villa 1, Paris Saint Germain 1, Lindelöf. İsveçli, o da ayrı bir tecrübe. Manchester United'la, Maguire'la birlikte yan yana yıllarca oynadığı önemli bir

0: Manchester United ismi. Şimdi Marquinhos, ondan Vitinha'ya, sol kanatta Kvara, sevdiği noktada Keş maçın başından bu yana peşinde. Kvara yine karşısına Metkeş'i aldı. Kvara arkadaşlarına şöyle bir baktı, Vitinha'yı gördü. En sağda hareketlenen Eşref Hakimi şimdi topla buluşuyor, sağ kanattan atağa çıkıyor. Şimdi Emery geriye doğru, Eşref Hakimi, çizgide Dueda var, bir üçgen. Tekrar Vitinha o noktaya geldi. Pozisyon bulmakta golden sonra zorlandı Paris Saint-Germain ve o pozisyon bulamadığı anlarda bayağı baskıydı ve 4 pozisyon geldi, biri gol oldu Madrid ile. İkinci yarının ilk pozisyonunda yine Aston Villa'da. Saint-Germain Aston Villa yarı sahasında. Şimdi sağ kanatta Due topla buluştu. Sevdiği nokta, karşısında Madsen var. Çarptırdı topu, taç Paris Saint-Germain'in. Pau Torres biraz önce sarı kart gören isimlerden biri Aston Villa'da.
1: Evet, İspanyol oyuncu yaptığı müdahalenin ardından kartı gördü. Somalili hakem ikinci arada biraz daha kartlarını devreye sokarak da oyunun kontrolünü eline almak ve inisiyatifi oyunculara ya da takımların paydaşlarına bırakmak istemiyor. İlk yarıda çok da kartlı pozisyon oldu mu? Olmadı ama ikinci arada kartlarıyla da tırnak içerisinde kontrol bende diyor Somalili hocam.
0: Biraz önce gördüm yansıyan KJ'de 11 pozisyon atak girişimi var Aston Villa'nın. 3'ü kaleyi buluyor, biri gol. Kvara ile geliyor Saint-Germain. Bir ara pasa Dembele'ye, o koşu yolunu Lindelöf kapatıyor. Şimdi Emin topla buluştu, kaybetti. Dembele ceza alanında, Dembele alıp sökmek istedi. Rizor çıkıyor ve topu kontrol ediyor. Dakika 54, 1-1'lik beraberlik var. 51. Süper Kupa finalinde Salzburg'da, Avusturya'da.
1: Evet, Dembele şimdi merkezde partini ortaya koydu. Daha etkili bir şekilde burada rakibinin durumunu bozdu. Ama son sahana çekmek isterken rakibi araya girdi. Dembele Paris Saint-Germain ofans hattına sadece Kvara'nın sol kanattaki etkinliği dışında merkezde de hareket getirecek gibi görülüyor. Bu pozisyon itibariyle bunun mesajını bizlere verdi.
0: Evet. Aston Villa şimdi Paris Saint-Germain cezalarını çevresinde, yarı sahasında. Silva geriye doğru oynuyor. Pau Torres atağa katılıyor. Madsen topla buluşuyor. Madsen'e baskı, Eşref Hakimi'den. Madsen biraz içeriye doğru kıvrıldı. Topu kaptırdı. Kvar aldı. Şimdi Vitinha. Yanında Due var. Due. Bir bacak hareketi. Hakimden sıyrıldı. Dembele'ye bıraktı. Due. Dembele paslaşması. Due ceza alanına girmek istiyor. Bir pas daha gelecek. Due topla buluştu Eşref Hakimi. Ceza alanı içindeki bir karambol. Ayaktan ayağa seken top. En son Saint Germain'de olacakken, evet, kaptılar, kaybettiler. Tekrar Vitinha. Bir bocalama anı. Marquinhos kalecisine mi dönecek? Kalecisi Safanov'a dönüyor, Rus kaleciye. Safanov sağ kanatta, Emery topla buluşuyor şimdi. Paris Saint-Germain oyun aslında gidip gelmeye başladı şöyle bir.
1: Evet, ufak ufak iki tarafta arayışlarda
0: var. O istiyorlar.
1: İkinci yarı biraz daha topa daha fazla sahip olan tarafın Paris Saint-Germain olduğunu hissediyoruz, görüyoruz. Oranlara da biraz sonra bakarız. Şimdi demin Dembele pozisyonu çok net olmasa da buradayım dedi. Biraz daha Paris rakip sahada.
0: Cezalının dışından bir vuruş savunmaya çarpıyor. Sekiyor ve kaleci Vizot'ta kalıyor bu top. Artık 56 dakika. Bir saati yavaş yavaş geride bırakacağız. Emery'nin vuruşunu savunma çarptı ve top kaleci Vizot'a geldi. Vizot'a eliyle uzun oynadı. Makin rakibinden sıyrılmak isterken Paşo'nun müdahalesi. Oyun devam ediyor. Aman Abdülkadir Arslan, oynayın dedi. Evet, oynayın dedi. Bir ara pası koşu yoluna Lindelöf kapatıyor. Büyük tecrübe. Şimdi bu Endi'yi aldı. Aston Villa hızlı çıktı. Saint-Germain yarı sahasına geçiyor bu Endi'yi ayakta. Biraz ayaklarında topu dolaştırınca Emery geldi savunmasına. Yardım etti ve kalecisi Safanov'a dönmüş oldu. Orta sahaların dediğim gibi biraz boşaldığı anlar. Evet, evet. Hani bir an önce gol istiyor iki takım ve uzatma ya gitmesin diyor belki de.
1: Evet ya, biz de uzatma gitmesin, evimize normal saatte gidelim ya, şöyle bir gibi evde olsa iyi olur. Tabii uzarsa bir yarım saat penaltı derken.
0: Tabii bir olur.
1: Bire kadar gidebilir.
0: 0-1 olur.
1: Evet, buradan da evdekilere selam olsun, sabaha karşı oradayız diyelim.
0: Saatimiz budur diyelim.
1: Evet.
0: Saatimiz budur diyelim. Dakika 57, Paris Saint-Germain 1, Aston Villa 1, Paşo, Marquinhos paslaşmaları. Tekrar Paşo, Ekvadorlu oyuncu aldı topu. Mendes'e bıraktı. Mendes'ten Vitinha, topu çok iyi seven merkez oyuncusu Vitinha. Derin bir top sağ kanada Eşref Hakimi'ye doğru. Sağ kanatta sağ bitmeden yakaladı Eşref Hakimi, faslı oyuncu. Arkadaşlarına şöyle bir baktı, geriye doğru çıkardı. Orada hemen Kamara savunmasına yardıma geldi. Cezalı dışına çıkardığı noktada tekrar Eşref Hakimi topla buluştu. Vitinha baskı Madio'dan geldi. Tekrar Eşref Hakimi. Marquinhos kaptan o da atağa katılıyor. Aston Villa yarı sahasının tam ortası. Mendes ondan Kıvara'ya, her zaman olduğu gibi karşısına Keş var, üstüne üstüne gitti rakibinin. Kıvara açı aradı, o sevdiği açıyı bulmak istedi, bulamadı, kapattılar orayı. Buendia topu kazandı. Madio ile hızlı çıkıyor şimdi Aston Villa. İki kişiler, üç kişi var, 3-2. Madio neler yapacak? Hemen Neves geldi ona, Paris Saint Germain'de kendi yarı sahasına doğru yerleşti. Makin topla buluştu, yerde kaldı serbest vuruş Aston Villa'nın.
1: Evet, aslında hızlı bir ataktı ama
0: az kaldılar.
1: Madio bir alternatif bulamadı. Paslaşma anlamında geri döndü. Yani kendi soluna değil de sağına değil de soluna dönebilseydi açıkçası daha rahat bir pozisyon olabilirdi. Kendi sağına dönünce orada istediği gibi bir açı bulamadı. Savunma yerleşti. Top da kaç çizgisine doğru gitti. Ama bu pozisyonlar biraz daha fazla olabilir. Neden? Paris Saint Germain oyunun ikinci yarısında şu geçen 14-15 dakikalık sürede gol bulup maçı uzatmaya gitmeden bitirmek istiyor. Ama bu da beraberinde niye getiriyor? Arkada boşluklar. Böyle olunca Aston Villa'nın kontralarını daha fazla görebiliriz.
0: Evet, Madsen, Emings, orta, ceza alanı içine Safanov, tek yumruk uzaklaştıran Mendes. Karşı tribünlerin önünden taç atışı Aston Villa'nın sağ kanattan. İngilizler, coşkulu İngilizler gol bekliyor. Kulüp takımları adına her şeyi başardılar. Yine konu aynı yere geliyor ama milli takım bir türlü başaramıyor bunu, İngiltere milli takımı.
1: Evet, evet.
0: Bakalım Euro 2028 evlerinde, futbol ve kupa evlerine geri dönecek mi? Bunu zaman gösterecek. Due kafalardan seken top. En son Buendia'da kaldı. Şimdi Silva sağ kanat, orta, ceza alanı içi, kafa vuruşu ön direk üzerinde, yakınında Buendia'dan geliyor. Bu top avuta gidiyor. Unai Emery oyuncularını alkışlıyor. Bir saat geride kalıyor.
1: Şimdi İngiltere ev sahibi dedin ama bir yandan İskoçya, Galler değil mi? Bu takımlar ortaklık da ev sahibi. Evet. Ortak. Bunlar hepsi doğal olarak ev sahibi pozisyonda olduğundan dolayı
0: evet,
1: turu oynamadan, eleme oynamadan katılacaklar değil mi?
0: Evet, evet.
1: Bu da güzel yani. Bu da güzel.
0: Güzel bir şubirden.
1: Evet. Birleşik Krallık'ın parçalı hali. Onlar da katılacak. Bizler de katılmak için de eleme maçlarını oynayacağız.
0: Şöyle bir turnuva bir Avrupa'ya geliyor yani.
1: Evet evet. Ya Avrupa, ben Avrupa şampiyonusunu Dünya Kupası'nı daha fazla seviyorum. Sen Dünya Kupası'nı seversin. Biliyorum. Ama ben Avrupa şampiyonusunu daha fazla seviyorum. Neden?
0: Orada, daha mı elit?
1: Yani şöyle, daha futbolu görüyorum. Ama Dünya Kupası'nda renk fazla.
0: Renk fazla.
1: Farklı kıtalardan, farklı ülkelerden farklı isimleri görüyor, biliyoruz. Ama ben Avrupa şampiyonusu futbolu görüyorum. Futbol severim ben sonuç itibariyle.
0: Tabii ki.
1: Dünya Kupası'nda renk anlamında değerli bulurum. O da ayrı konu.
0: Ama kısa sürsün lütfen.
1: Ya 39 günde öyle ya.
0: Şimdi sağ kanat. Offside bayrağı havaya kalkacak mı? Due top ağlara gidiyor ama maçın hakemine bakacağız. Hakem bayrağını kaldırdı.
1: Sevgili ben 2 metre olsaydı.
0: Evet evet evet.
1: Bu yeni kural çerçevesinde pozisyon bitmesi bekleniyor.
0: Nereden
1: ama.
0: Nereden çıkıyor? Due.
1: Yaklaşık 2 metre olsun.
0: Bayağı.
1: Tabii arkada bir isim var. O acaba diye bakılabilir.
0: Keş bozuyor mu ki?
1: Keş bozuyor mu diye. Onun sol ayağı biraz ileride kaldı mı? Ama yakınındaki oyunculardan 2 metre o ilerideydi. Sağ bekteki oyuncuya şu anda bakılıyor. Keş offside'de sol ayağıyla bozdu mu diye. Gol çeki yapılıyor. Gol kontrol yapılıyor. Ona göre de karar verecek.
0: Kritik ama, bir çizgi.
1: Evet. Ama şu anda
0: bakıyor.
1: Tespit yapılmak üzere.
0: İnceleme yapılıyor. Duel'e golü buldu ama bayrakta kalktı. Bekleyin diyor Omar Abdülkadir Artan Somali Futbol Federasyonu'ndan. Enrique sağ kenarında. Heyecanlı bir bekleyiş. Çiziyor çerçeveyi ve golü veriyor. Evet. Gol Due.
1: Keş'in sol ayağı bozdu.
0: Gol Due. Keş bozuyor.
1: Keş'in sol ayağı. Şimdi
0: Due.
1: Bak şöyle, biz de sevgili Due dinleyenlerimizi yanıltmayalım. 2 metre offside dedik. Neden? Due'nin çevresindeki...
0: Ben de sakin anlattım.
1: Sen de sakin anlattın.
0: Kalktı diye. Herhalde beni biraz o zaman bozdun sen offside.
1: Oradan ben biraz seni konsantre. Due yanındaki rakip oyunculardan ilk 2 metre ilerideydi. Ama kamera açımızda olmayan, biz tabii ekrandan anlatıyoruz burada Ankara'daki stüdyolardan, tabii. Ankara Radyosu'ndan. Ekranda görüntüde olmayan bir oyuncu, ki o da Keş'in de sol ayağı Due'den daha ileride. Yani kendi yarı sahasının daha çizgiye daha yakın olduğunu sonradan fark ettik. Ama şimdi tekrar gördüğümüzde Due kendi çevresindeki 2-3 Aston Villa oyuncudan 2 metre
0: ben
1: önde.
0: Ben de iyi gördüm bu arada.
1: Sağ bekteki oyuncudan Keş'in sol ayağı offside'ı bozmuş.
0: Evet.
1: Due de devam etti. Aslında Due o Keş'i görmeyebilir. O nedenle vuruşunu da çok iyi yapamayabilirdi. Ama iyi vurdu. Yani offside'ım diye çok iyi vurmayabilirdi. Ama
0: sol ayağıyla uzak sol köşeye
1: gol attı.
0: Evet. Dünya Kupası'nda 8 maç 1 gol. Due Süper Kupa'da da golle tanışıyor. Désiré Due Eylül ayında Fransa milli takımıyla rakiplerimizden biri. Due'nin golü. İnceleme yapıldı. Çerçeveyi çizdi Abdülkadir Artan ve Saint Germain Aston Villa karşısında Salzburg ekibi öne geçti. Şimdi Aston Villa geliyor. 2-2 istiyor Aston Villa. Gol pozisyonu, top kaleciden Safanov'dan dönüyor. Bir ikinci müdahale Madsen sektiriyor. Çok önemli bir pozisyonda geri döndü Aston Villa. Şimdi Paris Saint Germain atağa kalkıyor. Due ile birlikte Due hareketinden de arkadan bir müdahale, yerde kalıyor serbest vuruş. Paris Saint Germain'in kartla gidiyor ve sarı kart gösteriyor Silva'ya.
1: Sert
0: bir müdahale. Due yerde.
1: Due 3. gole gidebilirdi. Belki kaleye uzak, belki çaprazdaydı ama atağına karşılık rakipleri vermekte zorlanınca faulle durdurmak zorunda kaldı. Belki bir arkadaşı Aston Villa oyuncu kademeye girmek üzereydi ama Silva o müdahaleyi yapmak durumunda kaldı. Sert de bir müdahale. Biraz önce golü atan Due'ye bir mesaj kaygılı müdahale oldu diyebilirim. Due biraz önce ilk yarıda dedi ki Due'yi hiç anmadık, söylemedik. Evet. Neden? Çünkü
0: analizi yaptınız, çizgiye gelir dediniz.
1: Merkez de topla kaybolmuştu. Kanatlarda Akbüş ve Kvar oynuyordu. Onun kanat oynaması gerektiğini söyledik. İkinci yarı kanada geçince hem atakları attı hem de golünü attı.
0: Dembele.
1: Futbolla ilgili analizlerimizi bu şekilde yapmış olduk.
0: Gayet güzel. Ağzınıza sağlık. Dembele sağ kanat Due. 14 numaralı Johan Cruyff formasıyla golü de buldu. Due ayak hareketleri fazlaya kaçtı biraz. Şimdi Dembele cezalanın dışına. Bir ara pası cezalanın içine. Savunma. Pau Torres uzaklaştırıyor. Paris Saint Germain şimdi golden sonra yükleniyor Aston Villa karşısında. Dakika 65. Paris Saint Germain'in 2-1'lik üstünlüğü var. Oyun biraz da böyle bir sertleşmeye doğru da gidiyor. Paşo, Vitinha, şimdi sol kanat Kvara, karşısında Matt Cash var. Kvara geriye doğru dönüyor. Şimdi Neves, Kvara rahat oynamaya başladı. Paris Saint Germain 2-1'i buldu. Vitinha tam merkeze, ara pası olmadı. Kazanan Paris Saint Germain Madsen'le. Aston Villa, Buendia o da ayağından açıyor. Vitinha topla buluşuyor. Vitinha arkadaşlarına şöyle bir baktı, oyunu rahatlattı. Marquinhos'u kaptanını gördü. 65 dakika geride kaldı 51. Süper Kupa finalinde Salzburg'da TRT Radyo 1'de bu heyecanla sizlerle birlikteyiz. Avrupa'da sezon başlangıç haftası, belki de sezonun son kupası ama sezon başlangıcı diyelim. Ve sırasıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi heyecanı takımlarımızla birlikte TRT ekranlarında olacak. Şimdi bir ara pası Madsen, o koridoru kesiyor. Aston Villa şimdi 2-2 yarıyor. Paris Saint Germain'in top kazanımları da artmaya başladı. Şimdi Aston Villa bir top kazandı. Mancio'ya doğru uzun bir top. Üst kaleci Safonov çıkıyor. Bu topa sahip oluyor. Arkadaşlarını şöyle bir rahatlıyor, rahatlatıyor. Joao Gomez Silva sarı kart görmüştü biraz önce Due'ye yaptığı müdahaleyle.
1: Evet, Paris Saint Germain garanti almak anlamında 2-1'den sonra 3. golü de aradı.
0: İster.
1: Ve yani maçı uzatmaya götürmeden de bir farkı yeterli görmediği için de ataklarını sıklaştırdı. Olmadı ama Due'nin etkinliğini görüyoruz. Dembele'nin merkezde zaman zaman yaptığı koşular boşalttığı alanlarda etkili oluyor. Zaten sol tarafta 66 dakika boyunca da iyi de oynadı. İlk yarıda daha etkiliydi. Gol de attı. Kvara da ön bölgede katkısını yapıyor. Tabii arkasında bir maestro şefi pozisyonda da Vitinha.
0: Çok
1: bildiğimiz Vitinha mı? Bugün değil ama yine zaman zaman attığı ara paslarıyla da kendini gösteriyor. Paris Saint Germain üst üste iki mi olacak böyle olursa spor
0: evet,
1: kupayı?
0: Evet.
1: Üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'nden sonra üst üste iki kez Süper Kupa'ya da yakın taraf gibi de şu 68 dakikalık sürede o mesajı vermiş oldu.
0: Geçen yılda bir İngiliz ekibi Tottenham'ı Udine'de İtalya'da penaltılarla mağlubiyet ilk Süper Kupayı müzelerine götürmüşlerdi. Aston Villa 44 yıl önce Barcelona'yı geçerek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. İki takımın da birer Süper Kupası var müzesinde. Luis Enrique 56 yaşına, Güyon doğumlu, Real Madrid Barcelona futbol hayatı, 400 maç 103 gol, İspanya milli takımıyla 62 maç 12 gol, Barcelona ile 9 kupa, UEFA Süper Kupası bir kez 2015

0: Saint Germain'le 12 kupa kazanmış, son 2 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve diyor ki dün biz üçüncüsüne hazırız.
1: Evet, evet, evet.
0: Hoca, en hazır da biziz diyor.
1: Hoca evet, yani takımlar da şu anda başka diğer...
0: Nasıl toplantısı?
1: Almanya, İtalya, İngiltere gibi başat liglerin takımları da henüz kadroları yapma aşamasında da, onu da belirtelim. Paris Saint Germain biraz daha oturmuş kadrosu, 2 kupa kazanmış bir kadrosu, aynı ekibi, inanç devam ediyor. Ya bu iddiayı ortaya koyabilmek değerli, kolay da bir şey değil ama sonuç itibariyle baktığımızda biz bu kupayı 3. kez üst üste kazanacağız diyor. Ki Paris takımı ligini Mart ayında bitiriyor. Mart'ta şampiyon olduktan sonra tüm konsantrasyon bu çeyrek finaller, yarı finaller, finaller çerçevesinde Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne oluyor. Oraya da o konsantrasyonu karşısına alıyor. Hatta geçen yıl değil, önceki yıl ilk aldığında ilk 8 de yapamamıştı. 36'lı grupta hatırlanacağı üzere 15'in civarında olmuştu ve oradan fazladan maç oynayarak gitmişti. Ama karşısında şampiyon olarak da gördü. Hedef bu sene de şampiyonluk gibi görülüyor Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Evet, Emings hafif böyle bir Eşref Hakimi iteledi saha biterken. Paslı isim, hemen kalecisi Safonov'a veriyor. 68-69 dakika Due'yle 2-1 öne geçti. Kvara 1-0'ı yakalamıştı. Maggio 1-1'i bulmuştu Aston Villa adına ve Due Dünya Kupası'ndan sonra ilk resmi maçta da golle tanışıyor Désiré Doué ve Paris Saint-Germain Aston Villa karşısında 2-1 üstün. 2025'te Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleşmiş iki takım. Saint-Germain Aston Villa'yı 3-1 ve 3-2'lik skorlarla eleyip yarı finale yükselmişti. Şimdi Vitinha. Geriye doğru oynuyor kaptanı Marquinhos'a. Ondan Mendes'e. Çizgide Kvara topla buluşuyor. Kvara'nın karşısında Keş var. Keş, Kvara geriye doğru Pacho'ya şimdi. Paris Saint Germain top dolaştırıyor. Dakika 70'i bulduk artık Süper Kupa finalinde. Vitinha ara pası sağ kanada mükemmel bir pas. Eşref Hakimi çizgiyi dayandı. Biraz açıyor. Sağa bitiyor. Isot'un kontrolünde bu top avuta kadar gidiyor.
1: Eşref Hakimi sağ bek mi sağ açı mı bilemiyoruz. Yani sağ bek diye oynuyor ama.
0: Dünyanın en iyisi mi?
1: Evet, yani şu an için en efektif, en iyi sağ beklerden biri diyelim. En iyisi hani aktif olanlar arasında bakılabilir ama. Şöyle düşünüyorum aslında, bir yanda beni böyle bir yanda imtihan eder gibi sordun ama şu anda
0: Pedro mu İspanyol hocam? Sağ kanat.
1: Pedro Porro mu diyorsun?
0: Porro. Yani hangisi?
1: Pedro'nun daha biraz birkaç fırın daha eklemesi gerekiyor Hakimi'ye yetişmesi için. Pedro evet.
0: Ben Hakimi diyorum.
1: Biraz parladı ama ben de Hakimi diyorum.
0: Hakim.
1: Oyumu Hakimi'den yana veriyorum.
0: Evet, Hakimi. Ben de Hakimi'den yana veriyorum. Fas'ı unutmuyoruz. Fas önemli. Son iki Dünya Kupası'nda çok önemli işler yaptı ya.
1: Son Dünya Kupası'nda biraz daha erken elendi ama önceki Dünya Kupası'nda yarı final yaptı. Hakikaten iyi işlere imza atıyor Katar'da.
0: Oldu.
1: Dünya Kupası takımı oldu. Ardı ardına 30 küsur maçı kaybetmeden, Dünya Kupası'nda da maç kaybetmeden, ki en son Fransa'ya yenilerek elendi. Seri yakalamıştı. O seriyi de uzunca süre Dünya Kupası'nda da devam ettirdi. Değerli bir takım. İyi işlere imza atıyorlar.
0: Evet, Dembele. Ara pası şimdi. Uzaklardan sert bir vuruş. Bizo. Donando Kvara'dan sekiyor. Bir ikinci müdahale savunma Lindelöf. Etkili geldi Paris Saint Germain 3. gol için. Şimdi Aston Villa atağa kalkıyor. Buendia. Maggio yine iki stoperin arasında. Buendia sağ kanatta bomboş Metkeş'e bıraktı. McGinn top istiyor İskoç kaptan. McGinn ara pası geçmiyor Mendes'den. McGinn Mendes mücadelesi. McGinn Mendes yerde kalıyor, serbest vuruş. Serbest vuruş Paris Saint Germain'in olacak. Çok hızlı geldi atak. Önce Saint Germain'in atağı, bir sakatlık geçiriyor orada Mendes. Bizotto'na yardım ediyor. Dakika 72 Paris Saint Germain 2 Aston Villa 1. Finalde artık son bölüm. 3 değişiklik birden geliyor. Aston Villa'da biri tanıdık isim, Tammy Abraham.
1: Evet, ofans bölgesinde eski Beşiktaşlı oyuncu gelecek. Çıkan oyuncu da golü atan Maggio. Maggio'nun yerine giriyor Abraham. Onun da güzel gol vuruşlarını biliriz. Ama Maggio'nun da sezon başı itibariyle iyi mücadele ettiğini ama yorulduğunu da benim dakikadan sonra da söyleyebiliriz.
0: Evet, Tammy Abraham oyuna giriyor. Değişiklikleri arka arkaya görüyoruz. Maggio, McGinn ve Kamara çıkıyor. Maggio, McGinn ve Kamara oyundan çıkıyor. Abraham, Alisson ve Bogart. Alisson

0: Alisson ve Bogart oyuna giriyor. Aston Villa'da artık son kozlarının neredeyse oynuyor Unai Emery.
1: Evet.
0: Üç değişiklik birden geldi İspanyol teknik adamla.
1: Evet, Paris Saint-Germain'de devre arasında yapılmış.

0: son diye düşünüyorum.
1: Şimdi sağ kanattan Edison'la geliyor. Aston Villa orta yerden savunmadan sekiyor. Bir ikinci vuruş çok önemli bir müdahale Emery'den geliyor. Atak devam ediyor. Madsen'le sol kanatta Madsen. Madsen Eşref Hakimi karşılıyor. Madsen müdahale geliyor orada. Müdahale geliyor orada. Çok önemli bir müdahale Emery'den geliyor. Aston Villa etkili geldi yine sağ kanattan. Orta ceza alanı içine Safanov'dan seken top. Tamamlamak istedi Silva. Bir kez daha Safanov. Juan Gomez Silva'nın vuruşu savunmadan dönüyor. Ve Aston Villa çok önemli bir pozisyondan oluyor. McGinn oyundan çıkmadan önce İskoç kaptan bir sarı kartta görmüştü. 74 dakika son çeyreğe gireceğiz. Saint Germain 2 Aston Villa 1.
0: Evet, şimdi değişiklik. Paris Saint Germain değişikliklere başvuruyor.
1: Dünya kupası sahibi oyuna giriyor.
0: Karşı hamleyi de yaptı özellikle. Bu 3 oyuncu bir enerji yüklemesi getirecekti Aston Villa'ya. Şimdi de 2 oyuncu değiştirerek de Paris Saint Germain taze kanlarını sahaya sürüyor.
1: Evet, değişiklikler geliyor. Paris Saint Germain'den Luis Enrique'den 2 değişiklik. Bunlardan biri Fabian Ruiz. Bir ay önce Dünya Kupası'nı arkadaşlarıyla birlikte havaya kaldıran isim Nuno Mendes ve Joao Neves. Lucas
0: sol
1: Hernandez.
0: Değiştirdi.
1: Evet, sol kanadı değiştirdi. Fabian Ruiz artık oyunda. Şimdi Camara boşluk arıyor. Hernandez uzaklaştırıyor. Maçın son bölümü. Bakalım neler olacak. Lindelöf atağa katıldı. Cash sağ ayağıyla kontrol etti. Şimdi sol ayak orta ceza alanı içine. Paşo sektirmiyor kafayla. Bir kez daha ceza alanı dışına. Tekrar Cash. Müdahale Kvara'dan. En son top Fabian Ruiz'de oluyor. Vitinha Kvara paslaşması. Ruiz sol kanatta. Kvara geriye doğru dönüyor. Yerde kalan da bir isim oyunun son bölümü biraz elektrikli hale de gelmeye başladı yavaş yavaş.
0: Evet, Kvara pası verirken ayağından çıkartırken rakip oyuncu bilek kısmına doğru sağ bir ayağının sağ dışına doğru temas ettirdi. Guandia olabilir. O da maalesef oyuncu yaralar gibi oldu. Yerde acı içerisinde şu anda çok da değişik anlamında nedir bakacağız ama Kvara o topu ayağından çıkartırken rakibi aslında alamayacağı topa müdahalesini biraz daha rakibin ayağını bileğini yaparak hoş olmayan bir hareket yaptı diyelim.
1: Evet, Marquinhos, Paşov 76 dakika. Şimdi Lucas Hernandez topla buluştu geriye doğru. 76 dakika Paris Saint Germain 2 Aston Villa 1 Paşov, Marquinhos. Marquinhos'dan çizgide Eşref Hakimi baskı ön tarafta Alisson'la geldi. Ayağından hemen çıkardı Vitinha'ya doğru gelmek üzere olan top. Camara'dan kalecisine Bizot'a. Bizot oyunu yeniden kuruyor. Aston Villa 2-2'yi arıyor. Bakalım nasıl bir son bölüm yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Kupa Fransa'ya mı İngiltere'ye mi gidecek? Bunu dakikalar sonra belki uzatmalar belki de penaltılarla TRT Radyo 1'de birlikte sevgili Erhan Seven'le birlikte takip ediyoruz. Cash şimdi Matt Cash topla buluşuyor. Baskı ön tarafta Kvara'dan. Cash uzun oynuyor. Temel Abraham'a doğru karşılayan baş oluyor. Yükseklik kazanan top. Alisson Kvara'ya kadar geldi top. Kvara Cash'ten sıyrıldı. Karşısında Lindelöf var. Kvara içeride Dembele var. Due de desteğe geldi. Due sol ayağıyla aldı. Kontrol etti. Cash'ten sekti. Çizgide topu kurtarmak istedi Aston Villa'lı oyuncu. Son olarak savunmaya çarpıyor. Roberto Martinez de tribünlerde bunu görüyorum. O da önemli bir isim. Hollanda milli takım Martinez, için ata geçiyor.
0: Evet, Martinez Belçika'da çalıştı, Portekiz'de çalıştı, İspanyolca. Şimdi Hollanda milli takımına görev alınması bekleniyor. Bu maçı da tribünden izliyor İspanyolca. Milli takım seviyesinde daha çok çalışmayı tercih eden bir isim. Bazı hocalar böyledir. Kulüp çalıştırır.
1: Evet.
0: Onu 9-10 o heyecanı yaşar. Bazı hocalar da milli takım çalışır. Daha dingin ama belli aralıklarda o stresi yoğun yaşamak anlamında milli takım çalıştırmayı tercih ederler. Martinez'in de bu şekilde tercihi var. Dediğimiz gibi en son Portekiz'de Dünya Kupası'ndaydı. İstenilen sonuçlar alınamadı diye düşünüyorum. Görevde ayrılmak durumunda kaldı. Belçika'yla o altın jenerasyonla istenilen seviyede olmadı. Şimdi

0: Hollanda bir final bulamadılar.
1: Bir flört dönemi yaşıyor. Olacak diye de bekliyoruz. Belçika bir final bulamadı. Dünya sıralamasında, FIFA sıralamasında Belçika farklı zamanlarda elde ettiği başarıları birinci sırada oldu.
0: Evet.
1: Uzunca süre ama kupasız. O da ilginçti. Sonra Arjantin'i, efendim Fransız'ı o kupaları alarak sıralamada birilere çıktılar zaman zaman değişerek.
0: Bir jenerasyonda böyle sona erdi diyorsunuz.
1: Sona erdi, evet evet. O jenerasyonun son isimlerinden biri olan Lukaku da bugün Fenerbahçe'ye transfer oldu.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Tüm futbol adına Vlahović hayırlı uğurlu olsun. Çünkü bugünün gelişmeleri bunlar. Evet.
1: Hem Beşiktaş'a geldi.
0: Hem Fenerbahçe'ye. Türk futboluna faydaları olsun. Özellikle Avrupa kupalarında beklentimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan çok ama çok fazla. 79 dakika. Saint Germain'li taraftarlar mutlu. Bir değişiklik daha geliyor. Vince Barkley oyuna girecek. Çıkan isimlerden biri Pau Torres, öteki Joao Gomez. Barkley ve Minks. Minks de İngiliz milli takımının zamanında önemli isimlerinden biriydi. Unai Emery son hamlelerini artık yavaş yavaş kullanıyor. Son 10 dakikaya doğru bakalım neler olacak. Minks'i savunmaya bir takviye olarak aldı Pau Torres'in yerine.
1: Torres'in kartı da vardı.
0: Kartı da vardı.
1: Evet.
0: Serbest vuruş oyun başlayacak. Aston Villa bu oyunu başlatacak. Biz 80 dakikayı bulduk. Unai Emery ayakta, çok yakından takip ediyor. 5 Avrupa Ligi var kariyerinde. Kazandığı kupa Villarreal, Saint Germain ve Sevilla ile birlikte.
1: Villarreal ile kazandığı sezon Sivas Spor'la da oynamıştı hatırlanacağınız üzere.
0: Evet.
1: Aynı dönemde oradan da kupayı uzamıştı.
0: Evet, Madsen orta cezaların içine Safanov. 1-2 mücadele vardı cezaların içinde. Omar Kader Artan oynayın dedi. Lucas Hernandez şimdi Kvara. Boş bir alan. Karşısında Keş var. Kamara da orada Lindelöf. O koşu yolunu kapattı. Buendia. İki kişinin arasında kaptırılan top. Vitinha. Buendia yapılan hareket. Faul, serbest vuruş Aston Villa.
1: Evet, şimdi orta saha mücadelesinde biraz daha itiş kakışlarında fazla olduğunu görüyoruz. Neden? Sezon başı futbolcular tam hazır değil. Dünya Kupası geçiren çok önemli isimler de var. Böyle olunca yorgunluklar da görünmeye başladı. Biraz daha temaslar futbol dışına çıkmaya başladı. Faullerin arttığı dakikalar. Şu anda da Aston Villa orta sahadan faul atışıyla oyunu başlatacak. O yorgunluk belirtilerini görüyoruz. Tabii bir de maç uzarsa, şu an 2-1 önde Paris Saint Germain, o yorgunluk daha da fazla ortaya çıkabilir.
0: Çıkabilir. Barkley topla buluştu. Madsen çizgide. Saint Germain bir kompakt hale aldı. Şimdi Alisson, Aston Villa 2-2'yi arıyor. Keş maçın kritik isimlerinden biri. Duane'in golünde offside'ı bozan bir isimdi ama en uzakta ne yapsın diyebileceğimiz bir durum. Yani
1: hani rakibi aslında offside'den evet, kaçarken sol ayağını yeterli seviyede çekemeyince
0: evet,
1: o da offside'ı bozmuş.
0: Kritik bir karardı. Paşo, Vitinha, Kvara, top tekniği yüksek isimler paslaşıyor. Duane'den Dembele en uçta top bekliyor Kvara. Dembele ceza alanına giriyor sol ayak. Dembele Kvara şırtıyor. Keş çizgiden çıkartıyor. Lindelöf uzaklaştırıyor. Etkili geldi Saint Germain. Şimdi Buendia. Aman Tammy Abraham. Barkley sağ kanatta. Tammy Abraham da geliyor Aston Villa. Tammy Abraham. Ara pası cezaların içi. Gol pozisyonu altı pasın üstünden. Bomboş bir ayak arıyor o top. Out'u çıkıyor.
1: Evet, Abraham
0: çok hızlı geldi Aston Villa.
1: 40-50 metre sürdü. Orta sahadan
0: bir ayak
1: aldı topu. Çok da güzel ara pası verdi ama yapılan orta iyi olmadı. Abraham pası verdikten sonra hemen santro mevkini yerine geçerek pası daha iyi yerde bekledi. Yine de iyi bir ortaydı her şeye rağmen. İşte kayarak da müdahale edecek pozisyonda olabilirdi ama yani sezon başı sıcak. Avusturya'da sıcak olsa maç sıcak.
0: Ne? Avrupa yanıyor.
1: Avrupa zaten dediğim gibi sıcak bir dönem geçiriyor. Bu ataktan da Emery çok memnun çünkü güzel bir kontrol oldu. Top iyi sürüldü, pas yedi. Son pasta belki bir yarım saniye farkıyla istenilen yere istenilen şekilde atılamadı. Ama sonuç itibariyle atak güzel bir şekilde geçti.
0: Aston Villa'da Paris Saint Germain'de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Kaptırılan top Due, Kvara, Arapası, Dembele. Lindelöf çok önemli bir müdahale yaptı Buendia. Hemen topu kazandırdı Barkley. Buendia en uçta. Madsen ve Tammy Abraham var. 2-2'yi arıyor Buendia. Bir ara pası. Marquinhos çok tecrübeli. Bu topu uzaklaştırıyor. Kafayla geriye doğru Buendia'dan. Lindelöf'ün kontrolünde top kaleci Bizot'a geliyor. Lindelöf'e Minks var. Son bölümde Pau Torres dışarıda. Buendia. Aston Villa paslaşıyorken yarı sahasında.

0: Tekrar Buendia oyunu kuruyor, kaptırıyor. Çok önemli bir yerde bu topu kaptırdı. Şimdi Kıvara, biraz açıldı top sol kanatta. Keş karşıladı. Kıvara geriye doğru duet top istiyor. Kıvara şimdi Dembele üstten out. Çok elverişli bir pozisyonda ama bir offside bayrağı var mı yok mu? Osman Edel Vele bomboş kaldı altı pasın üstünde. Şurada sanki. Kıvara biraz önde.
1: Pozisyonda. Kıvara zaten kaçmak isterken istediğinden şekilde topladı, buluşamadı. Yapılan ortaya da Dembele kötü vurdu. Ama Kıvara ilk pozisyonda offside'daydı. Şimdi Aston Villa'nın daha çok pozisyon verdiği dakikaları görüyoruz. 75'ten bu yana sevgili İbrahim 3-4 pozisyon buldu. Hatta biraz önce Dembele ayağına topu dolaştırmasa çok net bir şekilde penaltı noktası üzerinde düzgün vuruşta topu ağlara göndermiş işlem bile değildi.
0: Pozisyonları arar belki.
1: Evet, belki de maçın son bölümünde bir Aston Villa beraberliği olursa bu 2-3 pozisyonu arayabilir.
0: Hemings sol kanat. Hemings orta yerden karşılayan Marquinhos. Hemings de sol kanattan geldi Aston Villa. Taç Aston Villa'nın. Marquinhos'la ayakta kalmaya çalışıyor savunma. Saint Germain'in savunmasının üzerine hızlı gittiğiniz anda bir bocalama anı var. İlk yarıda da bunu gördük.
1: Evet, göbekten gidildiğinde bunu net bir şekilde yaşıyoruz. Hava toplarında da hatırlarsan 35-45 evet. Arasında 4 ortaya 4'ünde Aston Villa'lı oyuncular başta Madjo ile birlikte vurdular. Birinde de kafayla olmasa da bir ortadan gol geldi. Karşıdan cepheden gittiğinde de savunmanın zaman zaman dağıldığını görüyoruz Paris Saint Germain'de.
0: Due, Matsin'in ayağından bu topu aldı. Uzaklaştırıyor bu topu. Kaleci Bizot'a kadar gelen top. Bizot da yavaş yavaş kalesini terk ediyor. Ön alanda maçı izlemeye başladı. Takip etmeye başladı. Keş dakika 85. Paris Saint Germain 2 Aston Villa 1 Süper Kupa finalinde artık son bölüme doğru gidiyoruz.
1: Evet, son 5 dakika normal sürede uzama mutlaka olacak. En az 5 dakika bekliyorum. Ama şu anda kontrol her şeye rağmen skor avantajı nedeniyle Paris Saint Germain'de bir iki hata
0: Aston Villa biraz hızlı gördü. Çoğalabilse ileride.
1: Evet, evet. Demin özellikle Tammy Abraham pozisyonunda iyi bir atak oldu. Orada 3'e 3 gibi yakalandılar ama son pas, yine son pas kalitesi anlamında sıkıntı yaşadığı için de pozisyon golle sonuçlanmadı. Aston Villa, ben aslında Paris Saint Germain'in biraz daha yarı sahasında olmasını beklerim ama ön tarafa çıkıyor. Öyle olduğunda biraz önce bahsettiğimiz kontra ataklar olabiliyor. Ama Aston Villa defansı da orta sahaya kadar da çıktı. Öyle olunca da 2-3 atağı da biraz önce son 5 dakikada gördük. Evet. Dembele ayağına dolaştırdı. Due'ye sağ kanattan atak ederken topu istenilen şekilde çıkartamadı. O paslar yerinde olsa belki Paris'te 3. golü bulacak. Son 10 dakika, 5 dakika resmi, 5 dakika da bizden olsun. 10 dakika güzel bir şekilde bizi bekliyor diye düşünüyorum.
0: Evet, bakalım dakika 86. Madsen top aldı. Hemings'te. Hemings baskı orada. Hemen Marquinhos'tan geldi. 2-1'lik Saint Germain üstünlüğü. Son bölümdeyiz. 87. dakikaya geldik. Madsen'le taç atışı. Aston Villa'nın olacak. Mayulu oyuna giriyor. İkinci golün sahibi Desire Doué oyundan çıkıyor. Mayulu oyuna giriyor. Paris Saint Germain'de Seni Mayulu. Bu Zeneke'nin son bölümde görev verdiği isim.
1: Doué ilk yarıda santro mevkindeydi. Sonra oyuna Dembele oyuna girince Akkuş'un yerinde kanada kaydı ve Doué kanattan içeriye doğru kat ederek de güzel vuruşla gol attı. Ben kanat oyuncusuyum diyerek de bir kez daha Luis Enrique mesajını vermişti. Evet. Oldu, çizgiyi severim.
0: Çizgiden beni Fransa milli takımındaki gibi orada bırakın dedim.
1: Evet evet, beni öyle 9 numarada oynatmayın. Biraz serbest bırakın. Kanada sağa sola gideyim geleyim dedi. Orada aynen. Da golünü attı. Yoruldu. 87'de oyundan çıktı ama görevini yapmanın mutluydu. Birlikte de kenara evet. Geldiğini söyleyebiliriz.
0: İkinci golün sahibiydi. Partey kendi yarı sahasında. Aston Villa şans arıyor. Aston Villa 2-2'yi bulmak istiyor. Aston Villa maçı uzatmaya götürmek istiyor en azından. Bogart topla buluşan şimdi Petkeş. Topu alıyor Petkeş. Bugün o da çizgiyi iyi kullanan bir isim ama Kıvara ile uğraşmaktan iyi ortalar yapamadı. Keş yoksa iyi orta yapan bir isim.
1: Ya Keş'in normalde bu maçta önceliği Kıvara'yı durdurmaktı. Durduramadığı anlar oldu mu? Oldu. Gol de attı zaten Gürcü oyuncu. O nedenle Kıvara ile dediğin gibi uğraşmaktan da onu evet. Biz öne çıktım. Çok biliriz, çok görürüz.
0: İstanbul'daki Fenerbahçe, Aston Villa maçlarında vardı. Akeza
1: orada da vardı. Ama sonuç itibariyle bu anlamda görevini tam yapamadı. Ama yapamaması nedeniyle şu anda oyundan çıkan Gürcü oyuncu Kıvara'nın da etkisi diyebiliriz.
0: Evet, Kıvara ilk golün sahibi. 20. dakikada Saint Germain'i 1-0 öne geçmişti. Oyundan çıkıyor. Alkışlar eşliğinde ve Lucas Beraldo savunmaya bir takviye. Beraldo önemli bir stoper. Zaman zaman Türk takımlarının da gündemine geldi. Beraldo oyuna giriyor. Kıvara yok. 89 dakikayı bulduk. 51. Süper Kupa bakalım kimin olacak? Madsen'den geriye doğru Minks'e. Minks'ten Lindelöf'e. Lindelöf'ten Metkeş'e. Çizgide Barkley top istiyor. Bogart pas istiyor. Topu Saint Germain kazandı. Fabian Ruiz de kaybetti. Ruiz'i çok az sandık.
1: Evet, yani oyuna girdikten sonra çok fazla topla buluşamadı İspanyol oyuncu. İstediği gibi paslarda atamadı. Pas da alamadı, atamadı da. Tabii maçın başında oynamak konsantrasyonuyla sevgili İbrahim, oyuna girdikten sonraki konsantrasyonu da çok fazla olamayabiliyor.
0: 91.46 kilometre koşmuş. Paris Saint Germain 95 koşmuş Aston Villa. Futbol koşu oyunu zaten. Bu derecelerin yükselmesi her zaman önemli.
1: Tabii Aston Villa daha çok koşmuş.
0: Evet.
1: Ama skor alanda Saint Germain oldu. Maharetli ayaklar hakikaten Duyen'in gol vuruşu, Kıvara'nın gol vuruşu da maharetli ayaklarında önemini bir kez daha bizlere göstermiş oldu.
0: Jose Mourinho geldi aklıma. Tüm sayılar sizin olsun, ben kazandım. Celtic Barcelona maçı. Şimdi Dembele sokuluyor, yerde kalıyor, kalkıyor. Dembele sol ayak vuruş. Kaleci Vizotta.
1: Peki burada düşürülmüştü yay civarında. Faal olarak yerde kalsaydı daha mı iyiydi, yoksa boşaldı önü diye yerden kalktı, şutun çekti, etkili vuramadı, kaleci kucağına gitti.
0: Kalktı.
1: Yaydan bence frik daha iyi olabilirdi.
0: Vakitte geçerdi.
1: Vakitte geçerdi. Daha dingin bir vuruş olurdu. Çünkü yerden düş kalk derken evet, yorgunlukla beraber iyi vuramadı ama yay civarındaki o faali, kazanmış olduğu faali hoca avantaja bıraktı. Çünkü yerden kalkınca Dembele için tabi tercih meselesi. Anlık kararlar bu şekilde. Biz buradan sıcak koltuklarımızdan böyle rahat konuşuyoruz ama
0: güzel bir futbol sohbeti oluyor. Dolu bir yaz gecesi oluyor. Sevgili Erhan abi, Barkley artı 5 geldi. 90+1'i yaşamaya başladık. Saint Germain 2 Aston Villa 1. Geçen yıl Tottenham'ı 2-2 normal süresi biten maçta 4-3 penaltılarla yenerek Süper Kupayı müzesine götürmüştü ilk kez. Aston Villa 44 yıl önce Barcelona'yı 2 maçta geçerek Süper Kupayı müzesine götürmüştü. İkinci kez bakalım bu kupayı kim kazanacak? Karşı tribünlerin önünden mi? Hayır, Lindelöf. Şimdi Barkley, kazanan tam merkezde Emery. Saint Germain geliyor, Dembele. Dembele baktı arkadaşlarına şöyle bir, tekrar Emery'i gördü. Emery de ikinci yarının çalışkan isimlerinden biri bu arada. İlk yarıda çok fazla söz edemedik. Fabian Ruiz, çizgide Lucas Hernandez var. Fabian Ruiz onu gördü. 90+1 geride kalmak üzere. Şimdi Paris Saint Germain artık biraz top gezdirmek,
1: top
0: dakika 5
1: dakika uzatma verildi. İlk dakikası da sona erdi. Biraz daha demin aslında iyi bir atak gelişmek üzereydi. Gelişme sonucu olabilirdi ama
0: durdular orada.
1: Durdular ve topu geri çevirdiler. Top bizde kalsın diyor. Şu anda 25'e yakın pas yapıldı. Ama hani topu kendi yarı sahasında ayakta tutmak anlamında, top sizdeyse gol yemiyorsunuz. Bu gerçek var. Top sizdeyse en iyi defansı yapıyorsunuz. Şu anda 2-1'i korumak için de bu çabayı Paris Saint Germain gösteriyor. Biraz önce bahsettiğim gibi pas sayısı 30'a çıktı ama şu anda orta sahada araya girdi ve Aston Villa. Şimdi Aston Villa daha efektif, daha az sayıda pasla doğrudan kaleye gitmek isteyecek.
0: Onlardan biri bu Endia'nın pası. Teme Abraham topla buluştu. İçeride Madsen hazırlıklı. 3 kişiyle geldi Aston Villa. Teme Abraham geriye doğru çıkartıyor Barkley. Aston Villa ata, Barkley, şimdi Madsen sol ayağında, baskı Eşref Hakimi'den geldi. Madsen geriye doğru döndü Bogart'a. Çizgiden, savunmadan Minks de destek veriyor. Darno Minks top aldı. Minks sol ayağında, geriye doğru çıkardı Madsen. Madsen sol bekle stoperin paslaşmasıyla birlikte Aston Villa Saint Germain ceza alanı çevresinde. Bogart ceza alanı içine, Buendia bir arkadaşını aradı, bulamadı, atak yönünü sağ kanada çevirdi. İndirme yapan Metkeş biraz geç kaldı. Keş ayağın ucuyla dokundu. Fabian Ruiz yardıma geldi. Rakibine çarptırdı ve bu top avuta gitti. Dakika biraz daha geride kaldı artık Saint Germain için.
1: Evet, 2-1 dakika 90+3. Bu pozisyonda da Fabian Ruiz'in akıl dolu ufak dokunuşu kendine doğru koşan
0: nasıl
1: oyuncu görünce evet, o dokunuşla birlikte çarptırıp avuta attı. Başka alternatif olabilir mi? Olabilirdi ama o futbol aklını kullandı ve avuta aldı diyebiliriz. Yani şu dakikalarda sen de bahsettin, Paris Saint Germain daha çok topa sahip olup vakiti geçirip 90+5'lik görmek istiyor.

0: Böylece üst üste ikinci kez Süper Kupa'ya uzanmaya doğru yakın taraf. Favori Paris Saint Germain'di ama evet, onun içerisinde gelgitlerle Aston Villa'nın daha iyi olduğu dakikaları gördük, biliyoruz.
1: Bölüm bölüm çok iyiydi.
0: Evet, evet, 35-45 harikaydı Aston Villa. Orada da gol de geldi zaten. İlk 8-10 dakikada rakibine göre daha iyiydi. Harika kelimesi olmasa bile rakibine göre daha iyiydi. Ama Paris Saint Germain'in oyunun geneline baktığımızda ben buraları oynarım bilirim havasında daha etkili olduğu zamanları, anları da gördük. Karşında iki gol alarak da rakibine karşı bir gol farkıyla da son dakikaya da girdiğini söyleyebiliriz. Böyle olunca iki üst üste Süper Kupa, iki üst üste Şampiyonlar Ligi, Luis Enrique için de süper daha ne olsun diyelim İspanyol oyuncu için.
1: Hedefte koymuş.
0: Paris Saint Germain için. Tabii bu takımda bu atakta Paris etkili geliyor ama hedefte koymuş. Önümüzdeki sezon tekrar Şampiyonlar Ligi. Tabii bu takımda yakın tarihlere kadar çok da önemli isimler oynadı.
1: Dembele ara pası, cezalının içini kapanıyor orada Bizot. Sence
0: ben Neymar'lar oynadı. Efendim Mbappé'ler oynadı. Icardi'ler oynadı. Son 3-4 yılda bir başka golcü daha vardı o bölgede. Ya bu isimlerle şampiyonluklar gelmedi ama Luis Enrique bir takım oyunu. Yine elinde yıldızlar yok mu? Tabii ki Dembele'si, Kvara'sı, Due'si bunlar çok değerli isimler ama daha çok takım oyununda yönlendirerek de karşısına aldı diyebiliriz.
1: Son bir şans mı Aston Villa için? 90+5 yaşıyoruz. Madsen sol kanattan girdi, çizgiye indi, orta cezalının içi, kafa vuruşu ön direkte. Out'a gidiyor Barkley, Buendia. Madsen geldi çizgide, sol kanatta orta cezalının içine, altı pasın dışından kafa vuruşu sol kanatta ön direğe yakın bir noktadan Buendia vuruyor. Belki de son bir ataktı Aston Villa için. 90+5'i yaşarken yedek kulübesi Saint Germain'de kutlamalara Due başta olmak üzere.
0: Evet, orada bir darbuka var, hareketleri görüyoruz.
1: bir eğlence, bir mutluluk var.
0: Festivale başlamış gibi görülüyor. Tabii uzatmaları da olabilir ama avantaj Paris Saint Germain'de, bir kupa daha geliyor diyebiliriz.
1: Diyebiliriz. Son bir şans Barkley'i bıraktı. Madsen maçın en çalışkan isimlerinden biri Barkley. Sol kanatta Barkley. Barkley müdahale geliyor orada. Müdahale geliyor. Paris Saint Germain'den müdahale geliyor. 90+5 bitti gözler. Omar Abdülkadir artan son düdük budur diyor. Bitiyor diyor. Süper Kupa üst üste ikinci kez Paris Saint Germain'in diyor. Maçın skoru Paris Saint Germain 2 Aston Villa 1. Süper Kupa 51. Süper Kupa Paris Saint Germain'in oluyor.
0: Evet sevgili İbrahim, güzel maç oldu. Zaman zaman oyunun düştüğü anlar oldu ama sezon başı itibariyle iki değerli takımın güzel maçını izledik. Zaman zaman Aston Villa'nın daha üstünde olduğu anlar görsek de oyunun kontrolü biraz daha Paris Saint Germain'deydi. Skor avantajı da 2-1 ile aldı diyebiliriz. Fransız takımı iki kez üst üste Süper Kupa, iki kez de üst üste Şampiyonlar Ligi kazanarak da kulüp bazında Avrupa'da ben biraz daha öne çıktım deyip diğer ülke takımlarının ülke takımlarına da mesajını verdi. Sen de yayının içerisinde birkaç kez söyledin. Üçüncü kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için
1: hedef.
0: Konsantreyiz dedi, güçlüyüz dedi. Bu da değerli diye düşünüyorum. Aston Villa'yı mücadelesi için tebrik ediyorum. Kupa için de Paris Saint Germain'i tebrik ediyorum. Bize güzel bir futbol akşamı yaşattıkları.
1: Güzel bir yaz gecesinde biz de sizlere teşekkür ediyoruz. TRT Spor Servisi'nin değerli müdürlerinden sevgili Erhan Seven'le birlikte olduk. Erhan abi çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler sevgili İbrahim Kırkay.
1: Yine buluşmak üzere diyelim. Sevgili Erhan abiyle bu yayın dilimini atlattık. Birlikte yaşadık. 51. Süper Kupa Paris Saint Germain'in maçın skoru Paris Saint Germain 2 Aston Villa 1. Yayın masasında sevgili Yıldıray Çınar'la bu yayının gerçekleşmesiyle birlikte olduk.
0: Yıldıray Çınar olmasa da Yıldıray Çetin diyelim.
1: Yıldıray Çetin Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geceniz olsun. Süper Kupa Paris Saint Germain'in mutlu bir sabaha doğru olsun. Hoşçakalın.

Efendim Gecenin İçinden programından, TRT İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Güzel bir gece olması dileğiyle çok değerli konuklarımız var. Her çarşamba gecesi olduğu gibi gecenizi aydınlatacağız. Müzikli Buluşmalar köşesinde ve diğer köşemizde birbirinden değerli konuklarımız olacak ilerleyen dakikalarda. İki güzel hanımefendi programı hazırladılar. Deniz Sezer ve Zeynep Matur. Sesimizi size İhsan Bulut, güzel ülkemin dört bir tarafına pırıl pırıl iletecek mikrofonda ben Tolga Avcı. Gecenizi aydınlatan program Gecenin içinden başlıyor efendim.

0: Hem güzel bir akşamdayız. TRT İstanbul Radyosu'nda, TRT Radyo 1'desiniz. Gecenin içinden programı canlı olarak başladı. Çok güzel bir şarkıyla başladı. Az sonra müzikli buluşmalar köşemizde bu şarkının sahibiyle beraber olacağız. Ama gecenin ilk konuğu Profesör Doktor Barbaros Gönenç ile önemli bir konuyu konuşacağız. Uluslararası Coğrafya Birliği Genel Sekreteri, Türk Coğrafya Kurumu Başkanı. Sayın Hocam, programımıza hoş geldiniz. İyi geceler diliyorum efendim.
1: Hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir organizasyon. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları. Çok güzel başlıklar var önümde. 50 ülkeden gelen geleceğin liderleri İstanbul'da buluşacaklar. Türkiye milli takımını ülkemizi gururla temsil edecek uluslararası organizasyonun akademik boyutu paylaşıldı. Organizasyonun bilimsel içeriği anlatıldı. Bunlar önümdeki o güzel başlıklar Sayın Hocam. Buyurun, ben sözü size bırakayım. Detayları

0: sizden alalım.
1: Evet, bahsettiğiniz gibi yani genel anlamda biz şöyle de tanımlıyoruz aslında. Bu hafta ve önümüzdeki haftayı İstanbul'da, Türkiye'de coğrafya günleri olarak tanımlıyoruz. Ama uluslararası coğrafya günleri, yani dünyanın dünyada coğrafyanın konuşulduğu bir nokta halindeyiz. Çünkü bir taraftan olimpiyat var. 50 ülke, 184 evet, öğrenci, evet. 16-19 yaş arasında çok aktif, çok zeki, çok dinamik gençler, geleceğin liderleri. Öbür tarafta hemen arkasından bir konferans, yani yaklaşık 1000 kişilik bir heyet var, uluslararası heyet. Dolayısıyla hani bunlar bir araya geldiği zaman gerçekten hani böyle güneş tutulması gibi diyelim ya da ay tutulması gibi çok seyrek olan olaylar.
0: Evet, evet, evet.
1: Dolayısıyla bizim de bu anlamda bu sürecin içerisinde benle ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiğince ülkemizi en iyi şekilde temsil edip tabii ki gençlerimizin de madalya alması noktasında bütün gayretlerimizi gösteriyoruz.
0: Evet. Nasıl bir organizasyon olacak? Katılan ülkeler, iddialı ülkeler, ön plana çıkacak olan, yarışmada ön plana çıkacak olan başlıklar neler olacak Sayın Hocam?
1: Şöyle, aslında katılan ülkelerin toplam nüfuslarına şöyle baktığımız zaman dünyanın yaklaşık yarısı ediyor. Bir tarafta Çin var, öbür tarafta Amerika var, Kanada evet, var, Brezilya evet, var, evet. Zimbabwe var. Hani böyle farklı Avrupa, farklı yani 5 kıtadan insan, yani öğrencilerimiz var. Öğrencilerle birlikte tabii onların takım liderleri, işte öğretmenleri veya akademisyenleri de var. Dolayısıyla büyük bir organizasyon bu noktada ve gerçekten hani aslında coğrafya alanında dünyanın en büyük organizasyonu bu. Yani olimpiyat açısından söylemek gerekirse. İlk defa ev sahipliği bu anlamda yapıyoruz. O da tabii bizim için bir hem sevinç kaynağı hem gurur kaynağı. Farklı zeferlerde katıldık. Geçmiş dönemde de katıldık. En son katıldığımızda yine öğrencilerimiz madalyalarla dönmüştü. Bronz madalyalarla.
0: Evet.
1: Yani artık onları yükseltmek için uğraşıyor. Onlar da diğer taraftan ter döküyorlar.
0: Evet. Bir bilim olimpiyatı aynı zamanda doğal olarak. Bilgi yarışmaları, bildiğimiz bilgi yarışmalarına benzer bir yarışma mı olacak Sayın Hocam?
1: Yok.
0: Yani bir proje üzerinden, hani bir de proje olimpiyatları var ya, bu ikisi karıştırılıyor zaman zaman.
1: Yok. Şöyle söyleyeyim, aslında bu ulusal boyutta yapılan, TÜBİTAK tarafından yapılan projelerin uluslararası ayağı.
0: Evet.
1: Bir anlamda şöyle ki biz TÜBİTAK'la birlikte Türkiye'deki diğer disiplinlerle birlikte, işte kimya gibi, biyoloji gibi, matematik, fen gibi, coğrafyada bunun bir parçası ve Türkiye'deki ulusal yarışmaları organize ediyoruz zaten.
0: Evet.
1: Yani dahil
0: evet,
1: oluyoruz. Ve ondan sonrasında seçilen takımlar, ya daha doğrusu ilk aşamayı geçenler yaklaşık bir yıl boyunca farklı şekillerde, farklı zaman dilimlerine daha doğrusu eğitimler alıyorlar.
0: Evet.
1: Ve ondan sonrasında işte ulusal takım ortaya çıkıyor. Sonra sınavlarla, aşamalı sınavlarla 4 kişilik. Hı-hı. Onlar gidiyorlar. Ve bu anlamda bu bilim olimpiyatı, coğrafya bilim olimpiyatı ve açıkçası söylenen ya da yapılan daha doğrusu şeyler, aktiviteler ya da sınav adına yapılanlar bizim hani klasik bir coğrafya algımızın dışında, çünkü artık hani o yer bir yeri tanımlama, işte dağ tepe isimleri, yükseltiler vesaireler değil zaten konu olarak.
0: Evet. Biz işte müfredatta bunları görüyoruz ya, özellikle lise müfredatımızda.
1: Tabii yani onların artık arkada bıraktığımız bir süreç bu. Hı-hı. 3 çeşit sınav tipi var. Hani oradan belki daha iyi anlaşılır. Ne demek
0: buyurun, buyurun Sayın Hocam.
1: Sağ olun. Yazılı sınav var ama bu yazılı sınav dediğim gibi yani öyle bir ezber anlamında değil. Bir konuyla ilgili mesela bu çok güncel konular var, işte iklim değişikliği olabilir, afetler olabilir ya da işte buzulların erimesi olabilir ya da işte mercan resifler olabilir. Yani dünyanın farklı taraflarından bir metin üzerinden sorular soruluyor. O metne dayalı ve konu, genel tabii bilgiye dayalı yorumu istenen ya da işte belki çözüm önerileri istenen tarzda bir yazılı sınav var.
0: Evet.
1: Bunun dışında...
0: Bunu İngilizce mi anlatacaklar yarışmacılar?
1: Bunların hepsi İngilizce.
0: Hepsini İngilizce anlatacaklar.
1: Hepsi İngilizce.
0: Evet.
1: Yani bizim çocuklarımız aynı şekilde İngilizce bu süreci yapmak zorundalar.
0: O zaman aşamada... eğitimli almış olmaları gerekiyor. Tabii yabancı ki, da eğitimleri tabii, iyi olması gerekiyor tabii, çocukların.
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Ama yani ne mutlu ki yani şimdi böyle deyince hemen akla belki belli okullar ya da belli şehirlerdeki okullar gelebilir
0: evet,
1: ama
0: evet, evet.
1: Bizim öğrencilerimiz öyle değil. Açıkçası Türkiye'nin farklı illerinden güzel okullardan giren, devlet okulları veya özel de dahil ama büyük ölçüde devlet okullarından
0: 4 kişiler
1: giren,
0: zaten değil mi Sayın Hocam?
1: 4 kişiler, evet.
0: 4 kişiler evet, şu an, evet. Evet.
1: Yani öyle bir kendilerine güvenmiş ve kendim geliştirmiş bütün gençler. Şimdi ikinci sınavda belki biraz daha iyi anlatılır. İkinci sınav tipi

0: O da arazi sınavı diyoruz biz ona.
1: Evet.
0: Öğrencileri bir yere götüreceğiz. Orada bir rota üzerinde yürüyüş yapacaklar ama ellerinde bazı veriler olacak. Ama o veriler biraz hani dilsiz harita gibi çok fazla üzerinde işaret olmayan. Onları işaretleyecekler, sorularını oradaki konularla ilgili şeyleri değerlendirmeleri yapacaklar. Gelecekler tekrar kaldıkları yerde ikinci bir sınav tekrar o sahayla ilgili sınav olacaklar. Yani aslında sahayı gözlemleyip sahadaki bir takım şeyleri işte farklı problemleri olabilir, bu çevresel konular olabilir ya da engellerle ilgili durumlar olabilir. Hani onların müsait mi değil mi giriş çıkışları ya da herhangi bir sahanın böyle hani yıkılmış ya da işte haraptaki bir sahanın ya da bir bölgenin ne şekilde değerlendirebileceği olabilir. Yani pek çok konular olabilir. Sadece dediğim gibi belirli yerler değil. Onların üzerindeki yorumlarını yapacaklar ve ikinci sınavı da öyle bitecek. Üçüncü aşamada da ekran üzerinden, multimedya dediğimiz bir sınav tipi, bilgisayar ekranı üzerinden görsel sorular olacak. O

0: görsel sorulara da cevaplar verecekler. Dolayısıyla böyle bir kapsamlı bir sınav sistemi, bir evet. bilim olimpiyatı.
1: Evet.
0: Ve çok tabii çekişmeli, çok iddialı. İddialı ülkeler de var. Biz de iddialıyız tabii ki ama pek çok iddialı ülkeler var. Geçmişte de bu konularda. Çünkü bu 22.si yapılıyor.
1: Evet.
0: Bizler son zamanlarda daha çok katılmaya başladık ama yani yaklaşık 30 yıldan beri yapılan bir şeyimiz bu. Yani hı-hı. olimpiyat.
1: Geçmiş yıllarda aldığımız dereceler... İyi derecelerimiz var.
0: Şöyle işte geçen sene özellikle 4 bronz madalya. Bu da çünkü öğrenciler bireysel olarak yarıştıkları için sonra ülke puanı toplanıyor. Ama her öğrenci eğer şeyse bronz ya da altın ya da gümüş alma ihtimali var. Bu çok büyük bir başarıydı. Ondan öncesinde bu kadar yükselmemiştim. Bu konuda şey yapamamıştık ama
1: evet, evet.
0: geçen yıl da bayağı hani 4 bronz bizim için önemliydi.
1: Evet.
0: Bu sene de inşallah üstüne koyacağız.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için hakikaten. Sonucu da heyecanla bekliyor olacağız Barbaros hocam. Umarım evet, evet evet o süreci de sizle konuşmak isteriz sonunda.
0: İnşallah tabii.
1: Yolunuz açık olsun. Güzel bir yarışma geçsin. Çocuklarımız, gençlerimiz güzel başarılar kazansınlar. Halbuki sadece bizim ülkemiz için değil, dünyamız için de güzel sonuçlara vesile olsun diyorum bu yarışmalar.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür,
1: çok teşekkür ediyorum.
0: İyi
1: çok
0: sağ olun. Diliyorum.
1: Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Efendim önemli bir organizasyon ve biz ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor bu organizasyon. 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları. Uluslararası Coğrafya Birliği Genel Sekreteri ve aynı zamanda Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Profesör Doktor Barbaros Gönençgil telefon hattının diğer ucundaydı. Öğrencilerimize bir kez daha başarılar diliyoruz ve ilerleyen günlerde de bu yarışmanın, bu etkinliğin sonucuyla ilgili olarak da sizleri bilgilendireceğiz efendim. Barbaros hocamızı bir kez daha inşallah vakti olur. Bir kez daha programlarımıza, TRT'nin programlarına tekrar bağlayacağız. Virgülümüzü atalım, müzikli buluşmalar köşesinde buluşmak dileğiyle efendim.

0: Efendim gecenin içinden programı kaldığı yerden devam ediyor ve ikinci bölümümüz müzikli buluşmalar köşesinde. Bu güzel güzel şarkıları dinliyorsunuz da tabii aklınıza hemen şöyle bir soru geliyor. Sevgili Tolgacığım, bu güzel şarkıları bizlere dinletiriyorsun da bu güzel şarkıların seslendireni, yorumlayanı kim? Efendim gecenin içinden programının bu bölümünde, yani müzikli buluşmalar köşesinde işte o güzel hanımefendiyi şu an stüdyomuzda konuk ediyoruz. Elvan hanımefendi şu an stüdyomuzda. Elvan Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tolga.
0: Yani çok güzel şarkılar. Bizim tabii hem 80'li hem 90'lı yılların gençleri ve çocukları, işte yaş almış olan insanların da çok yakından bildiği şarkılar bunlar. Ve bu şarkılarla girdik programa. Bu şarkıların ilerleyen dakikalarda senin yazdığın şarkıları da dinleyeceğiz, bestelediğin şarkıları da dinleyeceğiz. Ama bu Yeşilçam'ı, bu ünlü şarkıları herkeste bir yer etti. Herkesten dinleyemiyoruz ama özellikle Sevil Neşelen, Sevme Yanarsın çok güzel bir yorumla radyomuza geldi. Çok teşekkür ediyorum, ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Hani çok tıklandı ama niye tıklandığını az önce biz canlı olarak da görmüş olduk. Emeğine sağlık, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Şarkının bestesi ve şarkının güftesini yazanı da bir kez daha, ölmüşse tabii Allah rahmet eylesin, ama büyük sanatkarlar böyle, evet, unutulmaz köşe taşı şarkıları bizlere hediye ettiler. Ve Türk müziğinin içerisinde her dönem dinlenen şarkılar var ya, işte onlardan da bir tanesiydi. Senin güzel yorumuyla dinledik. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Buradan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Benimle birlikte oldukları için de çok şanslıyım.
0: Çok güzel, çok güzel. Seni tanıyacağız bu akşam. Birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz. Hem Yeşilçam'a gideceğiz, hem de senin yazıp bestelediğin şarkılara da kulak vereceğiz ilerleyen dakikalarda. Çok da güzel bir bülten var. Bu bülteni de dinleyicilerimize okuyacağım. Aynı zamanda bir doktor hanımefendi sevgili Elvan. Nasıl başladı müzik hayatı? Çok daha geçmişi var aslında bunun. Ankara'daki eğitim hayatının içerisinde de müzik vardı. Belki ilkokulda da müzik vardı. Evet. Onun geçmişine de bakalım. Neler var müzikle olan bu kesişme nasıl başladı hayatta? Aileden mi? Müzik sevdası nereden doğdu? Hepsi sevgili Elvan'ın anlatımlarıyla sizinle beraber olacak. Hemen istersen başlayalım sevgili Elvan. Tanısınlar seni. Tanıyan tanıyor zaten, de tanımayanlar da vardır. Tanımayanları da bir tanıtalım istersen seni.
1: Elbette, evet. Tolga, söylediğin gibi ben doktorum. Doktorluk görevimi de medikal estetik alanında şu anda icra ediyorum. Evet. Ankara'da doğdum, büyüdüm ben. Müzikle tanışmam aslında ilk belki melodika ile başladı diyebilirim, ilkokulda.
0: Ben dönem melodikalar vardı.
1: Evet, melodika, evet, diye bir enstrüman vardı. Ve ben kulaktan duyduklarımı melodika ile çalabiliyordum. Hatta okul müsameresinde de Sezen Aksu'dan bir şarkı çalmıştım. Sen Ağlamayı çalmıştım. Harika. Çok net hatırlıyorum bunu. Evet. Daha sonraki yıllarda lisedeydim. Kemal Eroğlu müzik kursları vardı. İsim vermekte sakınca görmüyorum. Ankara'nın çok eski müzik kurslarıdır.
0: Biz sanatçıların her zaman ismini vereceğiz.
1: Tamam.
0: Bilinsin de, daha güzel. Çok bilinsin sanatçılar. Bunların reklamı olmaz çünkü.
1: Orada orada klavye dersleri aldım. Evet. Ben o sırada çok seviyordum müziği. Hatta müzik öğretmenim bana dedi ki, senin çok iyi bir kulağın var dedi. Çok da başarılısın dedi. Ankara'da çok büyük bir koro kuruyorum ve bu koroda olmanı çok arzuluyorum dedi. Fakat sonra ben işte üniversite sınavı telaşı tıp fakültesini kazandım ve açıkçası koroya devam edemedim, derslerimi aksatmamak adına. Çünkü tıp fakültesinde okumanın nasıl meşakkatli bir eğitim ve öğretim hayatı olduğunu tahmin edebiliyorsunuz.
0: Evet. Yani hele Hacettepe tıp fakültesinde okumanın daha da zor olduğunu ben biliyorum. Evet, biraz yakınımda insanlar var çünkü.
1: Mükemmelliyetçi bir öğrenciydim. Evet, yani evet. Hani aileme karşı mahcup olmamak, derslerimde başarılı olayım, iyi bir doktor olayım diye.
0: Anne ile baba ne işle meşguldü?
1: Şöyle ki Tolga, babam maalesef annem bana hamileyken trafik kazasında vefat ediyor. Evet, evet. Anneciğim ev hanımı. Anneciğim ve bir de ablam var. O bizi büyüttü, yetiştirdi. Rahmetli dedemle birlikte, anneannemle. Dolayısıyla ailede müzikle uğraşan var mı diye belki merak ediyorsun. Ablam çok uğraşır müzikle. O gitar çalardı. Kemal

0: falan çalardı. Müzeye çok meraklı. Daha çok ama
1: doktor.
0: O da doktor, o dahiliye uzmanı.
1: Harika. Evet. Yavaş yavaş hastane açacak personel. Çıkacak.
0: Evet. Ya ikimiz doktoruz, evet. O daha çok klasik müzik Ankara'da tarafında. O da İstanbul'da. O klasik müziğe çok meraklı. Evet, çalıyor. Ben biraz daha aslında enstrümandan çok sanıyorum içimden geldiği gibi böyle kulaktan dolma böyle seviyorum. Neyse, sonra böyle bir müzik hayatını ara verdik. Tıp fakültesi vesaire derken sonra çok zorlu bir çalışma hayatım oldu. Tıp fakültesinden sonra tabii ki ihtisas girdi. Hacettepe Üniversitesi Anesteziyoloji Reanimasyonda ben 5,5 yıl kadar süren bir ihtisas dönemim oldu. Sonra mecbur hizmete gittim. Akçabat, Trabzon 2,5 yıl oralarda yaşadım.

0: daha sonrasında da ben çalışmak üzere İstanbul'a yerleştim.
1: Evet. Çok hızlı gitmeyelim ama Elif Hanım. Çok hızlı gitmeyelim. Sinir öyle, çünkü vaktimiz de var. Arada virgül atıp
0: virgül atalım.
1: Senin yorumladığın o güzel şarkıları da dinleyeceğiz. Şimdi bir virgül atalım. Boş Çerçeve. Az sonra hikayesini senden alırım. Evet. Şarkının hikayesini. Virgül atalım, biz şarkıyı dinleyelim. Daha sonra şarkılar nasıl seçiliyor? Elvan şarkıları kendi üslubunu nasıl yarattı? Bunların hepsini konuşacağız efendim. Müzikli Buluşmalar köşesindesiniz. Elvan bizlerle.

Efendim gecenin içinden programı kaldığı yerden devam ediyor. Aramızda yeni katılanlar vardır. Müzikli buluşmalar köşesindesiniz. Çok değerli bir sanatçı, bir doktor hanımefendi bizlerle beraber. Elvan Elvan, Elvan Gaye Elvan iki isim.

0: ismi var sevgili Elvan'ın. Çok güzel şarkılar da dinliyoruz. Çok güzel yorumlar. Yeşilçam şarkıları da var. Az sonra da sevgili Elvan'ın hem yazdığı hem de bestelediği bir başka şarkıyla da programımız devam edecek. Çok da güzel basın bültenleri var burada. Hakikaten basın bültenlerini yazanların kalemine sağlık. Çok güzel yazıyorlar basın bültenlerini ve şarkının tüm duygusunu da basın bültenine geçiriyorlar. Gizem Altınkaya, ruhunu müziğin ritmine, kalbini kelimelerin büyüsüne teslim eden. Şimdi başlangıç bile çok etkileyici ya. Gerçekten çok güzel. Hakikaten yani bir edebi tarafı var bunların. Ben daha önce de sevgili Gizem'in basın bültenlerini okudum ve hep o edebi tarafı da yakalıyorum. Yani muhakkak ya şiirle ya hikayeyle bir ilişkisi olduğunu anlıyorum. Yani okuyan bir kadın olduğu belli. Kendi şarkılarını yazıp söyleyen başarılı sanatçı, söz yazarı Doktor Elvan Gaye Elvan. Tıpkı hayatındaki iki büyük tutkuyu aynı nefeste buluşturduğu gibi bu kez de dinleyicilerini yeni bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. Elvan, kalbin en kuytu yerlerine dokunan yeni şarkısı Benim Gibi Sevmiyorsun'u müzikseverlerle buluşturdu. Aranjesinde Faruk Paker, müzik direktörlüğünde ise Hakan Güngör imzası taşıyor. Sözleri ve melodisi Elvan Gaye Elvan'ın iç dünyasından süzülen şarkı. Çok güzel kelimeler, çok güzel cümleler. Bir başkasını da okuyacağım az sonra. Sevgili Elvan, kendi müzik hayatın aslında bir doktora giderek başlıyor. İsmail hocamızın kliniğine evet. giderek başlıyor. O klinikte, burası benim çok ilgimi çekti. Çünkü çevremde çok tıp doktoru var. Akademisyen var, tıp akademisyeni var çevremde. Hiçbirinin bu akşam gelmeden evvel konuştum, hep sana selam söylüyorlar. Dedim ki hiçbirinizin muayenehanesinde bir piyano yok. Lütfen beni bundan sonra daha aramayın.
1: Ne kadar tatlısın.
0: Ama çok hoşuma gitti. Çünkü zaman zaman diyorlar ki hiç programına çıkarmıyorsun bizi diyorlar. Dedim ki bundan sonra dedim muayenehanenize bir müzik aleti, evet. enstrümanı yerleştirene kadar kusura bakmayın dedim, program falan yok size.
1: Bence de.
0: Çok benim hoşuma gitti. Yani İsmail Bey'e de buradan evet. Selamlarımızı gönderelim. Çok güzel bir evet. olay ya. Hani Bingür hocamızda da vardır bu. Bingür Sönmez hocamızda da kalp cerrahı. Hı-hı. Çok Türkiye'nin bildiği bir isim. Bingür hocamız da müzikle tedaviyle ilgili sanatçılarını kendi stüdyosunda, kendi muayenehanesinde ağırlıyor. Hatta ameliyatlara soktuğunu, ameliyattan sonra neyi dinlettiğini biliyorum hocamızın. Hı hı. Böyle hocalarımız var. Muayenehanesinde evet. müzikle beraber Türk müziğiyle evet. beraber işler yapan. Hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve böyle bir başlangıç yaratıyor evet. hocamız da yani. Oradan evet. senin müziğe karşı olan tutkunu yakalıyor. Sende olan bir tutkuyu yakalıyor. Ve oradan devam ediyor. Hikayeyi senden evet. dinleyin. Devamını.
1: Tam böyle Covid dönemiydi. Yani Covid'in bittiği dönem. Ya bitmeye yakın olduğu bir dönemlerdeydi. Tabii ben bu hikayemi bilirler. Ben o sırada meme kanserine yakalandım. Hmm, ameliyat oldum. Tedavilerim evet. devam ediyordu. Derken Covid'e yakalandım ve koku duyumu kaybettim. Hmm. Koku duyumu kaybedince de biz o sıralar İsmail'le ameliyathanede beraber çalışıyorduk. Çok değerli Profesör Doktor İsmail evet. Koçak ile o işte koku duyumu kaybettim ben, koku alamıyorum deyince gel muayenehaneye koku testi yapalım dedi ve muayenehaneye gidince de piyanoyu gördüm.
0: Evet.
1: İşte bu piyano burada ne yapıyor diye evet, ben meraklı evet, bir şekilde evet. sorunca.
0: Sen tıp doktorusun, daha önce başka muayenehanelerde görmüş müydün piyano?
1: Yok, görmemiştim.
0: Görmedin değil mi? İşte bak, bu önemli yani. Evet,
1: görmemiştim. Evet, evet. O sırada beni dediler ki burada işte Günay Hanım ses eğitimleri veriyor. Günay Acar
0: evet,
1: Hoca.
0: Evet.
1: Beni onunla tanıştırdılar.
0: Günay Hanım'a sevgilerimizi gönderelim
1: ben
0: buradan.
1: Ben de buradan evet. sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Benim müziğe başlangıcımda, başlamamda büyük rol oynadı. Günay Hanım'la tanıştık ve dedim ki dedim benim içimde hep ukde kaldı. Şu an dersi almak, şarkı söyleyebilmek, daha önce müzikle bir uğraştım. Yarım kaldı. Gel bir dedi, deneyelim dedi. Ve bir şarkı okuduk birlikte.
0: Evet.
1: Sonra hadi gel derslere başlayalım dedi. Gayet iyi kulağın dedi, şey, müzikaliten dedi.
0: Bir şey duydu, bir şey hissetti.
1: Evet evet
0: muhtemelen.
1: Tabii. Yani kulağın iyi dedi. Müzikaliten iyi, başlayabiliriz dedi. Ve biz derslere başladık.
0: Harika.
1: Ve ben ilk defa böyle koşa koşa büyük bir şevkle, zevkle derslere gidiyorum.
0: Evet,
1: böyle zaman yaratıyorum. Ve o dönemde hani böyle bir sağlık problemiyle uğraştığım dönemde benim hayata daha güçlü tutunmamı sağladı. Ve bir süre sonra da seni burada bir tek ben duyuyorum. Sen söylüyorsun şarkıları, ben dinliyorum. Başkaları da dinlemesin mi? Hadi gel albüm yapalım dedi. Ben tabii şaşkın bir vaziyette. Nasıl yani? Ben kim, albüm yapmak kim? Albüm nasıl yapılıyor ki? Ben ünlü bile değilim, sanatçı değilim, şarkıcı değilim. Hani sonra dedi neden olmasın dedi. Gayet de güzel yaparsın dedi ve Hakan Güngör ile tanıştırdı beni. Bu Yeşilçam esintisi albümü, müzik direktörü kendisi.
0: Bir selam da Hakan Bey'e.
1: Bir selam da Hakan'a gönderiyoruz buradan. Ve Hakan bir gün kanununu alıp geldi. O gün de bir şarkı dinledi benden. Rüyalar Gerçek Olsa'yı söylemiştim, öyle hatırlıyorum. Olur dedi, yaparız dedi, gayet güzel dedi. Biz başlayalım bence dedi. Ne yapalım peki dedi. Ben dedim ki Yeşilçam şarkılarını yapalım. Neden Yeşilçam? Çünkü Yeşilçam yani benim çocukluğumun anılarıyla dolu. O hani her şarkının ayrı bir hikayesi var, ayrı bir filmi var. Hayran olduğum karakterlerin bütünlediği bir görsel var orada. Benim için bambaşka bir şey Yeşilçam.
0: Evet, onlarla büyüdük.
1: Evet, onlarla büyüdük. Evet, ben dedim ki ben Yeşilçam şarkılarını çok seviyorum. Onları seslendirmeyi de çok isterim dedim. Ve hikaye öyle başladı. İşte biz albüm fikriyle yola çıktık.
0: Evet.
1: Ondan sonra ben eve bir piyano aldım. Ve piyanoda ne duysam zaten tek elle çalabiliyorum. Hani geçmişten harika, gelen alışkanlık.
0: Harika.
1: Ve bazen de böyle hiç alakasız müzikler yakalamaya başladım piyanoda ve onları kaydetmeye başladım. Bir süre sonra böyle o kaydettiğim müziklerden acaba dedim ne kadar hoş geliyor kulağa, bunlara bir söz olsa keşke dedim, acaba söz nasıl yazılıyor, hiç aklıma da gelmiyor böyle, hani yapmamışım daha önce, şarkı yazmamışım ama böyle bir merak saldı beni. Ve bir gece böyle bir yine bir sağlık problemim oldu, gece ansızın uyandım, ağrı kesici almak yerine böyle piyanonun başına geçtim. Evet.
0: Virgül attık, piyanonun başındayız şu an. Unutmayalım yalnız, kaldığımız yeri unutmayalım. Piyanonun başındayız bir gece. Ağrı kesici almak yerine piyanonun başına geçtik. Bak burası önemli. Virgülümüzü attık. Şimdi senin şarkını dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Söz ve müzik sana ait. Bakalım o piyanodan neler çıkmış. Nasıl bir yorum çıkmış. Şimdi efendim Elvan radyonuza gelecek. Daha sonra bizler kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz.

0: Efendim, gecenin içinden programı kaldığı yerden devam ediyor. Müzikli buluşmalar köşesindesiniz. Çok değerli bir konuğumuz var. Bir müzisyen, aynı zamanda bir doktor. Elvan Elvan bizlerle beraber. Çok güzel şarkılar dinliyoruz. Çok güzel yorumlar dinliyoruz efendim. Kaldığımız yerden de sohbetimize devam ediyoruz. Ve bir gece yarısı piyanonun başına geçtin sevgili Elvan.
1: Evet. Ve çok güzel bir melodi vardı. Bir bunu söz yazmam lazım dedim. Birden içimden geldi sözler.
0: Harika.
1: O anki duygu durumdu belki. Birikmişlikti. Yani birikenler de içimde. Hasretti, özlemdi. Ya o kadar biriktiriyorsunuz ki yılların verdiği duygu durum.
0: Evet.
1: Öyle söyleyeyim. Harmanlıyorsunuz duyguları ve ilk şarkımı yazdım o gece. Sensiz geçen her baharı yazdım. Sabaha kadar oturdum ve bitti şarkı.
0: Evet,
1: yani
0: 3
1: saat falan sürdü böyle.
0: Evet, evet. Sözlerini yazarken seni motive eden kaynak ne? Yani yaşadıkların, okudukların, duydukların, çevrendeki ilişkiler, senin
1: evet.
0: ilişkilerin nelerden yani seni
1: Tolga,
0: ne çok etkiliyor?
1: Çok bilinç, çok duygusalım.
0: Hı-hı.
1: Çok iyi bir dinleyiciyim. Hı-hı. Karşımdaki tabii ki mesleğim gereği de karşımdaki insanı çok iyi dinliyorum.
0: Evet.
1: Onun derdini, isteklerini, yaşadıklarını.
0: Hı-hı.
1: Bu hastanedeki tabii ki hastalarımla da alakalı. Aynı zamanda çevrem, akrabalarım, ailem, dostlarım, arkadaşlarımla da alakalı. Çok iyi bir gözlemciyim ve dinleyiciyim. Çok hikayeler dinledim yıllarca.
0: Hı-hı.
1: Tabii kendi hikayelerim de oldu içlerinde. Seyredilen filmler, kimi zaman bir doğayla baş başa kaldığında yapraklar dökülürken hayvanların hareketleri, kuşların birbiriyle ötüşmesi, yani hepsi bana ilham veriyor aslında.
0: Harika,
1: ve
0: güzel.
1: Ben bunlardan yola çıkarak tamamen
0: aha.
1: içimden geldiği gibi aslında bir kaygı
0: aha.
1: gütmeden
0: aha.
1: Duygularımı aktarıyorum.
0: Evet,
1: bu
0: evet.
1: kimi zaman birinin yaşadığı bir hikaye oluyor, kimi zaman benim yaşadığım
0: aha,
1: bir şey oluyor,
0: aha,
1: kimi
0: aha.
1: zaman içimden gelen, hani bu Elvan Elvan şarkısında olduğu gibi evrene yazdığım
0: evet.
1: isteklerimi, hani yazlarım bitmeden geldi, çiçekler
0: evet,
1: solmadan
0: evet.
1: geldi, evrene
0: evet.
1: gönderdiğim istekler
0: evet,
1: oluyor.
0: Evet. Çok güzel.
1: Bu şekilde
0: evet,
1: çıkıyor
0: evet,
1: sözler.
0: Evet, evet.
1: Kimi zaman rahmetli babama duyduğum özlemle alakalı, evet. sensiz geçen her baharın içinde o özlem de var aslında. Bir bülbül ötse bu bahar, aşkımı
0: evet.
1: sana anlatsa.
0: Harika. Bazı meslekler insanı sertleştiriyor. Benim çevremde az önce de söyledim ya, çok fazla doktor var. Doktorluk mesleğini yapan hepsine saygı sevgiyle hepsini selamlıyorum, tüm doktorlarımızı. Doğal olarak süreçler yıllarca geçtikten sonra biraz insanlar da hani duyguları biraz daha arka planda olup realite biraz daha ön planda olur. Sizin meslekte bu çok yoğun yaşandığını çok şahit olmuşumdur çoğu zaman doğal olarak. Ama hani sen yıllardır aynı zamanda mesleğini de beraber götüren bir insansın. O mesleğin sana verdiği katılaşma, yürekteki katılaşma, sende gerçekleşmemiş olduğunu gördüm ben.
1: Ben
0: yani, evet, çünkü şöyle hani gerçekten çok realistsiniz, doğal olarak
1: evet,
0: realistsiniz.
1: Evet.
0: Çünkü hayat realizm üzerinden akıyor. Biraz duyguları arka plana itmek mesleğiniz gereği olması gerek.

0: gereken bir şey zaten. Çünkü duygusal olursanız zaman zaman hata da yapabilirsiniz insanlarda. Ama hani o duygusallığı arkada bırakmanın getirdiği bir katılık da insan üzerine kalıyor. Sen de kalmamış.
1: Şöyle, evet, o yüreğimdeki, ben insan seviyorum, evet, şefkatliyim, evet, herhalde. Bütün, evet, hastalarıma da öyle yaklaşmaya çalıştım. Hı. Çünkü bana nasıl davranılmasını istiyorsam onlara da öyle davranmaya, evet, çalıştım. Evet, evet. Yani bunu da belki 7 yaşındayken ben bir tonsilektomi, bademcik ameliyatı geçirmişim. Hı. Doktorum ve anestezi doktorum böyle bir başımı okşamıştı beni, hı, uyutmaya başladığında. Belki o bende bir etki bıraktı, evet, evet, ve bir hastaya dokunmak, onu uyuturken başını okşamak, hani onunla bir göz teması kurup onu sakinleştirmek, bunların çok önemli olduğunu, evet, ben, evet, biliyordum. Evet. Bunu çünkü kendinde de yaşıyorsun, kendi sağlık problemlerinde. Dolayısıyla ben de böyle o insan sevgisi, hep evet, şefkati, evet, var. Evet. Ama tabii ki
0: sözlere de yansıyor, evet, tabii. Şarkının sözüne de yansıyor.
1: Evet, ama tabii ki işimi yaparken, hı-hı, duygusallığı bir kenara bırakıp, hı-hı, olduğu, hı-hı, gibi bütün teorik, pratik bilgilerimle, evet, davranıyorsun.
0: Başarıların ortada zaten Elvan.
1: Çok, evet, teşekkür, evet, ederim. Ama Tolga, bazen de, evet, böyle bir ameliyat sonrası bir bebeği böyle sağlıklı bir şekilde uyanmış, annesine teslim ederken, hani o anne ile bebek arasındaki duygusallık, evet, da gözlerimi yaşardığı da oluyordu.
0: Ya, değil mi? Evet, evet, o da var. Çok ne güzel anlatıyorsun bunları ya. Hakikaten çok güzel. Hikayeler çok güzel. Senin müzikle olan hikayen çok güzel. Yine şarkı dinleyeceğiz. Çok yakından bildiğimiz bir şarkı tabii. Senin yorumunla dinleyeceğiz. Müsaade edersen. Virgüle attık. Dert ortağım benim.
1: Evet.
0: Elvan Elvan yorumuyla şimdi radyonuzda efendim.

0: Gecenin içinden programındasınız efendim. Müzikli buluşmalar köşesinde. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elvan Elvan konuğumuz. Çok değerli bir müzisyen, bir müzik insanı, bir tıp kadını bizlerle beraber. Sevgili Elvan, çok güzel yorumlar. Özellikle bizim Yeşilçam'dan çok iyi hatırladığımız şarkılar. Hatta şarkılar dinlerken filmleri de hatırlıyoruz.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Filmlerdeki evet. Sahneleri de hatırlıyoruz. Peki şimdi çok şarkı da var tabii doğal olarak Yeşilçam'ın içerisinde. Seçerken dikkat ettiğin kriterler nelerdir?
1: Seçerken öncelikle en çok sevdiğim şarkıları seçtim. Ama tabii hepsi bana yakışıyor mu diye hocalarım da baktılar yani. Günay hocam olsun, Günay Acar hocam, Hakan Güngör müzik direktörüm, yine Tolga Kılıç.

0: Kılıç aranjör.
1: Evet.
0: Tabii Hakan'la da karar verdik şarkılara.
1: Aha.
0: Çünkü şarkıyı sevebilirsiniz ama bazen bir şarkıya duyguyu veremeyebilirsiniz.
1: Evet, evet.
0: Ya da şarkı sizin sesinize yakışmayabilir.
1: Hı-hı.
0: Bir de bu şarkılarımız, takdir edersiniz ki, çok usta sanatçılarımız söylediler. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum ben,
1: evet,
0: burada.
1: Evet.
0: Ve onlardan dinlemeye alışık olduğumuz için şimdi ben yeni böyle müziğe başlamış hani.
1: Hatta filmin içerisinde de başrol oyuncusu da genelde kadınsa, bunları,
0: evet,
1: bu şarkıları söylüyor, filmde de söylüyorlar,
0: evet,
1: şarkıları.
0: Evet. O yüzden çok hassas bir konuydu.
1: Evet.
0: Biz birlikte karar verdik. Ben böyle bir aslında 20 şarkı falan seçtim. Eleyerek biz bunu 13'e düşürdük. İçlerinden. Bu şekilde oldu.
1: Bunlar bir albüm oldu mu?
0: Evet, oldu.
1: Evet.
0: 12 şarkılık bir albüm olarak tüm dijital platformlarda çıktı.
1: Senin ilk albümün aynı zamanda, değil mi?
0: Evet, yani
1: albüm
0: benim
1: olarak.
0: İlk yani single olarak, evet, albüm olarak ilk albümüm.
1: Evet,
0: aynen,
1: evet,
0: öyle.
1: Evet.
0: Yani 2022 senesinde bunun çalışmalarını başlattık.
1: Aha,
0: ve
1: aha,
0: sanıyorum 2024'tü albüm olarak biz bunu çıkardık. Ve evet, böyle bir albümümüz var. Önemli bir projeydi.
1: Var.
0: Ve single'larım var. Boş Çerçeve mesela single hikayesini sormuştun ha,
1: evet,
0: şimdi Tolga.
1: Evet.
0: Şöyle, Boş Çerçeve annemi çok sevdiği bir şarkıydı. Rahmetli babama ithafen seslendirmek istedim açıkçası. Benim de çok sevdiğim
1: Allah
0: bir şarkıydı ve filmini de çok severdim.
1: Annenin de ellerinden öpüyoruz.
0: Çok
1: böyle birisini yetiştirdiği için.
0: Sağ olsun.
1: Şimdi yine şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Tabii yine bir virgül atalım. Şarkılarımız arka arkaya gelecek. Şuna da çok dikkat ediyorum ben. Özellikle biz tabii buraya çağırdığımız konuklarımızın da müzikle olan serüvenine, işte profesyonel hayatlarındaki aldıkları eğitimlere, onlara da çok dikkat ederek konuklarımızı ince eğirip sık dokuyarak buraya davet ediyoruz. O özelliğin de var ve ben bunu da dile getirmek istiyorum. Yani hayattaki tüm aşamalarında, hem eğitim aşamasında hem de hem doktorluk aşamasında, başka işlerinde de hep eğitimini alarak işlerine atılıyorsun. Yani tamam, benim sesim güzel, kulağım iyi diye müzik piyasasına girmedin. Önemli bir müzisyen eşliğinde ve ondan dersler alarak giriyorsun. Bu da bence en önemli özelliklerinden bir tanesi. Yani hani bodoslama derler ya amiyane tabirle. Böyle bir durum herhangi bir hayatın herhangi bir aşamasında yaptığın hiçbir işte yok. Özellikle müzik çok iddialı olduğunu insanlar düşünebiliyorlar. Fakat onunla ilgili bir eğitimleri olmuyor. Fakat ısrar ediyorlar. Senin o eğitim sürecin bence çok önemli ve buna ehemmiyet vermen çok güzel bir tutum ve davranış diye düşünüyorum. Hala devam ediyor.
0: Evet, hala devam
1: hala
0: ediyor.
1: Devam
0: ben
1: ediyor
0: yarın
1: de.
0: Sabah,
1: evet,
0: Günay hocamla ders yapacağım.
1: Evet,
0: şu an eğitim,
1: evet,
0: ve şu an,
1: evet,
0: derslerine,
1: evet,
0: devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Çünkü yeni şarkılarım da yolda. Ben yazmaya, üretmeye devam,
1: harika,
0: ediyorum. İşte aranjörlerimde çalışmaya devam ediyorum. Ve bırakmayı da düşünmüyorum Tolga. Yeni şarkılarla da, hatta belki farklı türlerde şarkılarla da buluşturmak,
1: evet, evet,
0: planlarım var.
1: O farklı türleri az sonra konuşacağız. Evet, bir virgül attık yine efendim. Elvan Elvan radyonuzda, sonbahar rüzgarlarıyla.

0: Efendim Gecenin İçinden programındasınız. TRT İstanbul Radyosu'nda canlı yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Müzikli Buluşmalar köşesinde aramıza yeni katılanlar için bir kez daha anonslayayım. Elvan Elvan bizlerle beraber birbirinden güzel şarkılar dinliyoruz. Yorumlar dinliyoruz. Kendi şarkılarını dinliyoruz. Müzik hayatını dinliyoruz. Müzik serüvenini dinliyoruz, hikayesini dinliyoruz. Gerçekten birbirinden güzel başlıklar var efendim. Sosyal mecrada da muhakkak takip edin ve sizi Yeşilçam şarkılarıyla 80'lere 90'lara da götürecektir o güzel şarkılarla sevgili Elvan. Yeni çalışmalar var dedin Elvan. 18 tane single oldu, doğru mu?
1: Sözü müziği bana ait olan 13 single oldu 13. Tolga.
0: Toplam single sayısı ne kadar oldu?
1: Yeşilçam'la birlikte
0: Yeşilçam çok şarkı oldu. 26 şarkı oldu. Harika.
1: Evet, bütün
0: harika.
1: Dijital platformlarda mevcut şarkılar. Aynı zamanda bazı şarkılara klip çekme olanağım oldu. Buradan klip yönetmenlerime de çok sevgilerimi gönderiyorum. Özellikle son zamanlarda Kemal Başbuğ ile çok çalıştık. Çok güzel klipler ortaya çıktı. Onlar da YouTube kanalımda mevcut. Oradan seyredebilir dinleyicilerimiz.
0: Ve yeni çalışmalar var.
1: Evet, yeni çalışmalar var.
0: Artık tabii albüm değil, hep single gideceğiz.
1: Single gidiyoruz.
0: Çok güzel.
1: Neden single? Onu da şöyle anlatayım. Çok çabuk tüketiyoruz Tolga. Ve yüzlerce şarkı çıkıyor. Hı-hı. Binlerce şarkı çıkıyor. Her cuma yeni şarkılar çıkıyor. Evet. O yüzden single gittiğimizde daha sanki iyi hazmediliyor. Böyle bir de arada kaynamıyor şarkılar. Ziyan olmuyor diye düşünüyorum. Evet. Çok emek var bu şarkıların arkasında. İnanın. Yani sadece benim sözünü yazmam, bestelemem yetmiyor. Hı-hı. Aranjörün bunu oluşturması, canlı tek tek o enstrümanların çalınması, tekrar benim stüdyoya girmem, inanılmaz bir prodüksiyon var. Ben bunları böyle sindirerek gitmek istiyorum.
0: Harika.
1: Evet, yeni çalışmalar var.
0: Yeni tarzlar var.
1: Yeni tarzlar var.
0: Türk sanat müziğine yakın senin tarzın. Fakat Türk pop müziğinden de esintiler var. Yanlış mı yorumluyorum?
1: Doğru. Hatta bir tane Ayıp Ettin diye bir şarkım var. O pop müzik olarak çıkarttık onu. Şimdi
0: Ayıp edenlere
1: çıkarttık. Onu Ayıp Edenlere yazdım.
0: Ayıp Edenlere yolladık.
1: Aynen öyle oldu. İşte böyle bazen bir kelime, bir cümle hayatınızdaki bir şarkıyı oluşturabiliyor. Böyle oturuyorsun, yazıyorsun Tolga.
0: Çok güzel.
1: Şimdi gene bir bakalım, çok güzel bir yeni bir şarkı projemiz var. Onu da çok değerli Emre Bayer'le yapıyoruz. Çok sevgilerimi iletiyorum kendisine. Böyle biraz onu Latin pop tarzında yapıyoruz.
0: Tarih var mı, tam bir tarihi? Ya da sürpriz mi
1: olsun? Tam bir tarih yok. Ama yine birkaç şarkı daha var. Türk sanat müziği var içlerinde.
0: Harika.
1: Böyle. Alaturka
0: kendi
1: var.
0: Kendi dinlediğin şarkı tarzı ne? Yani bu tarzlarda şarkılar çok dinler misin? Yoksa yabancı pop da dinlerim, rock
1: dinlerim.
0: Evet.
1: Yani ben tabii ki Türk sanat müziği çok dinlerim. Emel Sayın hayranıyımdır. Küçüklüğümden beri Muazzez Abacı.
0: Ama Emel Sayın havası var zaten şarkılarda. Var.
1: Ben çok seviyorum
0: çok
1: kendisini.
0: Evet.
1: Çok saygılarımı iletiyorum kendisine. Yani ben tabii Türk sanat müziği dinlerim. Türkçe pop çok dinledim çocukluğumdan beri. Ama aynı zamanda yabancı pop müzik de çok dinledim. Bir de klasik müzik hayranıyım ben. Yani çocukluğumda böyle ilk aldığım kasetlerden bir tanesi, evet, Best Classical Music, yani tek en iyi klasik müziklerin albümünü almıştım. Onları dinlemeye başlamış. Klasik müziği çok seviyorum. Arada caz dinliyorum.
0: Çok güzel.
1: Bir tek böyle rap dinleyemiyorum. Çok bana hitap etmiyor. O biraz daha genç, yeni neslin kendini hitap etme tarzı, yani kendini anlatma tarzı olarak görüyorum.
0: Caz orkestramızın konserine hiç geldin mi? Ben bir seni davet edeyim istersen ilerleyen
1: çok memnun olurum.
0: Değil mi? Bu yaz aylarında tatildeler. Dönem başladığı zaman caz orkestramızın çarşamba günleri konserleri oluyor. Perşembe günleri tam hatırlaması, yanlış hatırlamıyorsam. Oraya ben seni davet etmek isterim. Sevgili Gizem'le beraber çok
1: güzel,
0: güzel olur. İnşallah beraber oluruz. Çünkü çok güzel bir caz orkestramız var. Onu dinlemeni isterim.
1: Harika olur. Çok güzel teşekkür olur. Ediyorum. Ben şimdiden heyecanlandım.
0: Harika. Peki yavaş yavaş son dakikalarımıza da yaklaştık. Hatta son saniyelerimize de yaklaştık.
1: Çabuk bitti.
0: Çok çabuk bitti. Tanrım ayırmasın da son senden dinleyeceğimiz son yorum olacak. Son olarak söylemek istediklerin var mı? Sevgili Elvan.
1: Evet, buradan bütün dinleyicilerime öncelikle iyi ki varlar. Gerçekten onları çok seviyorum. Her zaman onların gücüyle hareket etmek, onların varlığıyla hareket etmek beni daha da motive ediyor. Diyorum ki hayatta sevdiklerinize seni seviyorum demeyi ihmal etmeyin. Bardağın dolu olan tarafını görün. Ne olur elinizde olanların kıymetini bilin.
0: Evet.
1: Ve bir de şunu unutmayın. Hayatta hiçbir şey için geç değildir. Her ne gerçekleştirmek istediğiniz var yüreğinizde evrene yollayın ve fırçalarınız, kalemleriniz, renkleriniz sizin elinizde. Yapın resminizi, girin içeriye diyorum.
0: Harika bir cümleydi. Bitiriş cümlesi çok güzeldi. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık. Çok güzel insanlarla çalışıyorsun. Başta Gizem olmak üzere hepsine.
1: Evet Gizemciğim,
0: hepsini
1: sağ olsun.
0: Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Yani beni davet ettiğiniz için Zeynep Hanım'a, Deniz Hanım'a, sana çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: İyi
0: ediyoruz.
1: Ki varsınız. Çok sizler çok kıymetlisiniz. Sizler çok bizim dinleyicilerimizle aramızda bağ oluşturuyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Elvan konuğumuzdu efendim. Geldik sona. Zeynep Batur, Deniz Sezer programı hazırladılar. İstanbul'u sesimizi iletti mikrofonda ben Tolga Avcı. Çarşamba geceleri yine beraber olacağız. Bir sonraki buluşmamızda sağlık sıhhat diliyoruz sizlere efendim. Gecenin içinden programından selamlıyoruz sizi. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetinin kaostan nemalandığını ve Filistin'in insanlığın ortak gündeminden düşürmeye çalıştığını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Filistin'e destek olmak, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'yı ziyaret etti. Trablus ve Bingazi kentlerinde temaslarda bulunan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliğini vurguladı. Fidan, "Türkiye Libya'nın huzurunu kendi huzurundan ayrı görmüyor," dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulmeden katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Harem İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Güneş tutulması Avrupa'nın birçok kentinde büyük ilgi gördü. Çok sayıda kişi tutulmayı izlemek için meydanlarda, parklarda ve yüksek noktalarda bir araya geldi. İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde ve İzlanda'da tam güneş tutulması yaşandı. Avrupa'nın diğer birçok noktasında ise güneşin büyük bölümü ay tarafından örtüldü. CHP'de kongre takvimi Eylül ayında ilan edilecek. Öncesinde il yönetimlerine atama süreci tamamlandı. 3 il yönetimi için ilgili birimlere atama yetkisi verildi. 5 ile yeni il başkanı atandı. Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Özel tüketim vergisi 1-30 Eylül günleri arasında ise 3 lira, 1-31 Ekim arasında 6 lira olarak uygulanacak. Motorinin litresinden alınan ÖTV Kasım ayı boyunca 9 liraya, Aralık ayında ise 12 liraya yükseltilecek. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9 lira olacak. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı uçuş sırasında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu. Olay yerinde açıklama yapan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, herhangi bir çarpışma olmadığını, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini söyledi. Aydın, Muğla, Balıkesir ve Antalya'da orman yangını çıktı. Muğla, Balıkesir ve Antalya'da alevler kontrol altına alındı. Orman ekiplerinin Aydın'da yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul'da bunaltıcı sıcak hava yerini poyraz ve yağmura bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kentte kuvvetli fırtınanın yanı sıra sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıda bulundu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı soruşturması yeniden ele alındı. Yeni delillere ulaşılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Haberleri dinledim.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturduğumuz Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Mehmet Özbek'in Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Hakan Ünal sizlerle. Arpa orağa geldi, zülüf tarağa geldi.

Tüfekçi'nin Hamdi Tüfekçi'den derlediği Yozgat türküsünü Nuri Esen Türk söylüyor. Sabahına ne sen seher yeli mi, benim gönlüm divane mi, deli mi?

Kuş Yazıcıoğlu'nun Serpil Eroğlu'ndan derlediği İzmir türküsüyle Makbule Kaya sizlerle. Anne ben hastayım marul isterim. Hastanın başında düğün isterim.

Muzaffer Sarı Sözel'in Yusuf Taş'tan derlediği Tokat türküsünü Köksal Coşkun söylüyor. Aşıp aşıp karlı dağlar gelirsin, bizim elden ne haberler bilirsin.

Tüfekçinin Aşık Yaşar Reyhani'den derlediği Erzurum türküsüyle Reyhani Diş sizlerle. Bugün sabahla Visali Yar'dan bana bir haber var inceden ince.

Halil Atılgan'ın Necla Babacan'dan derlediği Çukurova türküsüyle Celal Bakar sizlerle. Aşk yoluna canı feda kıranlar, siz de düştünüz mü zora ben gibi?

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği İzmir türküsüyle Bediye Akar Türk şimdi sizlerle. Mezarımın taşı Bozdağ'a karşı, üstünün toprağı, gözümün yaşı.

Gece ezgilerinin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek hepinize mutlu günler. Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.

0: Kendi değerimizi kalbimizin derinliğinde değil de başkalarının parmak uçlarındaki o küçük beğeni işaretlerinde aradığımızdan beri nezaketimizi ve özgünlüğümüzü kaybettik. Bugün nezaket mevsiminde dijital çağın en gürültülü esareti olan onaylanma bağımlılığını ve bu bağımlılığın getirdiği nezaket kaybını ele alacağız. Başkalarının gözüyle yaşamak, başkalarının bakışlarına ayarlı yaşamak dehşeti sadece bir psikolojik yorgunluk değil, aynı zamanda insanın kendi hakikatine ve çevresine karşı gösterdiği bir samimiyet noksanlığıdır. Gerçek nezaket başkaları alkışlasın diye değil, öyle olması gerektiğini için vakur ve zarif kalabilme sanatıdır. Şükrü Erbaş'ın o insanın ruhuna ayna tutan seslenişinde ne dediğini hatırlayalım. Dünya bizi beğenmek için sıraya girmeliymiş gibi bir telaş içindeyiz. Oysa insan sadece içindeki o çocuk gülsün diye yaşamalıydı. Erbaş'ın bu sitemi sosyal medyadaki beğenilme histerisinin en yalın özeti gibi. Bir fotoğrafın, bir sözün, bir anın değerini aldığı etkileşimle ölçmeye başladığımızda o anın içindeki zarafeti öldürmeye başlıyoruz. Henry Bergson, şahsiyetin dışarıdan dayatılan imgelerle değil, içeriden gelen bir oluşla var olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda beğeni avcılığı, bu özgün oluşu bozan, insanı başkalarının beklentilerine göre şekil almaya zorlayan, bir nesneye indirgeyen bir nezaket kaybıdır. Gazali, Kimya-i Saadet'te düştüğü bir şerhte makam tutkusunu, yani başkalarının gözünde büyük görünme arzusunu kalbi öldüren bir zehir olarak anlatır. Gazali'ye göre bir hayrı başkaları görsün ve bizi övsün diye yapmak, o hayrın tüm bereketini, tüm kıymetini yok eder. Bugün bir yardım karesini paylaşırken muhatabın yüzünü sakınmayan, bir acıyı izlenmek için estetize eden anlayış, Gazali'nin uyardığı o riya tuzağının tam merkezindedir. Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde düşülen şerhlerde ise tevazu, imanın en yüksek mertebesi olarak anlatılır. Kendini kimseden üstün görmeyen, başkasının onayına muhtaç olmaz. Nezaket görünmek için değil, olmak için verilen bir mücadeledir. Hazreti Mevlana, göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün derken aslında dijital dünyadaki o mükemmel hayat kurgusuna en büyük ihtarı yapar. Sosyolog Bauman, sosyal medyadaki onay arayışının varoluşsal bir güvensizlikten kaynaklandığını bize hatırlatır. Bauman'ın bu teşhisine karşı biz kadim kanaat ve vakar zırhımızı kuşanmalıyız. Beğeni almak için kendi mahremiyetini, komşusunun sırrını veya çocuklarının masumiyetini feda etmek nezaketin değil, bir itibar iflasının göstergesidir. Gerçek vakar, başkalarının beğenisine sunulmayan, sadece Allah'ın ve kendi vicdanının şahitliğinde yaşanılan o gizli güzelliklerdedir. Kıymetli dinleyenler, bizim değerimiz ekranlarda bıraktığımız sayılarla değil, gönüllerde bıraktığımız o sessiz izlerle ölçülür. Gelin bugün dijital dünyaya bir onay orucu başlatalım. Bir şeyi başkaları beğensin diye değil, sadece kendimiz için, o anın kıymeti için yaşayalım. Ekranın onayına muhtaç olmadan kendi şahsiyetimizin o vakur duruşuna güvenelim. Unutmayalım ki başkasının gözüyle kurulan hayatlar bir fırtınada ilk yıkılacak olan kumdan kaleler gibidir. Kendi değerimizi başkasının parmak uçlarına emanet etmeyelim. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, kendi içinizdeki huzuru ekranların onayından üstün tuttuğunuz güzel günler diliyoruz. Sözümüzün ehemmiyeti şahsiyetimizin özgünlüğüne emanet kalsın. İhtimamla, samimiyetle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bugün yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık konusu olan fibromiyaljiyi ele alacağız. Fibromiyaljinin belirtilerini, tanı sürecini, tedavi yöntemlerini ve bu hastalıkla yaşayan kişilerin günlük yaşamda dikkat etmesi gereken noktaları konuğumuz Ege Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ece Çınar'la birlikte konuşacağız. Gençlik sağlıklı alışkanlıkların kazanıldığı en önemli dönemlerden biri. Programımızın ikinci bölümünde gençlerin sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, bağımlılıklardan korunma ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına yönelik önerileri İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği uzmanı Doçent Doktor Hakan Gülmez'le konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, programımızın ilk bölümünde Ege Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ece Çınar stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
1: Hoş bulduk, günaydın. Merhaba Sıla Hanım.
0: Günaydın. Çok kişiyi aslında etkileyen, pek çok da soruların olduğu bir hastalıktan bahsedeceğiz. Fibromiyaljiden. Nedir bu acaba? Doğru da biliniyor mu sizce?
1: Evet, doğru da bilindiğini düşünüyorum. Farkındalık arttı aslında ama fibromiyalji nedir diye kısaca söyleyecek olursak yaygın ağrı. Çok yaygın ve kronik ağrıdan bahsediyoruz. Tabii ki ağrının pek çok sebebi var. Yani öncelikle yine hastalarımızı tanıya yaklaşıyoruz. Başka ağrıya sebep olan sebepler var mı? Mutlaka bunu araştırıyoruz. Ama fibromiyaljiden dersek aslında doktor gezdiren, pek çok tetkik yapılmış, aslında ağrım var ama ağrımı kanıtlayamıyorum, tetkiklerimde bir şey çıkmıyor diye de muzdarip olan bir hasta kitlesiyle karşı karşıyayız. Yani kronik ağrı zamanla, tabii ki ağrı insanın yaşam kalitesini bozuyor dediğiniz gibi, depresyonla birlikteliği çok fazla, dinlenememe, uyku bozukluğu, pek çok ağrılı, aslında baş ağrısı, çene problemlerine kadar aklınıza gelecek pek çok problemle beraber böyle bir semptomlar kompleksi. Ve insanları çok olumsuz etkiliyor, bazen iş gücünde kayıplara yol açabiliyor. Evden çıkamaz kadar şiddetli ağrısı olan hastalarım da var benim. Dediğiniz gibi farkındalığı bence çok artıyor artık toplumda. Yani bize gelip doğrudan ben fibromiyaj tanısını kendime koydum veya internette araştırdım diyen hastalarımız da oluyor. Ama hala meslektaşlarımızda bile ne yazık ki bazen başka şeylerle de karıştırabiliyoruz. Ya da fibromiyajiye çok benzeyen bazı kronik ağrı sendromları var. Bazen onlarla karışabiliyor. Mesela Covid pandemisinden sonra uzamış Covid, hepimiz bahsettik. O dönem bununla çok fazla işli dışlıydık. Uzamış Covid de aslında bir fibromiyaljinin bir türevi. Yani santral sensasyon sendromları diyoruz. Beynin aslında ağrılı uyaranları farklı işlemesi. Kimi insanlarda ağrıyı farklı algılıyor beynimiz ve zamanla bu olay kronikleştikçe bazen aslında ağrı ortaya çıkaran bir travmatik faktör kalmasa bile beyin ağrı hissetmeye devam ediyor. Yani fibromiyaljinin patofizyolojisi aslında çok basit bir şekilde indirgeyecek olursam böyle bir şey. Bazen işte Covid geçirmek gibi şiddetli bir enfeksiyon, eşlik eden romatizmal hastalık, hayatımızdaki fiziksel veya duygusal travmalar da bazen bu süreci tetikleyebiliyor.
0: Böyle bir etkili olabiliyor. Peki kimlerde sık görülüyor?
1: Genellikle genelleme yapacak olursam yine kadınlarda biraz daha fazla. Ya da erkeklerde belki de daha az.

0: onu koyuyoruz. Bu da olabilir. Çünkü literatürde de tüm dünyada kadınlarda daha fazla olduğu bildirilmiş. Kadınlar bu semptomları daha şiddetli yaşıyorlar. Özellikle 30 ile 50 yaş arası kadınlarda çok daha sık görüyoruz. Kimi toplumda %2 bildirilmiş, kimisinde %5'e kadar bildirilmiş. Aslında erkeklerde de oluyor. Ama fibromiyalji hala bizlerde bile, hekimlerde bile daha çok kadın hastalığı olarak algılanıyor. Ve erkeklerde bazen bu semptomlar ortaya çıksa bile hem tanı koymakta biz de gecikiyoruz. Aslında fibromiyalji erkek tanısında eksik koyduğumuzu düşünüyorum. Bu bir öz eleştiri. Ben de bunu böyle yapıyor olabilirim.
1: Evet.
0: Ve gerçekten bazen erkeklerin semptomları da, çünkü toplumsal rolümüz, psikolojik durumumuz, erkeklerin semptomları bazen kadınlardan farklı seyredebiliyor. Kadınlar aslında ağrılarını daha çok dile getirebiliyorlar belki de. Ya da depresif semptomlar bazen kadınlarda daha ön planda oluyor. Bazen tabii ki erkeklerin meslek hayatı olsun, uyku düzeni, eşlik eden hastalıklar, ağrıdan çok mesela depresif duygu durumu erkeklerde daha ön planda olabiliyor. Kadınlar daha çok çok ağrım var diye geliyorlar ama erkekler daha çok mesela bizler fizik tedavi uzmanları ya da ağrıyla uğraşan diğer branşlara değil de bazen psikiyatri hekimlerine daha çok başvurabiliyorlar. Bu yüzden de aslında oranlar bence erkeklerde de o kadar az olmamakla beraber daha az. Başka kimlerde daha fazla görüyoruz fibromiyaljiyi? Eşlik eden hastalığı olan kişilerde de çok görüyoruz. Yani evet, fibromiyalji aslında açıklanamayan, tetkiklerde çıkmayan bir ağrı sendromu.
1: Evet.
0: Ama başka ağrılı hastalıklarınız varsa, örneğin iltihaplı eklem romatizması ya da kronik başka bir eklem hastalığı, ağrıyla seyreden herhangi bir hastalık uzun dönemde aslında sinir uçlarımızın, yani beynimizin ağrıya duyarlılaşması demiştim ya, fibromiyalji kliniğine de yol açıyor denilebilir. Aslında bir kısır döngüye giriyor. İnsan ağrı hissettikçe duygu durumu da olumsuz etkileniyor, dinlenemiyor, uykusu bozuluyor. Bu ağrıyı daha da arttırıyor ve böyle bir kısır döngünün içinde debelenmeye başlıyor aslında insan.
1: Peki o zaman bunun ağrı belirtisi anladığım kadarıyla bir erken belirtisi var mı, ya da belirtiler arasından bunun başka bir hastalık değil de fibromiyalji olduğunu düşündüren ayırıcı belirtiler var mı?
0: Evet. Ağrı tabii ki olmazsa olmazı, tanı için zaten ağrının olması gerekiyor ve ağrının kronikleşmesi gerekiyor. Yani 10 gündür ağrım var ya da hepimiz grip geçirmişizdir, yaygın ağrımız, paçavra hastalığı diyoruz. Kısa süreli ağrılara fibromiyalji demiyoruz. 3 aydan uzun sürmesi tanı kriteridir zaten. Ve genellikle eşlik eden işte duygu durum bozuklukları, özellikle depresyon tabii ki çok sık eşlik ediyor. En sık gördüğümüz bulgulardan biri. Uyku bozukluğu, dinlenemeden uyanma, sabah uyanmışım ama dayak yemiş gibiyim, uykunun dinlendirici etkisinden faydalanamıyor hastalarımız. Yine uykusunu alamamaktan, ağrıdan, depresyondan dolayı konsantrasyon güçlüğü, odaklanmada zorluk, hafıza sorunları, bazen çok unutkan oldum diyor hastalarımız. Beyin sisi denilen bir klinik sendromla beraber gidiyor aslında. Bazen çok dalgın hissediyorum kendimi, ailem sen değiştin diyor diye bize anlatıyor hastalarımız. Ve eşlik eden yine baş ağrısı, çene sıkma, huzursuz bacak sendromu, karın ağrısı, irritable bağırsak sendromuyla beraber çok fazla görüyoruz. İshal kabızlık olabiliyor, pelvik ağrı, açıklanamayan bu gibi eşlik eden semptomlar bizlere de ipucu veriyor. Yani ağrım var diyor hastam ama hiç uyku bozukluğu olmayan, konsantrasyon güçlüğü olmayan, dinlenip uyarıyorum diyen bir hastada tabii ki ilk aklıma gelen şey fibromiyalji olmuyor. Aslında bu semptomların bir arada oluşu bize resmi de çiziyor klinikte. Ama tabii ki de buna yol açan başka hastalıklar da olabilir. Çok basitinden hipotiroidizmi olan bir hastaya tanık olmadıysa tiroid bezinin bozuklukları da fibromiyaljiye benzer semptomlar yapar.
1: Ağrı da yapıyor.
0: D vitamini eksikliği daha artık az görüyoruz ama çok derin D vitamini eksikliği olan hastalarımız var. Bu da kadınlarda daha çok görülür. B12 eksiklikleri veya eşlik eden işte o iltihaplı eklem romatizmasının yeterli tedavi edilememiş olması, kanda iltihapların yüksek olması da fibromiyaljiyle karışabiliyor veya aynı anda da bulunabiliyor. O yüzden de tabii laboratuvar tetkikleri istiyoruz. Her hastada dışlamamız gereken bir takım şeyler var. Ama bunların hepsi normal geldi. Başka bir şeyle açıklayamıyorsak eğer, o zaman hastamıza fibromiyalji tanısını rahatlıkla koyuyoruz.
1: Yaygın mı toplumda?
0: Yaygın. Yani literatürde %5 demekle beraber, şimdi ben tabii bir üniversite hastanesinde hekim olarak ağrıyla uğraştığım için ben %5'ten daha fazla görüyorum. Yani ben her gün bana mutlaka birkaç tane fibromiyalji hasta başvurusu oluyor. Tabii hastaları uzun süre takip de ediyorum, görüşüyorum. O yüzden benim algım çok daha fazla. Toplumda daha fazla varmış gibi geliyor bana. Ama literatürde %2 ile %5 arasında, Türk toplumunda da yapılan çalışmalarda benzer oranlar bildirilmiş. Toplumda kadınlarda daha fazla olmak üzere görüyoruz.
1: Peki kesin bir nedeni var mı? Şimdi bazı zorlayıcı koşullar olabilir. İşte 30-50 yaş arası kadın dediğiniz zaman bir kadının hayatının en yüklerin fazla olduğu dönemi diyebilirim. Belki bunların etkisi vardır vesaire. Neden bazı kişilerde oluyor da bazılarında olmuyor?
0: Evet. Tabii genelleme 30-50 yaş arasının dışında da olabilir. Daha az olarak ileri yaşlı hastalarımızda da görüyoruz. Çocuk pediatrik yaş grubunda bile karşımıza çıkabiliyor bazen ve bunun tedavisi bazen daha zor oluyor tabii ki. Tanı koymak daha zor oluyor bizler için. Neden olduğuna dair kesin bir faktör yok. Yani şundan dolayı, şu gende mutasyon olduğu için fibromiyalji çıkar gibi bir bilgi yok. Ama tabii

0: tabii ki her hastalıkta olduğu gibi yatkınlık söz konusu. Ailesel yatkınlık, genetik faktörler, kişinin dirayet seviyesi denilen aslında yani hayattaki bütün stresörlerle, travmalarla aslında sinir sistemimizin baş edebilme kapasitesi var hepimizin. Bununla doğuyoruz aslında. Hı hı. Ama sosyal desteğimiz, yaşam koşullarımız, geçirmiş olduğumuz fiziksel diğer hastalıklar, bunlar bir yerde aslında bizim direncimizi düşürerekten fibromiyalji geliştirmeye zemin hazırlayabiliyor. Bunlar hakkında sadece böyle spekülasyonlar ve bu kişilerde daha fazla görünür şeklinde bilgiler var ama dediğim gibi yani 2 artı 2 4 olmuyor her zaman. Evet. Bazen çok zorluklardan geçmiş veya çok ciddi hastalıklar geçirmiş hastalarımızda fibromiyalji görmüyoruz. Hı-hı. Ama dışarıdan baktığımızda o kadar da ağır değilmiş gibi gördüğümüz faktörler bazen çok ağır bir fibromiyaljiye de yol açabiliyor. Hı-hı. Ama yatkınlık söz konusu. Üst üste gelen travmalar genellikle eğer bir fiziksel hastalığı ağır geçirdiysek ardından fibromiyalji gelişme riski daha yüksek olabiliyor. Tabii ki hayatımızda zorluklarla baş etmemiz gereken dönemlerde depresif olduğumuz mesela bazen anne babalarına bakması gereken hastalarımız oluyor. Hayatlarının zor bir döneminden geçiyorlar. Ardından fibromiyalji tetiklenebiliyor. Genelde bir tetikleyici faktör oluyor.
1: Peki tanısına gelelim. Zor bir tanı diye tahmin ediyorum. Anlattığınız belirtilerden önce her şeyi bir elemek gerekiyor galiba.
0: Evet. Yani fibromiyaljiyi gerçekten fibromiyaljili hastalarla biraz vakit geçirdikten sonra tabii bu her aslında branş için ve her hastalık için geçerli. Tanıyoruz aslında bize ipuçları veriyor hastalık ama az önce de dediğim gibi aslında başka şeyleri atlamamamız gerektiği için biraz da tanısı zor. Yani eşlik eden D vitamini eksikliği var. Örneğin çok basit bir örnek. D vitaminini ben yeterli seviyeye getirdikten sonra hastanın semptomlarında acaba iyileşme olacak mı olmayacak mı? Hmm. Ya da belki daha basit önlemlerle kısa süreli bir ağrısı var ama fibromiyaljiye dönecek gibi. Bu fibromiyaljinin ortak özelliklerini taşıyor. Ama mesela 3-4 ayı geçmemiş şikayetleri. Bu hastamızı takibe alıyoruz. Bazen o yüzden tanının adını koymakta çok aceleci olmayabiliyoruz. Ama evet tanıyı koymak bazen de fibromiyalji tanısını aşırı yani fazla koyduğumuz durumlar da olabiliyor. Hmm. Meslektaşlarımızda da ben de yapmışımdır kesin. Bazen yaygın ağrı olduğunu söylemiştim. Yani hem kollarında, bacaklarında, omurgasında, boynunda, başında ağrısı olur fibromiyaljik hastanın. Mesela sırf sırt ağrısıyla gelen genç kadın hasta geçmiyor ağrılarım. İşte halk arasında kulunç dediğimiz gergin bantları var. Aa sen fibromiyaljisin gibi bazen hızlıca aceleci bir tanıda konulduğunu görüyoruz bazen. Hmm. Aslında bu fibromiyalji değil. Yani
1: ayırt edici olan yaygın olması.
0: Yaygın olması. Fibromiyalji ağrısı sadece omuzda olmaz, sadece belde olmaz. Yaygın her yerim ağrıyor diye gelir zaten. Hı hı. Hani tabiri caizse kafatasımdan ağrı giriyor, ayağımdan çıkıyor diye tanımlayan hastalarım var. Hı hı. Her yerinde ağrı hisseder aslında. Acıyor derler bazen. Yaygın olması en önemli tanımlayıcı özelliği gerçekten.
1: Bu sürekli bir ağrı mı, vücutta dolaşan bir ağrı mı?
0: Dolaştığını ifade eden hastalar da oluyor. Devamlı yataktan uyandığımdan yatana kadar devamlı ağrım oluyor. Gece de uykuları bozuk olduğu için gece ağrısı da hissedebilir hastalarımız. Genelde doktorlar bizler gece ağrısını duyunca böyle bir tedirgin oluruz. Çünkü gece ağrısı bazen daha ciddi hastalıklara da işaret edebilir. Geçmeyen, ağrı kesiciye yanıt vermeyen, gece çok şiddetli ağrısı olduğunda hastamızın genelde tetkik isteriz. Alttan başka bir şey çıkmasın diye. Ama gece ağrısı da yani uyuyamadığı için gece de uyandığında ağrıyı hisseder yine hastamız. Dolaşıcı olabilir ama genellikle her yerim ağrıyor kelimesini zikreder hastalar.
1: Evet.
0: Tek bir yerde sonra öbür ekleme geçmez peki. Hı hı.
1: Peki kullandığınız özel tetkikler, tahliller var mı? Yoksa diğerlerinin elenmesi şeklinde.
0: Elenme ve dışlama tanısı aslında. Genel bir zaten kan tetkiki mutlaka hastamız ilk bize başvurduğunda yapılmadıysa istiyoruz. Başka bir şey atlamayalım ya da bahsettiğim gibi bir takım beslenme eksiklikleri, vitamin eksiklikleri de yol açabilir. Genelde fibromiyalji tanımızdan şüphemiz yoksa veya altta yatan başka bir şeyden şüphelenmiyorsak çok görüntüleme istemeyiz. MR, röntgen istemeyiz. Hı hı. Beli ağrıyan, bel fıtığı olan bir insanda da fibromiyalji olabilir. Hı hı. Ama özellikle beli spesifik bir şikayetten eğer muzdarip değilse o anda bel MR'ı bel filmi çekmek fibromiyalji tanısını desteklemez de dışlamaz da. Romatizması olan kişide de fibromiyalji olabilir. Bu karakteristik birlikte özellikler varsa eğer uyku bozukluğu, dinlenememe, yaygın ağrı varsa tek tek ağrıyan her yerin görüntülemesini istemiyoruz. Hı-hı. Ama evet bir dışlama tanısıdır. Bunu açıklayacak başka bir şey yoksa eğer o zaman fibromiyalji tanısını koyabiliriz.
1: Tedavisi nasıl yapılıyor?
0: Tedavisinde en önemlisi aslında bu konuştuklarımızı polikliniğe gelen her hastamızla da vaktimizin el verdiğince konuşmamız lazım. Çünkü gerçekten aslında sinir sisteminin ağrıya duyarlılaşması ve bunun geçmemesi. Hastalarımız genelde derler ki aileme anlatıyorum, çocuklarıma, yakınlarıma anlatıyorum ama gidiyoruz doktora, laboratuvarlarda hiçbir şey çıkmıyor, tetkiklerde bir şey çıkmıyor ve bazen gerçekten etrafındakilere kendini inandıramama hissi çok ön planda oluyor. Zaten duygu durum bozukluğu, depresyon da eşlik ediyor ve inandıramamak bu sefer bende yolunda gitmeyen bir şey var. Ben ağrı çekiyorum ama etrafımdakilere inandıramıyorum psikolojisine giriyor. Çok normal bir şey, hepimizde olabilir. O yüzden aslında hatta yakını da yanındaysa aslında

0: hastamızın evet fibromiyalji diye bir hastalık var, sizin bir hastalığınız var, bunun tanısını şu anda koyuyoruz ve bu birazcık zaman alacak, tedavisini, bilgisini hastaya vermek lazım. Yani hasta eğitimi tedavinin aslında birinci basamağı. Bu nasıl bir hastalıktır, niye yol açar bilgisini verdikten sonra da tabii ki ilaç tedavilerimiz var. Bir de yaşam tarzı değişiklikleri, egzersiz, psikolojik destek alması, bazı depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları ön plandaysa mutlaka psikiyatrist meslektaşlarımızdan yardım istiyoruz. Psikolojik destek alması için de yönlendiriyoruz hastalarımızı. Hepsinin bir kombinasyonu. Genellikle mesela egzersizin evet fibromiyaljide tedavi edici özelliğinin olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ama ben fibromiyaljisi çok şiddetli, ağrısı çok fazla olan bir hastaya hadi git şu kadar egzersiz yap, şöyle yap dersem yapamaz zaten. Hı hı. Yapamayacağı gibi hem doktorun istediği şeyi yapamadı. Bu da insanın canını sıkan, üzen bir şey. Hem de aslında bu sefer bizden uzaklaştırır hastayı. Çünkü ben bir şey yap demişim. Yerine getiremeyince bu sefer tekrar bana kontrole gelmeyebilir hasta. Hı hı. O yüzden böyle ufak ufak adımlarla birbirimize yaklaşıyoruz hastalarla. Genellikle evet gerçek bir fibromiyalji ise ilk başta çoğu hastamıza ilaç başlamamız gerekiyor. Hı hı. İlacı hem ağrıyı dindirsin diye başlıyoruz ama.
1: Ağrı kesici türü ilaçlar mı?
0: Ağrı kesme etkisi de olmakla beraber o basit ağrı kesicilere aslında başlamıyoruz. Hı hı. Çok belim ağrıyor diyorsa ekstra bir ağrı kesici yazabiliriz ama örneğin aslında birazcık bazı bu ilaçların bazıları antidepresan grubuna da girer. Hı hı. Çünkü beynimizin ağrı algısıyla ilgili bir bozukluk ortaya çıktığı için bu ilaçların bir kısmı piyasaya depresyon için önce çıkılmış. Antidepresan diyoruz ama biz sadece depresyon için veya sadece beyinde olan bir şeyi tedavi etmek için de başlamıyoruz aslında. Bu ilaçların ağrıyı algılama düzeyinde de vücutta etkileri var. Yani evet. Aynı zamanda ağrı kesici grupları aslında. Yine antiepileptik SARA tedavisinde kullanılan bir takım ilaçlar aynı zamanda hem ağrı üzerine çok olumlu etkileri oluyor hem de aslında bazı yan etkilerinden de faydalanıyoruz. Mesela bazı ilaçların yan etkisi olarak çok uyku yaptığını biliyoruz ve bu ilaçları aslında gece güzel uyuyamayan, dinlenemeyen, yorgun uyanan hastaya verdiğimizde gece uykusunu düzeltince gündüz de zaten otomatikman daha iyi hissetmeye başlıyor. Birazcık dinlenmiş olmak, daha enerjik güne başlayınca bu sefer egzersizini daha güzel yapabiliyor. Hani 5 dakika değil de 10 dakika yürüyüş yapmaya başlayabiliyor hastalar. Bir evden çıkma enerjisi geliyor bazen. Böyle küçük küçük desteklerle, sıkı kontrollerle aslında önce ilaç tedavisi veya aynı anda hem egzersiz ve ilaç tedavisiyle başlıyoruz.
1: Peki bu hastalığın tamamen geçmesi mümkün oluyor mu? Yoksa dönem dönem tekrarlama ihtimali mi var?
0: Tekrarlayabilir. Çünkü en başta söylediğimiz gibi bir yatkınlık var. Ha. Ben diyabete yatkınımdır. Başka birisi belki hipertansiyon gelişmesine yatkın olduğu gibi bazımız da fibromiyaljiye yatkınız. Bunu yatsıyamayız. Ama geçtiği hastalarımız da var. Fibromiyalji aslında tedavi olamayan bir hastalık değil. Öncelikle farkındalık. Yani kendisinin, çevresindekilerin, doktorunun da aslında bunun gerçek bir rahatsızlık olduğunu kabul etmesi lazım. Hı hı. Çünkü yıl 2026 olmuş. Hala tıp literatüründe fibromiyalji gerçek bir hastalık mı diye tartışan meslektaşlarımız bile var. Hı hı. Yani gözle görülemeyince, elle tutulamayınca, görüntülemede çıkmayınca bazen gerçekten o tanının gerçekliğine inanmak hekimleri bile zor olabiliyor. Böyle bir hastalık var. Biz bu yola çıkıyoruz ve tedavisinde bu basamakları izleyeceğiz. Baştan bir aslında kontratı yapmak lazım. Hı hı. Ve sonrasında da kontrollerle yanıt alamıyorsak tedavi stratejimizi değiştirebiliriz. İlaçları değiştirebiliriz. Ben derim ki çık günde 5 gün egzersiz yap derim hastama ama onun haftada 5 gün dışarıya çıkıp egzersiz yapmaya vakti yoktur. O zaman yerine getirmeyebilir bunu. Hiç yapmamasındansa yapabildiği kadar yapması, bir adım bir adım şeklinde aslında tedaviyi kendi eline alması gerekiyor.
1: Hafif egzersizler sanırım.
0: İlk başta hafiflerle başlıyoruz.
1: Beslenmenin etkisi nedir?
0: Beslenmenin etkisi de çok tartışılan, çok popüler bir konu gerçekten. Her geçen gün yeni yayınlar çıkıyor. Gluten intoleransı olsun, farklı işte Akdeniz tipi beslenme, işte keto diyet beslenme gibi çok popüler bu beslenmeyle ilgili konular fibromiyaljide de araştırılmış aslında. Ama çok basit bir şekilde özetleyecek olursam aslında benim sağlıklı birey olmak için, kalp sağlığım için nasıl düzgün, dengeli aslında her şeyden barındıran, sağlıklı, çok işlenmemiş gıdalar içeren bir diyetim olması gerekiyorsa bu fibromiyalji hastaları için de geçerli. Hı hı. Çünkü aslında beynin kan dolaşımı, egzersizle beraber egzersizin ortaya çıkardığı olumlu etkiler, bunlar damar sağlığımızla, kalp sağlığımızla hepsi bir bütün aslında. Ben Akdeniz diyetiyle çok işlenmiş karbonhidrat içermeyen, çok ağır yağlar içermeyen, yeşilliklerden de zengin, güzel bir diyetle beslenirsem aslında fibromiyalji açısından, çünkü kas iskele sistemi açısından da, dolaşım sistemi açısından da olumlu etkileri olacak.
1: Evet.
0: Hepsi bir bütün. Ya özellikle şunu yiyin, bunu yemeyin. Fibromiyaljide şunu yemek zararlıdır gibi bir şey asla kesinlikle söylemiyorum. Çünkü benim beslenme tarzım size uymaz, başkasına uymaz. Kendi sürdürebileceği şekilde bir beslenme düzenini oturtması gerekiyor hastanın. Ben bir şey öneririm ama onun yaşam tarzına uymuyorsa zaten süreyen olmayacaktır. Hı hı. O yüzden sağlıklı beslenmek, dengeli beslenmek en önemlisi.
1: Doğru bilinen yanlışlar nelerdir toplumda?
0: Öncelikle doğru bilinen yanlışlar mutlaka bir tetkik yapılmalı, MR çekilmeli ve burada bir tanı çıkmalı gibi bir algımız var. Hı. Bu belki de tabii ki yani hekim

0: hastanın birbirini ayırabildiği vakitte giderek azalıyor. Yoğun, büyük bir nüfusu olan bir ülkede yaşıyoruz. Hekimler de yoğun, hastaneler yoğun. Bazen tetkik isteyip tetkikin sonuçlarına göre tabii ki hastanızla konuşmamız gerekebiliyor. Ama MR'da bir şey çıkmaması, kanlarda kötü bir şey çıkmaması fibromiyaljinin gerçek bir hastalık olmadığı anlamına gelmez. Bence en önemlisi herkesin kabullenmesi gereken bu. Yani bir hastalık var ve bu diğer hastalıklar kadar da geçerli, var olan gerçek bir hastalık. En önemlisi ne olduğunu düşünüyorum.
1: Psikiyatristler de koyabiliyor mu bu tanıyı?
0: Tabii, evet. Onlar da bize, biz onlara çok fazla zaten karşılıklı beraber takip ettiğimiz hastalarımız oluyor. Çünkü zaten günün sonunda mutlaka bu kadar ağrı ve dinlenememe durumu kişinin duygu durumunu etkiliyor. Çok ağır bir şekilde etkiliyor. Hiç daha önce depresyon olmayan bir kişi bile zaten bu kadar ağrı çekse eninde sonunda mutlaka depresif semptomlardan da muzdarip oluyor. O yüzden onlar da bize yönlendirebiliyorlar. Eğer depresyonun tedavi ettiği halde yeterli ağrı yanıtamıyorsa bize yönlendiriyor psikiyatrist arkadaşlarımız. Biz de eğer hastanın tedavisine sadece egzersizle veya sadece bu ilaçlarla çözülemeyeceğini düşündüğümüz depresyonun ön planda ya da diğer duygu durum bozukluklarının ön planda olduğu hastalarda mutlaka psikiyatristlerle beraber çalışıyoruz.
1: O zaman son olarak hastalara ve yakınlarına tabii ne söylemek istersiniz?
0: Eğer uzun süreli fibromiyalji ile bu az önce konuştuklarımızla uyumlu şikayetlerinizin olduğunu düşünüyorsanız doktora başvurmaktan çekinmeyin. Böyle bir hastalık var ve gideceğim işte ilaç verilecek, yine bana fayda olmayacak. Aslında ben çok zamandır doktora gidiyorum, çare alamadım gibi de düşünüp moral bozmamak gerekiyor. Mümkünse eğer bir doktorunuz olsun, yani aynı doktora kontrole gitmek de çok önemli. Bizler de yani mutlaka kendimizde de öz eleştiri yapacak olursam bazen yoğunlukta şunu demeyebiliyoruz hastalarımıza. Bunu kullan, şu kadar süre sonra geri gel ya da geçmezse geri gel. Bazen bunu söylemezsek hastamız da bize geri gelmiyor. Ama fibromiyalji bir günde bir görüşmede çözülecek bir problem değil. Süren bir problem olduğu için mutlaka doktorunuza kontrole gelin. Deyin bu ilaç bana iyi gelmedi, yan etki yaptı. Ben bu dediklerini yapamıyorum, değiştirelim. Karşılıklı iletişimle gerçekten çözülebilecek bir hastalık.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Ege Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ece Çınar konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde özellikle gençlerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını konuşmak istiyoruz. Ve konuğumuz İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Burca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aile hekimi doçent doktor Sayın Hakan Gülmez bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
0: efendim.
1: Merhaba.
0: Şimdi gençler deyince onların hem yaşam alışkanlıklarının da aslında oturduğu bir dönem ama bir yandan da belki daha cüretkar olabildikleri,
1: doğru,
0: çok sağlıklarına dikkat etmedikleri,
1: aynen,
0: bir dönem olabiliyor. Gençlerin sağlığını tehdit eden en önemli riskler nelerdir acaba?
1: Aslında girişte de söylediğiniz gibi onların o riskleri göğüsleme cesaretleri, o yüksek cesaretin beraber getirdiği riskler çok fazla. Burada en çok karşımıza çıkan şeyler bağımlılık. Burada tütün, alkol, bazen madde bağımlılığı gibi. Bu riskler çok önemli. Deneme, arkadaş çevresinin etkisiyle o riskleri alma potansiyelleri yüksek. Yine aynı şekilde dijital bağımlılık günümüzde ciddi bir sorun oluşturuyor. Bunun beraberinde getirdiği hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme, dolayısıyla yine oluşabilecek obezite, bunlar önemli riskler. Yine o riskli davranışlarla birlikte yaralanma riskleri de fazla. Bunda trafik kazaları gibi, bisiklet, motosiklet yaralanmaları gibi, veya kendine veya karşısındakine, bir başkasından zarar görme gibi riskleri bu dönemde biraz daha fazla oluyor. En önemli riskler bunlar diye özetleyebiliriz. Kendine dikkat etmeme diyebiliriz. Yani bunun içinde işte beslenme de var. Yaşam tarzı alışkanlıkları da var. Bağımlılıklar da var.
0: Aslında sağlıkları konusunda yaygın olarak yaptıkları hatalar var değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Ciddiye almamak en başıma hocam.
1: Evet. Evet. Şimdi belki de tabii genel olarak gençlik dönemi sağlıklı dönem.
0: Tabii.
1: Özellikle durumlar haricinde. Ve onlar için hastalıklar çok uzak gibi geliyor. Oradaki o riskli davranışların hastalığa dönüşmesi için de çoğu zaman arada ciddi bir zaman geçmesi gerekiyor. Onlar da bunu ötelenmiş, onları aslında hiç tehdit etmeyen şeyler olarak görüyorlar. Ama bunu ilerleyen yaşlarda düzeltmek çok daha zor oluyor.
0: Bazı şeylerin temeli o yaşlarda atılıyor.
1: Kesinlikle.
0: Hatta yaşam alışkanlıkları da o yaşta oluşuyor. Öyle,
1: evet,
0: değil mi? O yüzden bunun üzerinde durmak lazım. Şimdi beslenme.
1: Evet.
0: Sağlıklı beslenme.
1: Evet.
0: Bu konuda en temel uyarılarınız neler olur gençlere?
1: Şimdi burada en temel uyarım, tek tip beslenmeden uzak durmalarını öneririm. Özellikle hazır gıdalar, işlenmiş gıdalar, paketli gıdalar, kola gibi gazlı içecekler, şeker yükü fazla olan hazır içecekler, bunlar sağlığı olumsuz etkileyen önemli noktalar. Bunlardan uzak durmaları çok önemli. Çeşitlendirmek önemli. Tek tip beslenmeden kaçınıp sadece protein ağırlıklı değil, bunun yanında muhakkak sebze, meyve, tahıl ürünlerini de eklemeleri, ve o tabaklarını çeşitlendirmelerini muhakkak dikkat etmeleri gerekiyor. Burada proteinin diyelim %30'u geçmemesi gerekiyor. Yağ ürünlerinin, şekerli ürünlerin %10'u geçmemesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Kabaca böyle bir dağılım içerisinde beslenmeleri. Yine gençlik dönemi, büyümenin devam ettiği, kas gelişiminin, kemik gelişiminin devam ettiği dönem, yine bunu destekleyecek özellikle kalsiyumdan zengin süt ürünlerinde muhakkak beslenmenin içerisinde yer alması gerekiyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Hazır gıdaya çok yöneliyor gençler.
1: Kesinlikle.
0: Şekerli içecekler, bayılıyorlar bunlara,
1: evet,
0: değil mi? Bunları sık tüketiyorlar. Bu ne gibi sağlık sorunlarına yol açabilir?
1: Bunların sık tüketimi, hareketsizlikle birlikte, diyelim dijital yaşamla birlikte hemen abur cubur diyebileceğimiz bu paketli gıdalarla o beslenmenin geçiştirilmesi, beraberinde obezite, insülin direnci, uzun vadede de diyabet gibi metabolik sendrom olarak adlandırabileceğimiz vücudun yağ oranının yükselmesi, kolesterol, hipertansiyon gibi ciddi hastalıklara zemin oluşturuyor. Ve bunları gençlikten itibaren geldiğinde düzeltmek gerçekten zor oluyor. Erken dönemde de bu hastalıklara bağlı komplikasyon riski de artmış oluyor.
0: Şimdi tabii hazır gıdanın tercih edilmesinde bu işte ekran karşısında vakit geçirme, bilgisayarda olma vesaire gibi konulardan konuştunuz. Onun dışında da sürekli ellerinde bir telefon, aslında başları,
1: evet,
0: öyle ilk şekilde,
1: evet,
0: telefona bakıyorlar. Bu dijital dünya

0: dünyanın onlara sağlıklarına etkileri nelerdir?
1: Burada kesinlikle postür olarak söylediğimiz vücut duruş şekil bozuklukları oluşabiliyor. Ciddi boyun sırt ağrıları meydana gelebiliyor. Hatta bu kemiklerde deformasyona kadar gidebiliyor bu ne kadar uzun süre o şekilde geçirdikleriyle ilişkili olarak. Burada muhakkak bunlarda zaman kısıtlamak çok önemli. Burada hareket etmek yine çok önemli. Özellikle 20-40 dakika aralığında ekran karşısında veya telefon, işte bilgisayar fark etmez, muhakkak tekrar o masa ise oradan kalkıp, oturduğu alandan kalkıp bir hareket etmelerini isteriz. Onun dışında günlük olarak bunların da 2 ila 4 saat arasında sınırlandırmak gerekiyor. Bunun üzerine çıkarmamaya özen göstermek gerekiyor.
0: Tabii bu durum dediğiniz gibi hem beslenme alışkanlıklarını kötü etkiliyor hem çok hareketsiz kalınıyor. Fiziksel aktivite ne kadar olmalı gençlerin hayatında?
1: Gençlerin hayatında fiziksel aktivite çok önemli yer kaplıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda tavsiyesi günlük 60 dakika, haftada 7 saate varan bir hareket öneriyor. Aslında her gün en az 1 saat hareketli olmalarını istiyoruz. Bu hareket planlamasını yaparken de bunun yaklaşık 3 günü orta şiddetli egzersizler diyebileceğimiz yüzme gibi, yürüme gibi, bisiklet gibi veya işte yine çok şiddetli olmayan diğer egzersizler buna eklenebilir. 2 günü birazcık daha kuvvetli egzersizler, burada koşmayı ekleyebiliriz. Yine yaklaşık 2 gününde de ağırlık egzersizleri, çünkü yine kemik ve kas dokusunun gelişimini desteklemek için ona birazcık yük vermek, yük bindirmek gerekiyor. Burada kendi vücut ağırlıklarını kullandıkları egzersizler, barfix olabilir, işte mekik olabilir, şınav olabilir, böyle bir şey de olabilir. Veya onun dışında yine ağırlık kullanılan diğer egzersizler de olabilir. Böyle bir dağılım içerisinde haftada 7 saate varan bir egzersiz planı yapmalarını istiyoruz gençlerden.
0: Tabii dengeli egzersiz galiba. Çünkü gençlikte şu da olabiliyor, aşırı egzersize de yönelme.
1: Evet.
0: Sürekli spor yapma durumu da olabiliyor. Bunun da sakıncaları var mı?
1: Kesinlikle. Burada yine hem vücut kompozisyonu bozulabilir, hem de yine özellikle kalbe binen aşırı yük, hele beraberinde o bir an önce kas geliştirme isteğiyle yapay protein, hele ki hormon kullanımına doğru giderlerse, burada o kaslarla birlikte kalp kasında da istenmeyen büyümeler ve ciddi kalp rahatsızlıkları, hatta erken ölümlere bile sebebiyet verebilir. Bir de tek tip spor da çok istemiyoruz. Örneğin yüzme, sürekli yüzme, sadece yüzme bizim için, gençler için özellikle iyi bir egzersiz olmayabilir. Çünkü bazı egzersizlerin biz yer çekimine karşı olmasını istiyoruz ki yine o söylediğim kas kemik gelişimini destekleyebilmesi için burada bu noktalara gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda da muhakkak hekimlerine, özellikle aile hekimlerine danışabilirler. Bunu da belirtmek isterim.
0: Ekran süresi artık hepimizin hayatında her yerde bir sürü ekran var. Aynı zamanda uyku düzenini de etkiliyor galiba.
1: Kesinlikle.
0: Oraya, o konuya döneceğim. Uykunun sağlıksız olması nelere yol açıyor? Kaliteli uyku için ne önerirsiniz?
1: Şimdi burada uyku düzeninin hepimiz için önemli tabii ki, ama gençlerde de yine büyümeyle birebir ilişkili. Kaliteli uyku, özellikle uyku döneminde artan büyüme hormonu salınımı ile birlikte sağlıklı büyümeyi de beraberinde getiriyor. Burada hedef uyku süremiz de yaklaşık 8-10 saat gençler için. Ve bunun karanlık bir ortamda olması gerekiyor. Işığa maruz kalmamaları gerekiyor. Bu yönüyle kaliteli bir uyku için o ortamda ışık bir kere bulunmaması lazım. Mümkünse telefonları aynı ortamda bulunmaması lazım. Gece oradan gelecek uyarılan sesler vesaire uykusunu bölebilir. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii ekran süresi dedik. Ekran süresi arttıkça mavi ışık dediğimiz o monitör ışığına maruz kalma, yine vücutta oluşturduğu uyarılarla, beyinde oluşturduğu uyarılarla yine uyku bozukluklarına sebebiyet verebiliyor. Burada uykuya dalma, uykuyu sürdürme problemleri yaşayabiliyorlar. Bu yönüyle de uyku, belirlenen uyku saatine 2 saat kala artık ekran maruziyeti olmaması en ideali. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sağlıklı bir uyku için.
0: Gençler deyince insanın aklına sınavlar da geliyor. Gelecek kaygısı geliyor. Tabii ki geleceklerini oluşturma dönemindeler. Aynı zamanda sosyal baskılar

0: var gençlerin üzerinde de doğal olarak. Ruh sağlıkları nasıl etkileniyor acaba?
1: Evet. Başta saydığımız şeylerde galiba unuttum. Sağlıklı bir genç için sağlıklı ruh sağlığı da çok önemli.
0: Tabii,
1: buna
0: tabii.
1: Çok dikkat etmek gerekiyor. Dediğiniz gibi özellikle sınav baskısı, okul başarı baskısı onlar için olumsuz olabiliyor. Burada sadece tabii gençlerde değil, ailelerine de ciddi oranda bazı sorumluluklar düşüyor. Bu konuda gençlere destek olmaları gerekiyor. Sınav dönemlerinde sadece salt başarıya odaklanmamaları gerekiyor. Bunu sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri gerekiyor. Hı hı. Bu yönüyle de yine öncelikle aile hekimlerinden, ama eğer orada yeterli gelmiyorsa ciddi kaygı, depresyon, anksiyete, bazen öz kıyıma kadar gidebiliyor. Hı hı. Bu tür riskler görüyorsak, sosyal izolasyon, arkadaşlarıyla çok fazla görüşmeme, aileden kendi içine dönme, aileyle olan ilişkilerinde bozulma görüyorsak muhakkak burada profesyonel destek almak gerektiğini de unutmamak gerekiyor. Burada tabii gencin bunu talep etmesi biraz zor. Burada, hı hı, ailelere daha fazla sorumluluk düşüyor. Bunu ailelerin erken dönemde fark edip muhakkak profesyonel destek için birlikte, gençle birlikte başvurmaları gerekiyor.
0: Hı hı hı.
1: Bunlar gerçekten önemli noktalar. Dediğim gibi burada o ruhsal bozulmayla birlikte ya şiddete yönelme veya kendine karşı zarar vermeye doğru gidebilecek bir süreç. Bu yönüyle gerçekten çok önemli.
0: Tabii aile ne kadar uğraşsa da, yardım alsa da vesaire, temelde gencin kendini koruması gerekiyor. Ruhsal sıkıntılardan da.
1: Kesinlikle.
0: Siz gençlere ne tavsiye edersiniz ruh sağlıklarını korumak açısından?
1: Burada bir kere çevre çok önemli.
0: Hı hı.
1: Kendileri için doğru arkadaş çevresini muhakkak oluşturmaları gerekiyor. Sağlıklı bir gençlik süreci için ruh sağlığı açısından da, diğer sağlık problemleri açısından da, özellikle hem bu beslenme dedik, hem sigara gibi, alkol gibi zararlı maddelerden uzak durma gibi, burada çevre çok önemli. Tabii aile de yine önemli. Aile bu çocuğu buradan uzak tutmaya çalışırken aynı zamanda rol model.
0: Hı hı.
1: Bizler sigara içmeyeceğiz ki çocuklarımız da sigara içmesin. Biz sigara içiyorken çocuğa sigara içme demek çok da bir etkisi yok. Şunu söyleyebilirim. Ailede mesela sigara örneği verdik. Sigara kullanımı çocukta sigara içme riskini ortalamaya göre 2 kat arttırırken, kendi arkadaş çevresindeki sigara içimi bu riski 4 kata kadar arttırıyor. Gençler burada belki ailelerini seçemeyecek ama kendi arkadaş çevrelerini seçebilecekler. Burada risk arttığı için sağlıklı gençlik için sağlıklı bir çevre çok önemli. Özellikle arkadaşlarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Uygun olmayan ortamlarda hayır diyebilmeyi bilmeleri gerekiyor. Gerekirse arkadaş çevresini değiştirmeleri gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Bu gerçekten önemli.
0: Evet, sigara çok yaygın, elektronik sigara çok yaygın, alkol, diğer maddelere bağımlılık olabiliyor.
1: Evet.
0: Çok tehlikeli bir dönem. Gençlerin bunun çok farkında olması lazım sanırım.
1: Kesinlikle. Özellikle elektronik sigara sanki sigara değilmiş gibi de lanse ediliyor. Sanki o kadar da zararlı değilmiş gibi. Halbuki her türlü tütün içeriği, tütün olan mamullerin hepsi, başta kanser olmak üzere pek çok akciğer, kalp rahatsızlığına sebebiyet verebiliyor.
0: Hı hı.
1: Yine mesela örnek olsun, mesane kanserinin en önemli risk faktörlerinden bir tanesi sigara içmek. Hani biz sadece, hı hı, aslında ciğerlerimize zarar vermiyoruz. Vücudumuzdaki neredeyse tüm organlara zarar veriyoruz sigara içerek. Ama bu bir zaman meselesi. Kimde ne zaman ortaya çıkacağını da öngörmek güç.
0: Hı hı.
1: O gençlik döneminde sanki bana bir şey olmaz duygusuyla başlanan şeyler erken dönemde ciddi rahatsızlıklar olarak erişkin dönemde karşımıza çıkabiliyor. Bunun için de o dönemde danışmanlıklarını aslında almaları gerekiyor. Burada biz aile hekimlerine de ciddi bir aslında sorumluluk düşüyor.
0: Evet.
1: Ama gençlerden de bunu talep etmelerini önerebilirim.
0: Hı hı.
1: Bazen hekimlerden siz talep etmezseniz karşılığı olmayabilir. Ama siz talep ederseniz muhakkak onun cevabını da alacaksınız. O gençlik döneminde bizim de onlara yaptığımız düzenli izlemler var.
0: Hı.
1: Mesela kan basıncı takipleri gibi.
0: Güzel.
1: İşte boy kilo takipleri gibi, obezite açısından. Özellikle risk faktörlerine göre işte ailede şeker hastalığı varsa diyelim, açlık şekeri takibi gibi, erken başlangıcı kalp rahatsızlıklarında diyelim ki kolesterol takibini erken almak gibi, pek çok burada gençlere yönelik takip ve izlemlerimiz var. Bunlar, hı hı, için de

0: yılda bir kere, en kötü ihtimalle 2 yılda bir kere bu gelişme döneminde muhakkak aile hekimlerine düzenli olarak başvurmalarını önerebilirim. Hı hı. Ve tabii bir takım aşılar da var aslında bu süreçte.
1: Gençlere
0: yapılması gereken, gençlikte yapıldığında koruyuculuğu daha fazla olan bir rutin yaptığımız tetanoz, difteri, boğmaca aşıları gibi aşılarımız var. Onlar zaten okul aşısı kapsamında okullarda da yapılıyor. Hı hı. Ama devam eden süreçlerde yine onların rapel dozları da yapılabiliyor. Şimdi henüz ödeme, geri ödeme takviminde yok ama ücretli olarak özellikle HPV aşısı, hı hı, gençlik döneminde çok önemli. Kadınlardaki rahim ağzı kanserinden ciddi oranda koruduğu gösterildi. Bununla ilgili geri ödemeye girmesi, ücretsiz olması konusunda da bakanlığın çalışmaları var.
1: Evet.
0: İlerleyen dönemde muhakkak ücretsiz olacağını düşünüyorum. Özellikle bu aşılar konusunda da danışmanlıklarını alabilirler. Aile hekimlerine bu yönüyle başvurabilirler.
1: Hı hı. Ailelere de seslenebiliriz sanırım.
0: Kesinlikle.
1: Konuda,
0: tabii gençler tek başına burada gelip bunu yaptıracak. Hele mesela HPV örneği verdim. Bu ücretli bir aşı. Biraz maliyetli de bir aşı. Tabii ki aile bunu destekleyecek. Ona ayrı bir bütçe ayıracak. Ama onun geri dönüşü belki onu kanserden koruyacak. Bu yönüyle aslında paha biçilemez. Ama bu bilinci oluşturmak için de ailelere de tabii ciddi burada sorumluluk düşüyor.
1: Evet. Şunu sormak istiyorum. Hani gençlerin riskli davranışlarından bahsediyoruz ya. Akran baskısı sanırım burada önemli bir unsur. Buna nasıl karşı koyabilir gençler? Önerileriniz var mı?
0: Şimdi akran zorbalığı gerçekten onların karşı karşıya kaldığı önemli sıkıntılardan bir tanesi. Burada aslında az önce söylemeye çalıştığım o hayır diyebilmek en önemli kısmı. Hayır demeyi biz gençlikten itibaren alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Hayır diyebilmeyi. Tabii her şeye hayır demek değil bu ama diyelim sigara denemek ister misin? Bunun zararlı olduğunu biliyorsak, karşımızdaki bunu bile bile o davranışı sürdürüyorsa biz ona eşlik etmek zorunda değiliz. Buna hayır diyebilmeliyiz. Veya bulunmak istemediğimiz bir ortama gidiliyorsa burada hayır diyebilmeyi muhakkak öğrenmemiz gerekiyor. En önemli kısmı hayır demek. Ondan sonra da yine hala da bu ısrarlar devam ediyorsa, gerekiyorsa o ortamı değiştirmek, onlardan uzak durmaya çalışmak. Bir diğer noktada burada paylaşmak. Gençler bazen paylaşmaktan geri düşebiliyor. Hı hı. Herkes her zaman hata yapabilir ama burada hiçbir hata geri dönüşsüz değil. Bunu saklamamak belki de en önemlisi. Öncelikle ailelerimizle. Ailelerimizle paylaşamadığımız noktalarda belki öğretmenlerimizle. Öğretmenlerimizle de paylaşamıyorsak burada aile hekimleriyle veya gidebildikleri başka sağlık çalışanlarıyla bu durumlarını paylaşmaları gerekiyor. Bunun içerisinde pek çok şeyi sadece maddi olarak da düşünmemek lazım. Katabiliriz. Burada en önemli kısım açık, şeffaf ve paylaşmak.
1: Evet.
0: Burada hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil. O desteği de aileleri de ve diğer okulda öğretmenleri de, onlara doktorları da, sağlık çalışanları da muhakkak her zaman vereceklerdir.
1: Bu alışkanlık çok yok galiba. O yüzden bunu belirtmek önemli.
0: Evet.
1: Aile hekimleri de her zaman gençlerimizin ihtiyaç duyduğunu da destek olmak üzere,
0: kesinlikle,
1: yerlerindeler. Onlara da başvurabilirler.
0: Kesinlikle.
1: Hem ruh sağlığı konusunda hem fiziksel sağlık konusunda.
0: Aynen.
1: Bunu da belirtmekte fayda var. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: efendim.
0: Teşekkür
1: Bugün
0: ediyorum.
1: Bize katıldığınız için. Bütün gençlerimize sağlıklı günler dileyelim. Sağolunuz. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Doçent Doktor Hakan Gülmez konuğumuz oldu. Yaşamın Ritminin bugün de sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, Teknik Yönetim'de Gülden Acar, ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
2: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Malum meyvenin sebzenin bol zamanındayız. Aylarca hatta yıllarca dayanabilecek doğal meyve konsantresinden bahsedeceğim. Çünkü kış aylarında böyle su ilave ederek adeta litreler dolusu meyve suyu elde edebileceğiniz konsantre yapımı son derece kolay. Üstelik mutfağımızda sağlıklı ve katkısız alternatifleriyle sevdiklerimize güvenle sunabileceğimiz çok özel tarifler geliyor. Efendim, kayısı, erik, vişne, kiraz, mürdümeri, ahududu, şeftali, karadut gibi yumuşak meyveleri önce güzelce yıkayıp kavanozlara koyuyoruz. Eğer kayısı, şeftali ya da mürdümeriyi kullanıyorsak kavanozlara almadan önce mutlaka çekirdeklerini çıkartıyoruz. Sonra kavanozların içindeki meyvelerin üzerini tamamen kapatacak kadar fokur fokur kaynayan suyu dolduruyoruz. Üzerlerine arzu ediyorsak bir çorba kaşığı şeker ilave ediyoruz. Ya da hiç şeker koymadan meyvenin kendi şekeriyle yetinebiliriz. Sonra kavanozları temiz bir mutfak bezi serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. Tepsinin tabanına biraz su koyuyoruz. Kaynar su olması daha iyi olur tabii. Sonra önceden ısıtılmış 200 santigrat dereceli fırında kavanozların ağzı açık kalacak şekilde fırına veriyoruz. İçlerindeki meyveler yumuşayana kadar fırında pişiriyoruz efendim. Tabii bu esnada kavanozlar ısınıyor ama tepsinin içindeki su ile kavanozlar çatlamadan bu şekilde içindeki meyveler pişiyor. Evet, meyveler yumuşadıysa fırından dikkatlice çıkartıyoruz. El blenderı yardımıyla kavanozdaki meyvelerin pürüzsüz kıvama gelmesini sağlıyoruz. Tabii bu konsantre olduğu için oldukça kıvamlı bir püre halinde oluyor. Sonra ilk kez kullanılacak sıcak suda bekleyen madeni kavanoz kapaklarıyla sıkıca kapatıyoruz. Sonra ters çeviriyoruz. Bir süre kavanozlar soğuyana kadar bu şekilde bekletiyoruz. Tekrar düz çevirdiğimizde kavanozların kapaklarını iyice sıkıştırmayı deniyoruz. Bu arada iyi vakumlanmayan kapaklar tekrar vakumlanmış oluyor. Ancak vişne, yeşil erik gibi meyvelerden yapıyorsak eğer kompostomuzu, o zaman tabii çekirdekleriyle birlikte bütün halde kaynatıyoruz fırının içinde. Meyveler bu şekilde pişip komposta haline geliyor. Az önce anlattığım gibi ilk kez kullanılacak madeni bir kapakla konserve haline getiriyoruz. Efendim, şimdiden ellerinize sağlık, afiyetler olsun diyorum. Yeniden görüşmek dileklerimizle.
0: Mutfağın sırları.